0: Duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın "denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem" açıklamasını da değerlendirdi.
2: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
1: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada mezarının açılmasına karar verilmişti. Ancak mezar açma işlemi ileri bir tarihe ertelendi. 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye'de bulunan mezarının açılmasına karar verilmişti. Önceki gün yapılması beklenen işlemler dahilinde zehirlenme şüphesinin araştırılması için Kozinoğlu'nun mezarından doku ve toprak örnekleri alınacaktı. Savcılık kaynakları mezarı açma işleminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliyle ilgili adli süreç ise devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarla bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri ve sivil altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Son gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı petrol boru hattı tedbir kapatılmıştı. Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ni kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. ABD Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törene katılırken New York'taki törende eski ABD başkanları yer aldı.
3: Çanlar, sirenler çaldı. İsimler teker teker okundu. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler törenle anıldı. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıl dönümünde her yıl olduğu gibi 3 ayrı adreste tören vardı. Saldırının merkezi New York'taki törende de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yükseldiği noktada siren sesleri çaldı. 11 Eylül saldırısının binlerce kurbanının adı tek tek okundu. Amerikan Savunma Bakanlığı da saldırının adreslerinden biriydi. Pentagon'un duvarlarına her yıl olduğu gibi devasa Amerikan bayrağı asıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törende konuştu. Birlik mesajı verdi.
4: Yaşananları asla ama asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Tek sonuç zafer olmak zorunda.
3: Dördüncü uçağın düştüğü Pensilvanya'da da aileler kaybettiklerini almak için toplandı. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Teröristler tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak Pensilvanya'da düştü. Yaklaşık 3000 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu Usama Bin Laden ve örgütü El-Kaide üstlendi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde yolcuların endişeyle geminin geri dönmesini talep ettikleri ve geminin sol kızağının kırık olduğu kameraya yansıdı. Diğer yandan kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme dışında kayıp yakınları olayın kaptanın suçu olduğunu dile getirdi. Girne'de Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet adlı yüksek hızlı fiber katamaran 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'na yaklaşık 4 deniz mili mesafede batmıştı.
1: Ataşehir'de 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa süre içinde tüm binayı sardı. Mahsur kalanlar önce çatıya çıktı. Alevlerin şiddeti artınca bazı vatandaşlar kendileri aşağıya indi.
5: Bekleyin, sahaya geldin, sahaya bekle.
3: Markette başlayan alevler kısa sürede yayıldı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar önce çatıya çıktı, ardından kendi imkanlarıyla aşağıya indi. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sütçüoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı iş yerinin giriş katında başlayan alevler kısa süre içinde yayıldı. Bina içerisinde bulunanlar çatıya çıkarak alevlerden korunmaya çalıştı. Alevlerin etkisini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla çatıdan inmeye çalıştığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
1: Elazığ'da yanan evde ölü bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına döndü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
3: Yanan evde cansız bedenleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada bir zanlı tutuklandı. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koç Yiğitler Köyü'nde meydana geldi. 8 Eylül gecesi NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babasına ait evde yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu.
6: Olay ilk etapta yangından kaynaklı bir ölüm olarak yansıdı. Ancak daha sonra yapılan incelemede, otopside bunun böyle olmadığı anlaşıldı ve çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
3: Otopside Ağa ve Hayri Üykü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
7: En son konuşan ben ve Rüzgar adında bir oğlum var, oğlumdu. Akşam 21.08 sularında annemle konuştum. Babamı sordum, babamın uyuduğunu, kendisinde biraz sonra uyuyacağını söyledi. Yani son konuşmamız demek ki bu. Böyle canileri, böyle katilleri cezasız bırakmasınlar ki en azından başkalarının annesi babası bu şekilde katledilmesi.
3: Evde Hayriye Ülke'ye ait bazı altın ve değerli eşyanın da kayıp olduğu tespit edildi.
8: Ya burada bu bölgede ilk kez böyle bir şey oldu. Şoklardayız yani.
9: Daha bir gün öncesinde de şu kapının önünde konuşmuştuk, muhabbet konuştuk. Gerçekten çok çok iyi konuşmuştu.
3: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşi verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
1: İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Çete üyeleri kendilerini polis olarak tanıtarak ailenin çocuklarının tedavisi için kullanmayı planladığı tüm birikimlerini aldı.
10: Evet bu.
0: Dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Aileyi takibi alan çete bildik yöntemleri kullandı. Eşiniz borcu nedeniyle gözaltına alındı yalanıyla ailenin tüm birikimini aldılar.
11: Bunlar kızım.
0: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Baba Mamun Almıhım'a telefonla ulaşan zanlılar bir ay önce hayatını kaybeden 8 aylık kızlarının hastane borcu nedeniyle göç idaresine giderek imza vermesi gerektiğini söyledi.
12: Göç idaresine gittiğimde beni arayan telefon numarasını görevlilere gösterdim. Görevliler bana bu numara bize ait değil, biz sizi aramadık dediler.
0: Baba evden çıktıktan hemen sonra kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar eşi Rahaf Elmıhım'ı da aradı.
12: Eşime eşinizi gözaltına aldık. Silah, uyuşturucu ve benzeri olaylar nedeniyle hakkında işlem yapılıyor. Hakkında şikayet var şeklinde ifadeler kullanarak onu korkutmuşlar.
0: Zanlılar Raham Elmıhım'dan eşinin serbest bırakılması için para istedi.
13: Elinize eldiven giyerek evdeki altın ve paraları poşete koyun. Parmak izi incelemesi yapacağız. Birazdan evinize gelecek ekibe poşeti verin dedi.
0: Baba Elmıhım göç idaresine gittiğinde aranmadığını öğrense de geç kalmıştı. Zanlılara inanan kadın 6 yaşındaki kızlarının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını bir poşete koyarak kapıya gelen çete üyesine teslim etti. Zanlılardan biri yakalansa da altınlar kayıp. Polis biri Arapça konuşan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararı çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
0: Olası kastla öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi.
14: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. Üç sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Üç sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme 2 sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
14: Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil benim. Benim çocuklarım adaleti sağlansın.
1: Her yıkıcı depremden sonra çoğu bina sahibi hızlı tarama testi yaptırdı. Ancak sonrasında deprem gerçeği yine unutuldu ve bina kontrolleri yine ihmal edildi. Halbuki İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin test yaptığı 40 bin binadan yaklaşık 19 bini riskli çıktı.
10: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
0: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
11: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
15: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
16: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
17: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
11: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
18: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
18: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama ile liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
0: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
19: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
0: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
18: Önce binanın geliyoruz, donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
1: Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken evin oturma odasından sesler geldi ve odanın duvarı kontrol edilmek için kırıldığında bir arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
3: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
20: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
3: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
21: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
1: Karadeniz, Marmara ve Ege'de balık avı sezonu 1 Eylül itibariyle açılmıştı. Balıkçılar yeni sezondan umutlu. Palamut'ta rekor bekleniyor. Öyle ki sezonun ilk haftasında İstanbul Gürpınar Su ürünleri haline gelen palamut miktarı geçen yılın neredeyse 100 katı. Tüm balıklarda bolluk olunca fiyatlar da %15 geriledi.
0: Balıkçılar vira bismillah dedi, denize açıldı.

0: Geçen sene 500 lira tanesi olan palamut bu sene 100 lira tanesi.
1: Halde hareketlilik gece başlıyor. Sabah saatlerine kadar sürüyor. Teknelerden gelen balıklar kasalarla indiriliyor. Mezatta alıcılarla buluşuyor.
2: Genel fiyatlara baktığımızda geçen seneye göre %15 daha fiyatlar düşük şu anda. Yani buraya bir balık borsası diyebilirsiniz. Türkiye'deki bütün balık fiyatları buradaki fiyatlara göre oluşuyor. Yılda burada 50-60 bin ton balık satışa konu oluyor.
1: İlk haftada ağlarda olduğu fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti bereketin önümüzdeki aylarda da sürmesi.
3: Evet, okullar pazartesi günü açılıyor. Okul masrafları ise velileri düşündürüyor. Avukat Mustafa Zafer kendi harcamalarından yola çıktı ve bir tablo hazırladı. Bu tabloya göre İstanbul'da devlet okuluna giden bir öğrencinin ayda 10 bin, yılda ise en az 91 bin lira masrafı var.
4: Orta bir için malzeme alacağız.
5: Tabii. Avukat Mustafa Zafer kızıyla okul alışverişine çıktı. Teker teker yaptığı harcamaları not etti.
6: Kuru boya.
4: İndirimsiz hali 5.235 TL tuttu. Sağ olsun kırtasiyeci bize bir indirim yaptı kardeşimiz. Bununla beraber 4.700 lira toplam bir yılı kapsayacak şekilde kırtasiye masrafımızı karşılamış olduk.
6: Sulu boyası, keçeli, pastel.
5: Zafer servis, yemek, kırtasiye, çanta, kıyafet, ayakkabı masraflarıyla yıl içinde talep edilebilecek malzemeleri hesaba kattı. Buna göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor.
4: İstanbul'un içindeki çok mütevazi bir semtteyiz biz. Gazi Osman Paşa'nın bir mahallesindeyiz ve burada gayet düşük fiyatlı, yani İstanbul'un içinde Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Ulus'ta ya da Maslak'taki bir kırtasiye fiyatlarıyla kıyas kabul edilemeyecek derecede ekonomik fiyatların olduğunun altını çizmemiz lazım.
5: Bu tabloda servisi yemek ücretleri en düşük seviyede tutuldu. Servis güzergahının uzunluğu, kantin masrafları, okul gezileri. Tüm bunlar da velilerin göz önünde bulundurması gereken harcamalar.
4: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
5: Devlet okullarında kayıt parası alınması ise yasak. Velilerin düzenlemelerin dışındaki taleplere karşı dikkatli olması öneriliyor.
3: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada il genelindeki 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Yaşanabilecek trafik yoğunluğu, ulaşımda aksamalara neden olmaması için 14 Eylül pazartesi günü ilk derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Türkiye, devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu Şam'da yetkili makamlara teslim etti. Suriye'yi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocukları yakınlarıyla kavuşturdu.
1: Türkiye'de devlet koruması altındaydılar. 7 Suriyeli çocuk Şam'da yakınlarına kavuştu.
7: Bugün bizlere emanet edilen çocuklarımızdan Suriye'ye gönüllü geri dönüş kapsamında kendi istekleri doğrultusunda burada aile bağı bulunan çocuklarımızı, 3 kız çocuğumuzu, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Yanında devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuk da vardı. Suriyeli çocuklar yakınlarıyla kavuştu.
7: Savaş esnasında çocuklarımız bize emanetti. Onların burada aile bağları var. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortam sevgi dolu aile ortamıdır. Bu kapsamda da özellikle aile bağlarının bulunan çocuklarımızı, Suriyeli çocuklarımızı tekrar buraya geri emanet ettik. Aileleriyle tekrar kavuşacaklar.
1: Bakan Göktaş, Şam'da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesi'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Göktaş'a Suriyeli mevkidaşı Hint Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti. İki bakan yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli

0: yetkililere teslimin ardından basın açıklaması yaptı. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.
1: Her zaman Suriye halkının yanında olmaya da devam edecek.
2: Dünya kamuoyu son birkaç gündür Antropik'te çalışan bir araştırmacının yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturabileceğini söyleyerek istifa etmesini konuşuyor. Bu açıklamalardan da kısa bir süre sonra Antropik şirketi yapay zekanın kötüye kullanımı ile ilgili kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silah ve füze geliştirmek için kullanmaya çalıştığı belirtiliyor.
0: Yapay zeka yalnızca metin yazmak ya da görüntü üretmek için kullanılmıyor. Bazı kullanıcılar bu teknolojiyi silah tasarımından dolandırıcılığa, sosyal medya manipülasyonundan biyolojik araştırmalara kadar çok farklı amaçlarla kullanıyor. Bu tespitler yapay zeka şirketi Anthropic'in yayımladığı Yapay Zekanın Kötüye Kullanımını Tespit Etme ve Engelleme isimli raporundan. Rapor, yapay zeka teknolojisinin kötü amaçlı kullanıcıların elinde oluşturabileceği tehdide yönelik örneklerle dolu. Bu örneklerden birinde bir araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modeli kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planladığı görülüyor. Anthropic şirketi araştırmacının gerçekten zarar verme niyetinde olduğundan emin olunamadığını vurguladı. Zira biyolojik silah geliştirmek için gerekli olabilecek aynı bilgilerin aşı geliştirilmesi gibi tıbbi araştırmalarda da kullanılabileceğine dikkat çekti. Raporda kullanıcıları dolandırmak amacıyla oluşturulan sahte flört uygulamaları ağından muhalifleri tespit edip takip etmek için kullanılan gözetim sistemlerine kadar pek çok başka örnekte yer alıyor. Anthropic raporda bahsedilen hesapları yasakladığını açıkladı ancak olayların hangi araştırma kurumlarında veya hangi ülkelerde yaşandığını açıklamadı. Uzmanlar yapay zekanın terör örgütleri, devlet aktörleri veya tek başına hareket eden saldırganlar tarafından biyolojik silah tasarlamak, virüsler oluşturmak ya da mevcut tehlikeli patojenleri yaymak için kullanılmasından giderek daha fazla endişe ediyor. Yapay zekanın kötüye kullanımına ilişkin bu endişeler nedeniyle ABD'li siyasetçiler teknolojinin kullanımını düzenleyecek ve kötüye kullanımını sınırlayacak yeni kurallar getirilmesi çağrısında bulundu.
2: Turizm sektörü 2027 hazırlıklarına başladı. 50 ülkeden 3000'i aşkın turizm sektörü temsilcisi İstanbul'da bir araya geldi. Organizasyon kapsamında 100 milyon euroluk ticari iş hacmi yaratılması hedefleniyor.
0: Turizm sektörü İstanbul'da 2027 hazırlıklarına başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Globemeet'te 50'den fazla ülkeden 1000'in üzerinde seyahat acentesi, 11 ülkenin resmi turizm ofisi ve 20'ye yakın global havayolu şirketiyle birlikte toplam 3000'in üzerinde turizm profesyoneli İstanbul'da bir araya geldi. Bu yılki organizasyonda Azerbaycan ülke partneri olarak yer alıyor.
3: Bugünkü toplantımızın partneri olarak da Azerbaycan'ın olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu tür platformlar da, bu tür toplantılar da bu gelişmeler için güzel bir altlık oluşmakta.
0: Organizasyon kapsamında 25 bin görüşmenin gerçekleşmesi öngörülüyor.
4: İstanbul'da kongre sayısı bir önceki yıla göre %10 artış gösterdi ve Türkiye'nin başarısı içindeki payı %65'i aştı. Dünya sıralamasında 133. iken 2025 yılı verilerine göre Avrupa'da 13. dünyada 18. sırada yer aldı.
5: Yani acentası, oteli, bakanlığı, valiliğimizle, belediyelerle, ticaret odalarıyla hep beraber nasıl 4. yaptıysak 3. 2. de yine hep beraber yapacağımızı düşünüyorum.
2: Yemen'de yıllardır süren savaşın en güçlü aktörlerinden biri Husiler, İran'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak görülen örgüt, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki saldırılarıyla da yeniden dünya gündeminde. Peki Husiler kim ve nasıl ortaya çıktılar ve de Yemen'in önemli bölümünü nasıl kontrol ediyorlar? İran destekli Husilerin dini bir hareketten bölgesel bir güç haline gelişinin hikayesini izleyelim. Ardından saat başında buradayız.
6: Ensar Allah ismiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı ile birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticaret gemilerine saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefi haline geldi. 1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar. Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi. Adlarını Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedrettin el-Husi'den alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar. Hedeflerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı. Dönemin devlet başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı. Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganlarıyla dikkat çektiler. Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü. Hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar. Liderleri Hüseyin Bedrettin el-Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Husiler 10 yıl sonra 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Robbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından da daha tanınır hale geldi. İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu. Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu. En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğradı. Petrol fiyatları arttı. Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişi öldü. Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan Husileri yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu. Husiler halen başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor. Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor. Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti. 2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas'la birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, İran'ı Husilere drone ve füze sağlamakla suçluyor. Husiler, Gazze Savaşı'yla yeniden gündeme oturdu. Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı. İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini de ele geçirdiler. Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Yeni 15 dakikamız mavi konumuzla başladı. Şimdi çocukları ağlamasın, yemek yemesin diye ekranla baş başa bıraktığımız gerçeği var. Ve bir şekilde sonrasında dijitale bağlı çocuklar hayatımızın orta yerinde. Öyleyse ben bir sorayım, sizin evde ekran bağımlılığı var mı ya da ekran süresi var mı?
2: Ya bizim evde yoktu aslında böyle ekran bağımlılığı, hem televizyon hem tablet hem telefon, hiçbirisi yoktu. Benim çocuklarım, özellikle Miloş büyürken, kızım yani, böyle birebir oyun oynayan hiçbir şeyi gözü görmez. İstediğiniz kadar tablet telefon getirin önüne. Fakat bir zaman sonra herhalde oluyor
1: o zaman,
2: yani.
1: Ne zaman oluyor?
2: O şöyle oluyor herhalde. Anne baba biraz yorgun olduğunda, tabii anneler daha çok ilgileniyor. Ben sürekli dışarıdayım filan. Gamze çok ilgileniyor. O ara herhalde oluyor ama mesela Ali'de öyle olmadı. Onda da var o. Mesela şimdi birebir gerçekten gidin oyun oynayın. İşte ne telefon ister ne tablet ister. Yani önüne tablet koyalım, bir sohbet edelim. O zaten seni zorluyor. Gel baba oyun oynayalım ya da anne oyun oynayalım diye. Annesi çok oyun oynuyor onlarla. Fakat bazen istemeden de olsa şimdi artık hayatımıza girdi onlar. Ama mesela tableti 15 gündür nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Hiç şarjı da yok. Kaldırdık, öyle duruyor.
1: Peki şimdi o dediği çocuk zaten oyun oynadığımız zaman ekranı aramıyor diyor ya, o ne zaman genel kırılıyor şey ve değişiyor? Yani yaş kaç olduğu zaman anneyle babayla artık oyun oynamaktansa ekrana meylediyor çocuklar?
3: Bence şöyle, daha önceden bunun, yani play dediğimiz o sembolik oyunun ve bir başkasıyla beraber bir şey öğretmenin keyfine varabilmiş çocuklar, game gibi böyle sadece tek taraflı o ekrandaki oyunların dışında durabiliyorlar, uzak durabiliyorlar. Ama nörobiyolojik bir şey var. Yani biz yetişkinler eğer çocuklara götürüp bunu verirsek, çocukların önüne koyarsak belli bir dönem sonra, biz yetişkinlerde bile frene basabilmenin zor olduğu, dur bakalım ben artık şuradan bir çıkayım, şu ekrandan, şu programdan demenin zor olduğu duruma karşı daha dayanıksızlar. Bilimsel gelişimleri yeteri kadar iyi değiller. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil. Daha kolay bir, küçük çocuklar açısından daha kolay bir bağımlılık üretebiliyor, yaratabiliyor. Bu riskli bir durum.
1: Bir eğitimci olarak şöyle haberler diyoruz Selçuk Bey. Silikon Vadisi'nin, yani bütün bu teknolojiyi kuranlar, hayatımıza sokanlar, onlar kendi çocuklarına ekran vermiyorlar. İşte doğayla iç içe okullarda öyle bir eğitim sistemi uyguluyorlar diye. Ama ürettikleri teknolojiyi bir şekilde hem bize hem çocuklarımıza bağlı kılıyorlar. Eğitimde teknoloji, tablet ne kadar olmalı? Geçenlerde de yine Kuzey Avrupa ülkelerinin matbuğu kağıda, kaleme, deftere döndüğünün haberini verdik. Arıyor muyuz bunun doğrusunu şu an?
4: Ya biz örneğin Maraş olaylarında Türkiye Eğitim Düşünce Kuruluşu meclise davet edildi. Oradaki görüşlerimizi söyledik. Bunlardan bir tanesi de oyunla başlayayım. Oyundu. Oyun bir gerekçe olabilir ama majör değil. Dünyada en fazla oyunla oynandığı yerler Kanada, Japonya, Güney Kore ve Hollanda. Okulda şiddetin en az olduğu yerler. Burada hocam, gene haddimi aşmayayım, iki tane psikoloji açısından, psikiyatri açısından farklı görüş var. Onun detaylarına girecek değilim. Yani çocuğun tatmin olduğuyla ilgili de. Tabii ki hepimizin işine geliyor. Tablet tabii, bedava tabii, bakıcı. Tabii. Yani fakat buradaki asıl riski görmemiz lazım. Biz iki hafta önce bütün kamuoyunda da çok ciddi sizin kanalınızı dahil verildi. Yapay zeka raporumuzu açıkladık.
1: Evet.
4: İnsanlık ölüyor. Dikkat edin, dünyanın önemli yapay zeka uzmanlarından biri istifa etti.
1: Evet, sizden buradaki, sonra da o açıklama yaptı.
4: Evet. Çünkü buradaki mesele şu, Amerika beyni de temsil ediyor, Tayvan'da çipler var, bellek Güney Kore'de. 5 tane global şirket, dijital diktatörlük dediğimiz insanı analiz etme, toplumu analiz etme, yönlendirme. Gençlerde Stanford'ın yaptığı bir araştırma var, çok tehlikeli bir şey. 24 yaş altında dünyada 300 milyon üstünde insan var, yapay zeka kullanan. Türkiye'de %41'i, bunlar ne için kullanıyor biliyor musunuz? Ödev değil, duygu devri. Çok tehlikeli. Yalnızlıklarını, arkadaşlıklarını makinalara devrediyorlar. İnsanoğlu zaten sanayi devrinden, ateşin icadından bugüne kadar ilk defa insanoğlunun beyninin yaptığı işlere makineler ortak olmaya başladı. Bu duygu devri en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Onun için aslında başka bir şey daha var. Yani üstlerindeki yüklerini devrediyorlar. Burada yapılması gereken şey şu. Ama korkmayın. Çocuklarımız daha güvenli, bizden daha iyi yalan haberi ve doğru haberi ayırt edebiliyorlar dijital dünyaya doğdukları için. Biz daha fazla etki altında ve daha fazla yönlendirmede kalıyoruz. Ama bizim bir dijital ehliyet vermemiz lazım. Yani çocuklarımızdan bir teknolojik ehliyete sahip olması lazım. Bu yapay zeka dersi değil. Bu şey değil. Hem etiğini hem korunmayı öğrenmeyle geçme arasında, yani sınav baskısının önemli bir şey ne biliyor musunuz? Çocuğa bir seçenek soruyor. Öğrenecek misin, geçecek misin diyoruz. Hayır diyor, geçeceğim sistemden kurtulmak için diyor. Ve her şeyi yapay zeka ile yapmaya başlıyor ve teknolojiye sığınıyor. Biz teknolojiyi reddedemeyiz. Ama teknolojinin ülke olarak önüne geçebilmek için de doğru bir stratejiye sahip olmamız lazım ki çocuklarımızın ruhsal yapılarını, zihinlerini ve insanoğlunun ruhunu oraya aktarmamaları gerekir. Bunu toparlayamayız. Bunun da temelinde, yani bu üç faktör başka ülkelerin elinde çok kolay değil. Global dünya, yani şirketlerden bir tanesinin geçen yılki zararı 14 milyar dolar. Nasıl finanse ediliyor musunuz? Pentagon'un verdiği projelerle. Dolayısıyla emperyal dünya 3-4 şirkette insanlığı kontrol ediyor. Sizin tedbirinizi almanız lazım. Kimle alabilirsiniz? Bir tek çocuk, insanla. Nasıl alabilirsiniz? Eğitimle. Onu yapmamız lazım. Tabii ki hepimiz çocuklarımızı sosyoekonomik segmentlere göre değişiyor. Çeşitli şeylerde karşı çıkamıyoruz. Çocuk evde krallığını iddia etti, ilan ettiği zaman bunu tekrar ele almak çok çok zor oluyor ebeveynler için. Çünkü başka yaşam gayeleri de var. Orta segmentteki insanların yaşam gayeleri var. Evlerine ekmek götürmek gibi. Ama buradaki önemli şeylerden bir tanesi şu. Biz çocuklarımıza güveneceğiz ama onlara ne veriyoruz ki, ne beklediğimizi şey yapacağız. Son şunu söyleyeyim. Ben Z kuşağı denmesinden nefret ediyorum. Benim anam babam da zamanı çocuğu diyordu. Çok çekti benden. Dünya daha hızlı döndüğü için aramızdaki makas büyük. Onlara güvenip ama onları doğru eğitirsek, bilgilendirirsek ve dayanıklı yaparsak ki resilience dediğimiz en büyük sorun dayanıklı. Çünkü kaybetmeyi bilmiyorlar.
1: Ekranla baş başa bıraktığımız çocuğun sanal öfkesi gerçek hayatta bazen bir kavga, bazen bir çete, bazen de bir cinayet olarak karşımıza çıkıyor mu? Evet. Bu zincirin enerji halkalarından biri de Ahmet Minguzzi'ydi. Bugün 16 yaşında olması gerekirken Ahmet'in soyadı şimdi çocuk suçlarına ilişkin bir yasa düzenlemesinin adı haline geldi. Zincirin en kritik halkasıyla soralım, gelin. Minguzzi yasası suçu engeller mi?
5: Yılda 180 binden fazla çocuk. Kimi suçun faili, kimi kurbanı. Sokakta yükselen çeteleşme ve peş peşe kaybettiğimiz hayatlar, adalet sistemini köklü bir yol ayrımına getirdi. Kamuoyundaki adıyla Minguzzi yasası. Meclisten geçen yeni yasa, ceza kanunundan infaz sistemine kadar 7 temel yasayı tek kalemde değiştirdi. Artık ağır suçlarda otomatik yaş indirimi devri kapanıyor, cezalar 27 yıla kadar uzanıyor. Sorumluluk sadece çocukla sınırlı kalmıyor. Evdeki silahını koruyamayan ebeveyn de hapis gerçeğiyle yüzleşiyor. Kesici aletlerin reşit olmayanlara satışı ise tamamen yasaklanıyor. Soru ise şu: ağırlaşan cezalar sokakta büyüyen şiddeti durdurmaya yetecek mi?
1: Kırmızı konumuz 15 dakikamızla birlikte başladı. Bir de yeni konuğumuz var. Bu bölümde avukat Sayın Hediye Gökçe Baykal. Hoş geldiniz.
6: Hoş buldum.
1: Zincirleme reaksiyona. Şimdi evet, Türkiye'de Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesinden sonra bir süreç başladı. Ailesinin önayak olmasıyla devam eden bu süreçte Ağustos ayında 2026'da bir düzenleme yasalaştı. Bununla bazı değişiklikler oldu. Şimdi bu değişikliklerin ayrıntılarına da gireriz. Değişikliklerin içerisinde dilde de bazı, söylemde de bazı değişiklikler oldu. Suça sürüklenen çocuk diyorduk. Artık adli süreçteki çocuk ifadesi geldi. Burada çocuk pasif bir hani kurbanken artık adli süreçte ifadesiyle birlikte eyleminin sorumluluğunu alacak kişiye mi dönüştü? Yani bunun dildeki
6: aslında tam olarak öyle de diyemeyiz. Aslında yasada yapılan değişikliklerle beraber değerlendirdiğimiz zaman aslında yine çocuğun bir şekilde suça sürüklendiğini görüyoruz. Çünkü hem mesela silahı temin edene ayrıca ceza var. Çocuğu bakım görevini yerine getirmeyen ebeveynlere ayrıca cezalar var. Bu sebeple yine aslında bu adli sürecin içindeki çocuk kavramı gelmiş olsa da yine temelinde bir suça sürüklenme durumu var. Ama bazı özel suçlar bakımından tabii ki yeni düzenlemeler getirildi. Daha yeni ağırlaştırılmış cezalar geldi. Bu çocuk sisteminde bayağı bir esaslı bir değişiklik öngörüyor aslına bakarsanız. Tabii üst üste yaşanan maalesef kötü olaylardan dolayı en son Atlas Çağlayan olayı var. Yani sadece Minguzzi davası değil, biliyorsunuz Atlas Çağlayan da daha yakın zamanda oldu ve kararı birkaç gün önce sanıyorum çıktı.
1: Her ikisi için de sorayım yeri gelmişken. Sadece bu Ağustos 2026'dan önce yapılmış eylemler oldukları için onları etkileyen bir süreç olamıyor. Bu hukuken imkansız bir konu mu?
6: Evet. Hukuken imkansız bir konu. Yani orada ceza hukukunda yapılan değişiklikleri Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu olarak ayrıca ikiye ayırmamız lazım. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler lihe olan hüküm uygulanacak. Yani suç tarihinde ki hüküm düzenleme değil ama CMK'da yani Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki derhal uygulanır. Ama orada da yine lihe olan kısımlar tabii ki değerlendiriliyor. Ama burada asıl değişiklikler Türk Ceza Kanunu'nda yapıldığı için bu yaşlara oranla.
1: Şimdi en çok merak edilen şu. Bu değişikliklerle çeteler çocuklarımızı kullanıyorlardı. Onların küçük yaşta olmasını özellikle kullanıyorlardı. Çetelerin bu çocukları kullanma matematiği bu değişiklikle çökecek mi?
6: Şöyle, ceza sorumluluğunda yaşta bir değişiklik olmadı. Başta bunu söyleyelim. Yani herhangi bir, bizim üçlü bir yaş sistemimiz var. 18 yaşın altındaki çocuklar için ceza sistemimiz var daha doğrusu. 12 yaşın altındaki çocukların herhangi bir ceza sorumluluğu zaten yok. 12 ile 15 yaş arası ve 15 ile 18 yaş arası olmak üzere ikili bir sistem vardı. Burada eski cezaların daha fazlalaştırıldığını görüyoruz yeni değişiklikle. Yani birkaç örnek vermiş olursak izleyicilerimiz de kafasında netleşsin. Mesela ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda eskiden 12 ile 15 yıl arasında ceza verilebiliyorken şu anda 13 ile 18 yıl arasında ceza verilebilecek.
1: 12 yaşından büyük.
6: 12-15 yaş grubu. Evet. 15-18'de de 18-24 iken 19-27 yıla çıktı. O yüzden de biz
1: müebbet,
6: bunu
1: hem de ağırlaştırılmış müebbet için arttırdı.
6: Yine. Evet. Yani ağırlaştırılmış müebbet için arttırdı, müebbet için de arttırdı, diğer suçlar için de arttırdı. Ama genelde işte bu konuştuğumuz suçlar ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet cezalarını kapsadığı için öyle bir şey geldi. Ama asıl burada önemli olan bir kritik değişikliğimiz çocuklara bu yapılan cezai indirimin uygulanamaz olması durumu da getirildi. Yani bu tabii 12-15 yaş arasındaki çocuklar için değil ama 15-18 yaş arasındaki çocuklar da özellikle kasten öldürme ve belirli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında eğer kastın ağırlığına bakılacak, amaç ve sahike bakılacak, çocuğun suç geçmişi var mı? Bunlara bakılacak. Eğer bunlar varsa 15-18 yaş aralığındaki çocuklara bu çocukların faydalandığı indirimlerden faydalanamama durumu var. 12-15 yaş arasındaki çocukların bu sınırları da biraz önce bahsettiğim ceza aralıklarının da biraz daha 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan rejime dönüştürülme durumu var. Böyle bir artış öngörüldü. Yani cezalarda artma. Bununla birlikte hep söylüyoruz. Daha önceki programlarınızda da konuşmuştuk. Burada infaz rejimiyle alakalı da bir...
1: Onu birazdan gelelim. Aklınızda tutun lütfen o konuyu. Çocukların son dönemde neden bu kadar çok suç işlemeye meyilli olduğunu düşünüyorsun?
2: Ya vallahi gene en başı yani işte hocamın da biraz önce söylediği gibi yani okuma oranıyla çok alakalı olduğunu ya yani alınan önce aile eğitimiyle de çok alakalı. Yani ben mesela işte çocuklar bir yerde bir şey izlediğinde oradan bir cümle kapabiliyorlar. Onu mesela ne kadar kötü olduğunu anlatırken akla karayı seçiyorum böyle. Bak bunu söylememen lazım, böyle dememen lazım. Gene söylüyor ama bak oğlum sen hiç benim ağzımdan böyle bir şey duydun mu? Bak kızım bununla işte onların herhalde bir bileşimidir. Mesela önceden benim çocukluğumda ben 50 yaşına geldim.
1: Tamam, onu soracaktım.
2: Benim çocukluğumda da şöyle bir şey vardı mesela. Sana vurdum mu? Sen de git ağzının ortasına bir tane vur. Aldı mı? Al yerden bir şey. Bu mantıkla büyütmüşlerdi bizi ama ben hayatım boyunca hiç kimseyle kavga etmedim. Allah da bana nasip etmesin yani. Çocuklarımın da öyle olmasını istiyorum fakat çok farklı bir dünyada yaşadıkları için ama etrafımda da görüyorum şimdiki gençleri. Bir de onların üst akıl olarak gördüğü yani abiler dedikleri insanların aslında böyle onları ne kadar yönlendirdiğini yani mesela birkaç tane abimiz bunu canlı yayınlarda da bir yerlerde de anlatmıştır. Hala vardır, dönüyordur yani. Hepimizin tanıdığı abiler yani bak işte vatan, bayrak, ne bileyim, herkesin bir şeyi var. Yani o oradan yakalıyor seni ve diyor ki tamam abi, ben buna istediğimi yaptırabilirim. Dolayısıyla oraları çok iyi irdelemek lazım. Oralarda yani, yoksa öbür türlü, şimdi biraz önce dediniz ya işte daha önce suç geçmişi var mı yok mu diye. Ben geçenlerde bir haber izlemiştik. 20 tane suç şeyi var çocuk. Daha bunun neyine?
1: Kendi yaşlarından
2: buna
1: fazla
2: bakmamak
1: suç
2: lazım bence. Yani ben ona çocuk gözüyle de bakamıyorum, 15-18 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa. Yani 20 tane suç işleyecek, 21.'yi de işlemiş olacak. O zaman anca böyle dediler ki bu, yani ve karşısındaki herifin hiçbir şeyi yok. Normal bir ailenin çocuğu ya da bir aile babası ya da birisi. Şimdi onunla onu aynı tutuyorsa bizim bu kanunlarımız, bu şeylerimiz, hala oraya bir şey yapılmıyorsa, işte o noktalara biraz, ve bunları göstermek lazım bence. Yani görsünler, hani biliyorlardır, deneyimledikten sonra. Ben mesela çok pişman olan arkadaş da gördüm. Çok dışarı çıktım, abi mahvolduk ya, işte şu kadar ceza yattık, dik uyuyorduk, 10 dakika uyuyorduk falan gibi işte oraları anlatıyorlar. Hiç görmediğimiz, Allah da göstermesin, ama işte deneyimledikten sonra, deneyimlemeden önce o önlemi almak için bence çok çok iyi, her alanda çok iyi eğitmek lazım. Şimdi, ve genelde kimsesi olmayan ya da bir şeylere ihtiyacı olduğunu hissettikleri çocukları çok rahat o kıvama getirebiliyorlar yani.
1: Biz nasıl koruruz çetelerden çocukları?
3: Yani çetelerin çocuklar çok umrunda mı emin değilim açıkçası. Yani ceza, daha fazla ceza alacak mı almayacak mı kısmından ziyade biz genelde çocukları korumalıyız. Yani bataklığı kurutmak gerekiyor. Hani istisnai olaylar tabii ki toplumun ilgisini çekiyor. Ama bu istisnai olaylar kabul edilebilir anlamına gelmiyor. Bir bütün olarak baktığımızda aslında daha hassas bireyler olan çocuk ve ergenlerin zorluk ve sıkıntılardan çok daha fazla etkilendiğini görebiliyoruz. O nedenle aslında biz yetişkinler olarak belki daha mı samimi olmalıyız? Bunu düşünüyorum. Daha samimi olmalıyız. Yani biz belki yetişkinler bazı durumlardan kendimizi daha iyi çıkarabiliyoruz ama farkına varmadan bütün, belki bir sonraki şeye de pas atmış olayım, doğasını bozuyoruz işin ve bundan küçük çocuklar çok etkileniyor. Burada az evvel konuştuk, ne kadar rakamlar geçti. Ben de birebir şahidim. Gerçekten üst düzeyde üretici olan insanlar çocuklarını bu dijitalden mesela uzak tutuyorlar. Çok net şahidim buna vaka düzeyinde. Niye biliyor musunuz? Çünkü buradan işte o daha önce konuştuğumuz işte suça devşirme meselesini çok kolaylıkla yapıyorlar. Az evvel sizin bahsettiğiniz çok olumlu görünen bir hassasiyet üzerinden de bu gidebiliyor.
2: Öyle doğru. Çocukların, bir de genelde çok özür dilerim, bir şeyler kullanımı da çoğaldı ya.
1: Evet.
3: Onu bu da oradan. Birbirlerini artırıyorlar. Evet, yani geçmişte suça, böyle bir entegre suça yani bulaşmış çocuk, madde kullanımları, önünde özdeşim kurabileceği iyi bir nesnenin olmadığı, rol modeller olmadığında risk faktörlerini artırıyor.
6: Ben şunu, ama çok özür diliyorum. Yani dijitale suçu atmak acaba biraz kolaya kaçmak oluyor mu çoğu zaman?
3: Suçu tek bir yere atmıyoruz. Birçok faktörün bir araya getirdiği bir şey. Ama dijitalin etkisi, benim kanaatim şu. Nasıl ki yıllar önce otobüslerde, uçaklarda her insan istediği şeyi içebiliyordu ya, normal geliyordu ama bugün birisi yapsa ne kadar absürt bir şey. İnanın belli bir dönem sonra şu olacak, 10 yıl sonra. Bunu bu çocukların eline nasıl vermişiz diyeceğiz, zararlı etkisini göreceğiz. Bazen kimyasal faktörlerde katalizörler vardır, tetikleyici vardır.
2: Evet,
3: yani bir ortamda ki gazın, ne bileyim, basıncın olduğu yerde birisinin kibrit çakması gibi. Suçu dijitale atmıyoruz ama dijital konusunda bence bebeklikten başlayarak çok hassas davranmak gerekiyor. Yoksa yeniliğe karşı tabii ki açık olacağız.
1: Sayın Bakan, suç yaşı düşer mi? Yani bu yasadan da sonra, yani şimdi 12 yaşın altındaki çocuklara daha çok
6: yani muhakkak mi? Yani bu arttırıldığı için muhakkak olabilir. Yani bir zamanlar biliyorsunuz kan davası vardı. 12 yaşından küçük çocuklara işletiliyordu cinayetler, cezai sorumlu olmadığı için. Şimdi tekrar olabilir mi? Olabilir tabii, ama bu kesin bir sonuç doğurur diye bir şey diyemiyorum. Yani şunu söylemek istemiştim. 24 senelik avukatım. Mesleğe ilk başladığım yıllarda, ki dijitalin çok az olduğu, yani az olduğu yıllardı. Çocukların daha çok işte aile ilgisizliği, yoksulluk vesaire gibi konulardan dolayı suça yönlendirildiğini gördüm. Ya da kendini var etme, kendini bir şekilde gösterme. Yani bu cezaevine girmek de bu anlamda caydırıcı da olmuyor mesela.
3: Tam tersine.
6: Evet, tam tersine.
3: Oradan bir özdeşim
2: tabii.
6: Mesela. Yani o yüzden
1: daha sivri ve keskinleşerek de çıkabiliyor.
6: Tabii olabiliyor. Evet. O yüzden mesela yeni gelen değişikliklerde bu sadece cezalandırmak değil, ayrıca destekleyici başka tedbirler de getirildi yasa çerçevesinde. Hı hı. Onların uygulanması da önemli. Ve buna uymayan velilere de, ebeveynlere de ceza tazyik hapsi uygulaması da geldi. Bu anlamda bütüncül bir yaklaşım olması gerektiğini zaten hep söylüyoruz. Hı. Yani burada işte aileye niye ceza veriliyor? Şu eskiden de vardı. Evet, bakım yükümlülüğünün yerine getirilmeyince Türk Ceza Kanunu 233. maddesine göre aile bireyleri, hı hı, anne baba cezalandırılabiliyor. Hı hı. Ama şimdi eğer kasten öldürme veya neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu varsa burada herhangi bir şikayete gerek kalmadan direkt olarak anne baba hakkında da soruşturma başlatılabilecek ve ceza oranları da arttırılacak anne baba hakkında. Çünkü bu bir toplumsal bütünlük içeriyor. Yani hem aile hem
1: herkesin
6: okul.
1: Sorumluluğu, evet, herkesin gibi, sorumluluğu. Herkesin de hesap verebilir olması gerekiyor. Hem çocuğundan sorumlu olduğu için çocuk da evet ailesine karşı sorumlu. Hepsi birbirini etkiliyor. Dediğiniz gibi bütüncül yaklaşım çok önemli. Çok hep önemli. Bunu konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hediye Gökçe Baykal bu bölüme verdiğiniz destek için.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
7: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
7: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
7: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
7: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Diyarbakır'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Önümüzde çok ama çok güzel günler var, buna yürekten inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimlik inkarının sembolü haline gelmiş 12 Eylül zihniyetinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
1: İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunun, ekonomik durumunu yani kat ve kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.
1: Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
1: 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkar eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten kimlik inkarının ortadan kalkması bizim yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuştu değerli arkadaşlar.
2: Bakan Fidan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
0: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat eden İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin usulsüzlük nedeniyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Yazıcı'ya yönelik açıklamasının siyasi eleştiri olduğunu savunsa da mahkeme bu görüşe katılmadı. İmamoğlu'na hakaret suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Siyasi yasağa hükmetti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava 25 Ekim 2022'de Tuzla'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılış töreninde eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yönelik sözlerinin ardından yapılan şikayet üzerine açılmıştı.
4: O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin.
3: Savunmasını tutuklu olduğu Silivri cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle yapan İmamoğlu, Şadi Yazıcı'nın konuşmasında törene katılanların sabrını zorlayacak bir dil kullandığını, davranışlarıyla gerginliğe neden olduğunu iddia etti. Sözlerinin provokasyona verilmiş haklı bir tepki olduğunu savundu. İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını reddeden Çelik, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi.
5: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu suçlamayı reddetti. Dile getirdiği iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etti. Suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez gerçekleştirilen oylamada AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçilmişti. Özgür Çelik oylama öncesinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'la görüştüğünü, baskı altındayım dediğini aktarmıştı.
6: biz Sayın Savcı'ya lütfen bu konuşmalara şahitlik eden, başta milletvekilimiz Suat Özçağdaş olmak üzere kıymetli arkadaşlarımızı dinleyin dedik. Ancak ileriki aşamalarda Sayın Savcı kendilerine ihtiyaç olması halinde dinleyeceğini ifade etti.
5: İddialarla ilgili savcıya ifade veren Ayhan Aydın bu konuşmayı yalanlamış ve hür iradesiyle CHP'den ayrıldığını söylemişti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
7: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
3: Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
0: İstanbul Maltepe'de mülk sahibi bir çift kiracıları tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yıllık kiracı emniyetteki ifadesinde aralarındaki anlaşmazlığın 350 bin dolarlık tadilat parası nedeniyle başladığını öne sürdü.
3: Davayı kaybetti, kavga etti. Arka arkaya ateş ederek mülk sahibi çifti öldürdü. Avukatlarını ağır yaraladı.
8: Cinayeti neden işlediniz?
3: Mehmet Taşkaya tüm bunların gerekçesini alacak verecek meselesine bağladı. Bana hakaret ettiler, evimden silahımı aldım, vurdum dedi. İstanbul Maltepe'de ev sahipleri Osman ve Nurşen Akyol'u öldüren Taşkaya adliyeye sevk edildi. 30 yıldır binada kiracı olduğu ortaya çıktı. Bina ve apartmandaki dairelerse Almanya'da yaşayan Osman Akyol'a aitti. Akyol'un 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Taşkaya apartmana talip oldu. Bazı tadilatlar yaptırdı. 350 bin dolar harcadığını iddia etti. Ancak tapu sorunu olması nedeniyle satış gerçekleşemedi. Bundan sonra anlaşma yapıldı. Dairelerdeki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Alacak verecek meselesi de bu süreçte yaşandı. Taraflar davalık oldu. Osman ve Nurşen Akyol Almanya'dan İstanbul'a döndü. Mahkeme çifti haklı buldu. Zemin katlardaki ofisler tahliye edildi. Çifte cinayetle sonuçlanan kavga da bu sırada yaşandı. Mehmet Taşkaya kalabalığa neden ateş ettin sorusuna ise karşı tarafı dağıtmak için diyerek yanıt verdi. Mahallede korku dolu anlar yaşandı.
9: İçeriye girdim. İçeriye girmemle 5 dakika sonra sadece bir abi vurma sesini duydum. Şuradan gelen bir ses, avukatmış o da.
3: 63 yaşındaki saldırgan özel harekat polislerince yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve kılıçlarla 2 kama bıçağı, kelepçe, biber gazı ve bir olay yeri inceleme şeridi bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırıları nedeniyle anma törenleri düzenlendi. Ülke basınında yer alan haberlere göre saldırıdan yaklaşık 3 yıl önce CIA dönemin başkanı Bill Clinton'ın ekibine Usame Bin Laden'in ABD'ye yönelik bir saldırı planladığını bildirdi. Peki CIA'in yayımladığı bu raporlara rağmen saldırı neden önlenemedi? Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
10: CIA'in gizliliğini kaldırdığı belgeler 11 Eylül saldırılarından birkaç yıl öncesine tarihleniyor. 71 adet kısmen redakte edilmiş 100 sayfadan fazla belgeden bahsediyoruz. Belgelerden bir tanesi 11 Eylül 2001'den 3 yıl öncesine tarihleniyor. 10 Eylül 1998 tarihli bir bilgi notu. Ve bu belgeler hem Wall Street Journal, New York Times hem de CNN tarafından kapsamlı bir şekilde haberleştirildi. Ve buna göre bu bahsettiğimiz 1998 tarihli bilgi notunda istihbarat camiasının Başkan Bill Clinton'ın ekibini El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in patlayıcı yüklü bir uçakla Amerika'da bir şehri vurabileceği yönünde uyardığı ifade ediliyor. Sadece Clinton döneminde değil aynı zamanda Bush döneminde de benzer uyarıların bu ekiplere yapıldığı ifade ediliyor. Hatta yine Bush döneminden ki daha önce bu belgenin gizliliği kaldırılmıştı. 6 Ağustos 2001 tarihli bir belge. O belgenin başlığı da Bin Laden Amerika'ya vurmaya kararlı ifadesi yer alıyor başlıkta. Bu belgede de çok fazla ayrıntı yok ama istihbarat camiasının yine biraz önce ifade ettiğimiz o 1998 tarihli belgeyi referans gösterdiği ve Bin Laden'in saldırılarına yıllar öncesinden bu saldırılara hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Peki dönemin başkanı Bill Clinton doğrudan bu briefingi okudu mu ya da bu bilgi notuyla ilgili doğrudan net bir şekilde bilgilendirildi mi? Orası pek açıklığa kavuşmuş değil. Başka açıklanan belgeler de var. Mesela bir tanesi 14 Ekim 2000 yılına ait. Yani Clinton görevden ayrılmadan 3 ay öncesine tarihleniyor bu belgede. Bin Laden'in Amerika'daki hedefleri vurmaya kararlı olduğu ifade ediliyor. Ancak Washington'ın tam olarak El-Kaide'nin hangi hedefleri ya da hangi zamanlamayla vurabileceğini tespit edemediği de ifade ediliyor. Şimdi bu belgelerin 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde kamuoyuyla paylaşılmış olması ve gizliliğin kaldırılmış olması elbette önemli ama yine de Amerikan hükümetinin 11 Eylül saldırıları öncesinde neyi ne kadar bildiğine ilişkin ya da Amerika bu ölçekte bir saldırıyı neden ya da nasıl önleyemediğine ilişkin anlayışı çok fazla değiştirmiş değil.
0: Yine ABD'den bir haber. Başkan Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde dikkat çeken sözler sarf etti. Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki ulusal kongresinde kapanış konuşması yaparken katılımcılara esprili bir dille de yemin ettirdi. Cumhuriyetçilere oy kullanmaları çağrısı yapan Trump, demokratları işaret ederek destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Trump ayrıca oy kullanmayanların cehenneme gideceğini de söyledi.
11: Raise your right hand. Please raise your right hand.
12: Lütfen sağ elinizi kaldırın.
11: I pledge to the
12: ABD tarihindeki en büyük başkana bağlılık yemin ediyorum.
11: That loves us so much.
12: Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile almıyor.
11: That I will go
12: ailemle ve arkadaşlarımla birlikte oy kullanmaya gideceğim. Kayıtlı seçmen olup olmadığına bakmadan oy kullanacağım. Demokratlar gibi sonuna kadar hile yapmaya çalışacağım. Daha büyük hile yapan hiç olmamıştı. Umurlarında bile değil. Ailemi ve arkadaşlarımı da alıp 3 Kasım'da ya da daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Bunu biliyorsunuz.
0: Saldırılarını arttırdığı Moskova yönetimi başkent Kiev'in yanı sıra Ukrayna ile sıcak çatışmaların da yaşandığı bölgelerde akaryakıt istasyonlarını hedef alıyor. Deniz Berktay vurulan istasyonlardan birindeydi ve savaştaki son durumu aktardı.
13: Rusya ile Ukrayna arasında hava saldırıları son dönemlerde giderek arttı ve Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava hücumlarını son günlerde, son haftalarda daha da şiddetlendirdi. Ve şu anda arkamda bir benzin istasyonu görüyorsunuz. Rus İHA'larının sabah saatlerinde vurduğu bir benzin istasyonu ve sonuç olarak benzin istasyonu küle dönmüş ve şu anda yıkıntı kaldırma çalışmaları, onarım çalışmaları burada devam ediyor. Daha önceden Ruslar ağırlıklı olarak Kiev'e geceliğin hava saldırı gece saatlerinde hava saldırıları düzenlerken son zamanlarda günün hemen her saatinde hava saldırısı düzenliyor. Ve Kiev'de sürekli olarak sirenler çalıyor. Hatta bazen günde 15 kez sirenlerin çaldığı zamanlar oluyor. Ve sirenler çaldığı zaman hayat tamamen duruyor. Alışveriş merkezleri kapanıyor. Ve burada bulunan tesisler çalışmıyor. Ve bunun da tabii ekonomiye epey ağır bir faturası oluyor. Ruslar son dönemde özellikle Ukrayna'da benzin istasyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdılar. Ve özellikle sınır bölgelerine yakın, ateş hattına yakın yerlerdeki benzin istasyonlarına yönelik hava saldırıları arttı. Bunun da önemli bir nedeninin Rusların önümüzdeki aylarda özellikle kışın başlangıcında Kiev'e veya Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik yeni büyük çaplı bir taarruza hazırlığın bir parçası olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla şu anda Ukrayna'da kış dönemi gerginlikle bekleniyor, endişeyle bekleniyor. Öbür taraftan bütün bu hava saldırılarının cephe gerisine yönelik bu artan şiddetin Ukrayna'daki ekonominin farklı sektörlerine yönelik faturası ağır oluyor. Ve böylelikle sivil halk savaşın şiddetini giderek daha artan şekilde hissediyor.
0: Karadeniz'de gemilerin vurulması bazı ürünlerin ithalatını durma noktasına getirdi. Bunlardan biri de yem. Hayvancılık sektörü için yem ithalatı yapılması kritik önemde. Fiyatlar artınca dana eti %8, tavuk eti %7 zamlandı.
3: Her iki ülkede gemileri hedef aldı. Yem fiyatı 2 ayda %16 arttı. Hayvancılık sektörü önemli bir sorunla karşı karşıya. Web tüfeğe göre fiyat artışı son bir ayda dana etinde %8'e, tavuk etinde %7'ye yaklaştı. Sektörde maliyetlerin %70'ine yakınını yemler oluşturuyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, mısır, ayçiçek küspesi ve kepek gibi ürünlerin fiyatını hızla yükseltti.
14: Bir yumurta, şu anda yumurta yeminin maliyeti 20 TL. Biz geleneksel olarak 200 ila 250 gram yem bir yumurta maliyeti deriz. Dolayısıyla bugünkü fiyatlara baktığınızda bir adet yumurtanın maliyeti 4 lira ile 5 lira arasında. Perakende satış fiyatından bahsetmiyorum. Toptancıdan çıkış fiyatından bahsediyorum. Tavuk da aynı şekilde 4 kilogram yem 1 kilogram tavuk etine eşit gelir. Dolayısıyla bugün 25 lira yemin kilosu, o da 100-105 lira civarında tavuk maliyetlerini gösteriyor.
3: Türkiye'de tüketilen yemin yarısı yerli üretim, yarısı ithal. İthalatın ise %72'lik kısmı Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriliyor. Bu iki ülkeden de ithalat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Bu nedenle rota Amerika kıtasına çevrildi. Ama ithalatta yasal kısıtlar var.
14: Mısır gibi, soya gibi ürünlerin yurt dışından özellikle Brezilya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal etme zorunluluğu ortaya çıktı. Orada da bazı kısıtları var Türkiye'deki yem sektörünün. O ürünlerle ilgili biyoteknolojik ürünler bunlar tamamı. Bunlarla ilgili Biyogüvenlik Kurulu'nun alacağı kararları dört gözle bekliyoruz.
3: Sektör ithalat için yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istiyor.
0: İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği Gönülden Bir Oyun projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilen destekten şu ana kadar 50 bin öğrenci yararlanırken projenin 100 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
3: Her ay 2000 lira yüklenecek. Bakiye yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Ailede birden fazla öğrenci varsa ayrı ayrı kart verilecek. İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmasını engellemek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönülden bir öğün projesini hayata geçirdi.
15: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen öğrencilerimizi hayırseverlerimiz başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2000 lira para yüklüyoruz.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde başlatılan projeyle 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
15: Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere post cihazını yerleştirdi. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
0: İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullara dönmesine artık saatler kaldı. Kent genelindeki okullarda ilk defa bahçe görevlileri pazartesi günü işbaşı yapacak. Okul polisi uygulaması sıkılaştırılacak. İhtiyaç duyulan okullarda turnike sistemleri de yaygınlaştırılacak.
3: Dedektörler devrede olacak. Bahçelerde ilk defa görevliler yer alacak. Veliler randevu almadan okula alınmayacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemleri artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni dönemde önceliklerinin güvenli okul ortamı olduğunu belirtti. Bu kapsamda İstanbul'daki tüm okullarda bu yıl ilk kez 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Görevliler öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak. Teneffüslerde okul nöbetçisi ve idareyle koordineli çalışacak. Okullardaki güvenlik uygulamalarından biri de dedektörler. Tüm okullarda dedektör bulunacak. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını belirten Murat Mücahit Yentür, tüm okullarımızda turnike uygulaması yok ama uygun gördüğümüz ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak dedi. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
0: Mesleki Eğitim Merkezi MESEM stajyer işçi ölümleriyle gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin soru önergesine yanıt verdi. 10 yılda 37 çocuk işçinin öldüğünü açıkladı. 1,5 yılda yaralanan çocuk sayısı ise 10 bine yakın. NTV'den Deniz Tüysüz bu vahim tabloyu iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a sordu.
3: Hatay'da 13 yaşındaki Tunçan oto tamirhanesindeki patlamada öldü. Yine Hatay'da üstelik 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön pastanede elektrik akımına kapıldı. Tekirdağ'da 15 yaşındaki Eren Gündoğdu'da inşaatta aynı kaderi paylaştı. Bu öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezi MESEM kapsamında staj yaparken ölen son çocuklar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soru önergesine yanıt verdi. Buna göre Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerde 2016'dan bu yana 10 senede 37 öğrenci hayatını kaybetti. 2025 ve 2026'da ise 9.950 öğrenci iş kazası geçirdi.
16: MESEM'de olması veya olmaması aslında bir şeyi değiştirmez. Sonuçta...

0: Çocuk işçi ölümleri mesemlerle sınırlı değil. Düzce ve Sakarya'da traktörden düşerek ölen 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, 13 yaşındaki Yusuf Kesem gibi mevsimlik tarım işçileri de var. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'ne göre sadece Ağustos'ta 15 çocuk işçi hayatını kaybetti.
1: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine evler tahliye edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
0: Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Taşpınar mahallesindeki bir sitenin bahçesi yandı. İhbar üzerine bölgeye tomalar, arazözler, itfaiye aracı ve bir helikopter sevk edildi.
2: Dehşet ve heyecanlardı bizim için. Evde duruyordum. Sonra bir anda itfaiye sesleri duydum ve her yer ateş kırmızısı oldu. Küller yağıyordu. Çok korktuk.
3: Çok korktuk tabii ki. Yangın çok büyüktü. Herkes bir tarafa koşuşturuyordu. Sitede herhangi bir mal kaybı yok. Zarar yok araçta veya evde. Ama işte buradaki ağaçları, buradaki çimleri ekiminde de biz vardık yani. O yüzden ekstra bir hüzün yaşıyoruz yani.
4: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın o noktaya çok yakın bir yerde bulunan sitenin bahçesine kadar sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken site sakinleri de olası risklere karşı tahliye edildi.
0: Alevler Ankara İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Polis de alevlerle mücadeleye tomalarla destek verdi.
5: Otlardan çıktığı şeklinde var ama orada bir vatandaşın müdahalesi mi var yoksa camlardan vesaire mi kaynaklandı? Onu belki daha sonra tespit edilebilir.
4: Bulunduğumuz nokta yangının büyüklüğünü en iyi anlatan alanlardan biri. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Sitede bulunan bazı evlerin duvarları yangından zarar gördü.
0: Alevler neden ve nasıl çıktığı yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Adana'daki orman yangınında evleri küle dönen Bozkurt çifti büyük üzüntü yaşadı. Tüm mal varlığını dakikalar içinde kaybeden çift gözyaşlarını tutamadı. Antalya'da da yangın sonrası ekipler teyakkuzda yeniden alevlenme riskine karşı nöbet tutuluyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
6: Böyle acı. Gerçekten bizim sınavımızmış bu.
7: Bütün mal varlığım olarak yandı. Bağım da, bahçem de, evim de. Hiçbir şeyim kalmadı. Konuşamıyorum da gerçekten zoruma gidiyor.
0: Meryem ve Halil Bozkurt çifti Adana'nın Kozan ilçesinde yaşıyordu. 7 Eylül'de çıkan Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçrayan orman yangını sırasında evdelerdi. Astım hastası Meryem Bozkurt dumandan etkilenince eşi tarafından hastaneye götürüldü. Bu sırada alevler çiftin ahşap evine ulaştı. Ailenin hayvanları da telef oldu.
6: Biz daha hastaneye varmadan arkamızdan haber geldi bizim. Evimiz ateş girdi dediler. Biz ne yapacağımızı bilemedik ki. Buraya bir düzen kurdumuz ama hiçbiri kalmadı. Sade biz bir külüne karşılaştık. Evimizin içi sade kül.
0: Antalya'nın Aksu ilçesinde de yangınla mücadele neredeyse 68 saat sürdü. Bir kişinin kalp krizinden öldüğü, 8 kişinin ise dumandan etkilendiği yangın çok sayıda ev, ahır ve serayı küle çevirdi. Ekipler yanan alanlarda yeniden alevlenme riskine karşı arazözlerle nöbet tutuyor. Duman tüten noktalarda söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte sahada, bölge halkıyla görüşerek ihtiyaçları belirleniyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'de 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşlara ve görev yapan personele sıcak yemek ulaştırıyor. Yangın sonrası elektrik hatları da yenileniyor. Kesinti olan bölgelere de yeniden enerji veriliyor.
1: Adana'da biber tarlasına giren hırsızlar üreticinin aylardır emek vererek yetiştirdiği yaklaşık 1 ton kırmızı biberi çaldı. Tarla sahibinin zararı ise 200 bin lira.
0: Hasat için sabah biber tarlasına gitti. 1 ton salçalık ürünün çalındığını fark etti.
8: İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Mesela herkes kötüleniyor mesela şu sıcakta. Herkes emeğin alın teri yapıyorken.
0: Olay Adana'nın merkez Çukurova ilçesi.

0: sayesinde meydana geldi. Özkan ailesi bir sezon boyunca emek verdikleri kırmızı biberi hasat etmek için sabah erken saatlerde tarlaya gitti. Ancak gördükleri manzara karşısında şok oldular. Tarlalarındaki yaklaşık bir ton salçalı kırmızı biberin gece hırsızlar tarafından toplandığını fark etti. Emeklerinin heba olduğunu söyleyen Özkan ailesinin 200 bin liraya yakın zararı var.
1: Bizden önce hırsızlar hasat etmiş. Biz şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış. Eşyalarını bulduk.
0: Salça yapım sezonunun yoğun olduğu bu dönemde yaşanan hırsızlık olayı bölgedeki üreticileri endişelendirdi. Çiftçiler güvenlik güçlerinin tarlalarda nöbet tutmasını istiyor.
2: İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın halkaladığı ve kendi adını verdiği yavru leylek Afrika'ya göç ederken Karaman'da ölü bulundu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini belirtti.
0: İsveç Veliaht Prensesi Victoria elleriyle halkaladı, leyleğe kendi adını koydu. Toplam 9 ülkeyi geride bırakan ve Afrika'ya göç etmek için yola çıkan yavru leylek 3500 kilometre gitti ancak Karaman'da ölü olarak bulundu.
3: İsveç'te bu yıl 9 vericili leylekten sadece bir tanesi öldü, o da Türkiye'den geçen. Bir tanesi henüz daha göçe başlamamış, geri kalanlar ise Cebeli Tarık Boğazı üzerinden geçiş yapıyorlar Afrika kıtasına. Ve onlarda bir ölüm gerçekleşmedi. Avrupa'da da elektrik tellerinden kaynaklı ölümler yaşanıyor. Ama Türkiye'de bu oran maalesef fazla.
0: Enerji nakil hatlarının geçtiği alanda Victoria dahil olmak üzere toplam 6 ölü leylek tespit edildi.
3: Göçmen kuşların ölmemesi için yapılacak iyileştirmelere bir an önce ağırlık verilmeli. Evet, binlerce kilometre hat var ve bunların hepsine bakım yapıp da bunları izole etmeleri belki de mümkün değil. Bir risk haritası çok çabuk oluşturulabilir. Bu enerji nakil hatlarındaki güvenli hale getirme işlemlerine başlamaları gerekiyor.
0: Bu yıl göç başladığından beri İstanbul'da da Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Tahtakale bölgesinde yüzü aşkın leylek ölü bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Abdülkadir Uraloğlu koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parkeye indi, basketbol oynadı. O anları Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Takım elbiseler çıktı, formalar giyildi. Parkede kıyasıya mücadele verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadığı anları paylaştı. Görüntüleri Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
4: Tüm sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladı. Neyse.
0: Maçta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve eski milli basketbolcu Ömer Onan da yer aldı. Cumhurbaşkanının torunu Mehmet Akif Albayrak da parkedeydi.
5: Süper pas.
0: Varank Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri evet yine kazandı notuyla paylaştı.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği duyuruldu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Fenerbahçe Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek. Kartal istifa kararından geri dönmeyeceğini açıklamış. Aziz Yıldırım ise ben olduğum sürece o da olacak, büyüğünü dinleyecek demişti. Görüşmelerin ardından İsmail Kartal ikna edildi ve devam kararı çıktı. Süper Lig'in 5. haftasına Beşiktaş galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar evinde Erzurumspor'u 3-0 yendi.
6: Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
5: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
6: Beşiktaş 21. dakikada Emirhan Topçu ile öne geçti. Leandro Trossard 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikalarında İlhan Fakılı sahneye çıktı ve Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
7: Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik. Nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O 2 mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Hafta içi çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı ve milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz.
6: Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz'a başkan Serdar Adalı tarafından 100 numaralı forma hediye edildi. Leandro Trossard siyah beyazlı formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı attı. Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza alan Dušan Vlahović maçı tribünden takip etti. Ligde puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlılar gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak, ardından Süper Lig'de Ahmetspor'a konuk olacak. 4 puanda kalan Erzurumspor Futbol Kulübü ise Samsunspor'la evinde karşılaşacak.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
8: Bazen bir karşılaşma bütün hikayeyi değiştirir. Bazen bir insanla, bir fikirle, bazen hiç aklımıza gelmemiş tek bir soruyla karşılaşırız. Ve o soru bildiğimizi sandığımız her şeyi yerinden oynatır.
9: Seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz?
8: Yoksa zihnimiz biz farkına varmadan çoktan seçimini yapmış mıdır?
10: Bana 10 sene önce dediler ki Türkiye'de kimse beyin dinlemez. Abi prime time'dayız ya, var mı böyle bir şey?
8: Belki de insanı anlamanın yolu cevaplardan önce doğru soruların peşine düşmekten geçiyor.
11: Karar verirken kalbimi dinledim demek bir savunma mekanizması mı?
12: Mesela ben şimdi tatlıcıya gittiğimde kalbimi dinlersem 3 tane künefe yer.
8: Üstelik bu sezon karşılaşmalar çoğalıyor. Sürpriz konuklar, kendi hikayeleri, merakları ve sorularıyla açık beynin düşünce masasına oturuyor.
13: İnsanın kendi hakikatini görmesi çok büyük bir cesaret ve farkındalık.
8: Yeni sezonun ilk bölümünde ise konuğumuz Öykü Gürman kendi hikayesi ve merak ettikleriyle bu düşünce yolculuğuna eşlik ediyor.
13: Bazen görünür olmadığın duygusuyla karşılaşıyorsun ya.
8: Yeni sorular, sürpriz karşılaşmalar ve zihnimizin sınırlarını zorlayan yeni düşünceler.
14: Profesör Doktor Sinan Canan'la Açık Beyin bugün 23.15'te NTV'de.

0: Sağlıklı bir kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor. Ancak modern yaşamın getirdiği yük bu ritmi sessizce bozuyor. Metin Arolat, Volkan Konak, Ece İrtem. Sahnede, sette ya da hayatın en verimli çağında kalbine yenik düşen isimler bu tehdidin ne kadar aniden geldiğini gösteriyor. Türkiye'de her 3 ölümden birinin arkasında doğrudan kalp hastalıkları var. Kalp krizi yaşı her geçen gün aşağı inerken kriz anına kadar hiçbir işaret vermeyebiliyor. Önleyici adımlarla bu tabloyu değiştirmek mümkün fakat risk tırmanmaya devam ediyor. Peki günden güne ağırlaşan bu tabloda acaba insan kalbini en çok ne yoruyor?
1: Evet, son konumuz 15 dakikamız, mavi konumuz ve Profesör Doktor Bingür Sönmez hocamızla karşınızdayız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kalp deyince elbette ki sizinle konuşacaktık bu konuyu.
2: Teşekkür
1: Şimdi,
2: ederim.
1: Şimdi Cem Yılmaz yakın zamanda bir kalp krizi geçirdi. Çok şükür iyi. Kendisine bir kez daha buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama kalp kriziyle kaybettiğimiz çok sanatçı da oldu son dönemlerde de oldu. Geriye dönüp baktığımızda da böyle 50'li yaşlarda kaybettiğimiz sanatçıları görebiliyoruz. Acaba sanatçıların kalbi daha mı erken yarılıyor hocam, ne dersiniz?
3: Ben bütün program boyunca Çetin'i ne zaman sinirleyecek, ne zaman başlayacak diye bekledim. Ama ne kadar çok sakin, çok memnun oldum gerçekten.
4: Ben de şey,
1: öyle bir beklenti öyle oluşuyor demek kalbi, ki.
3: Aklımızda.
4: Hocam böyle baktığında anlayabiliyor musun ya bir sıkıntı
3: Elbette.
4: Var mı yok mu
3: evet.
4: diye.
3: Ya şu sakinliğinizden kalbinizin çok iyi olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama o filmlerde gördük ki eyvah bunun kalbi çok kötü, çok kötüye gidiyor diyebilirdim yani.
4: Yok, çok şükür.
3: Şimdi bir paradoks yaşıyoruz. Kalp krizi çok ileri yaşa gitti, çok aşağı yaşlara geldi. Çok ileri yaşa gitmesi çok doğal bir seyir. Çünkü yaş, ömür çok uzadı.
1: Konuştuk
3: 80 yaşlarında o kadar çok tonton dedelerimiz var ki Allah çok uzun ömürler versin. Ama felaket aşağı inmesinde. Hastalık arttı ama ölümler azaldı. Gene bir paradoks. Hastalık arttı işte ileri yaştan dolayı ve gençlerden dolayı. Fakat ölüm azaldı. Bakın kalp hastalıklarından ölüm bundan 10 sene önce %42 iken bugün %32'lere, %35'lere düştü. Şöyle artık bugün ülkemizin hemen her ilinde birkaç tane, küçük ilçelerde bile bir tane kardiyoloji ve kalp cerrahisi merkezi var. Aha. Göğsü ağrı gelen birisi o merkeze gittiği anda ilk bir saat içerisinde bir ekip toparlanıyor. Hemen bir anjiyo yapıyor ve hayatını tehdit eden damara stent konarak o insanı hayata döndürebiliyor. Bu çok önemli bir şey ve ben bugün ülkemizin her köşesinde genç doktorlara minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Çok güzel yetiştiler. Bakın Çanakkale'de bundan 10 sene önce böyle bir şey yapılamıyordu ama değerli sanatçımıza hemen müdahale yapıldı. Bir şey çok önemli bir damardaymış. Ana damara çok yakınmış. İki günde evine gönderdiler. Ne güzel ama bir şey rica ediyorum o değerli sanatçımızdan. Lütfen reklam filmlerinde, dizilerde sigara içmesin. Bundan sonra onu artık bir sigara karşıtı aktivist olarak görmek istiyoruz.
1: Evet, çünkü çok zararlı.
4: Bıraktığını yazmış.
3: Siz de aynı birkaç defa mahkemeye vermişti kendisini dizilerde sigara içiyor diye hatırlarsanız.
4: Ben onu biliyorum. Biz Cem abiyle bir gün bizim bir filmimiz
1: aynı
4: var.
1: Aynı filmde onu, Ali Baba'yı dizide.
4: Ama orada oradayken de görmüştük. Biz beraber bir yere gittiğimizde dedi ki sürekli beni mahkemeye veriyor.
1: Peki siz bu haberi aldıktan sonra ne düşündünüz, hemen bir kontrol yaptırdınız
4: ben
1: mı?
4: Ben vallahi o bak yemin ediyorum kayıtları da vardır. Ben o haberi aldığımda çok üzüldüm. Birkaç tane şeye üzülmüştüm. Cem abi görünce çok şaşırdım. Ben ama uzun zamandır görmüyorum ama o çok eski tanıdığım, çok sevdiğim, herkesin çok sevdiği birisi. Ben sabah bir kalktım ağzım şişmiş benim. Ve sabah 5-5.30 gibi ben hep çok erken kalkıyorum böyle. Buram şişmiş böyle sanki iğne yapmışlar bana gibi. Allah Allah ne oldu dedim, neden olur acaba, bakıyorum hani öyle inme gelir filan öyle bir belirtisi de yok, güçsüzlük bir şey de yok filan, bayağı böyle her şeyi yapabiliyorum. Pazar günüydü işte, dedim bugün doktor da yoktur ama gittim vallahi bir tane de hocamıza denk geldik böyle sağ olsun. Tabi hastaneye gidene kadar da indi, sadece bir uyuşukluk kaldı şuramda şöyle. O gün dedim ki abi ne kadar test, tetkik, ne var, kalp, böbrek, ciğer, dalak, göz, burun, ağız, nereden ne var, bana hepsi de yaptılar sağ olsunlar. Çok bir şey köklü bir şey çıkmadı çok şükür, işte karaciğer yağlanması var zaten. Herkes bana bakıldığında var. Anlaşılıyor falan böyle. Yemeği içmeye biraz dikkat etmek lazım. Kanda trigliserit oranı biraz yükselmiş. Onu biraz düşürmek lazım, kandaki yağ oranı falan. Öyle çok şey bir şey çıkmadı işte, kalp damarları, ön damarlar bir şeyler.
1: Onlar... Bayağı ayrıntılı bakılmış.
4: Yani sağ olsun öyle bir şeye girdik. O gün öğlene kadar falan öyle bir şey yapmıştım. Ama tabii daha teferruatlısını da yaptırmam gerekiyor, onu da biliyorum.
3: Şöyle bir sorun var.
4: Bu biraz daha şeydi yani. Evet.
3: Şöyle bir sorun var. Siyasetçiler, sporcular, büyük iş adamları ve sanatçılar. Ama marka değeri bozulmasın diye ya bir şey çıkarsa deyip tetkiklerini yaptırmıyorlar.
1: Gerçekten mi? Bunun marka değeriyle ne ilgisi var ki?
3: Adından içerisinde.
1: Var mı?
4: Yani şöyle, benim geçmiş zamandan da bildiğim böyle çok çok ciddi bir rahatsızlığa kapılan bir arkadaşımız, biz bayağı bir saklamak durumunda kaldık ki. Çünkü öyle olduğunu duyarsa insanlar iş vermez, çalışmaz, dizi çekemez ve o zaman çok popülerdi falan. Öyle şeyler oluyor maalesef.
3: Acil stand kurup kontrole gelmeyen bu sayede insanlar var. Ve bundan sonra gerçekten çok kötü oluyor. Bakın ben bir kalp cerrahıyım. Kalp krizi geçirebilirim, stent konulabilirim. Kardiyolog gibi çalışırım. Daha da yapamazsam prosent doktor gibi çalışırım. Daha da yapamazsam emekli olurum. Yani ısrarla o stentleriyle beraber kontrol yaptırmadan, tetkik yaptırmadan, takip yaptırmadan bir yere varamaz insanlar. Bir de şu var, ya bir şey çıkarsa dememek lazım. Çıkarsa varsa çıksın. Bakın 50 yaş üzerinde hemen herkesin bir bilgisayar anjiyo yaptırması lazım. Bu gelecek 5-10 yılın planını veriyor. Kalbin falına bakar gibi. Bilgisayar anjiyo 15 dakikalık bir iş. Artık her yerde var.
1: Sadece 50 yaş mı sınır burada?
3: 50 yaş üzerinde diyor. Risk grupları biraz daha aşağı çekmek lazım. Diyabetikse, aile hikayesi varsa, erken menopoz varsa. Resmen filmlere bakıyor, diyoruz ki pırıl pırıl kalp damarlarınız. 5 sene sonra bir tane daha yapalım.
1: Peki böyle bazı kan testleri de önemli ipucu veriyor mu? Şöyle şeyler ben şimdi okuyacağım, bilmiyorum. Apolipoprotein, lipoprotein, yüksek duyarlılıklı reaktif protein, kalsiyum skoleması gibi testler. Bunlar da gerçekten ipucu veren testler mi?
3: Tabii. Bakın yani, sadece kulak memesine bakmaya gerek yok. Kulak memesine, aynaya geçip kulak memesine bakacaksa.
1: Size çok kulak memesi fotoğrafı atmışlar.
3: İnanın. O kadar çok dostum.
2: O gerçek mi?
3: Gerçek. Hayır. Yok böyle.
4: Yani bakın, o dediler yani Cem abinin.
1: Fotoğraflar gerçek de hocaya atılan.
4: Yok, ama şeyi soruyorum şimdi. Nasıl olur öyle
3: şöyle,
4: bir şey?
3: Şöyle 1973 yılında bir doktor böyle bir istatistik yapmış. Yaşlı insanı toparlamış. Bakın yaşlı insanın yüzü kırışır, yanakları kırışır, kulağı da kırışabilir. Zaten değerli saçlı kulağında bir küpes de var biliyorsunuz. O gün bunun doğruluğuna inanan insanlar bu kadar inanmasınlar. Çünkü 1973'teki ilaçlarımızı bugün kullanmıyoruz. 1973'teki tıbbi kurallar, kanunlar bugün geçerli değil.
1: Tabii, tabii.
3: Yani bu bir fantazi. Lütfen gülün, geçin. Bugün artık o kadar güzel ön belirtilerimiz var ki ben size gerçek haberlerden sayın birkaç tane isterseniz. Hiç aynaya bakmanıza gerek yok. Bakın. Gözünüzde ne hissedersiniz? Çok sorulan bir soru. Baskı, sıkışma, ağırlık, yanma ve gözünüze gelen oturmuş bir şey. Bakın kulağınıza bakmanızım yok. Bunlar var mı sizde? Onlara bakın. Ne zaman ortaya çıkar? Bakın yürürken veya merdiven çıkarken, soğuk havada ve rüzgara karşı yürürken, yemek sonrasında ya da stresle ortaya çıkar. Bu özellikler hastalık açısından çok önemli. Dinlenmekle geçerse. Çok önemli. Hiç aynaya bakmanız yok. Bunlar var mı size diye deneyin. Eşlik edebilen belirtiler var. Bakın daha önce olmayan eforla gelen bir nefes darlığı. Aman geçer. Üşüttüm. Hayır öyle değil. Efor kapasitesinde belirgin bir azalma. Özellikle kadınlarda çok görüyoruz bunu ve hep erteliyorlar, ihmal ediyorlar. Açıklanmayan çabuk yorulma, soğuk soğuk terleme, bulantı kusma, baş dönmesi, bayılma hissi. Bunlar var ki ayna geçip benim kulağımda şey var mı diye bakmaya gerek yok. Bunlar
4: yani bir de bunlar varsa da kulağında şey yok. Aman be yok ki bu da ne olacak?
3: Evet, tabii. Yoksa da böyle şey. Bir de risk faktörlerimiz var demin saymaya çalıştığımız.
1: Tamam onları birazdan sayalım. Ben bir Burak Hoca'ya şunu sorayım. Çünkü hassas kalpler için bir cehennem midir dünya?
5: Ne güzel. Belki de hani hayatta olmak en büyük sorumluluk. Bu programın başlangıcı ile başlayalım. Var olmak başlı başına bir sınav, bir challenge. Hassas kalpler için daha zor. Yani mutlaka ki bunu söyleyebiliriz ama işte kalbi hangi anlamda kullanıyoruz? Yani kalbi hocamın alanıyla bir organ olarak düşünebiliriz. Çok uzun zamandır birçok şeyler yüklenilmiş. Gönül kısmıyla kullanıyoruz değil mi? Evet. Dille demek bir yönüyle. Cesaret de kalp cesaret simgesi de aynı zamanda. Yürek diyoruz mesela.
4: Artık birçoğu da kullanmıyor gibi hocam ya kalbi.
5: Kullanılıyor.
4: Başka yerden yük veriyorlar oraya.
3: Çokça. Kalp kullananlar da var.
5: Çokça kullanılıyor bence. Mesela işte ergenleri söyleyeyim ben. Ergenlerde çok çalışıyorum. Mesela onlar baya baya bir klavye delikanlısı mesela halindeler. Böyle insanlar da var. Demin sizin bahsettiğiniz vefa örneğine gidecek olursak da. Yani dilde kalanlar da var. Ama sorunuzun cevabı Ya mutlaka ki hocam da çok iyi bilir ki mesela A tipi kişilik özellikleri olan insanların kalp krizi geçirme ihtimalleri daha yüksek oluyor. Demin hocam buraya nasıl girerken onlar? Daha hassastırlar, daha kırılgandırlar, daha öfkelidirler mesela demin işte geldiğinde size bahsedeceğini ve söyledi ya dedi ya öfkeli değil alt kalbi de iyidir diye. Mesela bu insanlar biraz daha bu yönde
1: ama içine atmazlar duygularını belli ederler. İçine atmak sorun diyorlar bir de. İçine, hangisi burada bir yaman çelişki var?
5: Şöyle evet paradoksal bir durum var. Şöyle içine atıp dışarıyla paylaşamadıysa eğer dile dökemediyse bunun arkasında duygu durum bozuklukları depresyon anksiyete geliştiyse mesela o kişilerde kalple ilgili problem görülme ihtimali daha yüksek. Kronik bir hastalığı var ve depresyon eklendiyse yine kalple ilgili bir sorun yaşama ihtimali daha yüksek. Bunlar sebep mi sonuç mu? Sonuç sebebi sebep sonucu mu doğuruyor? Tavuk yumurta yumurta tavuk ilişkisi mi? %100 bilmiyoruz ama birbirlerini negatif etkilediğini klinikte de çok iyi biliyoruz. Bilimsel çalışmalar da bunu söylüyor. Hayatında çocukluktan başlayarak bir yere ait hissetmiş insanların daha sonraki dönemde yani bağ kurmuş insanların, bağlanmış insanların hani oksitosin salgısıyla da identifiye ediliyor ya. Bu insanların mesela ileriki yaşlarda depresyon, anksiyete ve kronik hastalık yaşama ihtimalleri daha düşük bulunuyor. Yine bazı rutinlere yaslanmış, bağlanmış insanların benzer. İşte az evvel konuştuk doğa, doğada olabilmek. Belli tekrarları belli aralıklarla yapabilmek, işte spor yapabilmek ve bence en önemlisi bu son dönemde çok konuşuluyor. Sanatın bir kenarına en azından bir yönüyle elinizi atabilmek. O zaman zihniniz de daha duru bir hale geliyor. Yüreğiniz de, diliniz de daha duru bir hale geliyor. Bence koruyucu faktörler arasında bunu da yeri gelmişken ifade edeyim ben.
1: Peki.
3: Kalbin ne kadar önemli bir organ olduğunu ben size iki küçük anekdotla anlatayım. Bir, Mısır'da mumya yapılırken bütün iç organlar çıkarılır. Beyin dahil bütün organlar çıkarılır. Sadece kalp yerinde bırakılır. Çünkü öbür alemde bütün günah ve sevaplar o kalple tartılır. Anubis iki terazi bir köşesinde bir tüy koyar, bir köşesinde kalbi koyar. Eğer kalp tüyden hafifse cennete gider. Yoksa cehennemlik. O kadar kutsal bir organ. Bakın Livingstone, Dr. Livingstone bir İskoç rahibi. Daha sonra tıp tahsili yapıyor. Zanzibar'a gidiyor, doktorluk yapıyor yıllarca. Yıllarca. O Orta Afrika'nın ortası bir köyde yaşamını yitiriyor. Bundan bir önce Kraliçe Londra'ya çağırıyor. Çok büyük ödüller veriyor. İngiltere bir kahramana haline geliyor. Zanzibar'da ölüyor. Askerler geliyor, denizciler geliyor. Irmak boyunca diyorlar ki biz götüreceğiz. Hiç itiraz etmeyen yerler veriyorlar. İngiltere'ye götürdüklerinde otopsi yapmak zorundalar. Ne var biliyor musunuz? Kalbini almış yerliler. Çünkü kalp bize ait demişler. Ve İngiltere bunu problem etmemiş.
1: Kalpsiz vermişler yani.
3: Evet. Çünkü o kalp bize ait demişler. Balık koymuşlar kalbi.
1: Enteresan.
3: Şimdi demin risk faktörleri dedik. Hani kulak memesinde çizgi olmayabilir ama bakın değiştirilemeyen risk faktörleri var. Çok basit. Aile öyküsü, genetik yatkınlık, yaş ve cinsiyet. Kadın erkek farklılığı konuşuruz. Lipoprotein A yüksekliği. Bu bir genetik faktör değiştirilemez. İlaç vererek düşüremeyiz yani. Lipoprotein A yüksekse bu insan aterosklerotik kalp hastalığına yatkın demektir. Değiştirebilen faktörler. Sigara. Sadece sigara değil, tütün ve çeşitleri hepsi son derece tehlikeli. Yüksek LDL, kötü kolesterol diyoruz. LDL'i aklınızda tutabilirsiniz. Lanetli kolesterol.
1: Peki.
3: Tutabilirsiniz.
1: Lanetli.
3: HDL, hayırlı kolesterol. O kötü kolesterol alıp karaciğerden atabiliyor. Peki. Yüksek tansiyon. Kulağına bakıyor, tansiyon düşüyor insanlar. Diyabet ve insülin direnci, fazla kilo, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme.
1: Kulağınıza, bakacağınıza bunlara bakın diyorsunuz.
3: Riski artıran durumlar, böbrek hastalığı, uyku apnesi, horlama ve uyku yetersizliği. Bütün sanatçılarda uyku yetersizliği var, uyku bozukluğu var. Kadınlara özgü problem, bu çok çok özel. Gebelik yüksek tansiyonu ve mükerrer düşükler, erken damar hastalığının belirtileri. Ve erken menopoz kadınlar için gerçekten bir...
5: Hocam uyku bozukluğu çok yaygın. Artık çok hemen yaygın. Herkeste var. Yani mesela hekimlerde de var bir kez daha onları
3: maalesef analım. Kime söylüyorsunuz?
5: Değil mi yani hekimler özellikle cerrahlarda da çok
3: Atatürk
5: fazla var.
3: Atatürk hastalığı deniyor. Çünkü değerlilerimiz de gece 2'de 3'lere kadar toplantılar yaparmış. 2'de 3'te kuru fasulye yermiş sadece. Ve gece 11'e kadar uyurmuş. Yani 3'te yatıp 11'de kalkmanın hiçbir avantajı yok. En iyi uyku siz doğrulayın. 11 ile sabah 6 arası olan uykudur. Çünkü melatonin gece 1 ile 3 arası salgılanır ve insanın yenileyen hormon melatonindir. Yani 1'de yatıp 10'da kalkmaktansa 11'de yatıp sabah 6'da kalkmak çok daha sağlıklı. Kalp, akıl, ruh,
4: benim
3: beden sağlığı için.
4: Hayatımda hiç 10, 11 öyle şeyler yok. Sabah 7'de setten gelsem bile yarım saat, bir saat sonra kalkıyorum. Bende bir değişiklik var. Yani spor, çok aşırı güzel spor yaptığım dönemlerde de böyle 10 sene çok iyi spor yaptım. Her gün bir saat koştum, yüzdüm, yürüdüm filan. O rutinimdi benim. Fakat abi 4'te de yatsam, 5-5.30'da kalkıyorum, hep ayaktayım. 3'te de yatsam, 11'de de yatsam.
5: Ertesi gün borçlu kalıyorsunuzdur ama. Uyku borcu oluyor.
4: Ama 30 senedir falan böyle yaşıyorum. Yani dolayısıyla çocuklarım olduğunda da çok zorluk çekmedim. En ufak bir derin nefes alsalar uyanıyorum hemen.
3: Uykunun yani süresi neyse derinliği çok daha önemli tabii. Yani 10 saat uyuyup dövülmüş gibi kalkabilirsin. 5 saat uyuyup çok iyi kalkabilirsin.
1: Bakın, ama uyku insanlar, çok genel bir sorun gerçekten.
3: Uykuya gireriz, derin uyku olur, uykudan çıkarız. Bu en iyi uykudur. Ama uyudunuz, uyandınız, uyudunuz, uyandınız, uyudunuz, uyandınız. Bu alttaki derin uykuları toplayın. Daha fazla olsa bile yararlı bir uyku değil.
4: Tek seferde uyumayın. Ben mesela evde olduğum zaman 9'da falan uyumuşluğum var. Dışarıda olduğum zaman değil ama evde çocuklarla beraber uyuyorum. Evet. Bu sefer 2.30-3'te kalkıyorum ya da 3.30-4'te kalkıyorum. Biraz daha dur. Ama 5'ten sonra mümkün değil, yatamıyorum.
1: Peki, şimdi benim bu noktada bir hızlandırılmış tura girmem gerekiyor. Hızlıca cevaplar rica edeceğim. Çoğunlukla Bingür Hocam size soracağım. Göğüs ağrısı olmadan kalp krizi geçirilmez mi?
3: Göğüs ağrısı olmadan kalp geçiririz. Sessiz kalp hastalığı diyoruz. Kalp krizi sessiz geçen çok insan var. Diyabetikler, kadınlar ve morbid obezler sessiz kalp hastalığı geçiriyor. Anca çektiğim sırada sen kalp krizi geçirirsin diyorum. Farkında bile değil.
1: Panik atak ve anksiyete ile kalp krizi arasındaki fark ne?
3: Biz asistanlık dönemimizde bunu çok problem yaşadık, ayırt edemezdik. Ama artık panik atak mı, ciddi bir kalp krizi mi, bir troponin testi yaparak acillerde biz bunu tayin edebiliyoruz. Panik atak ciddiye alınmalı. Bir hastalıktır, bir kapris değildir. Beni doğrulayın lütfen.
5: Kesinlikle.
3: Ciddi tedavi edilmesi gereken bir olaydır. Ama artık bugün dijital teknolojimizle ve troponin testiyle bu bir panik atak mıdır, kalp hastalığının habercisi midir tayin edebiliyoruz.
5: Panik atak hastası ama troponine de inanmaz. Der ki bu sefer bu yanlış çıktı, bende kesinlikle var. Panik atak tedavi edilmeden tekrar tekrar siz 10 kez EKG çektirin. Der ki bu 11. 10 kez de tamam da bu 11. kesinlikle geldi, beni buldu diye. Hani panik atak, o aşırı kaygı bozuklukları tedavi edilmeden kolay kolay hipokondriyak dediğimiz, özellikle de kalple ilgili, hele ekrandan ünlü birinin vefat ettiğini, hastalandığını duyduysa
1: tetiklenir,
5: kesinlikle kaygı artar. Tedavi olmadan da kolay kolay teskin olmaz.
3: Ben özellikle şunu söylüyorum, burası rahatlamadan burası rahatlamaz.
1: Evet. Çok spor yapıp nabzı yüksek tutmak kalbe iyi gelir mi?
3: Bakın bir kuralımız var. 220 eksi yaş, buradan çıkan rakamı 0 ile çarparsanız sağlıklı bir insan yapması gereken spor. Ben kendim için hesapladım, 125 falan çıkıyor. Siz o spor merkezlerinde o body yapan insanlara bakmayın. Onlar profesyonel, 4 saat 5 saat spor yapıyorlar. O nabzı 240'a bile çıkarabilir ama siz nabzınızı 150'ye çıkarırsanız bir felakette sonuçlanabilir. Her yaşın nabzı var.
1: Pazartesi sabahları kalp krizi geçirme riski diğer günlere göre %20 daha fazla.
3: Böyle bir istatistiksel rakam var gerçekten. Allah. Muhtemelen evet, hafta sonunun o karşılanan stresiyle olan bir şey. Ayrıca bir istatistik daha var. Birçok ölüm sabahın 3 ile 6 arasında oluyor.
1: Uykudan uyandırarak
3: i̇şte
1: ya da uykudan.
3: En çaresiz hastalar yardım edilemeyenler, çünkü sabah ölü bulunuyorlar. Yani sizin yanınızda bir kalp krizi geçirebilir. Yardım edersiniz, ilaç verirsiniz, ambulans çağırırsınız ama o yatağında yatan insan, o gerçekten çok kötü. Horlayan, uyku apnesi olan insanlar ve sessiz kalp hastalığı olan insanlar bunlar.
1: Peki, sarılmak sizce kalbe iyi gelir mi?
4: Gelir. Gelir, bence gelir. Ama ne amaçla sarıldığın zaman? Yani böyle temiz, saf, gerçekten kalbini çalıştırarak, kullanarak sarılmak gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, iki tane hocam arasında.
3: 20 saniyelik sarılmak bile oksitosini yükseltir. Sarılmanın bir özelliği vardı.
4: Zaten bakın, 20 saniyeden sonrası başka.
3: Üstadın dediği gibi herkese sarılmazsınız. Ne amaçla sarılırsa belli olmaz.
4: Başka bir yere gider.
3: Karşınızdaki bir insana el sallayabilirsiniz. Elini yani sıkabilirsiniz. Hatırı sorabilirsiniz ama sarılmazsınız. Sarılmak bir auradır. Kalbin 2,5 metreye ulaşan bir aurası olduğu test edilmiş. Siz karşıdaki insanın elini sıkmaya uzattığınız zaman o karşılıklı enerji birbirini algılar ve sarılırsınız. Sarıldığınız zaman sizin kalbiniz solda, sağ boş. Karşınızdakinin kalbisi sağ, kalbinizin sağ tarafını doldurur. İki kalp olur. Bu 20 saniye sarılma bile oksitosin yükseltir. Özellikle evlilere tavsiye edilen veya hayat arkadaşı olan insanlara gece mutlaka yanınızdakine sarılın deniyor. Hı hı. O elle tutup yürümek bile ciddi şekilde oksitosin yükselten bir mucize.
1: Bizde de tam bitti.
4: Yanındakine sarılın gelene.
1: Hiç kalmadı ama evet, tamam. Evet veya hayırlık bir soru var, bunu merak ediyorum. Her organ kansere yakalanabiliyor ve kalp yakalanmıyor mu?
3: Her olan?
1: Her organ. Kanser kalp olmuyor. Kalbin, kanser olmuyor.
3: Kalbin kanserleri çok nadir ve imkansız. Serin tümörleri var. Ameliyatta %100 başarılıyız ama sarkom türü tümörler kesinlikle hayatını kaybediyor bu hastalar.
1: Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bingül Sormez Hoca, katkınız için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum hocam Burak Doğangün ve Çetin Altay. Çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. Zincirleme Reaksiyonu'nda bizimle beraber bu yolculuğa çıktığınız için.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da.
1: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni bir adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
2: Ede, SDG'nin kendini feshi ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrol altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'deydi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı dikkat çekti.
3: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
3: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
4: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
3: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
4: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
3: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
4: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi.
5: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
1: CHP'de kongre takvimi belli oldu. Kongre süreci 14 Şubat'ta tamamlanacak. Büyük Kurultay tarihi ise 14 Şubat tarihinden sonra yapılacak. İlk parti meclisi toplantısında belirlenecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti vitrininde değişiklik yapması bekleniyor. Bu kapsamda 17 kişiden oluşan MYK'nın 10'a 12'ye düşürülmesi gündemde. Merkez Yönetim Kurulu'nda koltuk sayısının azaltılması, bazı isimlerin dışarıda kalması, yeni isimlerin de vitrinde yer alması öngörülüyor. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada mezarının açılmasına karar verilmişti. Mezarı açma işlemi ileri bir tarihe ertelendi. 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye'de bulunan mezarının açılmasına karar verilmişti. Yapılması beklenen işlemler dahilinde zehirlenme şüphesinin araştırılması için Kozinoğlu'nun mezarından doku ve toprak örnekleri alınacaktı. Savcılık kaynakları mezarı açma işleminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliyle ilgili adli süreç ise devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan Al Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarla bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri ve sivil altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Son yapılan saldırı nedeniyle Suudi Arabistan'daki Doğu Batı petrol boru hattı tedbiren kapatıldı. Atılmıştı. Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ni kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. ABD Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törene katılırken New York'taki törende eski ABD başkanları yer aldı.
2: Çanlar, sirenler çaldı. İsimler teker teker okundu. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler törenle anıldı. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıl dönümünde her yıl olduğu gibi 3 ayrı adreste tören vardı. Saldırının merkezi New York'taki törende de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yükseldiği noktada siren sesleri çaldı. 11 Eylül saldırısının binlerce kurbanının adı tek tek okundu. Amerikan Savunma Bakanlığı da saldırının adreslerinden biriydi. Pentagon'un duvarlarına her yıl olduğu gibi devasa Amerikan bayrağı asıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törende konuştu. Birlik mesajı verdi.
6: Yaşananları asla ama asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Tek sonuç zafer olmak zorunda.
2: Dördüncü uçağın düştüğü Pensilvanya'da da aileler kaybettiklerini anmak için toplandı. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Teröristler tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak Pensilvanya'da düştü. Yaklaşık 3000 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu Usama Bin Laden ve örgütü El-Kaide üstlendi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluların 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fidojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde yolcuların endişeyle geminin geri dönmesini talep ettikleri ve geminin sol kızağının kırık olduğu kameraya yansıdı. Diğer yandan kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme dışında kayıp yakınları olayın kaptanın suçu olduğunu dile getirdi. Girne'de Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet adlı yüksek hızlı fiber katamaran 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'na yaklaşık 4 deniz mili mesafede batmıştı.
1: Ataşehir'de iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa süre içinde binayı sardı. Mahsur kalanlar önce çatıya çıktı. Alevlerin şiddeti artınca bazı vatandaşlar kendileri aşağıya indi.
7: Bekleyin, sahaya geldiniz, sahaya bekle.
2: Markette başlayan alevler kısa sürede yayıldı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar önce çatıya çıktı, ardından kendi imkanlarıyla aşağıya indi. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sütçüoğlu Caddesi'ndeki iki katlı iş yerinin giriş katında başlayan alevler kısa süre içinde yayıldı. Bina içerisinde bulunanlar çatıya çıkarak alevlerden korunmaya çalıştı. Alevlerin etkisini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla çatıdan inmeye çalıştığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
1: Elazığ'da yanan evde ölü bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına döndü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
2: Yanan evde cansız bedenleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada bir zanlı tutuklandı. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde meydana geldi. 8 Eylül gecesi NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Üyküyü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babasına ait evde yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu.
8: Olay ilk etapta yangından kaynaklı bir ölüm olarak yansıdı. Ancak daha sonra yapılan incelemede, otopside bunun böyle olmadığı anlaşıldı ve çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
2: Otopside Ağa ve Hayri Üykü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
9: En son konuşan ben ve Rüzgar adında bir oğlum var, oğlumdu. Akşam 21.08 sularında annemle konuştum. Babamı sordum, babamın uyuduğunu, kendisinde biraz sonra uyuyacağını söyledi. Yani son konuşmamız demek ki bu. Böyle canileri, böyle katilleri cezasız bırakmasınlar ki en azından başkalarının annesi babası bu şekilde katledilmesi.
2: Evde Hayriye Ülke'ye ait bazı altın ve değerli eşyanın da kayıp olduğu tespit edildi.
10: Ya burada bu bölgede ilk kez böyle bir şey oldu. Şoklardayız yani.
11: Daha bir gün öncesinde de şu kapının önünde konuşmuştuk, muhabbet konuştuk. Gerçekten çok çok iyi konuşmuştu.
2: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşi verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
1: İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Çete üyeleri kendilerini polis olarak tanıtarak ailenin çocuklarının tedavisi için kullanmayı planladığı tüm birikimlerini aldı.
12: Evet bu.
4: Dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Aileyi takibe alan çete bildik yöntemleri kullandı. Eşiniz borcu nedeniyle gözaltına alındı yalanıyla ailenin tüm birikimini aldılar.
13: Bunlar kızım 2 ay.
4: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Baba Mamun Almıhım'a telefonla ulaşan zanlılar bir ay önce hayatını kaybeden 8 aylık kızlarının hastane borcu nedeniyle göç idaresine giderek imza vermesi gerektiğini söyledi.
12: Göç idaresine gittiğimde beni arayan telefon numarasını görevlilere gösterdim. Görevliler bana bu numara bize ait değil, biz sizi aramadık dediler.
4: Baba evden çıktıktan hemen sonra kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar eşi Rahaf Elmıhım'ı da aradı.
12: Eşime eşinizi gözaltına aldık. Silah, uyuşturucu ve benzeri olaylar nedeniyle hakkında işlem yapılıyor. Hakkında şikayet var şeklinde ifadeler kullanarak onu korkutmuşlar.
4: Zanlılar Raham Elmıhım'dan eşinin serbest bırakılması için para istedi.
13: Elinize eldiven giyerek evdeki altın ve paraları poşete koyun. Parmak izi incelemesi yapacağız. Birazdan evinize gelecek ekibe poşeti verin dedi.
4: Baba Elmıhım göç idaresine gittiğinde aranmadığını öğrense de geç kalmıştı. Zanlılara inanan kadın 6 yaşındaki kızlarının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını bir poşete koyarak kapıya gelen çete üyesine teslim etti. Zanlılardan biri yakalansa da altınlar kayıp. Polis biri Arapça konuşan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararı çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
4: Olası kastla öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi.
14: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
4: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. Üç sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Üç sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme 2 sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danıcı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
14: Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil benim. Benim çocuklarım adaleti sağlansın.
1: Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandığı duruşmada mahkeme heyeti Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Erzan'ın Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti. Bu suçlamayla tutuklanan Erzan hakkındaki karar İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmişti. Avukatların itirazı üzerine dosya istinafa gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine de yer verilmediği ve bunun da denetim güçlüğüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle itirazları yerinde gördü. İstinaftan dönen davayla ilgili ilk duruşmanın dün yapılmasına karar verildi. Erzan mahkemedeki savunmasında kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Merkez Bankası Eylül toplantısında da faiz değiştirmedi. Yabancı bankalar yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini açıkladı. Genel beklenti kalan iki toplantıda faiz indirimi geleceği yönünde.
4: Merkez Bankası üst üste 5. toplantıda da faizi değiştirmedi. Bu yıl 2 toplantı daha var. Yabancı bankalar bu toplantılara ilişkin tahminlerini açıkladı. Bank of America, Ekim ayında faiz indiriminin masada olduğunu belirtti. Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Nisan 2027'ye kadar faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz denildi. Deutsche Bank, 2 indirimin ardından yılın %35 faizle tamamlanmasını bekliyor. Bankanın analizinde enerji fiyatlarındaki belirsizlik 4. çeyrek için önemli bir risk olmaya devam ederken enflasyon seyrine ciddi belirsizlik kattı. 4. çeyrekte 2 kere birer puanlık faiz indirimi öngörümüz geçerliliğini koruyor ifadesi yer aldı. Yatırım Bankası Barclays'de 2 faiz indirimi beklentisini korudu.
15: Önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında pozitif sürprizler açık olmak lazım. Bu şu açıdan önemli. Yılın geri kalanında özellikle Ekim ayındaki toplantı ve akabinde 2 puana yakın daha bir indirim söz konusu olabilir. Piyasanın da beklentisi bu yönde.
4: Morgan Stanley ise Türk lirasının cazibesini korumasını bekliyor. Banka sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimin zayıflamasıyla daha fazla sınırlandığını ve bu durumun parasal gevşemeyi desteklediğini belirtti.
15: Enerji fiyatlarındaki geçişin de büyük ölçüde geride kaldığı kanaatinde Merkez Bankası bunu hissediyoruz. Ben daha iyi bir piyasa koşulları oluşacak kanaatindeyim önümüzdeki kalan 3 ay boyunca.
1: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi bu hafta sonu BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve öncesi önemli bir diplomatik temas gerçekleşti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İkili görüşmede ana gündem maddeleri enerji, savunma ve bölgesel krizler oldu. Taraflar iki ülke arasındaki özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda mutabık kaldı. İki ülke 2024-25 döneminde yaklaşık 70 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2030 yılına kadar 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Temaslar Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katılacağı BRICS zirvesi öncesine denk geldi. Hafta sonu düzenlenecek zirvede üyeler arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen bloğun küresel nüfuzunun arttırılması hedefleniyor. Türkiye'nin eğitimde bir gösterge olan PISA 2025 başarısı gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Asıl hedefin OECD ülkeleri arasında ilk 5'e girmek olduğunu söyledi.
4: PISA 2025'te Türkiye 91 ülke arasında fen bilimlerinde 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sıraya yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başarının kademeli bir yükselişin sonucu olduğunu belirtti. Asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5 içinde yer almak ve kalıcı olmak dedi. Tekin, Hürriyet gazetesine konuştu. Çalışmaya katılan okulların rastgele belirlendiğini anlattı.
16: Biz tüm okulların listesini veriyoruz, onlar seçiyor. Öğrencileri de okulları da OECD'yi belirledi. Bizim zaten müdahale etme yetkimiz de yok. Özel okullarda var. OECD öğrencileri sınavı uygulayacağı tarihe yakın bir zamanda seçti. Biz sadece sınavın gerçekleşmesi için tedbirleri aldık.
4: Bakan Tekin, biz sadece öğretmeni okullarda daha dominant hale getirdik ifadesini de kullandı. Okullarda kaynak kitapların kaldırıldığını, müfredatın %35 oranında sadeleştirildiğini, öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının yarıya düştüğünü ve teknolojik altyapının güçlendirildiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, sıfır noktasından kalkıp da buraya gelmedik, kademeli olarak yükseldik ifadelerini kullandı.
1: Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısı için Kazakistan'a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Türk devletleri arasında Türk-Pol'un kurulmasını teklif ettiğini söyledi.
17: Türk devletleri arasında Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk devletleri teşkilatında yer alan ülkeler arasında Türkpol'ün kurulmasını önerdi. Bu öneri Avrupa'da ülkelerin güvenlik güçlerinin organize suçlar ve terörizmle mücadele etmek için bilgi paylaştığı ve ortak çalıştığı resmi birim olan Europol benzeri yapının Türk devletleri arasında da kurulmasını öngörüyor.
17: Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
4: Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi. İşbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum dedi. İçişleri Bakanı toplantıda ele alınan başlıklar hakkında da bilgi verdi.
17: Türk devletlerini oluşturan vatandaşlarımızın havalanlarında ortak bir pasaport kontrol noktasından geçmesi konusu da ele alındı. Yine ele alınan konulardan bir başkası da Türk devletleri arasında kimlikle seyahat edebilme imkanının getirilmesi. Bu ele aldığımız konular mutlaka liderler düzeyinde de seviyesinde de ele alındı.

0: Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. ...12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı, 50 kişi idam edildi. Şimdi 44 yıl önceye dönelim ve darbe sürecinde ne olmuştu hatırlayalım.
1: ...olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
2: 12 Eylül 1980, Türkiye 3. Askeri Müdahale'de işte bu cümlelerle tanıştı.
3: Bu hal devletimizi Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranına sürüklemiştir.
2: Aslında darbenin ayak sesleri ilk olarak 1977 yılında 34 yaşının hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'ta geldi. Ardından Kahramanmaraş ve Çorum olayları, gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikacıların ve siyasetçilerin kurban gittiği karanlık cinayetler. Çalkantılı yıllar siyaseti kör düğüme dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşılamadı. Türkiye siyasi ve ekonomik iflasın eşiğine geldi. Bir başka deyişle darbenin zemini oluştu. 12 Eylül 1980 sabahında Türkiye darbeye uyandı. Ülke artık Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Nurettin Ersin ve Sedat Celeson'un kontrolünde askeri tabirde komutasındaydı.
4: Sağ olun kızlarım.
2: Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit evlerinden alınarak Hamza Koy'a götürüldü. Necmettin Erbakan içinse İzmir Uzunada seçildi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 3 gün sonra teslim oldu. Darbeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük tutuklama furyası başladı. Siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, öğretim üyeleri, öğrenciler. Sıkı yönetim mahkemeleri 517 idam kararı verdi, bunlardan 50'si uygulandı. Henüz 17 yaşındaki Erdal Eren de onlardan biriydi. 12 Eylül darbe döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak içinse tam 30 yıl bekledi. 2010 yılındaki referandumla darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya gerçekleştirdikleri darbeyle aynı adı taşıyan davanın iki sanığı oldu.
5: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
6: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kenan Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta bir kuş bize evrimi anlatabilir mi diye sormuştuk ve Darwin'in ispinozlarını inceledik Kerem'le beraber. Galapagos adalarındaki bu küçük kuşlar doğal seçilimin nasıl işlediğini anlamamızda önemli bir yere sahipti. Darwin ispinozlarının gagalarının neden birbirinden farklı olduğuna, Darwin'in ilk bakışta fark etmediğini bilim insanları nasıl keşfettiğine, bir kuraklık yalnızca birkaç nesilde kuşların gaga yapısını nasıl değiştirdiğine değindiğimiz yine dolu dolu enteresan bir bölüm oldu Kerem.
1: Çok da güzel özetledin. Ağzına sağlık.
0: O zaman sana klasik sorumu sorayım çünkü yine çok enteresan bir konu bizi bekliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben sonunda Türkiye'ye geri döndüm. İstanbul'dayım. Bu süre içinde Şişli'de dürbünsüz dolaşmıyorum. Çünkü artık göç dönemi. Bugün de üzerimden bir küçük kartal geçti. Küçük kartal adı üzerinde. Küçük boylu bir kartal. Fakat boyuna bakmamak lazım. Son derece vahşi. Küçük karga, ala karga, saksan gibi bayağı iri ve mücadeleci kuşlarla baş ediyor ve onları yakalayarak onlarla besleniyor. Küçük kartal adı üzerinde şahin boyunda bir kartal ve genellikle şahinlerle de karıştırılır. Ama yakından bakıldığında en tipik kartal özelliği belli oluyor. O da ayaklarında bileklerine kadar tüylü olması. Kartalların en tipik özelliği. Oysa diğer yırtıcı kuşların çoğunun bacaklarının alt kısımları buldu. Yani tüysüz oluyor. Ama küçük kartalın ayak bileklerine kadar, pençelerine kadar ayakları tüylü oldu.

0: diyor. Özellikle yakından çekilen fotoğraflarda bunu görmek çok kolay. İstanbul'un göbeğinde de böyle sık görülen bir tür ama her görüşümde çok memnun oluyorum. O zaman ben sana da sorayım, neler gördün?
1: Ben de anlatacağım ama şeyi merak ettim. En güzel zamanlarında gelmişsin İstanbul'a. İlkbahar ve sonbahar göçünde direkt zaten aklıma geliyorsun. Geçen hafta da Gökdoğan gördüğünden bahsetmiştin Kanada'da. Acaba Gökdoğan gördü mü bu son seyahatinde diye merak ettim.
0: Yok, görmedim maalesef. Yani Şişli'de Gökdoğan gördüm, otelin dört cephesine de üç cephesine de baktım. Bütün yemeklerde bakıyorum. Hatta kuşu göremesem de en azından pisliklerini görüyorum. Geride çünkü iz bırakıyor. Onu da göremedim. Kargaların garip davranışlarını da görmedim. Şüphelendirici. Maalesef burada değil sanki, geliyor bana. Bakalım hangi binada bilmiyorum ama herhalde İstanbul'da başka binalarda dolaşıyor.
1: Olabilir. Ben de Bozcaada'daydım. Kerem, sen de biliyorsun. Bozcaada Caz Festivali'nde Kuş Kolektifi'nin hem konseri hem de atölyesi vardı. Pablo Ormanı'nda kuş gözlemi yaptık. Orada da birden arı kuşları sesi duydum. Tabii çok sık gördüğüm ve duyduğum bir kuş olmadığı için hemen dikkatimi çekti. 7 birey vardı ve ya Türkiye'nin en renkli kuşlarından arı kuşları. Biraz bahsetmek gerekirse en yaygın arı kuşumuz aslında. Renkli giysisi ve uzun orta kuyruk telekleriyle de hemen tanınan bir kuş. Uçuşta düzenli olarak ötüyor. Öttüğü için zaten direkt dikkatimi çekti. Sonbaharda da küçük sürüler halinde geçit yapıyor. Yüksekten uçan sürülerin de sesleri zaten duyuluyor diye özetleyebilirim. Senin eklemen var mı arı kuşuna?
0: Var. Bir ses eklemem var. Çok önemli. Çünkü bu arı kuşu gerçekten zor bir mesele. Arı kuşu deyince çoğu insan kolibri düşünüyor. Ya da sinek kuşu düşünüyor. Yani bunlar hummingbird İngilizcesi olan, bal arısı değil de tombul arı boyunda olan o küçücük kuşlara alakası yok. Arı kuşu arı yediği için adı arı kuşu. Onu vurgulamak lazım. Aynı şey Azerbaycan Türkçesinde de çok benzer durumlar var. Ona arı yutan diyorlar galiba. Onlar da arı kuşuna başka kuşları diyorlar. Yani böyle bir karmaşa oluyor arıyla ilgili. Çünkü arı hayatımızda çok önemli bir tür. Arı kuşu arıyla beslenen bir tür. Onu vurgulamakta fayda var.
1: Evet, çok iyi açıkladın. O zaman bu haftaki konumuza yavaş yavaş geçmek istiyorum. Bu hafta konumuz taksonomi. Yani kuşları nasıl isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız. Tür, cins, familya ne demek onu konuşacağız. Adında bülbül geçen her kuş gerçekten bülbül mü? Peki yıllardır aynı tür sandığımız iki kuş nasıl bir gün iki ayrı tür oluveriyor diye Kerem'e soracağım. Bugün kuşların isimlerinin ve akrabalıklarının peşine düşelim dedik Kerem'le. En temel sorundan başlamak istiyorum. Ben çok kısaca söyledim ama Kerem eminim daha güzel açıklayacaktır. Taksonomi nedir Kerem? Kuşları neden sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz?
0: Taksonomi sınıflandırma bilimidir. Bütün canlılarda bitki ve hayvanların kendi aralarındaki akrabalık ilişkilerini ortaya koyan, soy ağaçlarını ortaya koyan bir bilim dalı. Bu bilim dalında birbirine yakın olan türler ve birbirinden uzak olan türler var. Ayrıca birbirine benzeyen bazı grup hayvanların hepsinin aynı tür ya da bireylerin aynı türe mi ait olduğunu, yoksa A ve B adasındaki baştan karıların farklı bir tür mü olduğu tartışmasını da taksonomi bilimi yapıyor. En temelinden taksonomi deyince kuşlardan değil hemen sana daha büyük bir memeliler grubundan örnek vereyim. En keyifli taksonomik konularından biri at, eşek ve zebradır. Bunların hepsinin türü değişik. Cinsleri hepsinin aynıdır. Yani at da eşek de eğer at cinsin adı. Eşek de bir attır, zebra da bir attır. Ama bence eğer cinsler eşekler olmalı. Yani onların hepsi bir eşek türü. At büyük eşek, eşek bildiğimiz eşek, zebra da çizgili eşek. Dolayısıyla cins deyince de equus yani at ismini alan bu atı eşeği ve zebrayı kapsayan kategoriyi söyleyebiliriz. Familia dediğimiz zaman da atkilleri söyleyebiliriz. Yani atkiller dediğimizde bunun içine sadece kadarıyla atlar var. Ama başka familyalarda hemen kuş familyalarında örnek vereyim. Kılıç kakagiller var ama bunun içinde kılıç kaka da var, uzun bacak da var. Bazen değişik birbirine çok da benzemediğini düşündüğün türler ve cinsler aynı familya içinde toplanıyorlar. En altta tür var, sonra cins kedi onun bir üstünde, onun bir üstünde de familya var. Sonra devam ediyor işte takım sınıf gibi. Sınıf kuşlar, takım ise familya ile kuşlar arasındaki daha bilim insanlarının kullandığı bir grup var. Ona şimdilik girmeyelim.
1: Şu an biyoloji dersindeymişim gibi hissettim. Çok güzel anlatıyorsun Kerem. Zaten ikinci sorum da aslında tür, cins, familia dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruzdu? Çok güzel bunu ayırt ettin. En altta tür, onun üstünde cins, onun üstünde familia var dedin. Bunu biraz daha kuşlardan örnek vererek anlatabilir miyiz? Yani örneğin gümüş martı üzerinden, yani en yaygın kuşlarımızdan biriyle ilgili tür, cins, familia ayrımı yapabilir misin?
0: Hemen çok güzel oldu. Evet yapabilirim. Şimdi martılara dediğimiz zaman bunların hepsi bir tür. Yani gümüş martı bir tür, karabaş martı başka bir tür, Van Gölü martısı başka bir tür ve küçük gümüş martı da başka bir tür. Onların hepsinin cinslerine baktığımızda burada küçük martılar bir cins altında toplanıyor. Büyük martılar da diğer başka bir cins altında toplanıyor. Genellikle bu cins Larus olabilir ya da mesela Croicocephalus isimli başka bir cins olabilir. Küçük martıların toplandığı. Tür isminde iki tane isim kullanılıyor. Her bir türün bilimsel ismi var. Mesela bizim gümüş martının bilimsel ismi Larus micahelis. Ama Van Gölü martısının ya da Hazar martısının ismi Larus armenicus veya Larus cachinnans. Hepsinin ayrı bir ismi oluyor. Şimdi bunlar İkisi beraber türü oluşturuyor. Yani türde her zaman iki isim geçiyor. Ama cins dediğinde cinste o büyük Larus bir cins oluyor. Şimdi biraz fazla bilimsel girdim ama hemen Türkçe üzerinden toparlamak gerekirse martı bir cins, gümüş martı, karabaş martı ve Akdeniz martı, incek kılı martıyla tür olarak söyleyebiliriz. Familyaya girdiğimizde çok ilginç çünkü martılar familyanın içinde. Martılar bir bütün martıgiller, martıların kapsıyor ama martıgillerin içinde martı olmayanlar da var. Sumrular var, deniz kırlangıçları var. Onlar da başka bir grup olmasına rağmen martılar familyasının altında toplanmışlar.
1: Ama cinsleri farklı oluyor sumruların o zaman değil mi?
0: Onların cinsleri farklı oluyor, evet.
1: Bir de martılarda da yine cinsleri ayırt ettin. Bir büyük martılar, bir de küçük martılar dedin.
0: Evet, yani martılarda da biz cins olarak martı deyip geçiyoruz ama onun içinde de başka cinsler var. Büyük martılar var, küçük martılar var ve Akdeniz ve ada martıları da var. Onlar da başka bir cins. Böyle değişik cinsler olabilir martı dediğimiz. Ama familyaya geldiğimizde onun içinde martılar var, sumrular var. Ayrıca makas kakalar var ve Türkiye'de olmayan nudiler de var. Yani bayağı başka tropikal kuşlar da martıgiller familyasının içinde bulunuyor. Her bir martı türünün içinde örneğin 23 çeşit cins varmış ama 105 çeşit tür var martılarda. Böyle bir istatistik söyleyebilirim.
1: Cinsi peki daha çok Latince isminden ayırt edebiliyoruz değil mi? Yani aslında mesela elimizde hep Trakuş kitabından söz ediyoruz. Orada daha çok familia ve tür görüyoruz. Cinse çok dikkat etmediğimizi fark ettim sen bunu anlattığında.
0: Evet yani bilimsel ve cinsler biraz daha birbirinden çeşitli ve farklı oluyor. Martı deyip biz geçiyoruz ama bir sürü martı cinsi olabiliyor. Ama genel olarak eğer biz bu işi biraz daha genel tutarsak ve Türkçe üzerinden gidersek cins dediğimizde martıları cins olarak söylememizde bir sakınca yok. Yani martıların hepsi aslında grup olarak bir cins grubu denebilir. Yani bilimsel olarak yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama diğer taraftan Türkçe düşündüğümüzde martı bir cins ismidir. Gümüş martı ise tür ismidir. Bu şekilde söylemek belki zararsız olabilir.
1: Familyada da hem martı hem sumru hem de başka türler olabiliyor diye özetleyeyim o
0: Evet,
1: zaman.
0: aynen öyle.
1: Tamam. Çok iyi
0: Kesinlikle. Çok
1: anladım
0: güzel
1: hocam.
0: oldu. O zaman devam edelim.
1: Devam ediyoruz. Peki bir kuşun ayrı bir tür olduğuna nasıl karar veriyoruz Kerem? Yani görünüşüne mi, genetiğine mi, sesine mi, davranışına mı bakıyoruz?
0: En temelde bilim insanları ilk çalışmalarında kuşları yakalıyorlar ve aslında onları müzeye götürüyorlar. Yani öldürüp tahnit ediyorlar. Morfolojik özellikleri, kanatları, işte bacakları, gagaları açık ve net görünür şekilde onları muhafaza ediyorlar. Daha sonra da müzede onları karşılaştırıyorlar. Dolayısıyla ilk tür isimlerinin hepsi dış görünüşe göre yapılıyor. Daha sonra işin içine ses giriyor. Çünkü tamamen birbirinin eşi olan iki kuşun tamamen farklı öttüğü ortaya çıkıyor. Mesela örnek verebilirim. Saz kamışçının ve çalı kamışçının dışarıdan tanımak özellikle sonbahar aylarında neredeyse imkansız. Halkacılar tanıyabiliyor yakaladıktan sonra. kanatlarındaki değişik tüylerin uzunluklarına bakıp orantılayarak söyleyebiliyorlar. Son derece uzmanlık gerektiren ve karmaşık bir şey. Benim de hiçbir tecrübem yok bu konuda. Halkacılar bunu yapıyorlar. Ama seslerini duyduğunda bunların çok ayrı olduğunu görebiliyorsun. Şimdi hem görünüş hem de ses türde ne işe yarıyor? Benim akrabamın olup olmadığını, kuşun yani kendi akrabası olup olmadığını, kendi türdeşi olup olmadığını anlamasına, yani çiftleşebilip çiftleşemeyeceğini anlamasına yardımcı oluyor. Kendisi gibi ötmeyen, kendisi gibi görünmeyen veya ikisinin de bir arada olduğu diğer bir bireyden uzak duruyor. Onun başka bir tür olduğunu biliyor o. Ama kendisi gibi öten, kendisi gibi görünen kuşu gördüğü zaman da onun potansiyel bir eş olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla türler aslında kendi aralarında çiftleşen bireyler aynı türü oluşturuyor. Ama çiftleşmeyen türler birbirine çok benzeyen olabilir. Bir şekilde ayrıldıkları için ayrı türlere giriyorlar. En tipik örneğini verirsem, yine güzel bir örnek vereyim. Benekli bülbül ile bülbül sesleri de çok güzeldir. Gerçekten birbirine benziyor. Biri biraz daha kahverengi, biraz daha geri. Önünde benekleri var ama yani seçene, gerçek benekleri çok silik benekler. Ama sesleri birbirinden çok farklı. Ve ötenler, bireyler birbirlerini tanıyorlar. Onun için birbirlerinden uzak duruyorlar ve çiftleşmiyorlar.
1: Peki biraz baştan karalara girmek istiyorum. O tarafta da işler ilginçleşiyor çünkü. Mavi baştan kara ve büyük baştan kara bize taksonomi hakkında ne anlatabilir Kerem? Ya ikisine de baştan kara diyoruz ama akrabalıkları nasıl?
0: Evet, o bu çok güzel bir konu. Çünkü mavi baştan kara, büyük baştan kara ve diğer bütün baştan karaların hepsi aslında baştan karaların çoğu tür aynı cins altındaydı. Daha sonra bilim insanları çalışmalar yaptılar ve mavi baştan karaların aslında Afrika baştan karası ve Kanarya Adaları'nda yaşayan diğer baştan karalarla beraber başka bir cinse ait olduğu ortaya çıktı. Büyük baştan kara da daha çok Orta Asya'da yaşayan ve Çin'e doğru uzanan başka baştan karalarla akraba. Burada Türkiye genelinde baktığımızda bunların kardeş olduğunu düşünüyoruz. Oysa biraz daha geniş bir coğrafyaya baktığımızda her birinin başka memleketlerde başka türlere daha yakın akraba olduğunu anlıyoruz. Onun için en başta kardeş gibi gördüğümüz bu mavi tepeli olan mavi baştan kara, mavisi olmayan kafası siyah olan büyük baştan kara diye ayırdığımız iki türün aslında ne kadar birbirinden farklı olduğu ortaya çıktı son çalışmalarda. Mavi baştan kara ve büyük baştan karanın hikayesi bu.
1: Bir de leş kargasına değinelim istiyorum. Neden taksonomik açıdan ilginç bir örnek leş kargası? Yani kargalarda tür ve alt tür sınırlarını belirlemek her zaman kolay mı?
0: Evet, leş kargası da çok ilginç bir konu. Çünkü aslında şehirlerde görülen bir ilginç bir konu var. Hem Berlin'in hem de Viyana'nın, yani Avrupa'nın en önemli iki şehrinin ortasından bir çizgi geçer. Bu çizgi güney ve güneyden kuzeye uzanan bir çizgi düşün. Batı kısmındaki leş kargaları simsiyah. Doğu kısmındaki leş kargaları ise bizim Türkiye'de gördüğümüz leş kargaları gibi gri gömlekli, siyah kanatlı, siyah başlıklı, siyah kuyruklu ve siyah paçalı. Ama gövdesi gri. Gri gömlekli diyelim ona. Gri gömlekli kargalar ve siyah kargaların tüyleri neredeyse aynı. Boyları aynı, davranışları aynı ve doğadaki ekolojik görevleri, ekolojik nişleri de tamamen aynı. Peki bunların niye Viyana'nın batısındakiler, niye Berlin'in batısındakiler siyah, Doğu Avrupa'daki ve Türkiye'dekiler niye gri gömlekli? İşte buna çok kafa yormuşlar. Yani bu biraz gereyse niye daha sonra Türkiye'nin belli bölgelerinde siyah kargalar yok? Yani siyah olabilir bir mutasyon. Bazı kediler simsiyahtır mesela ya da bazı köpekler simsiyahtır. Alaca baykuşun da simsiyahları oluyor. Ya da mesela bazen ilginç kuşların siyah renkli olanları ortaya çıkıyor. Böyle bir mutasyon neden çıkmıyor? Çıkıyorsa da niye tutmuyor? Niye bizim hayvan? Çünkü bunların çok yakın zamanda birbirinden ayrılmış türler oldu. Sonra tekrar bir araya geldi, bitişti. Yani şimdi biz hayal edelim, insandan da önce Avrupa'yı düşünelim. Belki bazıları Atlantik kıyısındaki daha nemli bölgelerde, diğeri daha kontinental, daha karasal iklimde. İşte Ukrayna'da, Türkiye'de, biraz daha böyle bozkırın, stepin olduğu yerlerde yaşıyordu. Sonra bunlar birleşti. Ama birleşince çok birbirinden ayrılmadıkları için bu birleşme noktasında melezler oluşturuyorlar. Ama melezde oluştukları alan 50 veya 100 kilometre eninde. O bölgede melezler de çok iyi yuvalamıyorlar. Çok iyi yuvalamadıkları için melezlerin sayıları artmıyor. Ama melez olmayanların sayıları güçlü bir şekilde artıyor. Yani o çizginin batısın ve doğusunda çok iyiler. Çizginin ortasında bu iki tür melezler oluşturuyorlar. Kalıcı bir böyle bir cephe var. Bu cephede ne sağa gidiyorlar ne sola. Böyle kalmışlar. Birbirlerine dayanmışlar. At ve eşeğin katır üretmesi gibi leş kargası ve kara leş kargası, gri leş kargası böyle ara formlar üretiyor. Çok ilginç. Yani orada hala evrimsel süreçlerin devam ettiğini görebiliyorsun ve bunu yaşadığın yer Avrupa'nın en büyük şehirlerinden Berlin'le Avusturya'nın başkenti olan Viyana.
1: O zaman kara leş kargası ayrı bir tür, leş kargası ayrı bir tür mü diyoruz?
0: Doğru. Bu çok uzun yıllarca tartışıldı ve en sonunda bunların ikisinin ayrı tür olduğu. Ama çok yeni ayrıldıklarını, onun için dar bir bölgede hala melezleşebildiğini, fakat bu melezlerin çok çoğalamadığı için yeni şeyler, ne denir, genişlemediklerini, bu melezlerin diğer tarafları yayılmadıkları ortaya çıktı. Onun için bunlar ayrı türmüş. Böyle şeyler de var. Böyle temas noktalarında bazen türler karışıyorlar ama tam da karışmıyorlar. Hafif bir karışma noktası var.
1: Evet doğru. Yani Avrupa'da gerçekten çokça kara leş kargası var. Ya tam aynı değil ama seninle hani şey sohbeti aklıma geldi. İtalyan serçesiyle serçe. Hani çok aynı olmasa da bir benzerlik olabilir mi? Bu sadece İtalya'da olan bir şey değil mi? İtalyan serçesi. Onlar da ayrı tür
0: Evet,
1: aslında.
0: onlar da ayrı tür. İtalyan serçesi de ayrı bir tür ve burada da çok ilginç bir şey var. Burada türleşme ile ilgili. İtalyan serçesinin güneyinde Tunus'ta ve Malta'da Söğüt serçeleri var. Türkiye'de de Söğüt serçesi var. Kuzeyde ise Ev serçesi var. Ve bir şekilde İtalyan serçesi bu iki serçenin karışımından ortaya çıkmış diye düşünülüyor. Daha sonra ama çok kalıcı olmuş ve ada da izole olduğu için kuzeyde Alp dağları, güneyde deniz, doğuda ve batıda deniz. İtalya çok izole bir yerdir coğrafya açısından, biyo-coğrafya açısından ve İtalya'da çok fazla endemik ilginç türler vardır. Ada gibidir yani neredeyse. Çünkü kuzeyde Alp dağları her tarafı izole ediyor. Yani Almanya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan izole ediyor. Orada da böyle bir İtalyan serçesi oluşmuş ve bunun da ilk önce melez olduğunu düşünüyorlardı. Sonra alt tür olduğunu düşünüyorlardı. Sonra bir bakıyorlar davranışlarını falan. Tamamen ayrı, yani serçelerle karışmak istemiyor. Bazen İtalya'ya ev serçesi de geliyor. Bazı birkaç şehirde birkaç 10 yıl dayanıyor. Sonra o kayboluyor gidiyor. Yani defalarca kolonize etmeye çalışmış, yerleşmeye çalışmış, becerememiş. Güneyde de Söğüt serçeleri var. Onlar Malta'da bir şekilde İtalya'ya geçmiyorlar. Çok ilginç. Yani çeşitlenmiş ve kendi sınırlarını da çekmiş. Kendi aralarında anlaşmışlar. Çiftleşmiyorlar. Birbirlerini görünce de karışmıyorlar. Dolayısıyla artık yeni türümüz ortada. Adı İtalyan serçesi.
1: Bu demin leş kargası ile kara leş kargasının melezinden bahsetmiştin. O aslında bir alt tür olmadı değil mi? Öyle bir tür çıkmadı hani hayatta.
0: Çıkmadı, evet.
1: Okay. Hayatta olamadı demiştin. Tamam. O zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Çok enteresanlaşıyor gerçekten konu. Halkın kuşlara verdiği isimlerle bilimsel sınıflandırma arasında ilginç bir ilişki var bir yandan da. Hani mesela bülbül, söğüt bülbülü ve Arap bülbülü diyoruz. İsminde bülbül geçen kuşların gerçekten birbirleriyle yakın akraba olması gerekmiyor mu diye sormak istiyorum.
0: Evet, şimdi isim vermek biraz daha farklı bir konu. Çünkü isim verirken en son ilginç bir Azerbaycan'dan gene örnek vereyim. Benim bu kadar Azerbaycan örneği vermemin nedeni 3 gün önce orada bulundum. Azerbaycan'daydım. Orada mesela foka su iti diyorlar. Yani su iti. Deniz köpeği de olabilirmiş mesela ismi. Sonuçta biz bildiğimiz bir hayvanı buluyoruz. Daha sonra onun önüne bir takı koyarak ondan yeni hayvan türetmeyi seviyoruz. Çünkü nasıl yapacağız, nasıl isim vereceğiz? Ondan sonra bir şekilde bu sistemi kullanıyoruz genellikle. İşte bülbül diyoruz, dağ bülbülü diyoruz. Ondan sonra Söğüt bülbülü, Arap bülbülü. Bunların isimlerinin bir kısmında bülbül aslında burada kötü, güzel öten, küçük boylu kuşlara bülbül deyip geçiyoruz. Kamış bülbülü, Arap bülbülü, Söğüt bülbülü. Bunu söylerken farkı vurgulayamıyorum ama yazarken farkı vurgulamak mümkün. Söğüt bülbülü bitişik yazılıyor. Çünkü bir bülbül türü değil yani. Ama çalı bülbülü bir bülbül türü. Onun için çalı bülbülü olarak yazılıyor. Ama söğüt bülbülü beraber yazılıyor. Söğüt bülbülü bir çılgın türü ya da bir ötleyene akraba, daha farklı bir tür. Arap bülbülü de tamamen kendi familyasına sahip. Özellikle Güneydoğu Asya'da onlarca tür olan karmaşık kalabalık bir kuş grubu. Onlar da adı Araplı beraber Türkiye'de bilinen türünden dolayı ismini almış. Arapça'da bulbul ve İngilizce'de de bulbul olarak geçmiş. Biz de ona Arap bülbülü diyoruz. Onların aynı akraba olması gerekiyor diye düşünebiliriz ama değil. Çünkü isim vermeye ve biz de kendi çapımızda anlamaya çalışıyoruz. Bir isim olmadığı zaman ona yabancı ve bize aykırı gelecek bir isim vermektense tanıdık bir türün ismini kullanarak ondan isim türetmek her zaman tercih edilen bir şey olmuş bütün dünya dillerinde. Hikaye bu şekilde.
1: O zaman sadece biz bülbül dememişiz bu kuşlara. Yurt dışında da aynı karışıklık var diye anlıyorum.
0: Bu yurt dışında da var kesinlikle. Yani özellikle Güney Afrika'da, Hindistan'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Kuzey Amerika'da işte İngilizce isimlerden gidersek yerleşen mesela Robin aslında bir cins sinek kapan. Ama İngilizler yerleşmişler ve Kuzey Amerika'da bir ardıç türüne, kara tavuğun akrabasına Robin demişler. Orada o bir kara tavuk cinsi. Aslında bir sinek kapan değil. Aslında Robin olarak yanlış bir isim. Sadece niye? Çünkü sinek kapan Robin'in, yani bizim bülbülle akrabası olan Robin'in kızılgerdanın gerdanı kırmızı. Oradaki ardıcın da gerdanı kırmızı. İkisi de ufakça küçükçe kuş ve güzel atıyor. Onun için onu da Robin deyip geçmişler. Böyle şeyler çok fazla var. Böyle isim taşıma çok fazla var. Benzettiğimiz türe isim veriyoruz.
1: Evet ama oradaki American Robin oluyor değil mi? Tam
0: evet.
1: Direkt aynı Robin'i söyleyemiyor sonuçta İngilizce'de de.
0: Evet aynen öyle ama oradaki İngiltere'de, Amerika'da yaşadığın zaman ona Robin deyip geçiyorsun. Her seferinde
1: doğru.
0: American Robin demiyorsun yani. Amerikan
1: doğru.
0: Kızılgerdan demiyorsun. Bu arada Türkçesi de yanlış olduğu için, o bir Kızılgerdan olmadığı için Türkçesi de Amerikan Kızılgerdanı değil mesela. Türkçesi onun göçmen ardıç. Çünkü o bir ardıç ve biz onu biliyoruz.
1: Evet ben bir programımızda öyle demiştim. Sen beni düzeltmiştin şimdi aklıma geldi. Şimdi son sorularıma geçmek istiyorum. Bayağı uzun oldu bu bölümümüz çünkü ama konu çok enteresan. Belki ilerleyen bölümlerde tekrarlarız ya da farklı açıdan ele alırız taksonomi konusunu. Kuş sesleri de taksonomide kanıt olabilir mi? Zaman zaman biraz bahsettik ama yani birbirine çok benzeyen iki kuşun farklı ötmesi onların farklı türler olduğuna dair ipucu verebilir mi Kerem?
0: Kesinlikle verebilir ve bu son zamanlarda taksonomi biliminde en çok kullanılan yöntem oldu. Ses konusu. O da şöyle oldu. Birbirine çok yakın olduğu, akraba olduğu, hatta aynı tür olduğu düşünülen türler var. Ant dağlarında değişik dağ silsilelerinde mesela Venezuela'nın kuzeyinde, antların en kuzeyinden başlarsak Venezuela'dan, sonra Kolombiya'dan geçiyor antlar, sonra Ekvador, sonra da Peru'dan devam ediyor. Hem Venezuela'nın en kuzeyinde bulunan ama aynı şekilde Kolombiya'nın belli bölgelerinde de görülen bir türü bireylerin hepsine aynı tür olduğunu düşünmüşler. Daha sonra bunların seslerini dinliyorlar. Seslerinin farklı olduğu ortaya çıkıyor. Ve bazen bunu amatör kuş gözlemcilerine, internet sitelerine, eBird gibi sitelere yüklediği seslerden ortaya çıkarıyorlar. Sesleri analiz ediyorlar. Diyorlar ki bu sesler çok farklı. Birinde uzun bir tril var. Arkasından bir ıslık geliyor. Bunda ise sadece ıslık var. Bir tril duyulmuyor. Sonra çok ilginç bir şey yapıyorlar yaz. Gidip bu kuşları yerinde buluyorlar. A kuşuna B'nin sesini çalıyorlar. Bakalım tepki veriyor mu diye. Sonra da kendi sesini çalıyorlar. Gerçekten A kuşu A sesine tepki veriyor ama B sesine tepki vermiyor. Sonra B kuşuna gidiyorlar. Ona da A ve B sesini çalıyorlar. Bu sefer o da A'ya değil B'ye tepki veriyor. Böyle olursa eğer diyorlar ki bunlar birbirlerinden o kadar ayrışmışlar ki güneydeki kuzeydekinin sesine bir tepki vermiyor. Kuzeydeki de güneydekinin sesine tepki vermiyor. Tepki ne olabilir? İki tepki var. A burada çiftleşebileceğim bir partner var, bir eş var. Ben o kişiyi bulayım, onunla bir tanışayım bakayım. Belki yavru yuva yaparız diyebilir. Ya da ya burası benim bölgem nasıl olur da benim türümden başka bir biri burasının kendi alanı olduğunu iddia ediyor. Gideyim ona bir haddini vereyim.
1: Her iki ötüşte de cevap vermesi gerekiyor aslında.
0: Ama tınmadığı zaman, umursamadığı zaman diyorsun ki bu onu aynı türdeşi olarak algılamıyor. Ve belki de arada bir bariyer var ve belki de bu kuşların birbirlerini bulması insanların denk gelemeyeceği düşük bir olasılık. Ve uzun sürede evet yani hani bu onlarca binlerce yılda tabii ki denk gelecekler. Tabii ki karşılaşacaklar. Belki bir arada aynı şeyde ölecekler. B Bir de şöyle ilginç bir şey oluyor. Bu kuzey ve güney bölgesinin tam ortasında iki türünde aynı ormanda ve aynı orman içinde beraber yuvaladığı, çoğaldığı ortaya çıkıyor. Ve bu sırada hiçbir şekilde A ve B türünün birbirlerine yaklaşmadığı ortaya çıkıyor. Dışarıdan baktığın zaman, kitaptan baktığında belki gerçekten "Aa, bunların ikisi aynı tür canım, ben bunu nasıl evde edeceğim" diyebilirsin. Ama bu davranışlarına, seslerine geldiğinde apayrı türler olduğunu da düşünebiliyorsun. Bunlar bizim diyebildiklerimiz. Bizim duyamadıklarımız da var. Bazen bize tamamen eş gelen bazı sesler. Mikroskopik bir analiz yaptığında, yani böyle çok ince bir ses analizi yaptığında farklı seslere aslında denk geldiğini görebilirsin. Böyle sesler gerçekten çok önemli. Kuşların anlaşmalarındaki en temel iletişim yöntemi. Memeliler koklaşır, kuşlar ise ötüşerek anlaşırlar. Bu iş genelde böyledir.
1: Bu araştırmalar en çok hangi ülkelerde yapılıyor Kerem? Çok bahsettik çünkü araştırmalardan.
0: Valla bilim insanlarının ve üniversitelerin olduğu her ülkede yapılıyor. Ama daha önce, yani belli bölgeler daha verimsiz. Çünkü o bölgelerdeki kuşlar çok daha iyi biliniyor. Dolayısıyla oradan çok fazla ekmek çıkmıyor anladığım kadarıyla. Örnek veriyorum, İsveç'te bu araştırmayı yapan bilim insanlarının en çok gittiği alanlar Çin'in güneyi ve Tayland. Ama İngilizlerin büyük bir kısmı Etiyopya, Kenya ve mesela Uganda ormanlarına gidiyorlar, dağ ormanlarına gidiyorlar. Genel olarak bu konularda da en verimli yerler muhtemelen Güney Amerika'daki ve Orta Amerika'daki tropikal yağmur ormanları. O bölgelerde, çünkü çok şey bilinmiyor. Ama çok sürpriz bir şekilde yanımızın dibinde de sesten dolayı yeni türler tanımlanması da olası. Bu programda kullandığımız seslerden arı kuşunu Volkan Dombaloğlu Mersin'de, Gümüş Martı'yı yine Volkan Dombaloğlu İstanbul'da, Pazar Martısı'nda, Marcin Soloviev Azerbaycan'da, Mavi Baştan Kara'yı Guilherme Melo Mersin'de, Büyük Baştan Kara'yı Guilherme Melo Antalya'da, Karaleş Kargası'nı Dominic Garcia Hall İngiltere'de, Leş Kargası'nı Berkay Alagöz Bursa'da, Bülbül'ü ve Söğüt Bülbül'ünü Züleycin Kudaçoğlu Ankara'da ve Arap Bülbül'ünü Silvan Reid Şanlıurfa'da kaydettiler ve eBird'ün ses kütüphanesi Macaulay's kütüphanesinde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir kuşun adının nereden geldiğini tartıştık Kerem'le. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Suudi Arabistan'da Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu-Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Saldırının Irak'tan düzenlendiği belirtilirken Bağdat, İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını kapattı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor. Husiler son olarak kritik su yolu Babül Mendeb'deki stratejik Meyun Adası'nı da ele geçirdi.
1: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik Doğu-Batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı. Eyvah. Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babül Mendeb Boğazı'nda stratejik konumdaki Meyun Adası'nda da kontrolü sağladı. Meyun Adası Babül Mendeb'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
0: Diyarbakır'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Önümüzde çok ama çok güzel günler var, buna yürekten inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimlik inkarının sembolü haline gelmiş 12 Eylül zihniyetinin ortadan kaldırıldığını da söyledi.
2: İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunu, ekonomik durumunu yani kat be kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.
2: Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
2: 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkar eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten kimlik inkarının ortadan kalkması bizim yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuştu değerli arkadaşlar.
3: Bakan Fidan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
0: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
4: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat eden İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin usulsüzlük nedeniyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Yazıcı'ya yönelik açıklamasının siyasi eleştiri olduğunu savunsa da mahkeme bu görüşe katılmadı. İmamoğlu'na hakaret suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Siyasi yasağa hükmetti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava 25 Ekim 2022'de Tuzla'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılış töreninde eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yönelik sözlerinin ardından yapılan şikayet üzerine açılmıştı.
5: O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin.
4: Savunmasını tutuklu olduğu Silivri cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle yapan İmamoğlu, Şadi Yazıcı'nın konuşmasında törene katılanların sabrını zorlayacak bir dil kullandığını, davranışlarıyla gerginliğe neden olduğunu iddia etti. Sözlerinin provokasyona verilmiş haklı bir tepki olduğunu savundu. İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını reddeden Çelik, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi.
6: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu suçlamayı reddetti. Dile getirdiği iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etti. Suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez gerçekleştirilen oylamada AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçilmişti. Özgür Çelik oylama öncesinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'la görüştüğünü, baskı altındayım dediğini aktarmıştı.
7: Biz Sayın Savcı'ya lütfen bu konuşmalara şahitlik eden, başta milletvekilimiz Suat Yüz Çağdaş olmak üzere kıymetli arkadaşlarımızı dinleyin dedik. Ancak ileriki aşamalarda Sayın Savcı kendilerine ihtiyaç olması halinde dinleyeceğini ifade etti.
6: İddialarla ilgili savcıya ifade veren Ayhan Aydın bu konuşmayı yalanlamış ve hür iradesiyle CHP'den ayrıldığını söylemişti.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 43 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda 43 şüpheli gözaltına alındı, 5 kişi aranıyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
8: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
4: Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
0: İstanbul Maltepe'de mülk sahibi bir çift kiracıları tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yıllık kiracı emniyetteki ifadesinde aralarındaki anlaşmazlığın 350 bin dolarlık tadilat parası nedeniyle başladığını öne sürdü.
4: Davayı kaybetti, kavga etti. Arka arkaya ateş ederek mülk sahibi çifti öldürdü. Avukatlarını ağır yaraladı.
9: Cinayeti neden işlediniz?
4: Mehmet Taşkaya tüm bunların gerekçesini alacak verecek meselesine bağladı. Bana hakaret ettiler, evimden silahımı aldım, vurdum dedi. İstanbul Maltepe'de ev sahipleri Osman ve Nurşen Akyol'u öldüren Taşkaya adliyeye sevk edildi. 30 yıldır binada kiracı olduğu ortaya çıktı. Bina ve apartmandaki dairelerse Almanya'da yaşayan Osman Akyol'a aitti. Akyol'un 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Taşkaya apartmana talip oldu. Bazı tadilatlar yaptırdı. 350 bin dolar harcadığını iddia etti. Ancak tapu sorunu olması nedeniyle satış gerçekleşemedi. Bundan sonra anlaşma yapıldı. Dairelerdeki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Alacak verecek meselesi de bu süreçte yaşandı. Taraflar davalık oldu. Osman ve Nurşen Akyol Almanya'dan İstanbul'a döndü. Mahkeme çifti haklı buldu. Zemin katlardaki ofisler tahliye edildi. Çifte cinayetle sonuçlanan kavga da bu sırada yaşandı. Mehmet Taşkaya kalabalığa neden ateş ettin sorusuna ise karşı tarafı dağıtmak için diyerek yanıt verdi. Mahallede korku dolu anlar yaşandı.
10: İçeriye girdim. İçeriye girmemle 5 dakika sonra sadece bir abi vurma sesini duydum. Şuradan gelen bir ses avukatmış o da.
4: 63 yaşındaki saldırgan özel harekat polislerince yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve kılıçlarla 2 kama bıçağı, kelepçe, biber gazı ve bir olay yeri inceleme şeridi bulundu.
9: Cinayeti neden işledi?
0: Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümüydü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül'ün kurbanlarını anmak için gökyüzüne yıkılan ikiz kuleleri temsilen iki ışık demeti yansıtıldı. New York semaları her yıl olduğu gibi bu yılda ışıktan kulelerle aydınlandı. Yerleştirilen projektörler saldırılarda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerini temsilen gece boyu ışık demetlerini yansıttı. Işığa Atıf adlı anma etkinliği çerçevesinde İkiz Kulelerin silüeti Manhattan semalarında gece boyu görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırıları nedeniyle anma törenleri düzenlendi. Ülke basınında yer alan haberlere göre ise saldırılardan yaklaşık 3 yıl önce CIA, dönemin başkanı Bill Clinton'ın ekibine Usama Bin Laden'in ABD'ye yönelik bir saldırı planladığını bildirdi. Peki CIA'nin yayımladığı bu raporlara rağmen saldırı nasıl önlenemedi ya da neden önlenemedi? Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
11: CIA'nin gizliliğini kaldırdığı belgeler 11 Eylül saldırılarından birkaç yıl öncesine tarihleniyor. 71 adet kısmen redakte edilmiş 100 sayfadan fazla belgeden bahsediyoruz. Belgelerden bir tanesi 11 Eylül 2001'den 3 yıl öncesine tarihleniyor. 10 Eylül 1998 tarihli bir bilgi notu. Ve bu belgeler hem Wall Street Journal, New York Times hem de CNN tarafından kapsamlı bir şekilde haberleştirildi. Ve buna göre bu bahsettiğimiz 1998 tarihli bilgi notunda istihbarat camiasının Başkan Bill Clinton'ın ekibini El-Kaide lideri Osama Bin Laden'in patlayıcı yüklü bir uçakla Amerika'da bir şehri vurabileceği yönünde uyardığı ifade ediliyor. Sadece Clinton döneminde değil, aynı zamanda Bush döneminde de benzer uyarıların bu ekiplere yapıldığı ifade ediliyor. Hatta yine Bush döneminden, ki daha önce bu belgenin gizliliği kaldırılmıştı, 6 Ağustos 2001 tarihli bir belge. O belgenin başlığı da Bin Laden Amerika'ya vurmaya kararlı ifadesi yer alıyor başlıkta. Bu belgede de çok fazla ayrıntı yok ama istihbarat camiasının, yine biraz önce ifade ettiğimiz o 1998 tarihli belgeyi referans gösterdiği ve Bin Laden'in saldırılarına yıllar öncesinden bu saldırılara hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Peki dönemin başkanı Bill Clinton doğrudan bu briefingi okudu mu, ya da bu bilgi notuyla ilgili doğrudan net bir şekilde bilgilendirildi mi? Orası pek açıklığa kavuşmuş değil. Başka açıklanan belgeler de var. Mesela bir tanesi 14 Ekim 2000 yılına ait. Yani Clinton görevden ayrılmadan 3 ay öncesine tarihleniyor bu belgede. Bin Laden'in Amerika'daki hedefleri vurmaya kararlı olduğu ifade ediliyor. Ancak Washington'ın tam olarak El-Kaide'nin hangi hedefleri ya da hangi zamanlamayla vurabileceğini tespit edemediği de ifade ediliyor. Şimdi bu belgelerin 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde kamuoyuyla paylaşılmış olması ve gizliliğin kaldırılmış olması elbette önemli. Ama yine de Amerikan hükümetinin 11 Eylül saldırıları öncesinde neyi ne kadar bildiğine ilişkin, ya da Amerika bu ölçekte bir saldırıyı neden ya da nasıl önleyemediğine ilişkin anlayışı çok fazla değiştirmiş değil.
0: Amerika'dan bir haberle daha devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde dikkat çeken sözler sarf etti. Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki Ulusal Kongresi'nde kapanış konuşması yaptı ve katılımcılara esprili bir dille yemin ettirdi. Cumhuriyetçilere oy kullanmaları çağrısı yaptı. Trump, demokratları işaret ederek destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Ayrıca oy kullanmayanların cehenneme gideceğini de söyledi.
12: Please raise your right hand. Lütfen sağ elinizi kaldırın. I pledge to the ABD tarihindeki en büyük başkana bağlılık yemin ediyorum. That loves us so much. Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile almıyor. Ailemle ve arkadaşlarımla birlikte oy kullanmaya gideceğim. Kayıtlı seçmen olup olmadığına bakmadan oy kullanacağım. Demokratlar gibi sonuna kadar hile yapmaya çalışacağım. Daha büyük hile yapan hiç olmamıştı. Umurlarında bile değil. Ailemi ve arkadaşlarımı da alıp 3 Kasım'da ya da daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Now, I'd say just oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? You know, cehenneme gidersiniz. Bunu biliyorsunuz.
0: Rusya Ukrayna'ya saldırılarını arttırdı. Moskova yönetimi başkent Kiev'in yanı sıra Ukrayna ile sıcak çatışmaların da yaşandığı bölgelerde akaryakıt istasyonlarını hedef alıyor. Deniz Berktay vurulan istasyonlardan birindeydi ve savaştaki son durumu aktardı.
13: Rusya ile Ukrayna arasında hava saldırıları son dönemlerde giderek arttı ve Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava hücumlarını son günlerde, son haftalarda daha da şiddetlendirdi. Ve şu anda arkamda bir benzin istasyonu görüyorsunuz. Rus İHA'larının sabah saatlerinde vurduğu bir benzin istasyonu ve sonuç olarak benzin istasyonu küle dönmüş ve şu anda yıkıntı kaldırma çalışmaları, onarım çalışmaları burada devam ediyor. Daha önceden Ruslar ağırlıklı olarak Kiev'e geceliğin hava saldırı, gece saatlerinde hava saldırıları düzenlerken son zamanlarda günün hemen her saatinde hava saldırısı düzenliyor. Ve Kiev'de sürekli olarak sirenler çalıyor. Hatta bazen günde 15 kez sirenlerin çaldığı zamanlar oluyor. Ve sirenler çaldığı zaman hayat tamamen duruyor. Alışveriş merkezleri kapanıyor. Ve burada bulunan tesisler çalışmıyor. Ve bunun da tabii ekonomiye epey ağır bir faturası oluyor. Ruslar son dönemde özellikle Ukrayna'da benzin istasyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdılar. Ve özellikle sınır bölgelerine yakın, ateş hattına yakın yerlerdeki benzin istasyonlarına yönelik hava saldırıları arttı. Bunun da önemli bir nedeninin Rusların önümüzdeki aylarda özellikle kışın başlangıcında Kiev'e veya Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik yeni büyük çaplı bir taarruza hazırlığın bir parçası olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla şu anda Ukrayna'da kış dönemi gerginlikle bekleniyor, endişeyle bekleniyor. Öbür taraftan bütün bu hava saldırılarının cephe gerisine yönelik bu artan şiddetin Ukrayna'daki ekonominin farklı sektörlerine yönelik faturası ağır oluyor. Ve böylelikle sivil halk savaşın şiddetini giderek daha artan şekilde hissediyor.
0: Karadeniz'de gemilerin vurulması bazı ürünlerin ithalatını durma noktasına getirdi. Bunlardan biri de yem. Hayvancılık sektörü için yem ithalatı yapılması kritik önemde. Fiyatları artınca dana eti %8, tavuk eti de %7 zamlandı.
4: Her iki ülkede gemileri hedef aldı. Yem fiyatı 2 ayda %16 arttı. Hayvancılık sektörü önemli bir sorunla karşı karşıya. Web tüfeğe göre fiyat artışı son bir ayda dana etinde %8'e, tavuk etinde %7'ye yaklaştı. Sektörde maliyetlerin %70'ine yakınını yemler oluşturuyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, mısır, ayçiçek küspesi ve kepek gibi ürünlerin fiyatını hızla yükseltti.
14: Bir yumurta, şu anda yumurta yeminin maliyeti 20 TL. Biz geleneksel olarak 200 ila 250 gram yem bir yumurta maliyeti deriz. Dolayısıyla bugünkü fiyatlara baktığınızda bir adet yumurtanın maliyeti 4 lirayla
4: olacak. Bahçelerde ilk defa görevliler yer alacak. Veliler randevu almadan okula alınmayacak.

0: gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını belirten Murat Mücahit Yentür, tüm okullarımızda turnike uygulaması yok ama uygun gördüğümüz ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak dedi. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
1: Mesleki Eğitim Merkezi MESEM stajyer işçi ölümleriyle gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin soru önergesine yanıt verdi. 10 yılda 37 çocuk işçinin öldüğünü açıkladı. 1,5 yılda yaralanan çocuk sayısı ise 10 bine yakın. NTV'den Deniz Tüysüz bu tabloyu iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a sordu.
0: Hatay'da 13 yaşındaki Tunçan ototamirhanesindeki patlamada öldü. Yine Hatay'da üstelik 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön pastanede elektrik akımına kapıldı. Tekirdağ'da 15 yaşındaki Eren Gündoğdu'da inşaatta aynı kaderi paylaştı. Bu öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezi MESEM kapsamında staj yaparken ölen son çocuklar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soru önergesine yanıt verdi. Buna göre Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerde 2016'dan bu yana 10 senede 37 öğrenci hayatını kaybetti. 2025 ve 2026'da ise 9.950 öğrenci iş kazası geçirdi.
2: MESEM'de olması veya olmaması aslında bir şeyi değiştirmez. Sonuçta çocuk işçilerin ölüm kazaları ülkemizde. Hani 37 de olsa, diğer çalışmalarda 72 de olsa ölüm kazaları, aslında ikisi de kabul edilebilir rakamlar değil.
0: İş hayatına kalifiye eleman kazandırmak amaçlı MESEM'ler, mavi yaka çalışan yetiştirmek için önemli. Ancak iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye'de çocuklar da bu sorundan etkileniyor. Uzmanlar MESEM kapsamındaki iş yerlerinde sıkı denetim öneriyor.
2: Geleceğimizin güvencesi MESEM'ler. Ülke olarak en büyük eksikliğimiz ara eleman dediğimiz mavi yakalı, yani foreman, teknisyen, tekniker pozisyonundaki çalışma gücünün bulunamaması. Ülkenin en önemli sorunu aslında yani MESEM'lerin ve meslek eğitim birimlerinin mutlaka ve mutlaka teşvik edilmesi, geliştirilmesi lazım.
0: Çocuk işçi ölümleri MESEM'lerle sınırlı değil. Düzce ve Sakarya'da traktörden düşerek ölen 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, 13 yaşındaki Yusuf Kesem gibi mevsimlik tarım işçileri de var. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'ne göre sadece Ağustos'ta 15 çocuk işçi hayatını kaybetti.
1: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine evler tahliye edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
0: Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Taşpınar mahallesindeki bir sitenin bahçesi yandı. İhbar üzerine bölgeye tomalar, arazözler, itfaiye aracı ve bir helikopter sevk edildi.
3: Dehşet ve heyecanlardı bizim için. Evde duruyordum. Sonra bir anda itfaiye sesleri duydum ve her yer ateş kırmızısı oldu. Küller yağıyordu. Çok korktuk.
4: Çok korktuk tabii ki. Yangın çok büyüktü. Herkes bir tarafa koşuşturuyordu. Sitede herhangi bir mal kaybı yok. Zarar yok araçta veya evde. Ama işte buradaki ağaçları, buradaki çimleri ekiminde de biz vardık yani. O yüzden ekstra bir hüzün yaşıyoruz yani.
5: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın o noktaya çok yakın bir yerde bulunan sitenin bahçesine kadar sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken site sakinleri de olası risklere karşı tahliye edildi.
0: Alevler Ankara İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Polis de alevlerle mücadeleye tomalarla destek verdi.
6: Otlardan çıktığı şeklinde var ama orada bir vatandaşın müdahalesi mi var yoksa camlardan vesaire mi kaynaklandı? Onu belki daha sonra tespit edilebilir.
5: Bulunduğumuz nokta yangının büyüklüğünü en iyi anlatan alanlardan biri. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Sitede bulunan bazı evlerin duvarları yangından zarar gördü.
0: Alevler neden ve nasıl çıktığı yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

0: Adana'daki orman yangınında evleri küle dönen Bozkurt çifti büyük üzüntü yaşadı. Tüm mal varlığını dakikalar içinde kaybeden çift gözyaşlarını tutamadı. Antalya'da da yangın sonrası ekipler teyakkuzda, yeniden alevlenme riskine karşı nöbet tutuluyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
1: Daha böyle acı. Gerçekten bizim sınavımızmış bu.
2: Bütün mal varlığım olarak yandı. Bağım da, bahçem de, evim de. Hiçbir şeyim kalmadı. Konuşamıyorum da, gerçekten zoruma gidiyor.
3: Meryem ve Halil Bozkurt çifti Adana'nın Kozan ilçesinde yaşıyordu. 7 Eylül'de çıkan Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçrayan orman yangını sırasında evdelerdi. Astım hastası Meryem Bozkurt dumandan etkilenince eşi tarafından hastaneye götürüldü. Bu sırada alevler çiftin ahşap evine ulaştı. Ailenin hayvanları da telef oldu.
1: Biz daha hastaneye varmadan arkamızdan haber geldi bizim. Evimiz ateş girdi dediler. Biz ne yapacağımızı bilemedik ki. Buraya bir düzen kurdum ama hiçbiri kalmadı. Sade biz bir külüne karşılaştık. Evimizin içi sade kül.
3: Antalya'nın Aksu ilçesinde de yangınla mücadele neredeyse 68 saat sürdü. Bir kişinin kalp krizinden öldüğü, 8 kişinin ise dumandan etkilendiği yangın çok sayıda ev, ahır ve serayı küle çevirdi. Ekipler yanan alanlarda yeniden alevlenme riskine karşı arazözlerle nöbet tutuyor. Duman tüten noktalarda söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte sahada, bölge halkıyla görüşerek ihtiyaçları belirleniyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'de 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşlara ve görev yapan personele sıcak yemek ulaştırıyor. Yangın sonrası elektrik hatları da yenileniyor. Kesinti olan bölgelere de yeniden enerji veriliyor.
0: Adana'da biber tarlasına giren hırsızlar üreticinin aylardır emek vererek yetiştirdiği yaklaşık 1 ton kırmızı biberi çaldı. Tarla sahibinin zararı ise 200 bin lira.
3: Hasat için sabah biber tarlasına gitti. 1 ton salçalık ürünün çalındığını fark etti.
4: İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Mesela herkes kötüleniyor mesela şu sıcakta. Herkes emeğin alın teri yapıyorken.
3: Olay Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Özkan ailesi bir sezon boyunca emek verdikleri kırmızı biberi hasat etmek için sabah erken saatlerde tarlaya gitti. Ancak gördükleri manzara karşısında şok oldular. Tarlalarındaki yaklaşık 1 ton salçalı kırmızı biberin gece hırsızlar tarafından toplandığını fark etti. Emeklerinin heba olduğunu söyleyen Özkan ailesinin 200 bin liraya yakın zararı var.
4: Bizden önce hırsızlar hasat etmiş. Biz şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış. Eşyalarını bulduk.
3: Salça yapım sezonunun yoğun olduğu bu dönemde yaşanan hırsızlık olayı bölgedeki üreticileri endişelendirdi. Çiftçiler güvenlik güçlerinin tarlalarda nöbet tutmasını istiyor.
0: İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın halkaladığı ve kendi adını verdiği yavru leylek Afrika'ya göç ederken Karaman'da ölü bulundu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini belirtti.
3: İsveç Veliaht Prensesi Victoria elleriyle halkaladı, leyleğe kendi adını koydu. Toplam 9 ülkeyi geride bırakan ve Afrika'ya göç etmek için yola çıkan yavru leylek 3500 kilometre gitti ancak Karaman'da ölü olarak bulundu.
5: İsveç'te bu yıl 9 vericili leylekten sadece bir tanesi öldü. O da Türkiye'den geçen. Bir tanesi henüz daha göçe başlamamış. Geri kalanlar ise Cebeli Tarık Boğazı üzerinden geçiş yapıyorlar Afrika kıtasına. Ve onlarda bir ölüm gerçekleşmedi. Avrupa'da da elektrik tellerinden kaynaklı ölümler yaşanıyor. Ama Türkiye'de bu oran maalesef fazla.
3: Enerji nakil hatlarının geçtiği alanda Victoria dahil olmak üzere toplam 6 ölü leylek tespit edildi.
5: Göçmen kuşların ölmemesi için yapılacak iyileştirmelere bir an önce ağırlık verilmeli. Evet, binlerce kilometre hat var ve bunların hepsine bakım yapıp da bunları izole etmeleri belki de mümkün değil. Bir risk haritası çok çabuk oluşturulabilir. Bu enerji nakil hatlarındaki güvenli hale getirme işlemlerine başlamaları gerekiyor.
3: Bu yıl göç başladığından beri İstanbul'da da Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Tahtakale bölgesinde yüzü aşkın leylek ölü bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Abdülkadir Uraloğlu koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
0: İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme faaliyetlerine dikkat çekti. Özellikle dijital platformlardaki LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
6: Son yıllarda çok ciddi bir saldırı altındayız ve bu saldırının hedefinde kimlik var. Nereden geliyor bu? Sosyal medya üzerinden geliyor, dijital platformlar üzerinden geliyor, ekranlar üzerinden geliyor.
7: İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme saldırılarına dikkat çekti. Özellikle dijital platformlarda yürütülen LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
6: Dijital platformlarda neredeyse her yapımın içerisinde bu LGBT propagandasına maruz kalıyoruz. Bu propagandanın sebep olduğu psikolojik etki bir süre sonra cinsel kimlik karmaşası olarak karşımıza çıkıyor.
7: Üner, cinsel kimliksizleştirme ve LGBT propagandalarına karşı alınabilecek tedbirlere de değindi.
6: Bu noktada ailelere düşen de buradan bir çıkış olduğunu bilmek. Öncelikle çocuklarının bu anafora kapılmasına mani olmak. Bunun formülü ekran süreleri ve o ekranlarda neye maruz kaldıklarının farkında olmak. Anne babaların dijital okuryazarlığı kendi ekran tecrübeleri de önem arz ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parkeye indi, basketbol oynadı. O anları Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Takım elbiseler çıktı, formalar giyildi. Parkede kıyasıya mücadele verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadığı anları paylaştı. Görüntüleri Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Tüm sadece 2 saat önce sen git video çek dedi. Video çekmeye başladı. Neyse.
3: Maçta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve eski milli basketbolcu Ömer Onan da yer aldı. Cumhurbaşkanının torunu Mehmet Akif Albayrak da parkedeydi.
9: Süper pas.
3: Varank, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri evet yine kazandı notuyla paylaştı.
0: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Fenerbahçe Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek. İsmail Kartal istifa kararı geri dönmeyeceğini açıklamış. Aziz Yıldırım ise ben olduğum sürece o da olacak, büyüğünü dinleyecek demişti. Görüşmelerin ardından İsmail Kartal ikna edildi ve devam kararı çıktı. İsmail Kartal'ın istifası, Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesini açıklaması sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de yankı uyandırdı. İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerdeki basında yer alan haberlere bakalım.
10: Fenerbahçe'deki kriz dünya basınının da gündeminde.
11: Ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
10: Bir bir biten Roma maçının ardından İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyurmasıyla Aziz Yıldırım'ın açıklaması İtalya, İspanya ve Fransa gibi birçok futbol ülkesinde manşetlere taşındı. La Gazzetta dello Sport krize geniş yer ayırdı. İtalyan gazetesi bir Türk draması Fenerbahçe. teknik direktör istifa etti. Başkan şişe atıldığını açıkladı başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Correa dello Sport, Fenerbahçe'de şok başlığını attı. İsmail Kartal'ın soru almayacağım, kulübün önünü açmak için istifa ediyorum ifadeleriyle Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesi haberleştirildi.
9: Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
10: İspanya'da Marca, Fenerbahçe teknik direktörünün istifasını reddetti. Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı paylaşımıyla yaşananları duyurdu. Fransa'da L'Equipe, Fenerbahçe'de şok. Şampiyonlar Ligi'nde berabere biten Roma maçından sonra İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Gerçek dışı olaylar İstanbul'da yaşandı ifadelerini kullandı. Amerika merkezli ESPN de Fenerbahçe'de yaşananları internet sitesinin manşetinden duyurdu.
0: Süper Lig'in 5. haftasına Beşiktaş galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar evinde Erzurumspor'u 3-0 yendi.
7: Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
12: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
7: Beşiktaş 21. dakikada Emirhan Topçu ile öne geçti. Leandro Trossard 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikalarında İlhan Fakılı sahneye çıktı ve Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
13: Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik. Nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O 2 mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Hafta içi çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı ve milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz.
7: Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz'a başkan Serdar Adalı tarafından 100 numaralı forma hediye edildi. Leandro Trossard siyah beyazlı formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı attı. Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza alan Dušan Vlahović maçı tribünden takip etti. Ligde puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlılar gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak, ardından Süper Lig'de Ahmetspor'a konuk olacak. 4 puanda kalan Erzurumspor Futbol Kulübü ise Samsunspor'la evinde karşılaşacak.
0: Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Şebnem Ferah'ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi.
14: Şebnem Ferah sahnelere hızlı döndü. 6 yıl aranın ardından 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan rock müziğin önemli ismi konserlerine devam ediyor. Ferah'ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi. Sanatçı 18 Eylül'de İzmir'de, 24 Eylül'de İstanbul'da, 2 Ekim'de Ankara'da sahne alacak. Ferah'ın konser takvimine Antalya, Bursa ve Adana'nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu da ekleniyor. Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak. Yana yana 1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınlamıştı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: Hürmüz'deki krizin ardından dünya enerji ticareti için kritik bir başka geçiş noktasında da gerilim yükseliyor. Peki bu hamle Husilere boğazı kapatma gücü verir mi? İran'ın bölgedeki mücadelesinde yeni bir cephe mi açılıyor? Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu NTV yayınında değerlendirdi. Ekranlara taşıyalım ve saat başından itibaren de Erhan Yılmaz'ın sizlerle olacağını hatırlatalım. Hoşça kalın.
1: Küresel ticaretin akış noktası burada, yani Hint Pasifik bölgesinden veya işte Orta Doğu'daki petrol, gaz çıkışı ile ilgili bütün ticaretin aktığı yer esasında işte Aden Körfezi'nden geçip Süveyş'ten Avrupa tarafına veya Atlantik'e doğru gidiyor. Eğer ki burası kapatılacak olursa bütün akışın Afrika'nın güneyinden dolaşmak zorunda kalacağı başka daha pahalı bir yolu, hatta zaman olarak da baktığınızda zamanın uzamasıyla ticarette büyük aksamaların olabileceği hususu gündeme geliyor. Tabii bu Kızıldeniz'deki kapatma hadiselerine daha önce mesela bir ticari geminin bu bölgeyi Süveyş'i kapatmasıyla COVID-19 sürecinde meydana gelen hadiseleri hep hatırlıyoruz. Bunlar küresel açıdan çok büyük faturalara sebep olmuş konular idi. Fakat bu tarih itibariyle söyleyebiliriz ki Arap Yarımadası'ndaki mesele genişlemiş durumda. Yani sadece bu Hürmüz ve İran bölgesindeki bir mesele olmaktan çıktı. Hatta şunu da söyleyebiliriz, iç savaş halindeki Yemen'in meselesi, Husi meselesi olmaktan çıktı. Şu anda küresel bir mesele haline dönüştü. Dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini toplayabileceği bir noktadayız artık. Ve Husiler bu cepheden baktığımızda eğer güneye doğru inişlerini sürdürürlerse ki aslında engel de yok. Bunu yapabilirler. Çünkü karşılarında çok önemli bir direnç olması lazım ki işte Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı merkezi hükümetin bağlısı olan grupların burayı savunma imkan ve kabiliyetleri az. Hem güneydekilerin de imkan ve kabiliyetleri az. Dolayısıyla pek de önlerinde duracak bir hadise veya engel yok gibi genişleme şeklinde. Burada sadece adaya da bakmıyorum ben, yani genel olarak bölgenin kontrolünü ele geçirebilecek bir potansiyele sahip Husiler. 1990'lı yıllardan itibaren anlatmamız gereken bir hikayeyi karşımıza koyuyor. Yani bu başlangıçta bir Husilerin de içerisinde olduğu Zaydi ayaklanması şeklinde belki hani daha küçük bir durummuş gibi ortaya çıktı. Fakat Arap Baharı'ndan itibaren bu daha başka bir profil sergiledi. Arap Baharı'nın getirmiş olduğu etkiyle beraber burada bir başşehir Sana'nın da düşüşü bütün kırılganlıkları ortaya çıkardı. Burada bir güç dengesi artık tamamen Husilerin eline geçmiş oldu ki Kızıldeniz bölgesinde bu önemli olduğu gibi bu bölgedeki kaynakları kullanmak açısından da böyle oldu. Askeri açıdan üçe ayırıyoruz biz Yemen'i. Yani bir batı, yani Kızıldeniz tarafı, bir güney kısmı, bir de iç kısmı veya doğusu diyelim. Bu üçünün de ayrı karakterde hem insan karakteri hem de askeri manevra bakımından farklılıkları var. Yani burada şimdi Batı bölgesindeki Husilerin ele geçirmiş olduğu konular sadece İran'la da alakalı değil. İç içe geçmiş meseleler var. Yani burada Yemen'i idare eden güçlerin taraf değiştirmeleri ve dış ülkelerden destek almaları, ki bu bazen Suudi Arabistan'dan oldu, bazen Birleşik Arap Emirlikleri'nden oldu. Buradaki bütün iktidarı ele geçirebilecek tarzdaki faaliyetler hep Husilerin işine yaradı sonuçta. Yani bu hükümeti idare edememeleri, burada devleti idare edememeleri, devletin çökmesinin sonucu olarak biz bugünlere geldik. Bu sadece ve sadece işte Hürmüz'ün veya İran'ın meselesi olmaktan öte daha derinde büyük kırılganlıkların yaşadığı ve bugüne yansıyan bir sonuç. Tabii şimdi birleşmek istendi. Yani bu ülkedeki bütün güçleri bir araya getirmek için çabalar sarf edildi daha önce. 2014'ten itibaren bunları görüyoruz. Fakat neticelenemedi. Yani burada yine iktidar sahipleriyle muhalefettekilerin birbirlerine karşı olan tavırlarıyla herkes elini silaha aldı ki işte burada tamamen terörize olmuş bir toplum veya buranın da şartları. Yani aslına bakarsanız arazi şartları veya yaşam şartları öyle bir değişik ki burada. Buradaki insanların kolaylıkla eline silah alıp ne bileyim bir tarafın, bir kabilenin şemsiyesi altına gelebileceği bir durumu sergiledi. Şimdi tabii Husiler şunu istiyor. Yani ben bir de şunu hatırlatayım. Yani bundan ne bileyim yaklaşık bir sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nin de işin içerisinde olduğu küresel bir askeri organizasyonda burada bir harekat yapıldı ama genellikle harekat hava harekatı şeklinde gerçekleşti ve arkasından Amerika ile yani bu da yakın zamanlarda Husiler bir anlaşmaya vardılar. Yani burada çatışmayı engelleyecek bir anlaşma olarak ifade edildi. Yani şu anda Amerika ile anlaşması devam ediyor görünürse eğer oradan bir çıkarım yapabiliriz. Husiler ne istiyor? Aslında ülkeyi istiyor. Yönetimi ele geçirmek istiyor. Burada da bir pazarlık unsuru olarak tabii ada veya batı bölgesinde ticaretin olduğu bütün bu cepheyi elinde tutarak güç bende diyor. Yani bu gücü kabul ettirmek için ama şimdi biz şunu da biliyoruz. Suudi Arabistan'ın bu gelişmelere sessiz kalamayacağını ve buradaki petrol çıkışına kadar engel teşkil edecek bazı gelişmeler var. Şimdi Suudi Arabistan düşünüyor. Acaba tekrar ben buraya daha önce yaptığım gibi müdahale edeyim mi? Şimdi müdahale ettiği zaman ise buradan işte Amerika'nın desteğini alması gerekiyor. Amerika'nın buradaki komutanlığı CENTCOM'un başkanı da şu anda Suudi Arabistan'la görüşme içerisinde. Fakat harekatta elverişli bir yer değil. Gene yapılacak olan hava harekatı. Bu buradaki faaliyetlerin geriye gitmesini sağlamıyor. Daha çok durumu ajite ediyor. Daha çok çıkmaza sokuyor. Hatta halkın açlığı veya işte bir takım böyle olumsuzlukları siz de söylediniz. Bunların gelişmesine sebep oluyor. Ve dolayısıyla şimdi burada yani bir yere elinizi değdirdiğiniz anda o kadar çok şey birbirine geçiyor ki daha çok olayı çözmekle alakalı yaklaşımlar sergilenmesi gereken bir safhadayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'ten %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
2: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Seydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sinjar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
1: Suriye'de SDG'nin kendi nüfusu ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sinjar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sinjar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrol altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sinjar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sinjar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekiciydi.
2: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
2: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
3: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
2: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
3: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
3: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi.
4: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
0: Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada dün mezarının açılmasına karar verilmişti. Mezarı açma işlemi ileri bir tarihe ertelendi. 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye'de bulunan mezarının açılmasına karar verilmişti. Dün yapılması beklenen işlemler dahilinde zehirlenme şüphesinin araştırılması için Kozinoğlu'nun mezarından doku ve toprak örnekleri alınacaktı. Savcılık kaynakları mezarı açma işleminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli ile ilgili adli süreç ise devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarla bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri ve sivil altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Son gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Suudi Arabistan'daki Doğu Batı petrol boru hattı tedbiren kapatılmıştı. Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden tam 25 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törene katılırken New York'taki törende eski Amerikan başkanları yer aldı.
1: Çanlar, sirenler çaldı. İsimler teker teker okundu. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler törenle anıldı. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıl dönümünde her yıl olduğu gibi 3 ayrı adreste tören vardı. Saldırının merkezi New York'taki törende de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yükseldiği noktada siren sesleri çaldı. 11 Eylül saldırısının binlerce kurbanının adı tek tek okundu. Amerikan Savunma Bakanlığı da saldırının adreslerinden biriydi. Pentagon'un duvarlarına her yıl olduğu gibi devasa Amerikan bayrağı asıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törende konuştu. Birlik mesajı verdi.
5: Yaşananları asla ama asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Tek sonuç zafer olmak zorunda.
1: Dördüncü uçağın düştüğü Pensilvanya'da da aileler kaybettiklerini anmak için toplandı. 11 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Teröristler tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak Pensilvanya'da düştü. Yaklaşık 3000 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu Usama Bin Laden ve örgütü El-Kaide üstlendi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluların 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde yolcuların endişeyle geminin geri dönmesini talep ettikleri ve geminin sol kızağının kırık olduğu kameraya yansıdı. Diğer yandan kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme dışında kayıp yakınları olayın kaptanın suçu olduğunu dile getirdi. Girne'de Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet adlı yüksek hızlı fiber katamaran 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'na yaklaşık 4 deniz mili mesafede batmıştı.
0: Ataşehir'de iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa süre içerisinde binayı sardı. Mahsur kalanlar önce çatıya çıktı. Alevlerin şiddeti artınca bazı vatandaşlar kendileri aşağıya indi.
6: Bekle, İsa'ya geldi, İsa'ya bekle.
1: Markette başlayan alevler kısa sürede yayıldı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar önce çatıya çıktı, ardından kendi imkanlarıyla aşağıya indi. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sütçüoğlu Caddesi'ndeki iki katlı iş yerinin giriş katında başlayan alevler kısa süre içinde yayıldı. Bina içerisinde bulunanlar çatıya çıkarak alevlerden korunmaya çalıştı. Alevlerin etkisini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla çatıdan inmeye çalıştığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
0: Elazığ'da yanan evde ölü bulunan A ve Hayriye Ülkü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına döndü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
1: Yanan evde cansız bedenleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada bir zanlı tutuklandı. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koç Yiğitler Köyü'nde meydana geldi. 8 Eylül gecesi NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Uyku Kalpakçıoğlu'nun anne ve babasına ait evde yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra A ve Hayriye Uyku çiftinin cansız bedeni bulundu.
7: Olay ilk etapta yangından kaynaklı bir ölüm olarak yansıdı. Ancak daha sonra yapılan incelemede, otopside bunun böyle olmadığı anlaşıldı ve çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
1: Otopside A ve Hayri Ülkü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
8: En son konuşan ben ve Rüzgar adında bir oğlum var, oğlumdu. Akşam 21.08 sularında annemle konuştum. Babamı sordum, babamın uyuduğunu, kendisinde biraz sonra uyuyacağını söyledi. Yani son konuşmamız işte demek ki bu. Böyle canileri, böyle katilleri cezasız bırakmasınlar ki en azından başkalarının annesi babası bu şekilde katledilmesi.
1: Evde Hayriye Ülkü'ye ait bazı altın ve değerli eşyanın da kayıp olduğu tespit edildi.
9: Ya burada bu bölgede ilk kez böyle bir şey oldu. Şoklardayız yani.
10: Daha bir gün öncesinde de şu kapının önünde konuşmuştuk, muhabbet konuştuk. Gerçekten çok çok iyi konuşmuştu.
1: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşi verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
0: Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kasıtla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile İç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararı çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
3: Olası kasla öldürme ve olası kasla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi.
11: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
3: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. 3 sanık için olası kasta kasten öldürme ve olası kasta kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. 3 sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme iki sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danıcı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
11: Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil benim. Benim çocuklarım adaleti sağlansın.
0: Her yıkıcı depremden sonra çoğu bina sahibi hızlı tarama testi yaptırdı. Ancak sonrasında deprem gerçeği unutuldu ve bina kontrolleri ihmal edildi. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin test yaptığı 40 bin binadan yaklaşık 19 bini riskli çıktı.
12: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
3: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
12: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
13: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
14: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
15: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
12: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
16: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
16: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
3: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
17: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
3: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
16: Önce binanın geliyoruz. Donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
0: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Açıklamada il genelindeki 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Yaşanabilecek trafik yoğunluğunun ulaşımda aksamalara neden olmaması için 14 Eylül Pazartesi günü ilk derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Okullar Pazartesi günü açılıyor. Okul masrafları ise velileri düşündürüyor. Avukat Mustafa Zafer kendi harcamalarından yola çıktı ve bir tablo hazırladı. Bu tabloya göre İstanbul'da devlet okuluna giden bir öğrencinin ayda 10 bin, yılda ise en az 91 bin lira masrafı var.
18: Orta bir için malzeme alacağız.
19: Tabii. Avukat Mustafa Zafer kızıyla okul alışverişine çıktı. Teker teker yaptığı harcamaları not etti.
20: Kuru boya.
18: İndirimsiz hali 5.235 TL tuttu. Sağ olsun kırtasiyeci bize bir indirim yaptı kardeşimiz. Bununla beraber 4.700 lira toplam bir yılı kapsayacak şekilde kırtasiye masrafımızı karşılamış olduk.
20: Sulu boyası, keçeli, pastel.
19: Zafer servis, yemek, kırtasiye, çanta, kıyafet, ayakkabı masraflarıyla yıl içinde talep edilebilecek malzemeleri hesaba kattı. Buna göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor.
18: İstanbul'un içindeki çok mütevazi bir semtteyiz biz. Gazi Osman Paşa'nın bir mahallesindeyiz ve burada gayet düşük fiyatlı, yani İstanbul'un içinde Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Ulus'ta ya da Maslak'taki bir kırtasiye fiyatlarıyla kıyas kabul edilemeyecek derecede ekonomik fiyatların olduğunun altını çizmemiz lazım.
19: Bu tabloda servisi yemek ücretleri en düşük seviyede tutuldu. Servis güzergahının uzunluğu, kantin masrafları, okul gezileri. Tüm bunlar da velilerin göz önünde bulundurması gereken harcamalar.
18: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
19: Devlet okullarında kayıt parası alınması ise yasak. Velilerin düzenlemelerin dışındaki taleplere karşı dikkatli olması öneriliyor.
0: Evet, yazılı basının manşetlerine bakacağız bu dakika itibariyle. İlk gazetemiz Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşeti: "Kalbi millet için çarpan yorulmaz," diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalbi bu ülke, bu aziz millet için çarpan yorulmaz, onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz," diyor. "Sadece vazifemizi yapıyor, aşkla hizmet ediyoruz, bu can bu tende oldukça koşturmaya devam edeceğiz," diyor. Baba Ocağı Rize'de coşkulu bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı, 26 projenin açılışını yaptı, 3 yeni yatırımın da temellerini attı demiş Sabah Gazetesi. Tankların ezdiği hayatlar diyor. Bakalım, özellikle de bu bölgeyi ilk sayfada siyah beyaz olarak basmış bugün Sabah Gazetesi. Milli iradenin tanklarla susturulduğu 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. O karanlık günlerde yaşanan film senaryosu değildi. Junta'nın çıkardığı ağır faturayı büyük travma yaşayan milletimiz acı şekilde ödedi. Meclis kapatıldı, partiler tasfiye edildi, liderler sürgüne gönderildi ve yargılandı. 517 idam kararı verildi. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu, sol görüşlü Erdal Eren gibi gençlerin aralarında olduğu 50 kişi dar ağacına gönderildi. 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bini yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı demiş Sabah Gazetesi'ndeki haberde 12 Eylül'e ilişkin. Devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet, yeni kriz Babül Mendeb demiş. Bakalım hemen detayına. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı. Yemen'deki hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında batı sahilinde yaşanan çatışmalar Babül Mendeb Boğazı ile Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik endişeleri arttırdı. Babül Mendeb'e ilerleyen Husiler, Zukar Adası'nın yanı sıra Meyun Adası'nı da ele geçirirken ticari gemi geçişleri kritik seviyelere geriledi. bölgede karşı operasyon başlatan hükümet güçlerinin başarılı olmadığı ve geri püskürtüldüğü açıklandı. Meyun Kızıldeniz girişindeki konumu sebebiyle deniz trafiği açısından son derece önemli bir nokta. Husilerin söz konusu adayı ele geçirmesi Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geliyor demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Biz bugünden seçime hazırız diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Özel Kars'ta Sultan Alparslan Camii'nde cuma namazını kıldı. Partililerle Faik Bey Caddesi'ne geçen Özel ziyaret ettiği esnafın taleplerini ve sorunlarını dinledi. Özel, biz bugünden seçime hazırız, dünden razıyız, uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz dedi diyor Milliyet gazetesindeki haberde. İsmail Kartal geri döndü başlığında bir haber var, hemen ona da bakalım. Fenerbahçe Roma maçından sonra istifa eden teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu resmen duyurdu. Sportif direktör Oğuz Çetin'in tüm çabalarına rağmen geri adım atmayan Kartal, Başkan Yıldırım'la yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından görevine dönme kararı aldı diyor. Beşiktaş zirveye kuruldu demiş. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş evinde ağırladığı Erzurumspor'u rahat geçti. Devreyi Emirhan ve Trossard'ın golleriyle 2-0 önde bitiren siyah beyazlılar 81'de İlhan Fakıllı'nın attığı golle farka koştu. Kartal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'in manşeti de Meis'te Miço Şov. Bakalım Ege'deki bir haber bu. Ege'ye yönelik bir haber. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. Yerleşimin büyük ölçüde limanın çevresinde toplandığı bu küçücük adanın yerleşik nüfusu 500. Kaş'tan 7 dakikalık deniz yolculuğuyla ulaşılan Meis, Türkiye'ye göz mesafesinde demiş Hürriyet gazetesindeki

Arap Yarımadası'nda yaşananlara yine Yeni Şafak gazetesi de manşetten yer vermiş. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'deki stratejik kıyıları ve adaları ele geçirerek Babil Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldı. Amerika, İran savaşında kapanan Hürmüz Boğazı'nı alternatif olarak kullanılan Babil Mendeb'in de kapanması hem petrol hem küresel ticaret için büyük kaos olacak demiş. Şu dakikalarda Brent petrolün seviyesi de 105 dolarlarda seyrediyor, onu da söyleyelim. 7 çocuk Suriye'ye teslim edildi diyor bakalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de devlet bakımı ve koruması altındaki 7 Suriyeli çocuğu Şam'da ailelerine teslim edilmek üzere yetkililere emanet etti. Göktaş, gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin devam edeceğini ve mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda işbirliğinin sürdürüleceğini söyledi, diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet'e bakalım. Adım adım İBB hedefi demiş Cumhuriyet gazetesi. İktidarın gözü seçimle gelen İmamoğlu'na verilen cezanın onanmasında eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında açılan davada İki kez beraat kararına karşın yeniden yargılanan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi. İmamoğlu savunmasında ne böyle bir mütalaa olur ne böyle bir iddianame diyerek tepki gösterdi. Mahkemenin verdiği hükmün istinafta bozulmaması durumunda İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İBB Başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçime gidilecek. İktidarın İBB meclisinde transfer baskısını artırarak seçimle kaybettiği İstanbul'u kazanmayı amaçladığı belirtiliyor demiş Cumhuriyet gazetesi. Emekçi kıyımı bir ayda 226 can diyor. Buna da bakalım. İş cinayetlerinde son 4 ayda yaşanan emekçi kıyımı kara tabloyu ortaya koydu. İSİK meclisi raporuna göre Ağustos ayında 226, 8 ayda ise 1509 işçi yaşamdan koptu. Rapora göre 15 yılda ilk kez 4 ay üst üste 200'ün üzerinde işçi ölümü kaydedildi demiş. İnşaatta ilk sırada yer alıyor demiş Cumhuriyet gazetesi. Akşamla devam edelim. Ezgi bir kez daha yıkıldı demiş Akşam gazetesi. Bakalım. Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi apartmanının altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıla çarptırıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılınca kaçan ve 2 yıl sonra Ankara'da yakalanan sanıklar haftada 2 gün imza ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Mahkeme savcılığının kararına itirazını da reddetti demiş Akşam gazetesi. Posta'ya da bakalım. Posta gazetesinin manşeti alın tazminatı anlaşalım diyor bakalım. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ilişkin davada sanık avukatından aileye tazminat verelim. Eşi gibi siz de şikayetinizi geri çekin teklifi geldi. Baba Özer Acı maddi destek istemiyoruz, ihtiyacımız da yok yanıtını verdi diyor Posta gazetesindeki haberde. Devam edelim Türkiye ile son gazetemiz Türkiye. Türkiye'ye de bakalım. Şehit kanıyla siyaset olmaz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamaları. Cumhurbaşkanı terörist Türkiye sürecini istismar ve sabote etmeye çalışanları net bir dille ikaz etti. Terörsüz Türkiye'den dönüş olmadığını ve ülkemizi dünya devi yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Ankara merkezi siyaset çağımızın arka planında Büyük Türkiye mutabakatı var. Ülkemizi cephe siyasetinden kurtarmak zorundayız. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak vicdansızlıktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Okul zili çalmadan çete temizliği demiş. Hemen bakalım. C-31K adlı gizli siber suç ağı çökertildi. Emniyet 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Okullara saldırı planı yapan çetenin müstehcen çocuk görüntüleri paylaştığı, hayvanlara eziyet ettiği ve milli manevi değerleri hakaret ettiği belirlendi. Polis okulların güvenliği için 22 şehirde operasyon yaptı demiş. Türkiye gazetesi kartta 23 kalem komisyon demiş. Bakanların yaptığı birçok, bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz diyor. Bankalar kredi kartından faiz, aidat, ATM ücreti gibi 23 kalem kesinti yapıyor. Küçük rakamlar toplanınca cebimizden ciddi bir meblağ çıkıyor demiş Türkiye gazetesi.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Merhaba sevgili caz severler. Caz dünyasının 2 Mart 2023'te yitirdiği tenor ve soprano saksafoncu Wayne Shorter, yorumculuğunun yanı sıra caz tarihine kazandırdığı besteleriyle de çok önemliydi. Birçok caz sanatçısı da bu eşsiz bestelerin yer aldığı özel albümler yayınlayarak ona saygılarını sunuyor. İşte bu programda böyle iki albümden yorumlar dinleyeceğiz. İlki Dave Lippmann Big Band'in 2014 yılında yayınladığı A Tribute to Wayne Shorter albümü. Halen 77 yaşında olan Brooklynli tenor, soprano, saksafoncu ve flütçü Dave Lippmann bu orkestrasını 2002 yılında kurmuştu. A Tribute to Wayne Shorter orkestranın 4. albümü. Burada orkestrayı Gunnar Mosblad yönetiyor. Düzenlemeler ise Mats Holmqvist'e ait. Önce Shorter'ın Miles Davis'in 1967 yılına ait Nefertiti albümü için yazdığı aynı adlı bluzunu dinliyoruz. Solistler soprano saksafonda Lippmann, trombonda Jason Jackson, basta Tony Marino.

0: NTV Radyo.
1: Dave Lippman Big Band 2014 yılına ait A Tribute to Wayne Shorter albümünden Nefertiti adlı parçayı seslendirdi. Albümden son olarak Shorter'ın 1967 yılına ait Speak No Evil albümünden aynı adlı swingli bluesunu dinliyoruz. Soprano saksafonda Lippman, gitarda Vic Juris. Orkestrayı Gunnar Mosblad yönetiyor. Düzenleme Mats Holmquist.

0: Speak No Evil, Wayne Shorter'ın bu bluzunu Dave Lippman Big Band, A Tribute to Wayne Shorter albümünde seslendirdi. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Doğa Takvimi. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yunusların günü bugün. İnsanlar gibi yunusların da isminin olduğunu, birbirlerini isimleriyle çağırdığını biliyor musunuz? Kendileri için ıslık gibi benzersiz bir ses seçen yunuslar, bu sesle çağrıldıklarında da tepki verirler. Araştırmacılar, bunun yunusların birbirlerini göremedikleri zamanlarda bile bir arada kalmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor. Yunuslar için ilan edilmiş bir gün var. Çünkü doğal ortamlarında yaşayan yunuslar bir dizi tehditle karşı karşıya. Okyanus kirliliği, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı bir yanda, vahşi avcılar ve vahşi gösteri turizmi diğer yanda. Aklınızda olsun. Sanılanın aksine yunuslar hapsedildikleri havuzlarda her türlü kötü muameleye maruz kalıp eğlendirme amaçlı hareketleri yaparken gülmüyorlar, yani mutlu değiller. Güler gibi görünen yüzüne bakıp insanlarla dost olduklarına dair ticari sloganlara aldanmayın. Yunuslar da vahşi ortamında yaşaması gereken vahşi hayvanlar. Öğrenebilir olmaları evcil olduklarını göstermez. En sık sorulan sorulardan biri, yunuslar uyur mu? Evet, yunus uyur. Ama beyninin sadece bir yarısı uyur. Diğer yarısı güvenlik için uyanık kalır. Böylece yaklaşan tehlikeyi görür. Zekası ve karmaşık sosyal davranışlarıyla yunuslar suların görkemli canlılarından. Dünya Yunus Günü'nde onları tanıyarak, korumak için farkındalık yaratabilir, ticari gösterilere katılmayarak tavır alabilirsiniz. Dünya Yunus Günü kutlu olsun.
2: Doğa Takvimi.
1: Hava durumu.
4: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'ten %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
1: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 8.
5: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Arap Yarımadası'nda dünya petrol arzını etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Saldırının Irak'tan düzenlendiği bildirilirken Bağdat, Irak sınırındaki Selamçe sınır kapısını kapattı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor. Husiler son olarak kritik su yolu Babül Mendeb'de stratejik Meyun Adası'nı ele geçirdi.
6: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik Doğu-Batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı.
7: Eyvah.
6: Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babül Mendeb Boğazı'nda stratejik konumdaki Meyun Adası'nda da kontrolü sağladı. Meyun Adası Babül Mendeb'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
5: Diyarbakır'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Önümüze çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimlik inkarının sembolü haline gelmiş 12 Eylül zihniyetinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
8: İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunu, ekonomik durumunu yani kat ve kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.
8: Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
8: 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkar eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle gerçekten kimlik inkarının ortadan kalkması bizim yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuş değerli arkadaşlar.
9: Bakan Fidan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
5: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
10: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat eden İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin usulsüzlük nedeniyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Yazıcı'ya yönelik açıklamasının siyasi eleştiri olduğunu savunsa da mahkeme bu görüşe katılmadı. İmamoğlu'na hakaret suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Siyasi yasağa hükmetti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava 25 Ekim 2022'de Tuzla'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılış töreninde eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yönelik sözlerinin ardından yapılan şikayet üzerine açılmıştı.
11: O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin.
10: Savunmasını tutuklu olduğu Silivri cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle yapan İmamoğlu, Şadi Yazıcı'nın konuşmasında törene katılanların sabrını zorlayacak bir dil kullandığını, davranışlarıyla gerginliğe neden olduğunu iddia etti. Sözlerinin provokasyona verilmiş haklı bir tepki olduğunu savundu. İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
5: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasını reddeden Çelik, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi.
12: Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu suçlamayı reddetti. Dile getirdiği iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etti. Suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez gerçekleştirilen oylamada AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçilmişti. Özgür Çelik oylama öncesinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'la görüştüğünü, baskı altındayım dediğini aktarmıştı.
13: Biz Sayın Savcı'ya lütfen bu konuşmalara şahitlik eden, başta milletvekilimiz Suat Özçağdaş olmak üzere kıymetli arkadaşlarımızı dinleyin dedik. Ancak ileriki aşamalarda Sayın Savcı kendilerine ihtiyaç olması halinde dinleyeceğini ifade etti.
12: İddialarla ilgili savcıya ifade veren Ayhan Aydın bu konuşmayı yalanlamış ve hür iradesiyle CHP'den ayrıldığını söylemişti.
5: Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Erzan'ın Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti. Bu suçlamayla tutuklanan Erzan hakkındaki karar İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmişti. Avukatların itirazı üzerine dosya istinafa gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer verilmediği ve bunun da denetim güçlüğüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle itirazları yerinde gördü. İstinaftan dönen dava ile ilgili ilk duruşmanın dün yapılmasına karar verildi. Erzan mahkemedeki savunmasında kimseye benim borcum yok ama borçlu durumda kaldım ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
14: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
10: Bakan Gürley'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
5: İstanbul Maltepe'de mülk sahibi bir çift kiracıları tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yıllık kiracı emniyetteki ifadesinde aralarındaki anlaşmazlığın 350 bin dolarlık tadilat parası nedeniyle başladığını öne sürdü.
10: Davayı kaybetti, kavga etti. Arka arkaya ateş ederek mülk sahibi çifti öldürdü. Avukatlarını ağır yaraladı.
15: Cinayeti neden işlediniz?
10: Mehmet Taşkaya tüm bunların gerekçesini alacak verecek meselesine bağladı. Bana hakaret ettiler, evimden silahımı aldım, vurdum dedi. İstanbul Maltepe'de ev sahipleri Osman ve Nurşen Akyol'u öldüren Taşkaya adliyeye sevk edildi. 30 yıldır binada kiracı olduğu ortaya çıktı. Bina ve apartmandaki dairelerse Almanya'da yaşayan Osman Akyol'a aitti. Akyol'un 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Taşkaya apartmana talip oldu. Bazı tadilatlar yaptırdı. 350 bin dolar harcadığını iddia etti. Ancak tapu sorunu olması nedeniyle satış gerçekleşemedi. Bundan sonra anlaşma yapıldı. Dairelerdeki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Alacak verecek meselesi de bu süreçte yaşandı. Taraflar davalık oldu. Osman ve Nurşen Akyol Almanya'dan İstanbul'a döndü. Mahkeme çifti haklı buldu. Zemin katlardaki ofisler tahliye edildi. Çifte cinayetle sonuçlanan kavga da bu sırada yaşandı. Mehmet Taşkaya kalabalığa neden ateş ettin sorusuna ise karşı tarafı dağıtmak için diyerek yanıt verdi. Mahallede korku dolu anlar yaşandı.
16: İçeriye girdim. İçeriye girmemle 5 dakika sonra sadece bir abi vurma sesini duydum. Şuradan gelen bir ses avukatmış o da.
10: 63 yaşındaki saldırgan özel harekat polislerince yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve kılıçlarla 2 kama bıçağı, kelepçe, biber gazı ve bir olay yeri inceleme şeridi bulundu.
5: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine evler tahliye edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
10: Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Taşpınar mahallesindeki bir sitenin bahçesi yandı. İhbar üzerine bölgeye tomalar, arazözler, itfaiye aracı ve bir helikopter sevk edildi.
17: Dehşet verici anlardı bizim için. Evde duruyordum. Sonra bir anda itfaiye sesleri duydum ve her yer ateş kırmızısı oldu. Küller yağıyordu. Çok korktuk.
18: Çok korktuk tabii ki. Yangın çok büyüktü. Herkes bir tarafa koşuşturuyordu. Sitede herhangi bir mal kaybı yok. Zarar yok araçta veya evde. Ama işte buradaki ağaçları, buradaki çimleri ekiminde de biz vardık yani. O yüzden ekstra bir hüzün yaşıyoruz yani.
5: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın o noktaya çok yakın bir yerde bulunan sitenin bahçesine kadar sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken site sakinleri de olası risklere karşı tahliye edildi.
10: Alevler Ankara İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Polis de alevlerle mücadeleye tomalarla destek verdi.
19: Otlardan çıktığı şeklinde var ama orada bir vatandaşın müdahalesi mi var yoksa camlardan vesaire mi kaynaklandı? Onu belki daha sonra tespit edilebilir.
14: Bulunduğumuz nokta yangının büyüklüğünü en iyi anlatan alanlardan biri. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Sitede bulunan bazı evlerin duvarları yangından zarar gördü.
10: Alevler neden ve nasıl çıktığı yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
5: Dün tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümüydü. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurbanları anmak için gökyüzüne yıkılan ikiz kuleleri temsilen iki ışık demeti yansıtıldı. New York semaları her yıl olduğu gibi bu yılda ışıktan kulelerle aydınlatıldı. Yerleştirilen projektörler saldırılarda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerine temsilen gece boyu ışık demetlerini yansıttı. Işığa Atıf adlı anma etkinliği çerçevesinde ikiz kulelerin silüeti Manhattan semalarına gece boyu görüldü. İsrail ile Lübnan arasındaki bir sonraki müzakere turu ertelendi. Gelecek hafta Roma'da yapılması planlanan 8. tur doğrudan görüşmeler Ekim ayına bırakıldı. İki ülke büyükelçileri Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmede sahadaki gelişmeler ve Haziran'da varılan çerçeve anlaşmasının uygulanması ele alınacak. AFP'ye göre erteleme kararında BM Genel Kurulu hazırlıkları, Yahudi bayramları ve Lübnan ordusuna destek amacıyla Paris'te düzenlenecek konferans etkili oldu. Kararın İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları yoğunlaştırmasının ardından alınması dikkat çekti. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki ulusal kongresinde kapanış konuşması yapan Trump, katılımcılara esprili bir dille yemin ettirdi. Cumhuriyetçilere oy kullanmaları çağrısı yapan Trump, demokratları işaret ederek destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Trump ayrıca oy kullanmayanların cehenneme gideceğini de söyledi.
20: Please raise your right hand. Lütfen sağ elinizi kaldırın. I pledge to the ABD tarihindeki en büyük başkana bağlılık yemin ediyorum. That loves us so much. Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile almıyor. That I will go out. Ailemle ve arkadaşlarımla birlikte oy kullanmaya gideceğim. Kayıtlı seçmen olup olmadığına bakmadan oy kullanacağım. Demokratlar gibi sonuna kadar hile yapmaya çalışacağım. Daha büyük hile yapan hiç olmamıştı. Umurlarında bile değil. Ailemi ve arkadaşlarımı da alıp 3 Kasım'da ya da daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Bunu biliyorsunuz.
5: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri bugün Hindistan'da toplanıyor. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. Avrupa'daki son gelişmelerin Batı'nın siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarında yaptığı sistemsel hataların sonucu olduğunu söyledi. Putin yeni Delhi'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Herkes hata yapar diyen Putin, Batılı ülkelerin soğuk savaş sonrası kendilerini Olimpos Dağı'nın zirvesinde gördüğünü belirtti. Rus lider, Batı için asla hata yapmayacak tarafın kendileri olduğuna inandılar dedi. Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına da tepki gösterdi. Bunun Rusya ile savaş anlamına geleceğini ifade etti. Putin, aşırı sağcıların Almanya'da elde ettiği seçim başarısı konusunda da yorum yapmadı. Ancak seçim sonuçlarından Batılı elitlerin sorumlu olduğunu söyledi. Karadeniz'de gemilerin vurulması bazı ürünlerin ithalatını durdurma noktasına getirdi. Bunlardan biri de yem. Hayvancılık sektörü için yem ithalatı yapılması kritik önemde. Fiyatlar artınca dana eti %8, tavuk eti %7 zamlandı.
10: Her iki ülkede gemileri hedef aldı. Yem fiyatı 2 ayda %16 arttı. Hayvancılık sektörü önemli bir sorunla karşı karşıya. Webtüfe'ye göre fiyat artışı son bir ayda dana etinde %8'e, tavuk etinde %7'ye yaklaştı. Sektörde maliyetlerin %70'ine yakınını yemler oluşturuyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, mısır, ayçiçek küspesi ve kepek gibi ürünlerin fiyatını hızla yükseltti.
0: Bir yumurta, şu anda yumurta yeminin maliyeti 20 TL. Biz geleneksel olarak 200 ila 250 gram yem bir yumurta maliyeti deriz. Dolayısıyla bugünkü fiyatlara baktığınızda bir adet yumurtanın maliyeti 4 lira ile 5 lira arasında. Perakende satış fiyatından bahsetmiyorum. Toptancıdan çıkış fiyatından bahsediyorum. Tavuk da aynı şekilde 4 kilogram yem 1 kilogram tavuk etine eşit gelir. Dolayısıyla bugün 25 lira yemin kilosu. O da 100-105 lira civarında tavuk maliyetlerini gösteriyor.
10: Türkiye'de tüketilen yemin yarısı yerli üretim, yarısı ithal. İthalatın ise %72'lik kısmı Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriliyor. Bu iki ülkeden de ithalat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Bu nedenle rota Amerika kıtasına çevrildi. Ama ithalatta yasal kısıtlar var.
0: Mısır gibi, soya gibi ürünlerin yurt dışından özellikle Brezilya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal etme zorunluluğu ortaya çıktı. Orada da bazı kısıtları var Türkiye'deki yem sektörünün. O ürünlerle ilgili biyoteknolojik ürünler bunlar tamamı. Bunlarla ilgili Biyogüvenlik Kurulu'nun alacağı kararları dört gözle bekliyoruz.
10: Sektör ithalat için yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istiyor.
5: Merkez Bankası Eylül toplantısında da faizi değiştirmedi. Yabancı bankalar yılın geri kalanına ilişkin tahminleri açıkladı. Genel beklenti kalan iki toplantıda faiz indirimi geleceği yönünde.
10: Merkez Bankası üst üste 5. toplantıda da faizi değiştirmedi. Bu yıl 2 toplantı daha var. Yabancı bankalar bu toplantılara ilişkin tahminlerini açıkladı. Bank of America, Ekim ayında faiz indiriminin masada olduğunu belirtti. Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Nisan 2027'ye kadar faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz denildi. Deutsche Bank, 2 indirimin ardından yılın %35 faizle tamamlanmasını bekliyor. Bankanın analizinde enerji fiyatlarındaki belirsizlik 4. çeyrek için önemli bir risk olmaya devam ederken enflasyon seyrine ciddi belirsizlik kattı. 4. çeyrekte 2 kere birer puanlık faiz indirimi öngörümüz geçerliliğini koruyor ifadesi yer aldı. Yatırım Bankası Barclays de 2 faiz indirimi beklentisini korudu.
21: Önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında pozitif sürprizler açık olmak lazım. Bu şu açıdan önemli. Yılın geri kalanında özellikle Ekim ayındaki toplantı ve akabinde 2 puana yakın daha bir indirim söz konusu olabilir. Piyasanın da beklentisi bu yönde.
10: Morgan Stanley ise Türk lirasının cazibesini korumasını bekliyor. Banka sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimin zayıflamasıyla daha fazla sınırlandığını ve bu durumun parasal gevşemeyi desteklediğini belirtti.
21: Enerji fiyatlarındaki geçişin de büyük ölçüde geride kaldığı kanaatinde Merkez Bankası bunu hissediyoruz. Ve ben daha iyi bir piyasa koşulları oluşacak kanaatindeyim önümüzdeki kalan 3 ay boyunca.
5: İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği gönülden bir öğün projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilen destekten şu ana kadar 50 bin öğrenci yararlanırken projenin 100 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
10: Her ay 2000 lira yüklenecek. Bakiye yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Ailede birden fazla öğrenci varsa ayrı ayrı kart verilecek. İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmasını engellemek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönülden bir öğün projesini hayata geçirdi.
22: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen öğrencilerimizi, hayırseverlerimiz başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2'şer bin lira para yüklüyoruz.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde başlatılan projeyle 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
22: Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere post cihazını yerleştirdi. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
5: İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin pazartesi günü ders başı yapacağı kent genelindeki okullarda ilk defa bahçe görevlileri iş başı yapacak. Okul polisi uygulaması sıklaştırılacak. İhtiyaç duyulan okullarda turnike sistemleri de yaygınlaştırılacak.
10: Dedektörler devrede olacak. Bahçelerde ilk defa görevliler yer alacak. Veliler randevu almadan okula alınmayacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemleri artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni dönemde önceliklerinin güvenli okul ortamı olduğunu belirtti. Bu kapsamda İstanbul'daki tüm okullarda bu yıl ilk kez 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Görevliler öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak. Teneffüslerde okul nöbetçisi ve idareyle koordineli çalışacak. Okullardaki güvenlik uygulamalarından biri de dedektörler. Tüm okullarda dedektör bulunacak. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını belirten Murat Mücahit Yentür, tüm okullarımızda turnike uygulaması yok ama uygun gördüğümüz ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak dedi. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
5: Mesleki Eğitim Merkezi MESEM stajyer işçi ölümleriyle gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin soru önergesine yanıt verdi. 10 yılda 37 çocuk işçinin öldüğünü açıkladı. 1,5 yılda yaralanan çocuk sayısı ise 10 bine yakın. NTV'den Deniz Tüysüz bu vahim tabloyu iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a sordu.
10: Hatay'da 13 yaşındaki Tunçan oto tamirhanesindeki patlamada öldü. Yine Hatay'da üstelik 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön pastanede elektrik akımı

0: önlemler mavi yaka çalışan yetiştirmek için önemli. Ancak iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye'de çocuklar da bu sorundan etkileniyor. Uzmanlar MESEM kapsamındaki iş yerlerinde sıkı denetim öneriyor.
1: Geleceğimizin güvencesi MESEM'ler. Ülke olarak en büyük eksikliğimiz ara eleman dediğimiz mavi yakalı yani formen, teknisyen, tekniker pozisyonundaki çalışma gücünün bulunamaması. Ülkenin en önemli sorunu aslında yani MESEM'lerin ve meslek eğitim birimlerinin mutlaka ve mutlaka teşvik edilmesi, geliştirilmesi lazım.
0: Çocuk işçi ölümleri MESEM'lerle sınırlı değil. Düzce ve Sakarya'da traktörden düşerek ölen 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, 13 yaşındaki Yusuf Kesem gibi mevsimlik tarım işçileri de var. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'ne göre sadece Ağustos'ta 15 çocuk işçi hayatını kaybetti.
2: Türkiye, devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu Şam'da yetkili makamlara teslim etti. Suriye'yi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları yakınlarıyla kavuşturdu.
0: Türkiye'de devlet koruması altındaydılar. 7 Suriyeli çocuk Şam'da yakınlarına kavuştu.
3: Bugün bizlere emanet edilen çocuklarımızdan Suriye'ye gönüllü geri dönüş kapsamında kendi istekleri doğrultusunda burada aile bağı bulunan çocuklarımızı, 3 kız çocuğumuzu, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Yanında devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuk da vardı. Suriyeli çocuklar yakınlarıyla kavuştu.
3: Savaş esnasında çocuklarımız bize emanetti. Onların burada aile bağları var. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortam sevgi dolu aile ortamıdır. Bu kapsamda da özellikle aile bağlarının bulunan çocuklarımızı, Suriyeli çocuklarımızı tekrar buraya geri emanet ettik. Aileleriyle tekrar kavuşacaklar.
0: Bakan Göktaş, Şam'da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesi'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Göktaş'a Suriyeli mevkidaşı Hint Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti. İki bakan yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere teslimin ardından basın açıklaması yaptı. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.
3: Her zaman Suriye halkının yanında olmaya da devam edecek.
2: Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısı için Kazakistan'a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, Türk Devletleri arasında Türk Pol'ün kurulmasını teklif ettiğini söyledi.
4: Türk Devletleri arasında Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türk Pol Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alan ülkeler arasında Türk Pol'ün kurulmasını önerdi. Bu öneri Avrupa'da ülkelerin güvenlik güçlerinin organize suçlar ve terörizmle mücadele etmek için bilgi paylaştığı ve ortak çalıştığı resmi birim olan Europol benzeri yapının Türk Devletleri arasında da kurulmasını öngörüyor.
4: Türk Pol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
0: Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi. İşbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum dedi. İçişleri Bakanı toplantıda ele alınan başlıklar hakkında da bilgi verdi.
4: Türk devletlerini oluşturan vatandaşlarımızın havalanlarında ortak bir pasaport kontrol noktasından geçmesi konusu da ele alındı. Yine ele alınan konulardan bir başkası da Türk devletleri arasında kimlikle seyahat edebilme imkanının getirilmesi. Bu ele aldığımız konular mutlaka liderler düzeyinde de seviyesinde de ele alınacak.
2: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Fenerbahçe Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

0: İsmail Kartal istifa kararından geri dönmeyeceğini açıklamış. Aziz Yıldırım ise ben olduğum sürece o da olacak, büyüğünü dinleyecek demişti. Yapılan görüşmelerin ardından İsmail Kartal ikna edildi ve devam kararı çıktı. İsmail Kartal'ın istifası, Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesini açıklaması yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkede büyük yankı uyandırdı. İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde yaşananlar büyük şaşkınlıkla karşılandı.
1: Fenerbahçe'deki kriz dünya basınının da gündeminde.
2: Ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
1: Bir bir biten Roma maçının ardından İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyurmasıyla Aziz Yıldırım'ın açıklaması İtalya, İspanya ve Fransa gibi birçok futbol ülkesinde manşetlere taşındı. La Gazzetta dello Sport krize geniş yer ayırdı. İtalyan gazetesi bir Türk draması Fenerbahçe. Teknik direktör istifa etti. Başkan şişe atıldığını açıkladı başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Corriere dello Sport Fenerbahçe'de şok başlığını attı. İsmail Kartal'ın soru almayacağım, kulübün önünü açmak için istifa ediyorum ifadeleriyle Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesi haberleştirildi.
3: Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
1: İspanya'da Marca, Fenerbahçe teknik direktörünün istifasını reddetti. Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı paylaşımıyla yaşananları duyurdu. Fransa'da L'Equipe, Fenerbahçe'de şok. Şampiyonlar Ligi'nde berabere biten Roma maçından sonra İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Gerçek dışı olaylar İstanbul'da yaşandı ifadelerini kullandı. Amerika merkezli ESPN de Fenerbahçe'de yaşananları internet sitesinin manşetinden duyurdu.
0: Süper Lig'in 5. haftasına Beşiktaş galibiyetle başladı. Siyah beyazlar evinde Erzurumspor'u dün akşam 3-0 yendi.
4: Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
5: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
4: Beşiktaş 21. dakikada Emirhan Topçu ile öne geçti. Leandro Trossard 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikalarında İlhan Fakılı sahneye çıktı ve Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
6: Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik. Nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O 2 mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Hafta içi çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı ve milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz.
4: Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz'a başkan Serdar Adalı tarafından 100 numaralı forma hediye edildi. Leandro Trossard siyah beyazlı formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı attı. Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza alan Dušan Vlahović maçı tribünden takip etti. Ligde puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlılar gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak, ardından Süper Lig'de Ahmetspor'a konuk olacak. 4 puanda kalan Erzurumspor Futbol Kulübü ise Samsunspor'la evinde karşılaşacak.
0: Yazılı basının manşetlerine bu dakika itibariyle bir kez daha göz atacağız. İlk gazetemiz Sabah. Sabah'ın manşeti: kalbi millet için çarpan yorulmaz yor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakalım detayını haberin. Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, kalbi bu ülkeye, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz diyor. Baba Ocağı Rize'de coşkulu bir kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı, 26 projenin açılışını yaptı, 3 yeni yatırımın da temellerini attı demiş Sabah gazetesi. Tankların ezdiği hayatlar diyor bir başka haberde. Siyah beyaz olarak çıkmış bu haber. 12 Eylül'e ilişkin bir haber bu. Milli iradenin tanklarla susturulduğu 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. O karanlık günlerde yaşananlar film senaryosu değildi. Junta'nın çıkardığı ağır faturayı büyük travma yaşayan milletimiz acı şekilde ödedi. 517 idam kararı verildi. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu, sol görüşlü Erdal Eren gibi gençlerin aralarında olduğu 50 kişi dar ağacına gönderildi. 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bini yargılandı. 14 bin kişi de vatandaşlıktan çıkarıldı diyor Sabah gazetesi. Milliyet'le devam edelim. Milliyet'in manşeti yeni kriz Babül Mendeb. Arap Yarımadası'nda yaşanan özellikle petrol arzını etkileyen o krizi manşetine taşımış Milliyet gazetesi. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb boğazında kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı. Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldıktan bu yana başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok bölge ülkesi petrol ihracatı için Kızıldeniz'e bağımlı hale geldi. Bu deniz yolunun güvenliği için Babül Mendeb Boğazı hayati önem taşıyor demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Devam edelim. Biz bugünden seçim hazırız diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Kars'ta Sultan Alparslan Camii'nde cuma namazını kıldı Özel. Partililerle Faik Bey Caddesi'ne geçti. Ziyaret ettiği esnafın taleplerini ve sorunlarını dinledi. Özgür Özel, biz bugünden seçime hazırız, dünden razıyız, uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz dedi diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Devam edelim Hürriyet'le. Hürriyet'in manşetine bakalım. Meis'te Miço Show diyor Hürriyet. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses verse duyarlar demişti. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis adada 3 gün kalacak diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. İşte bu rapor korkuttu demiş. Hemen detayına bakalım. Yapay zeka araştırmacısı Jacob Gokoks'un 10 yıla hepimizi öldürecekler diyerek istifasından 2 gün sonra çalıştığı şirket ürküten bir rapor yayınladı. Anthropic'in hazırladığı rapora göre yapay zeka Yemen'de güdümlü roket ve füze geliştirme, Rusya, Çin ve İran'da siber casusluk ve seçimler gibi etki operasyonlarında kullanıldı. Biyolojik silah geliştirilmesine katkı sağlayabilecek bir araştırmada kullanıldığı tespiti de dikkat çeken başlıklardan bir tanesi demiş Hürriyet gazetesi. Hakaretten 2 yıl 1 ay ceza aldı diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu daha önce beraat ettiği hakaret davasının tekrarlanan yargılanmasında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu davaya konu olan eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya sözlerinin siyasi eleştiri olduğunu söyledi. İmamoğlu bu davada beraat ettikten sonra itiraz üzerine duruşmalı yargılanmış, ikinci kez beraat etmişti. İstinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılandı. İmamoğlu'na siyasi yasak da verildi. Karar Yargıtay'da kesinleşecek diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Yeni Şafak'la devam edelim. Yeni Şafak'ın manşeti petrolde büyük kaos. Arap Yarımadası'nda yaşananları da yine manşete taşıyan gazetelerden bir tanesi de Yeni Şafak. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'deki stratejik kıyıları ve adaları ele geçirerek Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol altına aldı. ABD-İran savaşında kapanan Hürmüz Boğazı'nı alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb'in de kapanması hem petrol hem küresel ticaret için büyük kaos olacak demiş. Brent petrol de şu dakikalarda 105 dolar seviyesinde seyrediyor diyebiliriz. Devam edelim Cumhuriyet'le. Cumhuriyet'in manşeti adım adım İBB hedefi demiş gazete. Hemen bakalım. Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında açılan davada iki kez beraat kararına karşın yeniden yargılanan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi. İmamoğlu savunmasında ne böyle bir mütalaa olur ne de böyle bir iddianame diyerek tepki gösterdi. Mahkemenin verdiği hükmün istinafta bozulmaması durumunda İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İBB başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçime gidilecek. İktidarın İBB meclisinde transfer baskısını artırarak seçimle kaybettiği İstanbul'u kazanmayı amaçladığı belirtiliyor demiş Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Emekçi kıyımı bir ayda 226 can. Hemen bakalım bu haberin detayına da. İş cinayetlerinde son 4 ayda yaşanan emekçi kıyımı kara tabloyu ortaya koydu. İSİK meclis raporuna göre Ağustos ayında 226, 8 ayda ise 1509 işçi yaşamdan koptu. Rapora göre 15 yılda ilk kez 4 ay üst üste 200'ün üzerinde işçi ölümü kaydedildi diyor Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim akşamla. Ezgi bir kez daha yıkıldı. Ezgi apartmanından bahsediyor gazete. Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi apartmanının altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıla çarptırıldı. Haklarında yakalanma kararı çıkarılınca kaçan ve 2 yıl sonra Ankara'da yakalanan sanıklar haftada 2 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Mahkeme savcılığının karara itirazını da reddetti diyor akşam gazetesindeki haberde. FETÖ'ye garson operasyonu başlığını taşıyan bir haber var, hemen bakalım. FETÖ'ye yönelik 6 ilde 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün emniyet mahrem yapılanması çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Garson Kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki emniyet mahrem analiz raporu kayıtları incelendi. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeydeki şüphelilerin kimliği tek tek belirlendi. 5'i aktif, 3 ihraç kamu görevlisiyle 12 özel sektör çalışanı zanlı gözaltına alındı diyor akşam gazetesindeki haberde. Posta gazetesine bakalım. Posta'nın manşeti: alın tazminatı anlaşalım diyor gazetedeki haberde. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ilişkin davada sanık avukatlarından aileye tazminat verelim, eşi gibi siz de şikayetinizi geri çekin teklifi geldi. Baba Özer Acı, maddi destek istemiyoruz, İhtiyacımız da yok yanıtını verdi diyor Posta gazetesindeki haberde. İstifa bilmecesinde son karar görevinin başında diyor. Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör krizine manşetine taşımış Posta gazetesi. Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal maç sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Aziz Yıldırım görevinin başında diyerek istifayı kabul etmedi, ancak Kartal dünkü idmana çıkmadı. Yöneticilerin ikna çabası gün boyu sürdü. Akşam saatlerinde önce İsmail Kartal'ın istifasının kabul edildiği haberi yayıldı. Ardından da Fenerbahçe Kulübü'nden İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması geldi. Ayrıca bugün Gaziantep maçının hazırlık antrenmanında takımın başında olacağı da belirtildi diyor Posta'daki haberde. Son olarak Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye'nin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Şehit kanıyla siyaset olmaz diyor Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye sürecini istismar ve sabote etmeye çalışanları net bir dille ikaz etti Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye'den dönüş olmadığını ve ülkemizi dünya devi yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız. Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında Büyük Türkiye mutabakatı var. Ülkemizi cephe siyasetinden kurtarmak zorundayız. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak vicdansızlıktır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da son başlığımızdı, son gazetemizdi. Veda edeceğiz ama veda etmeden önce bir analizle veda edeceğiz. Türkiye'nin eğitimindeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdı sevgili seyirciler. PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını artırdı. Peki bu başarının arkasında ne var? Bu yükseliş nasıl kalıcı hale getirilebilir? Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Akçay NTV'de değerlendirdi. Bu değerlendirmeyle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız efendim.
7: PISA aslında yeterlik ölçen bir sınav, bilgiden daha ziyade. Yani bizim öğrenciler neyi yapabiliyorlar, neyi yapamıyorlar. Daha somut olarak şöyle söyleyeyim. Biz normalde ehliyet verirken araç ehliyetlerinde B, C, D sınıfı olarak bir kategorik sıralama yapıyoruz. Bu ne demek? B sınıfı işte araba kullanabiliyor vesaire gibi kendi içinde kategorik bir hal var. Burada da PISA'da da yine bizim öğrencilerimin problem çözme becerilerini düzeyde, nasıl, hangi düzeyde bilgiyi okuyabiliyorlar, analiz edebiliyorlar ya da problem sırasında herhangi bir zorlukla karşılaştığında buna nasıl reaksiyon veriyorlar, davranış biçimlerini aslında ölçüyor. Ve bu bir de bir sürü serüven, yani 2003 yılında başlayan 41 ülkeyi kapsayan bir ölçme değerlendirme sistemi ve 3 yılda bir tekrarlanan, aynı zamanda önceki yıllardaki ölçmeleri de baz alarak ne kadar bir gelişim gösterdiğini ifade eden bir ölçme sistemi. 2025'te de yaklaşık 91 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiş bir sınav. Bu 193 ülkenin olduğunu düşünürsek dünya genelinde yaklaşık dünyanın yarısının bu sınava katıldığını söyleyebiliriz. Biz de 56 il, 203 okul, 7702 öğrenciyle bu sınava katıldık ve 2003'ten beri de Türkiye o yükselişini sürdürmekte. 2015'te dramatik bir düşüşü saymazsak, her üç alanda da fen, matematik ve okuma yeterliliklerini artırarak devam ediyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım. İlk kez, yani bu yılki sınav sonuçlarına göre OECD ortalamasının üzerinde bir ortalama. En büyük artış da fen yeterliliklerinde olduğunu görüyoruz. Yani biz aslında OECD'nin üzerine çıktık ama OECD'de ortalama geriledi. Biz neyi farklı yaptık? Aslında biraz son zamanlarda bizim LGS sınavımız biraz daha bu becerileri artırıcı yönde, yani değerlendirme şeklimizi değiştirdik. Artık bizim öğrenciler de bu sınavlarda daha yeterlik düzeylerini artırıp, yani analiz yeteneğini, veri okuyabilme becerilerini artırdığı için bu sonuç buraya doğru evrildi diyebiliriz. Türkiye'de farklı okul türlerinden, yani aslında kaç okul varsa o okullardaki belirli yüzdeliklerle, işte fen lisesi, sosyal bilimler, çok bir programlı lise, Anadolu lisesi, Türkiye'deki genel sayı oranına göre okul sayıları da belirleniyor ve her ilde yaklaşık 12 bölgede farklı okullardan okullar seçiliyor ve bu yüzdeliklere göre sınav yapılıyor. Zaten başarıları da aslında burada çok farklı veriler var. Yani okul türleri nasıl başarı göstermiş? İşte fen liseliler mesela en başarılı gözüküyor bu sınavda. Onu sosyal bilimler liseleri takip ediyor. Dolayısıyla da her skalada, her yaş kategorisinde aslında 15 yaş öğrencilerimizin yeterliliklerini ve anlama düzeylerini test ettikleri bir sınav gerçekleştiğini söyleyebiliriz yani. Bizde bir yükseliş var ama yine üst sıralarla aramızda bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Biz hani ekonomide hep orta gelir tuzağından bir türlü çıkamıyoruz. Bizde de beceri düzeyinde evet orta düzeydeydik. Şu anda orta üste doğru bir geçiş söz konusu. Dolayısıyla da bizim de artık şu 500 paradoksundan, yani 500 barajını umarım bir sonraki sınavda geçmiş oluruz. Yani daha üst seviyelere, daha üst bilişsel seviyede, yeterlikte bir başarı elde eder. Bu açıdan baktığımızda da aslında biraz da ulusal sınavlarla, sınav sonuçlarıyla bunları karşılaştırarak neleri iyi yapıyoruz? Orada da yine beceri temelli soruları artırarak, aynı zamanda orada da matematik fen ortalamalarını, yeterliliklerini artırarak, doğru bildiğimiz şeyler yaparak ve başarılıyken, iyi gidiyorken aslında bu eksiklikleri gidererek geleceğe yönelik daha iyi kitapları, işte müfredatı yenileyerek daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden şüphemiz yok aslında. İlk beş aslında şöyle, bizim aslında belki kıyaslama yaparken belki OECD bizim için tam bir barem de olmayabilir. Evet, OECD bir kriter olarak bize bir şey sunuyor ama bizim aslında kültürel olarak ya da coğrafik olarak, sayı olarak, nüfus olarak, ekonomik olarak bize yakın olan ülkeleri seçmemiz daha mantıklı yani. Belki G20 ülkeleriyle kıyaslayıp bizim sonuçlarımızı onlarla kıyaslasak daha iyi olur, rekabet edebileceğimiz grup olarak. Yoksa yani Avrupa ülkeleri, evet bu noktada belki Almanya, İtalya bizim için doğru örnek olabilir. Hem nüfus hem coğrafi farklılıklar olarak bize benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla bu tür ülkelerle, yani rekabet edip bu ülkelerle kıyaslama yaparsak daha doğru bir sonuç olur. Çünkü diğer ölçekteki ülkelerin hem sayıları hem şeyleri bize biraz daha geride kalıyoruz şeyde. Yani Almanya, İtalya ile şu anda eşit seviyedeyiz gibi ama onun dışında Uzakta ülkeleri, Singapur mesela her yıl her sınavda ön planda. Bu yıl Çin yine iyi gözüküyor. Dolayısıyla da hani Uzak Doğu tarafında bir şey var. Yani tekelleşme diyelim. Onlar da bir ulusal yarış halinde bu. Ama biz hani daha çok Avrupa ülkeleri bazında bunu değerlendirirsek daha sağlıklı bir şekilde ilerlemiş oluruz aslında yani.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: Ahilik şeklinde yanlış söylenişi hayli yaygın olan ahilik bugünkü konumuz değerli dinleyicilerimiz. Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi ve benzeri bütün çalışma kollarını içine alan ocak, ahilik. Ahilik düşmanına bile iyilik etmek, hiddetini yenmek, kendi muhtaçken başkalarına vermek, bağışlamak gibi esaslara dayanan bir ahlak anlayışını topluma yerleştirmek, iş alanlarında insan yetiştirmek, üretimi arttırmak, çalışma sevgisini aşılamak, konukseverlik, yoksulları korumak gibi toplumun yararına olan ilkeleri benimseyip yaymayı amaç edinmiş, bunun yanında binicilik, silah kullanma, musiki gibi becerileri geliştirmeye de önem vermiştir. Doğru söylenişi, sondaki iyi sesinin uzatılması şeklindedir. Ahilik, ahi diye de ahilik ocağından olan kimseye denir. Sonra Osmanlılarda, zaviyelerde şeyh makamında olan kimseler de ahi idi. Daha hoş olanı, arkadaş, dost ve cömert, eli açık kimseydi ahi. Eskiden esnaf kuruluşlarının başında bulunan, verdiği karar ve hükümler esnaf tarafından mutlak surette yerine getirilen kimselere de ahi baba denirmiş. Ahi babanın başka anlamları da var. Azeri ve Selçuk Türklerinde, Osmanlılarda, şeyhler için de kullanılmış. Yine Osmanlılarda, debba, saraç gibi esnafın başında bulunanlara verilen resmi unvanmış. Saygıdeğer, çok yaşlı, ak sakallı kimselere de ahi baba denirmiş. Halk ağzında ahu baba şeklinde de söylenirmiş. Bir ahilik dedik, söz nerelere geldi. Şimdi biraz da daha bir Türkçe bölümümüze geçelim. Bugünkü sözcüğümüz bende tam bir hicran yarası. Televizyonu açtığımda kalın L'lerle o kadar yaygın biçimde lazım dendiğini duyuyorum ki. Hem de bu işin profesyoneli olan kişiler tarafından. Doğrusu lazım olan bu sözcük yerine gerek ya da gerekli sözcüğünü kullanmaları daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Lazım yerine lazım denemeyecekse gerekli denir, olur biter. Sizlere sağlıklar diliyorum. Çünkü her şeyden çok o lazım ya da gerekli.
8: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
10: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
11: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
12: Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
8: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
11: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
8: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
13: Hava durumu.
14: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak.
13: İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'den %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece. Hava durumu.
14: Burası NTV Radyo. Saat 9.
0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Seydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sinjar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
4: Suriye'de SDG'nin kendi nefesi ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sinjar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sinjar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrol altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sinjar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sinjar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekiciydi.
15: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
15: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
16: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
15: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
16: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
15: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
16: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi.
17: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılarla bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri ve sivil altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Son yapılan saldırı nedeniyle Suudi Arabistan'daki Doğu Batı petrol boru hattı tedbiren kapatılmıştı. Arap Yarımadası'nda dünya petrol arzını etkileyen gelişmeler yaşanıyor dedik. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Saldırının Irak'tan düzenlendiği belirtilirken Bağdat, İran sınırındaki Salamçe sınır kapısını kapattı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor.
18: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik doğu-batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı. Eyvah. Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babul Mendeb Boğazı'nda stratejik konumdaki Meyyun Adası'nda da kontrolü sağladı. Meyyun Adası Babul Mendeb'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
0: İran destekli Husilerin Yemen'deki ilerleyişi sürüyor. Babül Mendeb Boğazı çevresini ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Trump yönetiminin Suudi Arabistan'ın Husilere saldırma planını reddettiği iddia edildi. Bölgedeki son gelişmeleri NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz anlattı.
19: Husilerle Suudi Arabistan arasında pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes vardı. Ancak Ali Hamene'nin cenazesine giden Husi komutanları ve liderini taşıyan uçağın inmesi sırasında Suudi Arabistan havalarını bombaladı. Hı hı. Bunun nedeni doğrudan Husi liderleri değil, o uçakta İran'ın verdiği insansız hava araçlarına ait parçalar ve füzeler olduğu iddiasıydı. Ki bunun da Bab el-Mendeb'e yönelik tehdidi artıracağı kaygısıyla Suudi Arabistan bombaladı ve o tarihten sonra şiddet tırmandı. Ve bugün Bab el-Mendeb'in kapanma riskiyle karşı karşıyayız. Bu da petrol fiyatları 85-90 dolar arasında seyrederken bugün 100 doların üzerine 108 dolara kadar çıktı. Aslında savaş çıktığında Hürmüz Boğazı'nda, yani bu Körfez ülkelerinin dünya petrolünün %20'sini ihraç ettikleri Hürmüz Boğazı kapanınca Körfez ülkeleri alternatiflere yöneldi. Bunlardan bir tanesi örneğin Birleşik Arap Emirlikleri hemen Umman kıyısına bir boru hattıyla taşıdı petrolünü. Suudi Arabistan'da bu Doğu Batı hattı dediğimiz, yani Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden boru hattı üzerinden Kızıldeniz'e çıkarıp Kızıldeniz'den de Bab el-Mendeb'ten geçirip özellikle Hindistan, Çin gibi büyük alıcılara petrolünü satma yönünde bir karar aldı. Ve petrol miktarını da artırdı. Ancak Husiler bu son olaydan sonra Bab el-Mendeb'i kapatınca ya da tehdit edince, ki Suudi Arabistan'ın bazı tankerlerini vurdular, bazı limanlarını vurdular. Bu sefer Suudi Arabistan Süveyş kanalı üzerinden boru hattıyla gemilerini, tankerlerini geçirip bütün Afrika kıtasını dolaşıp Ümit Burnu'ndan yine Asya pazarlarına petrol satmaya başladı. Bu da petrolün maliyetini 5 dolar artırdı. Ve buradaki %20 petrol fiyatları zaten artmışken ve bulunan formüllerle bu %20'nin yarısı en azından bir şekilde kompanse edilmişken, telafi edilmişken, bu sefer de bu tehdit ortaya çıktı. Bu nedenle de Bab el-Mendeb'in kapanması yeniden dünya petrol piyasalarında fiyat baskısı ve dünya ekonomilerinde de hedeflenen büyüme rakamları, enflasyon rakamlarına ulaşılmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ve savaşın da İran'la Amerika arasında sadece Körfez bölgesinden değil, diğer bölgelere, Afrika'nın boynuzunu dediğimiz bölgeye ve bütün bu Körfez ülkelerine yayılma riski oluşturuyor. Özellikle Yemen'le Suudi Arabistan arasında 2015'ten beri devam eden, hatta Suudi Arabistan'a yönelik hani bu ayrılıkçı grubu yenemedi, koca bir devlet Amerika'dan aldığı birçok silahla, mühimmatla, uçakla diye eleştirileri de artıran bir tarafı var. O nedenle de örneğin dün Muhammed Bin Selman'ın Veliaht Prensi Suudi Arabistan'ın Trump'la iki kere görüştüğü ve hatta bombalamasını istedi. Ancak Trump
20: bunu açmak gerekir Hüseyin. Bu çok önemli. Yani Trump tabii İran gibi bir dert varken kendi başında belli ki oralara çok daha bulaşmak istemiyor. Zaten bunun üzerine artık belgeseller çekiliyor, dosya haberler yapılıyor. Trump'ın aslında geri dönmek istediği ama bir türlü başaramadığı, planların çok da istediği gibi gitmeyi, hele de Kasım seçimleri kapıdayken çok mutlu olmadığı zaten belirtiliyor. Her ne kadar Trump'ça kendi ifadeleriyle üst perdeden konuşmalarını devam etse de, yani bu telefon görüşmelerinden Suudilerin istediği cevabı alamamasının sebebi Trump'ın bu mutsuzluğu mu? Yani daha da fazla yayılmak istememesi mi? Çünkü bunun Amerika Birleşik Devletleri bütçesinde de ciddi bir maliyeti, maddi manevi var diyebiliriz Trump açısından.
19: Elbette, yani 40 milyar doları geçmiş durumda savaşın Pentagon'a maliyeti. İki nedeni var. Birincisi Trump'ın senin de söylediğin gibi ilgisinin dağılmış olması, savaşla ilgisini ve ilgisi, bu konuya çok fazla ilgi göstermiyor. İkincisi de Amerika'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı stratejik savunma belgesinde artık bölgesel sorunları bölgesel müttefiklerin kendisinin çözmesi istiyor Amerika ve Trump. Yani diyor ki burada Husilerle senin bir sorunun varsa bu sorunu sen çöz.
20: Başının çaresine bak diyor.
19: Evet, yani bunu Avrupa'ya da yaptığı için biliyorsun NATO konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Ama yine de 200'e yakın Amerikan askeri, hatta dün bu İran savaşını kontrol eden ya da komuta eden CENTCOM'un başkanı, başındaki komutan Brett Cooper da Suudi Arabistan'a gitti ve 200 Amerikan askeri hem hedeflemede hem de daha yüksek çözünürlüklü görüntü alması konusunda Suudi Arabistan ordusuna destek veriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırıları nedeniyle anma törenleri düzenlendi. Ülke basınında yer alan haberlere göre ise saldırılardan yaklaşık 3 yıl önce CIA dönemin başkanı Bill Clinton'ın ekibine Usama Bin Laden'in Amerika'ya yönelik bir saldırı planladığını bildirdi. Peki CIA'nin yayımladığı bu raporlara rağmen saldırı neden önlenemedi? Haberin ayrıntılarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: CIA'nin gizliliğini kaldırdığı belgeler 11 Eylül saldırılarından birkaç yıl öncesine tarihleniyor. 71 adet kısmen redakte edilmiş 100 sayfadan fazla belgeden bahsediyoruz. Belgelerden bir tanesi 11 Eylül 2001'den 3 yıl öncesine tarihleniyor. 10 Eylül 1998 tarihli bir bilgi notu. Ve bu belgeler hem Wall Street Journal, New York Times hem de CNN tarafından kapsamlı bir şekilde haberleştirildi. Ve buna göre bu bahsettiğimiz 1998 tarihli bilgi notunda istihbarat camiasının Başkan Bill Clinton'ın ekibini El-Kaide lideri Osama Bin Laden'in patlayıcı yüklü bir uçakla Amerika'da bir şehri vurabileceği yönünde uyardığı ifade ediliyor. Sadece Clinton döneminde değil, aynı zamanda Bush döneminde de benzer uyarıların bu ekiplere yapıldığı ifade ediliyor. Hatta yine Bush döneminden, ki daha önce bu belgenin gizliliği kaldırılmıştı. 6 Ağustos 2001 tarihli bir belge. O belgenin başlığı da Bin Laden Amerika'ya vurmaya kararlı ifadesi yer alıyor başlıkta. Bu belgede de çok fazla ayrıntı yok ama istihbarat camiasının, yine biraz önce ifade ettiğimiz o 1998 tarihli belgeyi referans gösterdiği ve Bin Laden'in saldırılarına yıllar öncesinden bu saldırılara hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Peki dönemin başkanı Bill Clinton doğrudan bu briefingi okudu mu, ya da bu bilgi notuyla ilgili doğrudan net bir şekilde bilgilendirildi mi? Orası pek açıklığa kavuşmuş değil. Başka açıklanan belgeler de var. Mesela bir tanesi 14 Ekim 2000 yılına ait. Yani Clinton görevden ayrılmadan 3 ay öncesine tarihleniyor bu belgede. Bin Laden'in Amerika'daki hedefleri vurmaya kararlı olduğu ifade ediliyor. Ancak Washington'ın tam olarak El-Kaide'nin hangi hedefleri ya da hangi zamanlamayla vurabileceğini tespit edemediği de ifade ediliyor. Şimdi bu belgelerin 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde kamuoyuyla paylaşılmış olması ve gizliliğin kaldırılmış olması elbette önemli. Ama yine de Amerikan hükümetinin 11 Eylül saldırıları öncesinde neyi ne kadar bildiğine ilişkin, ya da Amerika bu ölçekte bir saldırıyı neden ya da nasıl önleyemediğine ilişkin anlayışı çok fazla değiştirmiş değil.
0: Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını arttırdı. Moskova yönetimi başkent Kiev'in yanı sıra Ukrayna ile sıcak çatışmaların da yaşandığı bölgelerde akaryakıt istasyonlarına hedef alıyor. Deniz Berktay vurulan istasyonlardan birindeydi. Savaştaki son gelişmeleri aktardı.
21: Rusya ile Ukrayna arasında hava saldırıları son dönemlerde giderek arttı ve Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava hücumlarını son günlerde, son haftalarda daha da şiddetlendirdi. Ve şu anda arkamda bir benzin istasyonu görüyorsunuz. Rus İHA'larının sabah saatlerinde vurduğu bir benzin istasyonu ve sonuç olarak benzin istasyonu küle dönmüş ve şu anda yıkıntı kaldırma çalışmaları, onarım çalışmaları burada devam ediyor. Daha önceden Ruslar ağırlıklı olarak Kiev'e geceliğin hava saldırı, gece saatlerinde hava saldırıları düzenlerken, son zamanlarda günün hemen her saatinde hava saldırısı düzenliyor. Ve Kiev'de sürekli olarak sirenler çalıyor. Hatta bazen günde 15 kez sirenlerin çaldığı zamanlar oluyor. Ve sirenler çaldığı zaman hayat tamamen duruyor. Alışveriş merkezleri kapanıyor. Ve burada bulunan tesisler çalışmıyor. Ve bunun da tabii ekonomiye epey ağır bir faturası oluyor. Ruslar son dönemde özellikle Ukrayna'da benzin istasyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdılar. Ve özellikle sınır bölgelerine yakın, ateş hattına yakın yerlerdeki benzin istasyonlarına yönelik hava saldırıları arttı. Bunun da önemli bir nedeninin Rusların önümüzdeki aylarda özellikle kışın başlangıcında Kiev'e veya Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik yeni büyük çaplı bir taarruza hazırlığın bir parçası olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla şu anda Ukrayna'da kış dönemi gerginlikle bekleniyor, endişeyle bekleniyor. Öbür taraftan bütün bu hava saldırılarının cephe gerisine yönelik bu artan şiddetin Ukrayna'daki ekonominin farklı sektörlerine yönelik faturası ağır oluyor ve böylelikle sivil halk savaşın şiddetini giderek daha artan şekilde hissediyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı.
16: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde yolcuların endişeyle geminin geri dönmesini talep ettikleri ve geminin sol kızağının kırık olduğu kameraya yansıdı. Diğer yandan kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme dışında kayıp yakınları olayın kaptanın suçu olduğunu dile getirdi. Girne'de Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet adlı yüksek hızlı fiber katamaran 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'na yaklaşık 4 deniz mili mesafede batmıştı.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek. İsmail Kartal istifa kararından geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Aziz Yıldırım ise ben olduğum sürece o da olacak, büyüğünü dinleyecek demişti. Yapılan görüşmelerin ardından İsmail Kartal ikna edildi ve devam kararı çıktı. Süper Lig'in 5. haftasına Beşiktaş galibiyetle başladı. Siyah beyazlar evinde Erzurumspor'u dün akşam 3-0 yendi.
4: Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
5: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
4: Beşiktaş 21. dakikada Emirhan Topçu ile öne geçti. Leandro Trossard 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikalarında İlhan Fakılı sahneye çıktı ve Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
6: Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik. Nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O 2 mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Hafta içi çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı ve milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz.
4: Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz'a başkan Serdar Adalı tarafından 100 numaralı forma hediye edildi. Leandro Trossard siyah beyazlı formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı attı. Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza alan Dušan Vlahović maçı tribünden takip etti. Ligde puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlılar gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak, ardından Süper Lig'de Ahmetspor'a konuk olacak. 4 puanda kalan Erzurumspor Futbol Kulübü ise Samsunspor'la evinde karşılaşacak.
0: Okullar pazartesi günü açılıyor. Okul masrafları ise velileri düşündürüyor. Avukat Mustafa Zafer kendi harcamalarından yola çıktı ve bir tablo hazırladı. Bu tabloya göre İstanbul'da devlet okuluna giden bir öğrencinin ayda 10 bin lira, yılda ise en az 91 bin lira masrafı var.
1: Orta bir için malzeme alacağız.
3: Tabii. Avukat Mustafa Zafer kızıyla okul alışverişine çıktı. Teker teker yaptığı harcamaları not etti.
22: Kuru boya.
1: İndirimsiz hali 5.235 TL tuttu. Sağ olsun kırtasiyeci bize bir indirim yaptı kardeşimiz. Bununla beraber 4.700 lira toplam bir yılı kapsayacak şekilde kırtasiye masrafımızı karşılamış olduk.
7: Sulu boyası, keçeli, pastel.
3: Zafer servis, yemek, kırtasiye, çanta, kıyafet, ayakkabı masraflarıyla yıl içinde talep edilebilecek malzemeleri hesaba kattı. Buna göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor.
1: İstanbul'un içindeki çok mütevazi bir semtteyiz biz. Gazi Osman Paşa'nın bir mahallesindeyiz ve burada gayet düşük fiyatlı, yani İstanbul'un içinde Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Ulus'ta ya da Maslak'taki bir kırtasiye fiyatlarıyla kıyas kabul edilemeyecek derecede ekonomik fiyatların olduğunun altını çizmemiz lazım.
3: Bu tabloda servis ve yemek ücretleri en düşük seviyede tutuldu. Servis güzergahının uzunluğu, kantin masrafları, okul gezileri. Tüm bunlar da velilerin göz önünde bulundurması gereken harcamalar.
1: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
3: Devlet okullarında kayıt parası alınması ise yasak. Velilerin düzenlemelerin dışındaki taleplere karşı dikkatli olması öneriliyor.
0: 14 Eylül Pazartesi günü milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den uyarı var. Okullarda güvenlik için aile, esnaf, öğretmen ve kolluk görevlilerinin el ele vermesi gerektiğini söyledi.
9: İnşallah ki 2026-2027 öğretim yılı başarılı bir şekilde neticelenir. Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
18: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Okullarda 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını belirten Palandöken, bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.
9: Tabii ki ailelerinde eğitim döneminde çocuklarını okul aile birlikleriyle, öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
18: Palandöken yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servislerinin bakımları ve şoförlerinin yeterliliklerinin de önemli olduğunu belirtti.
9: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı aynı zamanda da bu can güvenlikleriyle ilgili bütün sorunların halledilmiş bir vaziyette servisleri yapılmış, okula götürüp getirmelerinde ilgili oda belgesine dayanan sertifikaları olan şoförlerimizin bu konuda uyarılması ile ilgili de tedbirler alındı.
0: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Açıklamada il genelindeki 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Yaşanabilecek trafik yoğunluğunun ulaşımda aksamalara neden olmaması için 14 Eylül Pazartesi günü ilk derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Bugün 12 Eylül. 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi de idam edildi. Şimdi 46 yıl önceye döneceğiz ve darbe sürecinde ne olmuştu hatırlayacağız.
22: Olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
23: 12 Eylül 1980, Türkiye 3. Askeri Müdahale'de işte bu cümlelerle tanıştı.
24: Bu hal devletimizi Cumhuriyet tarihimizin
7: en ağır buhranına sürüklemiştir.
23: Aslında darbenin ayak sesleri ilk olarak 1977 yılında 34 yaşının hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'ta geldi. Ardından Kahramanmaraş ve Çorum olayları, gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikacıların ve siyasetçilerin kurban gittiği karanlık cinayetler. Çalkantılı yıllar siyaseti kör düğüme dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşılamadı. Türkiye siyasi ve ekonomik iflasın eşiğine geldi.

0: 17 yaşındaki Erdal Eren de onlardan biriydi. 12 Eylül darbe döneminde 607 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak içinse tam 30 yıl bekledi. 2010 yılındaki referandumla darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya gerçekleştirdikleri darbeyle aynı adı taşıyan davanın iki sanığı oldu. 18 Haziran 2014'te ise tarihi karar açıklandı. Evren ve Şahinkaya'ya müebbet hapis cezası verildi. İki ismin de rütbelerinin sökülmesi kararlaştırıldı. Yargıtay ise Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.
1: Sevgili seyirciler, İstanbul Ataşehir'de iki katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa süre içerisinde binayı sardı. Mahsur kalanlar çatıdan kendi imkanlarıyla kurtuldu.
2: Bekle, İsa'ya geldi, İsa'ya bekle.
3: Markette başlayan alevler kısa sürede yayıldı. Mahsur kalan bazı vatandaşlar önce çatıya çıktı, ardından kendi imkanlarıyla aşağıya indi. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sütçüoğlu Caddesi'ndeki iki katlı iş yerinin giriş katında başlayan alevler kısa süre içinde yayıldı. Bina içerisinde bulunanlar çatıya çıkarak alevlerden korunmaya çalıştı. Alevlerin etkisini artırmasıyla birlikte bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla çatıdan inmeye çalıştığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
1: Önceki gün Elazığ'da bir evde çıkan yangında cansız bedenleri bulunan A ve Hayriye Ülkü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına döndü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
3: Yanan evde cansız bedenleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada bir zanlı tutuklandı. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde meydana geldi. 8 Eylül gecesi NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Uyku Kalpakçıoğlu'nun anne ve babasına ait evde yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra A ve Hayriye Uyku çiftinin cansız bedeni bulundu.
4: Olay ilk etapta yangından kaynaklı bir ölüm olarak yansıdı. Ancak daha sonra yapılan incelemede, otopside bunun böyle olmadığı anlaşıldı ve çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
3: Otopside A ve Hayri Ülkü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
5: En son konuşan ben ve Rüzgar adında bir oğlum var, oğlumdu. Akşam 21.08 sularında annemle konuştum. Babamı sordum, babamın uyuduğunu, kendisinin de biraz sonra uyuyacağını söyledi. Yani son konuşmamız demek ki bu. Böyle canileri, böyle katilleri cezasız bırakmasınlar ki en azından başkalarının annesi babası bu şekilde katledilmesin.
3: Evde Hayriye Ülkü'ye ait bazı altın ve değerli eşyanın da kayıp olduğu tespit edildi.
6: Ya burada bu bölgede ilk kez böyle bir şey oldu. Şoklardayız yani.
7: Daha bir gün öncesinde de şu kapının önünde konuşmuştuk, muhabbet konuştuk. Gerçekten çok çok iyi konuşmuştu.
3: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşi verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
1: İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Çete üyeleri kendilerini polis olarak tanıtarak ailenin çocuklarının tedavisi için kullanmayı planladığı tüm birikimlerini aldı.
8: Evet, bu.
9: Dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Aileyi takibi alan çete bildik yöntemleri kullandı. Eşiniz borcu nedeniyle gözaltına alındı yalanıyla ailenin tüm birikimini aldılar.
10: Bunlar kızım 2 ay.
9: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Baba Mamun Almıhı.

0: Ama telefonla ulaşan zanlılar bir ay önce hayatını kaybeden 8 aylık kızlarının hastane borcu nedeniyle göç idaresine giderek imza vermesi gerektiğini söyledi.
1: Göç idaresine gittiğimde beni arayan telefon numarasını görevlilere gösterdim. Görevliler bana bu numara bize ait değil, biz sizi aramadık dediler.
0: Baba evden çıktıktan hemen sonra kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar eşi Rahaf Elmıhım'ı da aradı.
1: Eşime eşinizi gözaltına aldık. Silah, uyuşturucu ve benzeri olaylar nedeniyle hakkında işlem yapılıyor. Hakkında şikayet var şeklinde ifadeler kullanarak onu korkutmuşlar.
0: Zanlılar Raham Elmıhım'dan eşinin serbest bırakılması için para istedi.
2: Elinize eldiven giyerek evdeki altın ve paraları poşete koyun. Parmak izi incelemesi yapacağız. Birazdan evinize gelecek ekibe poşeti verin dedi.
0: Baba Elmıhım göç idaresine gittiğinde aranmadığını öğrense de geç kalmıştı. Zanlılara inanan kadın 6 yaşındaki kızlarının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını bir poşete koyarak kapıya gelen çete üyesine teslim etti. Zanlılardan biri yakalansa da altınlar kayıp. Polis biri Arapça konuşan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
3: Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar çıktı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat verildi. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
0: Olası kastla öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi.
4: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. Üç sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Üç sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme 2 sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
4: Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil benim. Benim çocuklarım adaleti sağlansın.
3: Her yıkıcı depremden sonra çoğu bina sahibi hızlı tarama testi yaptırdı. Ancak sonrasında deprem gerçeği unutuldu ve bina kontrolleri ihmal edildi. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin test yaptığı 40 bin binadan yaklaşık 19 bini riskli çıktı.
5: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
0: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
6: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
7: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
8: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
9: Deprem oluyor deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
2: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
10: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
10: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
0: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
11: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
0: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
10: Önce binanın geliyoruz, donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.
3: İstanbul Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken evin oturma odasından sesler geldi. Odanın duvarı kontrol edilmek için kırıldığında ise arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
12: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
13: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
12: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
14: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
3: Karadeniz, Marmara ve Ege'de balık avı sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Balıkçılar yeni sezondan umutlu, Palamut'ta rekor bekleniyor. Öyle ki sezonun ilk haftasında İstanbul Gürpınar su ürünleri haline gelen palamut miktarı geçen yılın 100 katı. Tüm balıklarda bolluk olunca fiyatlar da %15 geriledi.
0: Balıkçılar vira bismillah dedi, denize açıldı. Av sezonunun ilk haftasında İstanbul Gürpınar su ürünleri haline 900 tonun üzerinde palamut geldi. Bu miktar geçen yılın 100 katı. Palamut da bu sene rekor bekleniyor.
15: Av sezonumuz tüm halkımıza, vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bolluk var. hamsi ve palamutun çok bolluğu var.
16: Olta balıkçılığı yapan arkadaşlar da palamut, istavrit bolluğu gözüküyordu. Onlar bu sene onların bol olacağını gösteriyor. Lüfer ve çinekop balığı hiç gözükmüyor.
0: Geçen yıl İstanbul Gürpınar haline av sezonunun ilk haftası 919 ton balık getirilmişti. Bu sene bu sayı iki katına yani 1884 tona çıktı. Bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı.
17: Hamsinin kilosu da yine 75-100 lira arasında satışlarımız oluyor. Geçen sene göre fiyatlarımız çok iyiydi. Geçen sene 500 lira tanesi olan palamut, bu sene 100 lira tanesi.
0: Halde hareketlilik gece başlıyor. Sabah saatlerine kadar sürüyor. Teknelerden gelen balıklar kasalarla indiriliyor. Mezatta alıcılarla buluşuyor.
18: Genel fiyatlara baktığımızda geçen seneye göre %15 daha fiyatlar düşük şu anda. Yani buraya bir balık borsası diyebilirsiniz. Türkiye'deki bütün balık fiyatları buradaki fiyatlara göre oluşuyor. Yılda burada 50-60 bin ton balık satışa konu oluyor.
0: İlk haftada ağlar doldu, fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti bereketin önümüzdeki aylarda da sürmesi.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
21: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahramankazan Ankara yolunun 17-20. kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
20: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
22: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Sinema perdesinde devleşen bir efsane bu kez ruhunun notalarla buluşturduğu Life is a Dream albümüyle dinleyicilerine sundu. Sir Anthony Hopkins'in Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmonia Orkestra ile hayata geçirdiği Life is a Dream, İngiltere klasik müzik listelerinin zirvesine yerleşti. Biz de beyaz perdeden süzülüp klasik müziğin kalbine yerleşen bu albümü ve Hopkins'in müzikal dünyasını İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya ile konuşuyoruz. Efruz Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bir tarafta müthiş bir oyunculukla beyaz perdede hangi rolde izlesek nefesimizi kesen bir aktör var. Ama bu aktör diyor ki müzik benim ilk arzum, ilk dileğimdi. Tüm hayatım boyunca müzik besteledim. Yani müziğin oyunculuktan da önce gelen ana tutkusu olduğunu söylüyor. 88 yaşında yeni şeyler yapma arzusunun hala devam ettiğinin de müthiş bir göstergesi aslında. Sizin zihninizde Anthony Hopkins ve müzik denilince ne canlanıyor? Önce bununla başlayalım.
1: Elbette pek çok aslında sinema izleyicisinin ve müzik severin çok yakından tanıdığı efsane bir isim. Yaşayan bir efsane. Sizin de belirttiğiniz gibi 88 yaşında ve bu yaşta bir albüm çıkardığı, yaptığı, yazdığı eserlerden oluşan müthiş bir ilham kaynağı kendisi. Tabii pek çok aslında Türk izleyici gibi ben de onu en çok The Silence of the Lambs, Kuzuların Sessizliğinden ve The Father filmindeki performanslarıyla en çok hatırlıyorum. Zaten bu iki filmde de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmış, işte tiyatrodan sinemaya uzanan müthiş bir kariyeri olan çok yetenekli bir sanatçı kendisi, bir oyuncu demenin ötesinde kendisinin de kendisini tanımladığı gibi aslında belki en başta da bir müzisyen. Çünkü benim de bildiğim kadarıyla 4 yaşında piyano çalmaya başlamış, evet. Anthony Hopkins ve gençliğinden itibaren de besteler yapmış. İşte orkestra müziği, valsler, film müzikleri gibi çok farklı formatlarda eserler yazmış. Çok çok enteresan bir isim. Hayranıyız.
0: Evet, öyleyiz. İlham kaynağı gerçekten.

0: Şimdi daha önce de müziğe dair çalışmalarını biliyorduk Anthony Hopkins'in. Ta 1986 yılına dayanan, hatta 2011'de Andrea Rio'nun And the Waltz Goes On en popüler çalışmalarından biri, YouTube'dan da çok izlenen videosu var. Şimdi Life is a Dream diyor. Guardian ve Independent'a göre öne çıkan oradaki eleştiriler Anthony Hopkins'in bestelerinde sinematik müzik geleneklerinin izlerini görüldüğü yönünde. Bir profesyonel gözüyle baktığınızda siz Anthony Hopkins'in melodik dili ve orkestrasyon tercihlerini nasıl yorumlarsınız? Oyunculuk geçmişi bestelerindeki atmosferi etkilemiş olabilir mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimiz de albümü dinlediklerinde aslında izlemedikleri bir filmi gözlerinin önünde, kulaklarının içinde dönüyormuş gibi hissedecekler. Gerçekten bir film albümü gibi, bir film müziği albümü gibi. Tabii bu hani farklı yorumlara da açık. Yani gerçek anlamda işte bir çağdaş müzik, klasik müzik bestecisi midir, değil midir tartışılır. Fakat müzikal dili oldukça tonal, geleneksel, melodik ve çok kolay dinlenebilir. Çok hoş bir üslubu var ve o da işte klasik film müziği estetiğine çok yakın, biraz geç romantik ve pastoral diyebileceğimiz bir üsluba da sahip. Açıkçası ben albümü çok beğendim, dinlemesi çok keyifli ve müziğinin çok samimi olduğunu düşünüyorum. Bu çağın içinde yazılmış pek çok beste aslında biraz eksperimental, biraz daha deneysel de olabiliyor. Kimi işte içinde bulunduğumuz çağda müzik yazan bestecilerin kimi olayı biraz daha matematiksel de görebiliyorlar. Çünkü müziğin içerisinde de çok müthiş aslında bir matematiksel sistem var biliyorsunuz. Fakat şahsen benim için de biraz böyle kulağa hitap etmesi, renkli, zengin melodilerin duyulması çok daha ruha, kalbe dokunuyor. O anlamda da çok başarılı buldum ben açıkçası albümünü.

0: Şimdi eserleri Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmonia Orkestra icra ediyor. Bunun etkisini sormak istiyorum. Yani genel olarak aslında orkestraların eserler üzerindeki etkisini de sormak isterim. Örneğin Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirseydi daha mı farklı olurdu? Üst düzey icracıların ve şeflerin bu tür projelere dahil olması eserin müzik dünyasındaki kalıcılığını nasıl etkiliyor? Bize biraz bunu da anlatır mısınız?
1: Elbette seslendirilen eserin yorumu, müzikal kalitesi o eseri seslendiren senfonik toplulukla, orkestrayla çok ilintili. O orkestranın var olan geleneksel müzik yapma biçimi orada çok etkili. Fakat burada bence müthiş bir Gustavo Dudamel etkisi var. Kendisinden hemen biraz bahsedelim isterseniz. Aslında Gustavo Dudamel'i 2011 yılında İstanbul'da ağırlamıştık. Bir özel etkinlikle Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile İstanbul'a gelmiş ve 8-9 Ağustos 2011 tarihlerinde iki konser gerçekleştirmişti. Müthiş bir isim Gustavo Dudamel ve Venezuela'daki o müthiş El Sistema sisteminden çıkmış ve bir dünya starı olmuş. Çok yaratıcı, çok başarılı bir şef. Dolayısıyla burada bence biraz Dudamel etkisi de var. Elbette tabii orkestranın çok yüksek seviyede müzik yapan çok iyi bir senfonik orkestra olmasının da etkisi büyük. Aslında burada şunu da görüyoruz. Yani bu kadar üst seviyede müzik yapan bir senfonik toplulukla Dudamel gibi bir klasik müziğin pop yıldızları kadar parlak yıldızlarından biri, önemli isimlerinden birinin de Anthony Hopkins'in bestelerini seslendirdiği bir albüm yapması aslında hani o şeyi de gösteriyor. Her iki tarafında ne kadar yetenekli, önemli isimler olduğunu ve bu içeriğin ne kadar kıymetli olduğunu.

0: İngiltere klasik müzik listelerinde bir numaraya yükseldi diyoruz ama sizce bu durum Hopkins'in karizması ve o sevecen tavrının bir sonucu mu? İzleyici üstünde böyle bir hani merak uyandıran bir tarafı var mı? Yoksa albüm kendi başına klasik repertuarda kalıcı bir yer edinebilecek nitelikte mi?
1: Sanatçının tabii çok sevilen bir isim olması mutlaka etkili. Çünkü işte konuşuyoruz aslında çok yönlü bir sanatçı. Hem işte bir aktörlük kariyeri var. Müthiş resimler, tablolar da yapıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Müzik yapıyor, eser yazıyor. Dolayısıyla sevenlerinin kalbinde müthiş bir yeri var. Oradan da aslında bir 1-0 önde başlıyor diyebiliriz.
0: Evet.
1: Fakat müziğindeki o samimiyet aslında bence dinleyicilerin daha çok beğenisine herhalde o yolu açan etmenlerden, etkilerden biri.

0: Evet, bununla bağlantılı şunu da sormak isterim. Bir festival direktörü gözüyle baktığınızda Anthony Hopkins gibi küresel bir sinema figürünün klasik müzik bestecisi kimliğiyle böyle bir albüm sunması, klasik müziğin geniş kitlelere ulaşması açısından nasıl bir potansiyel taşıyor?
1: Kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında son birkaç yıldır biliyorsunuz farklı janrlarda müzik yapan işte Rosalia gibi mesela bir evet. sanatçının da milyonların takip ettiği bir sanatçının da bir senfonik orkestra ile albüm yapması ve o çok sesli müziği kendi müziğine katması aslında bu konuda hani müthiş bir açıklık ve ilgi olduğunu da gösteriyor. Bence genç jenerasyon da daha kaliteli müziğin peşinde diyelim. Dolayısıyla her şeyin de etkisi var kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, bize vakit ayırdığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Bitirirken şunu da söyleyelim. Anthony Hopkins albümün CD ve plak satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na bağışlıyor. Venezuela'daki depremzedelere iletilmesi amacıyla. Anthony Hopkins'in İngiltere klasik müzik listelerinde bir numaraya yerleşen Life is a Dream albümünü İstanbul Müzik Festivali direktörü Efruz Çakırkaya ile konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
1: Engelsiz.
2: Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum. Beni başarıya götüren üç kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu. Kendin ve ailen için başar, kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bugün Ege ve Akdeniz'de hava koşulları denize girmek için hala uygun. Güneşin altı 40 derece, deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya, İskenderun boyunca 29 derece. Kilyos ve Kuzey Ege'de deniz suyu sıcaklığı 24 dereceyken hava sıcaklığı ise 30 derecelerde. Ancak pazar günü Marmara bölgesinde rüzgarlar daha soğuk esmeye başlayacağından denize girmek soğuk algınlığı riski yaratabilir. Her mevsimde,
3: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 10'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, 2011 yılında Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Önceki gün mezarının açılmasına karar verilmişti ancak mezarı açma işlemi ileri bir tarihe ertelenmişti. Olay yeri inceleme ekipleri ise bugün şu dakikalarda Kozinoğlu'nun mezarı başında. NTV ekibinden Osman Terkan da mezarlıkta Ümraniye Kocatepe mezarlığında bizi bekliyor. Osman, nedir gelişme? Bugün açılacak mı mezar? Bir bilgi var mı?
6: Eray Yılmaz, öyle görünüyor. Yani aslında dün de gelmiştik Kocatepe Mezarlığı'na ki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında MİT eski başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Bir gün netliği yoktu. Aslında dün medya mensupları buradaydı sabah erken saatlerde. Ama mezar açma işleminin yani fethi kabir işleminin ertelendiği yönünde de savcılık kaynaklarından bilgi gelmişti. Ama bugün görüyoruz ki Kocatepe mezarlığı son derece kalabalık. Yani sadece basın medya mensupları yok. Aynı zamanda polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri de burada. Tabii bu da gösteriyor ki bugün Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili mezarın açılmasına karar verilmişti ki o mezar açılacak. Şimdi Emir Ünlü size hem buradan detay aktarsın, yani yapılan çalışmalar hem de Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu mezarının bulunduğu noktayı. Şimdi ne olacak, nasıl bir işlem yapılacak? Doku ve kemik, işte eğer kaldıysa bez parçası, yani kefene ait parçalar ve farklı katmanlardan yine toprak alınacak. Tabii bu alınan örnekler analiz edilecek. Toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Şimdi buradan çıkacak sonuçlar o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun, yani 15 yıl önce hayatını kaybettiği dönem ki otopsi sonuçlarıyla karşılaştırılacak. Tabii burada şimdi ne aranıyor? Yani bir FETÖ izinden bahsediliyor Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak. Şimdi o dönem cezaevinde kaldığı süreçte ki bir takım rahatsızlıklarından bahsediliyordu. Burada bazı ilaçlar kullanıyordu. Yine vitaminler aldığı yönünde bilgiler vardı. Cezaevi yönetimi tarafından farklı ilaçlar verildi mi, verilmedi mi? Ölümüyle ilgili ne tür belirsizlikler var? Bunlar netleştirilmeye çalışılacak. Tabii şimdi bakın, şimdi mezarlıktan da görüntü aktarıyoruz. Yani olay yeri inceleme ekiplerinin sayısı giderek artıyor. İlk geldiğimizde iki araç vardı. Şimdi ilave olarak iki araç daha geldi. Yine polis ekiplerinin buradaki bekleyişini görüyorsunuz. Yani mezarlık girişinde de önlemler alınmış durumda. Yani muhtemelen bugün bu işlem gerçekleşecek. Fethi kabir işlemi. Şimdi yaklaşık 15 yıl sonra dosya yeniden raftan indirildi. Yine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı tarafından aslında süreç başlatıldı. O dosya incelendi. Ve şimdi de artık önümüzdeki bu adım önemli. Fatih Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili artık o belirsizlik belki de netleşecek. Yani buradan alınan bulgular sonrasında. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani 2011 yılında tam da ifadesine 13 gün kala Kaşif Kozinoğlu koğuşunda fenalaşmış ve ardından da hastaneye kaldırılmış, hastanede hayatını kaybetmişti. Şimdi orada raporlan edilen konu kalp krizi geçirdiği yönündeydi ama ailesi bu duruma itiraz etmişti o dönemde. Yani ailesi dedi ki sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın şeklinde bir iddiada bulunmuşlardı. O dönem yine bir soruşturma başlatılmış, bu iddia araştırılmıştı. Ama sonrasında da bir takipsizlik kararı verilmişti bu soruşturmaya ilişkin. Şimdi o soruşturma, aslında takipsizlik kararı verilen o soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı 15 yıl sonra kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Şimdi o gün cezaevinde neler oldu, hayatını kaybettiği gün, öyle ki şimdi iki dalga halinde operasyon düzenlendi bu soruşturma kapsamında. İlk dalga operasyonda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlar o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun kaldığı cezaevindeki görevli gardiyanlar, ki biri şu anda firari durumda, yani 10 kişi gözaltına alındı. Biri firari, o firari gardiyanın da o gün Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşundan acil durum butonuna basıldığında aslında Kaşif Kozinoğlu'nun yardım çığlıklarını perdelediği, yani işte radyonun sesini sonuna kadar açtığı, bu nedenle o sesin diğer görevliler tarafından duyulmasını engellediği yönünde iddialar vardı. Yine koğuşundaki o geç müdahalenin ardından hastaneye gidiş süreciyle ilgili bir takım iddialar gündemdeydi o dönem. Hepsi işte araştırılacak. Şimdi ikinci dalga operasyonla da yine o gün hem ambulans hem o gün cezaevinde görevli doktor, sağlık çalışanları ve iki de gazeteci, yine toplamda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yani o gün cezaevinde neler oldu, neler bitti, doktorlar, sağlık çalışanları, o günkü tüm belirsizlikler 15 yıl sonra yeniden raftan indirilen bu dosya dahilinde ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Dediğim gibi Fethi Kabir işlemi sonrasında, yani alınan doku örnekleri, toksikolojik bir inceleme yapılacak, kimyasal bir inceleme yapılacak ve o dönemin otopsi sonuçlarıyla buradan çıkacak sonuçlar karşılaştırılacak. Ve bir şey şöyle söyleyeyim, yani Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ölümünde bir FETÖ izi var mı yok mu, bu araştırılacak.
5: Osman Terkan bildirdi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin fesinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
1: Suriye'de SDG'nin kendini feshi ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrol altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de dün önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekiciydi.
7: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
7: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
8: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
7: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
8: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
7: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
8: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
5: Diyarbakır'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Önümüzdeki çok güzel günler var, buna yürekten inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimlik inkarının sembolü haline gelmiş 12 Eylül zihniyetinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
9: İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunun, ekonomik durumunu yani kat be kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.
9: Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
9: 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkar eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten kimlik inkarının ortadan kalkması bizim yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuştu değerli arkadaşlar.
1: Bakan Fidan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen gemi faciası sonrası kabinedeki iki bakan değişti. Girin açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na getirilirken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan Olgun Amcıoğlu'nun yerine Hasan Taçoy atandı. Her iki değişiklik kararının Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi. İsrail ile Lübnan arasındaki bir sonraki müzakere turu ertelendi. Gelecek hafta Roma'da yapılması planlanan 8. tur doğrudan görüşmeler Ekim ayına bırakıldı. İki ülke büyükelçileri Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmede sahadaki gelişmeler ve Haziran'da varılan çerçeve anlaşmasının uygulanması ele alınacak. AFP'ye göre erteleme kararında BM Genel Kurulu hazırlıkları, Yahudi bayramları ve Lübnan ordusuna destek amacıyla Paris'te düzenlenecek konferans etkili oldu. Kararın İsrail'in Lübnan'ın güneyinde saldırıları yoğunlaştırmasının ardından alınması dikkat çekti. Arap Yarımadası'nda dünya petrol arzını etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu-Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Saldırının Irak'tan düzenlendiği belirtilirken Bağdat, İran sınırındaki Saramçe sınır kapısını kapattı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor.
10: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik Doğu-Batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı. Eyvah. Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babul Mendeb Boğazı'nda stratejik konumdaki Meyyun Adası'nda da kontrolü sağladı. Meyyun Adası Babul Mendeb'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
5: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri bugün Hindistan'da toplanıyor. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. Avrupa'daki son gelişmelerin Batı'nın siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarında yaptığı sistemsel hataların sonucu olduğunu söyledi. Putin Yeni Delhi'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Herkes hata yapar diyen Putin, batılı ülkelerin soğuk savaş sonrası kendilerini Olimpos Dağı'nın zirvesinde gördüğünü belirtti. Rus lider, batı için asla hata yapmayacak tarafın kendileri olduğuna inandılar dedi. Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına da tepki gösterdi. Bunun Rusya ile savaş anlamına geleceğini ifade etti. Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını arttırdı. Moskova yönetimi, başkent Kiev'in yanı sıra Ukrayna ile sıcak çatışmaların da yaşandığı bölgelerde akaryakıt istasyonlarına hedef alıyor. Deniz Berktay vurulan istasyonlardan birindeydi. Savaştaki son gelişmeleri aktardı.
11: Rusya ile Ukrayna arasında hava saldırıları son dönemlerde giderek arttı ve Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava hücumlarını son günlerde, son haftalarda daha da şiddetlendirdi. Ve şu anda arkamda bir benzin istasyonu görüyorsunuz. Rus İHA'larının sabah saatlerinde vurduğu bir benzin istasyonu ve sonuç olarak benzin istasyonu küle dönmüş ve şu anda yıkıntı kaldırma çalışmaları, onarım çalışmaları burada devam ediyor. Daha önceden Ruslar ağırlıklı olarak Kiev'e geceliğin hava saldırı, gece saatlerinde hava saldırıları düzenlerken son zamanlarda günün hemen her saatinde hava saldırısı düzenliyor. Ve Kiev'de sürekli olarak sirenler çalıyor. Hatta bazen günde 15 kez sirenlerin çaldığı zamanlar oluyor. Ve sirenler çaldığı zaman hayat tamamen duruyor. Alışveriş merkezleri kapanıyor. Ve burada bulunan tesisler çalışmıyor. Ve bunun da tabii ekonomiye epey ağır bir faturası oluyor. Ruslar son dönemde özellikle Ukrayna'da benzin istasyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdılar. Ve özellikle sınır bölgelerine yakın, ateş hattına yakın yerlerdeki benzin istasyonlarına yönelik hava saldırıları arttı. Bunun da önemli bir nedeninin Rusların önümüzdeki aylarda özellikle kışın başlangıcında Kiev'e veya Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik yeni büyük çaplı bir taarruza hazırlığın bir parçası olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla şu anda Ukrayna'da kış dönemi gerginlikle bekleniyor, endişeyle bekleniyor. Öbür taraftan bütün bu hava saldırılarının cephe gerisine yönelik bu artan şiddetin Ukrayna'daki ekonominin farklı sektörlerine yönelik faturası ağır oluyor. Ve böylelikle sivil halk savaşın şiddetini giderek daha artan şekilde hissediyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda lahanalar içerisine gizlenmiş bir tona yakın metamfetamin ele geçirildi. Operasyon Teksas eyaletinde gerçekleşti. Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi yetkilileri bölgedeki bir depoda yaptıkları aramalarda lahanaların içine saklanmış paketler dolusu uyuşturucu tespit etti. Yapılan açıklamada 907 kilogram metamfetamin ele geçirildiği duyuruldu. Aramanın yapıldığı bölge Meksika sınırına çok yakın. Sınır hattındaki güvenlik denetimleri üst seviyeye çıkarılırken sevkiyatın arkasındaki uluslararası şebekeyi ortaya çıkarmaya yönelik araştırma sürüyor. Dünya kamuoyu son birkaç gündür Antropik'te yaşanan bir araştırmacının, çalışan bir araştırmacının yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturabileceğini söyleyerek istifasını konuşuyor. Bu açıklamalardan kısa süre sonra yayınlanan raporda bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silah ve füze geliştirmek için kullanmaya çalıştığı belirtildi.
12: Yapay zeka yalnızca metin yazmak ya da görüntü üretmek için kullanılmıyor. Bazı kullanıcılar bu teknolojiyi silah tasarımından dolandırıcılığa, sosyal medya manipülasyonundan biyolojik araştırmalara kadar çok farklı amaçlarla kullanıyor. Bu tespitler yapay zeka şirketi Anthropic'in yayımladığı Yapay Zekanın Kötüye Kullanımını Tespit Etme ve Engelleme isimli raporundan. Rapor, yapay zeka teknolojisinin kötü amaçlı kullanıcıların elinde oluşturabileceği tehdide yönelik örneklerle dolu. Bu örneklerden birinde bir araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modeli kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planladığı görülüyor. Anthropic şirketi araştırmacının gerçekten zarar verme niyetinde olduğundan emin olunamadığını vurguladı. Zira biyolojik silah geliştirmek için gerekli olabilecek aynı bilgilerin aşı geliştirilmesi gibi tıbbi araştırmalarda da kullanılabileceğine dikkat çekti. Raporda kullanıcıları dolandırmak amacıyla oluşturulan sahte flört uygulamaları ağından muhalifleri tespit edip takip etmek için kullanılan gözetim sistemlerine kadar pek çok başka örnekte yer alıyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
14: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
15: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
16: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
17: Merhabalar. Kurutma dünyasında ilerliyoruz. Meyveleri, sebzeleri kurutuyoruz. Bir anlamda güneşi kışa saklıyoruz. Evet, kurutma en enerji tasarrufu olan yöntemlerden biri. Çünkü zaten o işlemi yaparken hiçbir şekilde enerji kullanılmıyor. Saklamak için de herhangi bir şekilde enerji kullanılmıyor. Hem de atıkları değerlendirmek için aslında ideal bir yöntem. Hatta ben size diyelim ki patlıcan yemeği yaptınız. Patlıcanın kabuklarını bile şerit şerit kurutun diyeceğim. Onu ne yapacağım diyeceksiniz. Patlıcanlı bir pilav yapacaksınız. Ona katabilirsiniz. Aslında onlardan hani yemeklerin üstüne şefler havalı tozlar yapıyorlar ya, öyle toz haline getirip serpebilirsiniz. Pekala, onun da aroması var. Mesela ben patates kabuğunu gerçekten çok lezzetli bulurum. Patatesin kendisinden lezzetli bulurum. Ve patates soyarken mutlaka diyelim ki bir patates yemeği yapacağım. Patates kabuklarına birazcık böyle zeytinyağı sürerim ve onları fırına veririm. Cips olur ve çok da lezzetli olur. Şimdilerde air fryer'lar var, onlarla da yapılabilir. Yani aslında bütün bu atıkları, diyelim ki sebze kabuklarını falan hiçbir şekilde atmamak lazım. Şimdilerde eğer böyle baharatçılara, aktarlara gidiyorsanız belki görürsünüz. Böyle ufak ufak sebze kuruları satılıyor. Karışık oluyor onlar. Şimdi bunu evde yapmak çok mümkün. Diyelim ki kabak yemeği yapıyorsunuz. Kabağın kabuklarını soydunuz. Tabii bu arada hepsinin çok iyi yıkanması lazım. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani ilaç var mı, pestisitler var mı falan filan. Dolayısıyla çok iyi yıkanması lazım. Ama kabağı soydunuz diyelim. Hemen öyle ufak ufak kare kare doğrayın. Onları şöyle bir kağıda serin. Zaten kuruyacak o. Aynı şekilde havuç mesela. Hele hele kerevizin kabuğu. Bunlardan ufak ufak kıymık kıymık kabuklarını doğrayıp kurutabilirsiniz. Sonra bunları mesela bir kaynatırsınız. Sebze suyu olur. Çorbalarınızda kullanırsınız. İsterseniz posasını atarsınız. Eğer kabuk böyle çok pürtüklü gelmiyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama pekala kuru sebzelerden kendinize her zaman mutfakta kullanacağınız sebze suyu elde edebilirsiniz. Onun için tek yapacağınız şey soyduğunuz her yiyeceğin, her sebzenin bir anlamda kabuklarını saklamak. İpe dizebilirsiniz. Ortalıkta yaygı gibi olsun istemiyorsanız, özellikle biber zaten geleneksel olarak hep ipte kurutulur. Pencere önlerine asılır. Hemen kurur zaten. Zaten biber biraz ortada kalırsa her halükarda kurur. Pirincin içine koyun veya bulgurun içine koyun demiştim. Bir zamanlar aslında piyasada böyle çeşnili bulgurlar da çıkmıştı. Sebze kurusu, domates kurusu falan içindeydi. Çok da lezzetli oluyordu. Artık piyasada görmüyorum. Ama niye kendimizin bir bulgurunu mesela, pirincini böyle hazır çeşnilendirmeyelim? Hemen ondan sonra pişirdiğimiz zaman gayet güzel sebze kurularıyla, hatta mantar da denenebilir, mantar kurularıyla lezzet kazanmış bir bulgurumuz olsun. Evet, yepyeni konular için takipte kalın. Hoşça kalın.
16: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Reklam.
18: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
19: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
20: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
21: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
22: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
23: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
24: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta bir kuş bize evrimi anlatabilir mi diye sormuştuk ve Darwin'in ispinozlarını inceledik.

0: karga, ada karga, saksan gibi bayağı iri ve mücadeleci kuşlarla baş ediyor ve onları yakalayarak onlarla besleniyor. Küçük kartal adı üzerinde şahin boyunda bir kartal ve genellikle şahinlerle de karıştırılır. Ama yakından bakıldığında en tipik kartal özelliği belli oluyor. O da ayaklarında bileklerine kadar tüylü olması. Kartalların en tipik özelliği. Oysa diğer yırtıcı kuşların çoğunun bacaklarının alt kısımları pullu, yani tüysüz oluyor. Ama küçük kartalın ayak bileklerine kadar, pençelerine kadar ayakları tüylü oluyor. Özellikle yakından çekilen fotoğraflarda bunu görmek çok kolay. İstanbul'un göbeğinde de böyle sık görülen bir tür ama her görüşümde çok memnun oluyorum. O zaman ben sana da sorayım, neler gördün?
1: Ben de anlatacağım ama şeyi merak ettim. En güzel zamanlarında gelmişsin İstanbul'a. İlkbahar ve sonbahar göçünde direkt zaten aklıma geliyorsun. Geçen hafta da Gökdoğan gördüğünden bahsetmiştin Kanada'da. Acaba Gökdoğan gördü mü bu son seyahatinde diye merak ettim.
0: Yok, görmedim maalesef. Yani Şişli'de Gökdoğan gördüm, otellerin dört cephesine de üç cephesine de baktım. Bütün yemeklerde bakıyorum. Hatta kuşu göremesem de en azından fesiklerini görüyorum. Geride çünkü iz bırakıyor. Onu da göremedim. Kargaların garip davranışlarını da görmedim. Şüphelendirici. Maalesef burada değil sanki, geliyor bana. Bakalım hangi binada bilmiyorum ama herhalde İstanbul'da başka binalarda dolaşıyor.
1: Olabilir. Ben de Bozcaada'daydım. Kerem, sen de biliyorsun. Bozcaada Caz Festivali'nde Kuş Kolektifi'nin hem konseri hem de atölyesi vardı. Pablo Ormanı'nda kuş gözlemi yaptık. Orada da birden arı kuşları sesi duydum. Tabii çok sık gördüğüm ve duyduğum bir kuş olmadığı için hemen dikkatimi çekti. 7 birey vardı ve ya Türkiye'nin en renkli kuşlarından arı kuşları. Biraz bahsetmek gerekirse en yaygın arı kuşumuz aslında. Renkli giysisi ve uzun orta kuyruk telekleriyle de hemen tanınan bir kuş. Uçuşta düzenli olarak ötüyor. Öttüğü için zaten direkt dikkatimi çekti. Sonbaharda da küçük sürüler halinde geçit yapıyor. Yüksekten uçan sürülerin de sesleri zaten duyuluyor diye özetleyebilirim. Senin eklemen var mı arı kuşuna?
0: Var. Bir ses eklemem var. Çok önemli. Çünkü bu arı kuşu gerçekten zor bir mesele. Arı kuşu deyince çoğu insan kolibri düşünüyor. Ya da sinek kuşu düşünüyor. Yani bunlar hummingbird İngilizcesi olan, bal arısı değil de tombul arı boyunda olan o küçücük kuşlara alakası yok. Arı kuşu arı yediği için adı arı kuşu. Onu vurgulamak lazım. Aynı şey Azerbaycan Türkçesinde de çok benzer durumlar var. Buna arı yutan diyorlar galiba. Onlar da arı kuşuna başka kuşları diyorlar. Yani böyle bir karmaşa oluyor arıyla ilgili. Çünkü arı hayatımızda çok önemli bir tür. Arı kuşu arıyla beslenen bir tür. Onu vurgulamakta fayda var.
1: Evet, çok iyi açıkladın. O zaman bu haftaki konumuza yavaş yavaş geçmek istiyorum. Bu hafta konumuz taksonomi. Yani kuşları nasıl isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız. Tür, cins, familya ne demek onu konuşacağız. Adında bülbül geçen her kuş gerçekten bülbül mü? Peki yıllardır aynı tür sandığımız iki kuş nasıl bir gün iki ayrı tür oluveriyor diye Kerem'e soracağım. Bugün kuşların isimlerinin ve akrabalıklarının peşine düşelim dedik Kerem'le. En temel sorundan başlamak istiyorum. Ben çok kısaca söyledim ama Kerem eminim daha güzel açıklayacaktır. Taksonomi nedir Kerem? Kuşları neden sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz?
0: Taksonomi sınıflandırma bilimidir. Bütün canlılarda bitki ve hayvanların kendi aralarındaki akrabalık ilişkilerini ortaya koyan, soy ağaçlarını ortaya koyan bir bilim dalı. Bu bilim dalında birbirine yakın olan türler ve birbirinden uzak olan türler var. Ayrıca birbirine benzeyen bazı grup hayvanların hepsinin aynı tür ya da bireylerin aynı türe mi ait olduğunu, yoksa A ve B adasındaki baştan karıların farklı bir tür mü oldu tartışmasını da taksonomi bilimi yapıyor. En temelinden taksonomi deyince kuşlardan değil hemen sana daha büyük bir memeliler grubundan örnek vereyim. En keyifli taksonomik konulardan biri at, eşek ve zebradır. Bunların hepsinin türü değişik. Cinsleri hepsinin aynıdır. Yani at da eşek de eğer at cinsin adı. Eşek de bir attır, zebra da bir attır. Ama bence eğer cinsler eşekler olmalı. Yani onların hepsi bir eşek türü. At büyük eşek, eşek bildiğimiz eşek, zebra da çizgili eşek. Dolayısıyla cins deyince de equus yani at ismini alan bu atı eşeği ve zebrayı kapsayan kategoriyi söyleyebiliriz. Familia dediğimiz zaman da atkilleri söyleyebiliriz.

0: diyebiliriz. Yani atkiller dediğimizde bunun içine sadece kaderli atlar var. Ama başka familyalarda hemen kuş familyalarından örnek vereyim. Kılıç kakagiller var ama bunun içinde kılıç kaka da var, uzun bacak da var. Bazen değişik birbirine çok da benzemediğini düşündüğün türler ve cinsler aynı familya içinde toplanıyorlar. En altta tür var, sonra cins kedi onun bir üstünde, onun bir üstünde de familya var. Sonra devam ediyor işte takım sınıf gibi. Sınıf kuşlar, takım ise familya ile kuşlar arasındaki daha bilim insanların kullandığı bir grup var. Ona şimdilik girmeyelim.
1: Şu an biyoloji dersindeymişim gibi hissettim. Çok güzel anlatıyorsun Kerem. Zaten ikinci sorumda aslında tür, cins, familya dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruzdu? Çok güzel bunu ayırt ettin. En altta tür, onun üstünde cins, onun üstünde familya var dedin. Bunu biraz daha kuşlardan örnek vererek anlatabilir miyiz? Yani örneğin gümüş martı üzerinden, yani en yaygın kuşlarımızdan biriyle ilgili tür, cins, familya ayrımı yapabilir misin?
0: Hemen çok güzel oldu. Evet yapabilirim. Şimdi martılara dediğimiz zaman bunların hepsi bir tür. Yani gümüş martı bir tür, karabaş martı başka bir tür, Van Gölü martısı başka bir tür ve küçük gümüş martı da başka bir tür. Bunların hepsinin cinslerine baktığımızda burada küçük martılar bir cins altında toplanıyor. Büyük martılar da diğer başka bir cins altında toplanıyor. Genellikle bu cins Larus olabilir ya da mesela Croicocephalus isimli başka bir cins olabilir. Küçük martıların toplandığı. Tür isminde iki tane isim kullanılıyor. Her bir türün bilimsel ismi var. Mesela bizim gümüş martının bilimsel ismi Larus micaelis. Ama Van Gölü martısının ya da Hazar martısının ismi Larus armenicus veya Larus cachinnans. Hepsinin ayrı bir ismi oluyor. Şimdi bunlar İkisi beraber türü oluşturuyor. Yani türde her zaman iki isim geçiyor. Ama cins dediğinde cinste o büyük Larus bir cins oluyor. Şimdi biraz fazla bilimsel girdim ama hemen Türkçe üzerinden toparlamak gerekirse martı bir cins, gümüş martı, karabaş martı ve Akdeniz martı ve incek kakalı martıyı da tür olarak söyleyebiliriz. Familyaya girdiğimizde çok ilginç çünkü martılar familyanın içinde. Martılar bir bütün martıgiller, martıların kapsıyor ama martıgillerin içinde martı olmayanlar da var. Sumrular var, deniz kırlangıçları var. Onlar da başka bir grup olmasına rağmen martılar familyasının altında toplanmışlar.
1: Ama cinsleri farklı oluyor sumruların o zaman değil mi?
0: Onların cinsleri farklı oluyor, evet.
1: Bir de martılarda da yine cinsleri ayırt ettin. Bir büyük martılar, bir de küçük martılar dedin.
0: Evet, yani martılarda da biz cins olarak martı deyip geçiyoruz ama onun içinde de başka cinsler var. Büyük martılar var, küçük martılar var ve Akdeniz ve ada martıları da var. Onlar da başka bir cins. Böyle değişik cinsler olabilir martı dediğimiz. Ama familyaya geldiğimizde onun içinde martılar var, sumrular var. Ayrıca makas kakalar var ve Türkiye'de olmayan nudiler de var. Yani bayağı başka tropikal kuşlar da martıgiller familyasının içinde bulunuyor. Her bir martı türünün içinde örneğin 23 çeşit cins varmış ama 105 çeşit tür var martılarda. Öyle bir istatistik söyleyebilirim.
1: Cinsi peki daha çok Latince isminden ayırt edebiliyoruz değil mi? Yani aslında mesela elimizde hep Trakuş kitabından söz ediyoruz. Orada daha çok familia ve tür görüyoruz. Cinse çok dikkat etmediğimizi fark ettim sen bunu anlattığında.
0: Evet yani bilimsel ve cinsler biraz daha birbirinden çeşitli ve farklı oluyor. Martı deyip biz geçiyoruz ama bir sürü martı cinsi olabiliyor. Ama genel olarak eğer biz bu işi biraz daha genel tutarsak ve Türkçe üzerinden gidersek cins dediğimizde martıları cins olarak söylememizde bir sakınca yok. Yani martıların hepsi aslında grup olarak bir cins grubu denebilir. Yani bilimsel olarak yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama diğer taraftan Türkçe düşündüğümüzde martı bir cins ismidir. Gümüş martı ise tür ismidir. Bu şekilde söylemek belki zararsız olabilir.
1: Familyada da hem martı hem sumru hem de başka türler olabiliyor diye özetleyeyim o
0: Evet,
1: zaman.
0: aynen öyle.
1: Tamam. Çok iyi
0: Kesinlikle. Çok
1: anladım
0: güzel
1: hocam.
0: oldu. O zaman devam edelim.
1: Devam ediyoruz. Peki bir kuşun ayrı bir tür olduğuna nasıl karar veriyoruz Kerem? Yani görünüşüne mi, genetiğine mi, sesine mi, davranışına mı bakıyoruz?
0: En temelde bilim insanları ilk çalışmalarında kuşları yakalıyorlar ve aslında onları müzeye götürüyorlar. Yani öldürüp tahnit ediyorlar. Morfolojik özellikleri, kanatları, işte bacakları, gagaları açık ve net görünür şekilde onları muhafaza ediyorlar. Daha sonra da müzede onları karşılaştırıyorlar. Dolayısıyla ilk tür isimlerinin hepsi dış görünüşe göre yapılıyor. Daha sonra işin içine ses giriyor. Çünkü tamamen birbirinin eşi olan iki kuşun tamamen farklı öttüğü ortaya çıkıyor. Mesela örnek verebilirim. Saz kamışçının ve çalı kamışçının dışarıdan tanımak, özellikle sonbahar aylarında neredeyse imkansız. Halkacılar tanıyabiliyor yakaladıktan sonra kanatlarındaki değişik tüylerin uzunluklarına bakıp orantılayarak söyleyebiliyorlar. Son derece uzmanlık gerektiren ve karmaşık bir şey. Benim de hiçbir tecrübem yok bu konuda. Halkacılar bunu yapıyorlar ama seslerini duyduğunda bunların çok ayrı olduğunu görebiliyorsun. Şimdi hem görünüş hem de ses türde ne işe yarıyor? Benim akrabamın olup olmadığını, kuşun yani kendi akrabası olup olmadığını, kendi türdeşi olup olmadığını anlamasına, yani çiftleşebilip çiftleşemeyeceğini anlamasına yardımcı oluyor. Kendisi gibi ötmeyen, kendisi gibi görünmeyen veya ikisinin de bir arada olduğu diğer bir bireyden uzak duruyor. Onun başka bir tür olduğunu biliyor o. Ama kendisi gibi öten, kendisi gibi görünen kuşu gördüğü zaman da onun potansiyel bir eş olabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla türler aslında kendi aralarında çiftleşen bireyler aynı türü oluşturuyor. Ama çiftleşmeyen türler birbirine çok benzeyen olabilir. Bir şekilde ayrıldıkları için ayrı türlere giriyorlar. En tipik örneğini verirsem, yine güzel bir örnek vereyim. Benekli bülbül de bülbül sesleri de çok güzeldir. Gerçekten birbirine benziyor. Biri biraz daha kahverengi, biraz daha gri. Önünde benekleri var ama yani seçene, gerçekten benekleri çok silik benekler. Ama sesleri birbirinden çok farklı. Ve ötenler, bireyler birbirlerini tanıyorlar. Onun için birbirlerinden uzak duruyorlar ve çiftleşmiyorlar.
1: Peki biraz baştan karalara girmek istiyorum. O tarafta da işler ilginçleşiyor çünkü. Mavi baştan kara ve büyük baştan kara bize taksonomi hakkında ne anlatabilir Kerem? Ya ikisine de baştan kara diyoruz ama akrabalıkları nasıl?
0: Evet, o bu çok güzel bir konu. Çünkü mavi baştan kara, büyük baştan kara ve diğer bütün baştan karaların hepsi aslında baştan karaların çoğu tür aynı cins altındaydı. Daha sonra bilim insanları çalışmalar yaptılar ve mavi baştan karaların aslında Afrika baştan karası ve Kanarya Adaları'nda yaşayan diğer baştan karalarla beraber başka bir cinse ait olduğu ortaya çıktı. Büyük baştan kara da daha çok Orta Asya'da yaşayan ve Çin'e doğru uzanan başka baştan karalarla akraba. Burada Türkiye genelinde baktığımızda bunların kardeş olduğunu düşünüyoruz. Oysa biraz daha geniş bir coğrafyaya baktığımızda her birinin başka memleketlerde başka türlere daha yakın akraba olduğunu anlıyoruz. Onun için en başta kardeş gibi gördüğümüz bu mavi tepeli olan mavi baştan kara, mavisi olmayan kafası siyah olan büyük baştan kara diye ayırdığımız iki türün aslında ne kadar birbirinden farklı olduğu ortaya çıktı son çalışmalarda. Mavi baştan kara ve büyük baştan karanın hikayesi bu.
1: Bir de leş kargasına değinelim istiyorum. Neden taksonomik açıdan ilginç bir örnek leş kargası? Yani kargalarda tür ve alt tür sınırlarını belirlemek her zaman kolay mı?
0: Evet, leş kargası da çok ilginç bir konu. Çünkü aslında şehirlerde görülen bir ilginç bir konu var. Hem Berlin'in hem de Viyana'nın yani Avrupa'nın en önemli iki şehrinin ortasından bir çizgi geçer. Bu çizgi güney ve güneyden kuzeye uzanan bir çizgi düşün. Batı kısmındaki leş kargaları simsiyah. Doğu kısmındaki leş kargaları ise bizim Türkiye'de gördüğümüz leş kargaları gibi gri gömlekli, siyah kanatlı, siyah başlıklı, siyah kuyruklu ve siyah paçalı. Ama gövdesi gri. Gri gömlekli diyelim ona. Gri gömlekli kargalar ve siyah kargaların tüyleri neredeyse aynı. Boyları aynı, davranışları aynı ve doğadaki ekolojik görevleri, ekolojik nişleri de tamamen aynı. Peki bunların niye Viyana'nın batısındakiler, niye Berlin'in batısındakiler siyah, Doğu Avrupa'daki ve Türkiye'dekiler niye gri gömlekli? İşte buna çok kafa yormuşlar. Yani bu bir rastgele ise niye daha sonra Türkiye'nin belli bölgelerinde siyah kargalar yok? Yani siyah olabilir bir mutasyon. Bazı kediler simsiyahtır mesela ya da bazı köpekler simsiyahtır. Alacabay kuşun da simsiyahları oluyor. Ya da mesela bazen ilginç kuşların siyah renkli olanları ortaya çıkıyor. Böyle bir mutasyon neden çıkmıyor? Çıkıyorsa da niye tutmuyor? Niye bizim hayvan? Çünkü bunların çok yakın zamanda birbirinden ayrılmış türler oldu. Sonra tekrar bir araya geldi, bitişti. Yani şimdi biz hayal edelim, insandan da önce Avrupa'yı düşünelim. Belki bazıları Atlantik kıyısındaki daha nemli bölgelerde, diğeri daha kontinental, daha karasal iklimde. İşte Ukrayna'da, Türkiye'de, biraz daha böyle bozkırın, stepin olduğu yerlerde yaşıyordu. Sonra bunlar birleşti. Ama birleşince çok birbirinden ayrılmadıkları için bu birleşme noktasında melezler oluşturuyorlar. Ama melezle oluştukları alan 50 veya 100 kilometre eninde. O bölgede melezler de çok iyi yuvalamıyorlar. Çok iyi yuvalamadıkları için melezlerin sayıları artmıyor. Ama melez olmayanların sayıları güçlü bir şekilde artıyor. Yani o çizginin batısın ve doğusunda çok iyiler. Çizginin ortasında bu iki tür melezler oluşturuyorlar. Kalıcı bir böyle bir cephe var. Bu cephede ne sağa gidiyorlar ne sola. Böyle kalmışlar. Birbirlerine dayanmışlar. At ve eşeğin katır üretmesi gibi leş kargası ve kara leş kargası, gri leş kargası böyle ara formlar üretiyor. Çok ilginç. Yani orada hala evrimsel süreçlerin devam ettiğini görebiliyorsun ve bunu yaşadığın yer Avrupa'nın en büyük şehirlerinden Berlin'le Avusturya'nın başkenti olan Viyana.
1: O zaman kara leş kargası ayrı bir tür, leş kargası ayrı bir tür mü diyoruz?
0: Doğru. Bu çok uzun yıllarca tartışıldı ve en sonunda bunların ikisinin ayrı tür olduğu ama çok yeni ayrıldıklarını, onun için dar bir bölgede hala melezleşebildiğini, fakat bu melezlerin çok çoğalamadığı için yeni şeyler ne denir? Genişlemediklerini, bu melezlerin diğer taraflara yayılmadıkları ortaya çıktı. Onun için bunlar ayrı türmüş. Böyle şeyler de var. Böyle temas noktalarında bazen türler karışıyorlar ama tam da karışmıyorlar. Hafif bir karışma noktası var.
1: Evet doğru. Yani Avrupa'da gerçekten çokça kara leş kargası var. Ya yani tam aynı değil ama seninle hani şey sohbeti aklıma geldi. İtalyan serçesiyle serçe. Hani çok aynı olmasa da bir benzerlik olabilir mi? Bu sadece İtalya'da olan bir şey değil mi? İtalyan serçesi. Onlar da ayrı tür
0: Evet,
1: aslında.
0: onlar da ayrı tür. İtalyan serçesi de ayrı bir tür ve burada da çok ilginç bir şey var. Bunu burada türleşme ile ilgili. İtalyan serçesinin güneyinde Tunus'ta ve Malta'da Söğüt serçeleri var. Türkiye'de de Söğüt serçesi var. Kuzeyde ise ev serçesi var. Ve bir şekilde İtalyan serçesi bu iki serçenin karışımından ortaya çıkmış diye düşünülüyor. Daha sonra ama çok kalıcı olmuş ve ada da izole olduğu için kuzeyde Alp dağları, güneyde deniz, doğuda ve batıda deniz. İtalya çok izole bir yerdir coğrafya açısından, biyo coğrafya açısından ve İtalya'da çok fazla endemik ilginç türler vardır. Ada gibidir yani neredeyse. Çünkü kuzeyde Alp dağları her tarafı izole ediyor. Yani Almanya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan izole ediyor. Orada da böyle bir İtalyan serçesi oluşmuş ve bunun da ilk önce melez olduğunu düşünüyorlardı. Sonra alt tür olduğunu düşünüyorlardı. Sonra bir bakıyorlar davranışlarını falan. Tamamen ayrı, yani serçelerle karışmak istemiyor. Bazen İtalya'ya ev serçesi de geliyor. Bazı birkaç şehirde birkaç 10 yıl dayanıyor. Sonra o kayboluyor gidiyor. Yani defalarca kolonize etmeye çalışmış, yerleşmeye çalışmış. Becerememiş. Güneyde de Söğüt serçeleri var. Onlar Malta'da bir şekilde İtalya'ya geçmiyorlar. Çok ilginç. Yani çeşitlenmiş ve kendi sınırlarını da çekmiş. Kendi aralarında anlaşmışlar. Çiftleşmiyorlar. Birbirlerini görünce de karışmıyorlar. Dolayısıyla artık yeni türümüz ortada. Adı İtalyan serçesi.
1: Bu demin leş kargası ile kara leş kargasının melezinden bahsetmiştin. O aslında bir alt tür olmadı değil mi? Öyle bir tür çıkmadı hani
0: Çıkmadı, evet.
1: hayatta olamadı demiştin. Tamam. O zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Çok enteresanlaşıyor gerçekten konu. Halkın kuşlara verdiği isimlerle bilimsel sınıflandırma arasında ilginç bir ilişki var bir yandan da. Hani mesela bülbül, söğüt bülbülü ve Arap bülbülü diyoruz. İsminde bülbül geçen kuşların gerçekten birbirleriyle yakın akraba olması gerekmiyor mu diye sormak istiyorum.
0: Evet, şimdi isim vermek biraz daha farklı bir konu. Çünkü isim verirken en son bir Azerbaycan'dan gene örnek vereyim. Benim kadar Azerbaycan örneği vermemin nedeni 3 gün önce orada bulundum. Azerbaycan'daydım. Orada mesela foka su iti diyorlar. Yani su iti. Deniz köpeği de olabilirmiş mesela ismi. Sonuçta biz bildiğimiz bir hayvanı buluyoruz. Daha sonra onun önüne bir takı koyarak ondan yeni hayvan türetmeyi seviyoruz. Çünkü nasıl yapacağız, nasıl isim vereceğiz? Ondan sonra bir şekilde bu sistemi kullanıyoruz genellikle. İşte bülbül diyoruz, dağ bülbülü diyoruz. Ondan sonra Söğüt bülbülü, Arap bülbülü. Bunların isimlerinin bir kısmında bülbül aslında burada kötü, güzel öten, küçük boylu kuşlara bülbül deyip geçiyoruz. Kamış bülbülü, Arap bülbülü, Söğüt bülbülü. Bunu söylerken farkı vurgulayamıyorum ama yazarken farkı vurgulamak mümkün. Söğüt bülbülü bitişik yazılıyor. Çünkü bir bülbül türü değil. Yani ama çalı bülbülü bir bülbül türü. Onun için çalı bülbülü olarak yazılıyor. Ama Söğüt bülbülü beraber yazılıyor. Söğüt bülbülü bir çılgın türü ya da bir ötleyene akraba, daha farklı bir tür. Arap bülbülü de tamamen kendi familyasına sahip. Özellikle Güneydoğu Asya'da onlarca tür olan karmaşık kalabalık bir kuş grubu. Onlar da adı Arap bülbülü beraber. Türkiye'de bilinen türünden dolayı ismini almış. Arapça'da bulbul ve İngilizce'de de bulbul olarak geçmiş. Biz de ona Arap bülbülü diyoruz. Onların aynı akraba olması gerekiyor diye düşünebiliriz ama değil. Çünkü isim vermeye ve biz de kendi çapımızda anlamaya çalışıyoruz. Bir ismi olmadığı zaman ona yabancı ve bize aykırı gelecek bir isim vermektense tanıdık bir türün ismini kullanarak ondan isim türetmek her zaman tercih edilen bir şey olmuş bütün dünya dillerinde. Hikaye bu şekilde.
1: O zaman sadece biz bülbül dememişiz bu kuşlara, yurt dışında da aynı karışıklık var diye anlıyorum.
0: Bu yurt dışında da var kesinlikle. Yani özellikle Güney Afrika'da, Hindistan'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Kuzey Amerika'da işte İngilizce isimlerden gidersek yerleşen mesela Robin aslında bir cins sinek yapan. Ama İngilizler yerleşmişler ve Kuzey Amerika'da bir ardıç türüne, kara tavuğun akrabasına Robin demişler. Orada o bir kara tavuk cinsi. Aslında bir sinek yapan değil. Aslında Robin olarak yanlış bir isim. Sadece niye? Çünkü sinek kapan Robin'in yani bizim bülbülle akrabası olan Robin'in kızıl gerdanın gerdanı kırmızı. Oradaki ardıcın da gerdanı kırmızı. İkisi de ufakça küçükçe kuş ve güzel atıyor. Onun için onu da Robin deyip geçmişler. Böyle şeyler çok fazla var. Böyle isim taşıma çok fazla var. Benzettiğimiz türe isim veriyoruz.
1: Evet, ama oradaki American Robin oluyor, değil mi? Tam
0: Evet.
1: direkt aynı Robin'i söyleyemiyor sonuçta İngilizce'de de.
0: Evet, aynen öyle. Ama oradaki İngiltere'de, Amerika'da yaşadığın zaman ona Robin deyip geçiyorsun. Her seferinde
1: Doğru.
0: American Robin demiyorsun yani. Amerikan
1: Doğru.
0: Kızılgerdan demiyorsun. Bu arada Türkçesi de yanlış olduğu için, o bir Kızılgerdan olmadığı için Türkçesi de Amerikan Kızılgerdanı değil mesela. Türkçesi onun göçmen ardıç. Çünkü o bir ardıç ve biz onu biliyoruz.
1: Evet, ben bir programımızda öyle demiştim. Sen beni düzeltmiştin, şimdi aklıma geldi. Şimdi son sorularıma geçmek istiyorum. Bayağı uzun oldu bu bölümümüz çünkü, ama konu çok enteresan. Belki ilerleyen bölümlerde tekrarlarız ya da farklı açıdan ele alırız taksonomi konusunu. Kuş sesleri de taksonomide kanıt olabilir mi? Zaman zaman biraz bahsettik ama yani birbirine çok benzeyen iki kuşun farklı ötmesi onların farklı türler olduğuna dair ipucu verebilir mi Kerem?
0: Kesinlikle verebilir ve bu son zamanlarda taksonomi biliminde en çok kullanılan yöntem oldu. Ses konusu. O da şöyle oldu. Birbirine çok yakın olduğu, akraba olduğu, hatta aynı tür olduğu düşünülen türler var. Ant dağlarında değişik dağ silsilelerinde mesela Venezuela'nın kuzeyinde, Antların en kuzeyinden başlarsak Venezuela'dan, sonra Kolombiya'dan geçiyor Antlar, sonra Ekvador, sonra da Peru'dan devam ediyor. Hem Venezuela'nın en kuzeyinde bulunan ama aynı şekilde Kolombiya'nın belli bölgelerinde de görülen bir türü bireylerin hepsine aynı tür olduğunu düşünmüşler. Daha sonra bunların seslerini dinliyorlar. Seslerinin farklı olduğu ortaya çıkıyor. Ve bazen bunu amatör kuş gözlemcilerine, internet sitelerine, eBird gibi sitelere yüklediği seslerden ortaya çıkarıyorlar. Sesleri analiz ediyorlar. Diyorlar ki bu sesler çok farklı. Birinde uzun bir trill var. Arkasından bir ıslık geliyor. Bunda ise sadece ıslık var. Bir trill duyulmuyor. Sonra çok ilginç bir şey yapıyorlar yaz. Gidip bu kuşları yerinde buluyorlar. A kuşuna B'nin sesini çalıyorlar. Bakalım tepki veriyor mu diye. Sonra da kendi sesini çalıyorlar. Gerçekten A kuşu A sesine tepki veriyor ama B sesine tepki vermiyor. Sonra B kuşuna gidiyorlar. Ona da A ve B sesini çalıyorlar. Bu sefer o da A'ya değil B'ye tepki veriyor. Böyle olursa eğer diyorlar ki bunlar birbirlerinden o kadar ayrışmışlar ki güneydeki kuzeydekinin sesine bir tepki vermiyor. Kuzeydeki de güneydekinin sesine tepki vermiyor. Tepki ne olabilir? İki tepki var. A burada çiftleşebileceğim bir partner var, bir eş var. Ben o kişiyi bulayım, onunla bir tanışayım bakayım. Belki yavru yuva yaparız diyebilir. Ya da ya burası benim bölgem nasıl olur da benim türümden başka bir biri burasının kendi alanı olduğunu iddia ediyor. gideyim ona bir haddini vereyim
1: Her iki ötüşte
0: diyebilir.
1: de cevap vermesi gerekiyor aslında.
0: Ama tınmadığı zaman, umursamadığı zaman diyorsun ki bu onu aynı türdeşi olarak algılamıyor. Ve belki de arada bir bariyer var ve belki de bu kuşların birbirlerini bulması insanların denk gelemeyeceği düşük bir olasılık. Ve uzun sürede evet yani hani bu onlarca binlerce yılda tabii ki denk gelecekler. Tabii ki karşılaşacaklar. Belki bir arada aynı şeyde ölecekler. Bir de şöyle ilginç bir şey oluyor. Bu kuzey ve güney bölgesinin tam ortasında iki türünde aynı ormanda ve aynı orman içinde beraber yuvaladığı, çoğaldığı ortaya çıkıyor. Ve bu sırada hiçbir şekilde A ve B türünün birbirlerine yaklaşmadığı ortaya çıkıyor. Dışarıdan baktığın zaman, kitaptan baktığında belki gerçekten A bunların ikisi aynı tür canım ben bunu nasıl ayırt edeceğim diyebilirsin. Ama bu davranışlarına, seslerine geldiğinde apayrı türler olduğunu da düşünebiliyorsun. Bunlar bizim diyebildiklerimiz. Bizim duyamadıklarımız da var. Bazen bize tamamen eşlik eden bazı sesler. Mikroskopik bir analiz yaptığında, yani böyle çok ince bir ses analizi yaptığında farklı seslere aslında denk geldiğini görebilirsin. Böyle sesler gerçekten çok önemli. Kuşların anlaşmalarındaki en temel iletişim yöntemi. Memeliler koklaşır, kuşlar ise ötüşerek anlaşırlar. Bu iş genelde böyledir.
1: Bu araştırmalar en çok hangi ülkelerde yapılıyor Kerem? Çok bahsettik çünkü araştırmalardan.
0: Valla bilim insanlarının ve üniversitelerin olduğu her ülkede yapılıyor. Ama daha önce yani belli bölgeler daha verimsiz. Çünkü o bölgelerdeki kuşlar çok daha iyi biliniyor. Dolayısıyla oradan çok fazla ekmek çıkmıyor anladığım kadarıyla. Örnek veriyorum İsveç'te bu araştırmayı yapan bilim insanlarının en çok gittiği alanlar Çin'in güneyi ve Tayland. Ama İngilizlerin büyük bir kısmı Etiyopya, Kenya ve mesela Uganda ormanlarına gidiyorlar, dağ ormanlarına gidiyorlar. Genel olarak bu konularda da en verimli yerler muhtemelen Güney Amerika'daki ve Orta Amerika'daki tropikal yağmur ormanları. O bölgelerde çünkü çok şey bilinmiyor. Ama çok sürpriz bir şekilde yanımızın dibinde de sesten dolayı yeni türler tanımlanması da olası. Bu programda kullandığımız seslerden arı kuşunu Volkan Dombaloğlu Mersin'de, Gümüş Martı'yı yine Volkan Dombaloğlu İstanbul'da, Pazar Martısı'nda, Marcin Soloviev Azerbaycan'da, Mavi Baştan Kara'yı Guilherme Melo Mersin'de, Büyük Baştan Kara'yı Guilherme Melo Antalya'da, Kareleş Kargası'nı Dominic Garcia Hall İngiltere'de, Leş Kargası'nı Berkay Alagöz Bursa'da, Bülbül'ü ve Söğüt Bülbül'ünü Zeycin Kudaçoğlu Ankara'da ve Arap Bülbülü'nü Silvan Reid Şanlıurfa'da kaydettiler ve eBird'ün ses kütüphanesi Macaulay kütüphanesinde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir kuşun adının nereden geldiğini tartıştık Kerem'le. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 11.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, 2011 yılında Silivri'de cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kazinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Önceki gün mezarının açılmasına karar verilmişti. Ancak mezar açma işlemi ileri bir tarihe ertelenmişti. Olay yeri inceleme ekipleri şu dakika itibariyle Kazinoğlu'nun mezarının başında. NTV ekibinden Osman Terkan da orada. Notlarıyla karşımızda Osman.
2: Erhan, o işlem aslında başlamak üzere diyebiliriz. Çünkü savcının buraya gelmesi bekleniyordu. Polis ekipleri önlemleri de almıştı sabah erken saatlerde. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye geldiler. Onlar konumlandırdılar ve bölgede bir açıkçası bir perdeleme oluşturuldu. Bir branda çekildi. Sonrasında bir kamera sistemi kuruldu gördüğümüz kadarıyla. Savcının buraya Kocatepe mezarlığına gelmesi bekleniyordu. Savcının da gelmesiyle birlikte artık işlemlerin başlamasını bekliyoruz. Bir de cenaze aracını görüyorsunuz orada. İşte kalabalık bir ekip, olay yeri inceleme ekipleri, çevik kuvvet ekipleri yine burada. Ve günlerdir beklenen o işlem, fethi kabir işlemi gerçekleşecek ilerleyen dakikalarda. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu çalışmalar yürütülüyor. 15 yıl sonra, yani 2011 yılında MİT eski baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ve şüpheli ölümüyle ilgili o dönem bir soruşturma başlatılmıştı ama tabii hem yüzeysel bir otopsi yapıldığı yönünde iddialar vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edilmişti. Ailesinin itirazı olmuştu o dönemde. Yani Kaşif Kozinoğlu'nun herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığı yönünde iddiaları gündeme getirmişti ailesi. Ama o dönem açılan soruşturmayla ilgili kısa bir süre sonra takipsizlik kararı verildi. Şimdi 15 yıl sonra raftan indirilen bir dosya söz konusu, Kaşif Kozinoğlu dosyası ve faili meçhul cinayetleri araştırma dairesi başkanlığının incelemesi neticesinde de yeniden dosyanın incelenmesine, soruşturmanın yeniden başlatılmasına karar verildi ki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma dahilinde de geçtiğimiz günlerde fethi kabir işleminin yapılacağı kararına varılmıştı. İşte o karar dahilinde şimdi ekipler bugün, ki dün yine burada bir takım işlemler yapılacağı yönünde bir bilgi almıştı medya mensupları. Kalabalık bir basın ordusu bekliyordu ama ertelendiğine dair savcılık kaynaklarından bilgi gelmişti. Bugün o işlemler yapılacak, yapılmaya da başlandı. Bakın ekipler de bir perdeleme yapıyorlar Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu noktaya. Şimdi ne yapılacak? Burada 15 yıl önce Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının defnedildiği noktada bu geride kalan süre zarfı içinde kalan dokular, yani kemik olabilir, çeşitli işte bez, yani kefen parçaları olabilir, aynı zamanda toprağın çeşitli katmanlarından alınacak örnekler olabilir, bunlar toplanacak ve toksikolojik, aynı zamanda kimyasal bir inceleme yapılacak bunların üzerinde. Şimdi bu nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Elbette ki o dönem, yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinin hemen ardından yapılan o dönemki otopsi işleminin sonuçlarıyla bugün yapılacak işlemlerin sonuçları karşılaştırılacak. Nasıl bir farklılık var? Buna bakılacak. Şimdi iddia o ki, yani Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde bir FETÖ izi aranıyor. Yani o dönem hem cezaevinde görev yapan gardiyanlarla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 10 kişinin gözaltına alındığını belirtelim. Bir de firari gardiyan var. O da 15 Temmuz süreci sonrası Fransa'ya kaçtığı tespit edilmişti ki onun, o şüpheli gardiyanın Kaşif Kozuroğlu'nun hayatını kaybettiği gün, yani koğuşunda fenalaştığı gün acil yardım butonuna, acil durum butonuna basıldığı, ancak o gardiyanın Kaşif Kozuroğlu'nun yardım bir anlamda çığlıklarını duyulmasını engellediği, hatta radyonun sesini sonuna kadar açtığı, bu durumu diğer görevlilerin, o dönem görev yapan görevlilerin duymasını engellediği yönünde iddialar vardı. Şimdi bunun dışında tabii Kaşif Kozuroğlu'na geç müdahale sonrası işte ambulansla hastaneye götürülüyor. O süre zarfı içinde yaşananlar, bir takım o dönem gündeme gelen iddialar, bunların hepsi işte FETÖ izi parantezi içinde araştırılacak detaylar. İkinci dalga operasyon düzenlendi ki o gün görevli doktor, sağlık personeli yine cezaevinde, onlarla ilgili bir ifade süreci başlatıldı. Devam ediyor ki adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Yani kapsamlı olarak bu dosya yeniden açılacak ve soruşturma genişletilecek. Bunu da öngörmek mümkün. Ve bugün buradan çıkacak bulgular neticesinde yeni gözaltılar olur mu? Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama şu an için ekiplerin yoğunlaştığı konu savcılık talimatıyla Kaşif Kozuroğlu'nun mezarının açılması, doku örneklerinin alınması, aynı zamanda işte belirli bulunabilen tüm bulguların toplanması ve sonrasında da bunların yine analizlerden çıkacak sonuçların o dönemin otopsi raporuyla kıyaslanması. Kaşif Kozuroğlu Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti o dönem. Öyle ki çok kritik görevlerde bulunmuş bir isim. Hem eski Bordo Bereli, yine yani kahraman bir asker olarak nitelendirilen bir isimdi. Bosna Hersek, Afganistan gibi noktalarda kritik görevlerde bulunmuş bir isim. Askeriyeden ayrıldıktan sonra MİT'te görev yapmaya başladı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Asya sorumlusu olmuştu. Baş müşavirlik görevine getirilmişti. O dönem, yani Asya'dan sorumlu olduğu dönemde de işte o bölgede hem Rusya'da bulunan FETÖ okullarının ve okullardaki faaliyetlerin durdurulmasına neden olduğu yönünde, FETÖ'nün hedefine girdiği yönünde bir takım iddialar vardı. Yani FETÖ'nün hedefinde olduğu söylenen bir isimdi ve iddialarda Kaşif Kozuroğlu'nun Fethullahçı terör örgütü tarafından öldürüldüğü, zehirlendiği yönünde. Şimdi bu kapsamda tabii ki geçtiğimiz dönemde de iddialar gündeme gelmişti ama 15 yıl sonra bu dosyanın tekrardan açılması önemli, kritik bir süreç yaşanıyor. Ve burada Fethi Kabir işlemi yapıldıktan sonra çıkacak sonuçlarda Kaşif Kozuroğlu'nun ölüm nedenini tam olarak ortaya koyacak. Öyle ki o dönemki otopsi işleminin, Kaşif Kozuroğlu'nun hayatını kaybettiği dönemdeki otopsi işleminin yüzeysel yapıldığı yönünde iddialar vardı. Yani Kaşif Kozuroğlu'nun kullandığı ilaçlar gerçekten kendine verilen ilaçlar mı, yoksa o ilaçlar değiştirildi mi? Yani vitamin kullandığı, bir takım ilaçlar kullandığı biliniyordu. Cezaevi yönetimi tarafından ona bu ilaçlar değiştirilerek mi verildi? O ilaçlara bir şeyler mi, başka maddeler mi katıldı? Tüm bu detayların anlaşılabilmesi için bu süreç önemli. Fethi Kabir işlemi önemli. O nedenle de ekipler hassas bir çalışma yürütecekler. Bir cenaze aracı, bakın, o mezarın bulunduğu noktaya getirildi. Ve ekipler de, olay yeri inceleme ekipleri de bir perdeleme yaptılar. Mezarın çevresinde bir kamera sistemi kuruldu ve tüm işlemler an be an burada hem kaydedilecek hem de buradaki görevli savcı da o da bu çalışmaları yerinde takip edecek ki buradan çıkan sonuçlar da o tekrardan analize, adli tıpa yollanacak ve analiz sonuçları da Kaşif Kozuroğlu'nun bir anlamda kesin ölüm nedeninde ortaya çıkarmış olacak. Dediğim gibi şu an için mezarının başındaki hareketliliği görebiliyorsunuzdur. Bakın ellerinde işte kağıtlar, dosyalar ile bu tip olay yeri inceleme olaylarında kullanılan aparatlar, işaretleme aparatları, onlar da bu bölgeye getirildi ve basın mensupları da aslında ilk yayın noktamızdan biraz daha geriye doğru gitmemiz söylendi. Savcılık bunu istedi ve yavaş yavaş da muhtemelen, bilmiyorum burada nasıl bir çalışma yürütülüyor şu anda. Çünkü sadece Kaşif Kozuroğlu'nun mezarının başında değil, mezarının çevresinde geniş bir çapta da çalışmaların şu anda başladığını görebiliyorum. Olay yeri inceleme ekipleri o ellerindeki işaretleme aparatlarıyla Kaşif Kozuroğlu'nun mezarına belki de 15-20 metre mesafede de bazı bir takım incelemeler, çalışmalar yapıyorlar. Tabii bu çalışmanın ne olduğunu ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Ama şu an için bölgede bulunanlar biraz daha o çemberin dışına çıkarıldı ki basın mensupları buna dahil. Bizler de yavaş yavaş şimdi Kaşif Kozuroğlu'nun mezarının bulunduğu noktadan biraz daha uzaklaştırıldık. Şimdi 2011 yılında Kaşif Kozuroğlu Ergenekon soruşturması dahilinde gözaltına alınmış, ardından savcıya ifade vermiş ve tutuklanmasına karar verilmişti. Sonrasında da bu kadar kritik görevlerde bulunmuş bir ismin tabii ki neden tutuklandığı, ifadesinde neler söylediği çok merak ediliyordu ama Silivri cezaevine gönderildi. Tam da mahkemeye çıkacağı, yani 13 gün kalmıştı ilk ifadesini, mahkeme ifadesini vereceği güne, 13 gün kala da şüpheli bir şekilde kaldığı cezaevinde hayatını kaybetti. Kaldığı koğuşunda fenalaştığı belirtilmişti ve ölüm nedeni de kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozuroğlu gerçekten kalp krizi neticesinde mi öldü, yoksa adım adım bir suikaste mi kurban gitti? Yani zehirlendi mi ya da farklı bir sebeple mi öldürüldü? Tüm bu detayların ortaya çıkması açısından bugünkü fethi kabir işlemi, mezarının açılması işlemi, buradan o bulguların, kalan detayların, delillerin alınması, toplanması, incelenmesi ve bir sonuca varılması son derece kritik. İşte o kritik süreçte geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma dahilinde öncelikle 15 yıl önce takipsizlik kararı verilen o dosyayla ilgili bu karar kaldırıldı. Ardından da soruşturma yeniden başlatıldı ve o soruşturma dahilinde şu ana kadar da iki dalga operasyon düzenlendi. Toplamda da 20 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bir kişinin firari olduğunu tekrardan belirtelim. O firari olan kişi de özel olarak o dönem Kaşif Kozuroğlu'nun kaldığı koğuşta görevlendirilen, Fethullahçı terör örgütü tarafından görevlendirildiği iddia edilen gardiyan firari durumda ve Kaşif Kozuroğlu'nun ölümünde de onun da parmağının olduğu yönünde detaylar var. Bu detaylar da elbette ki araştırılacak ki o gün neler yaşandı cezaevinde, kamera görüntüleri olsun, diğer tanık ifadeleri olsun, tüm bu detaylarla birlikte bugünkü yapılacak fethi kabir işleminden çıkacak sonuçlar da değerlendirilecek ve Kaşif Kozuroğlu'nun kesin ölüm nedeni bulunmaya çalışılacak. Dediğim gibi geçtiğimiz günlerde süreç başlamıştı ve şu an içinde mezarının açılma işlemleri başladı diyebiliriz aslında. Yani mezarın başında olay yeri inceleme ekipleri ve savcı bir inceleme yaptı. Şimdi de yavaş yavaş mezarının açılmaya başlayacağını söyleyebiliriz.
1: Osman Terkan bildirdi. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA son testini de başarıyla tamamladı. Akıncı taarruzi insansız hava aracı operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonlarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan teste Roketsan tarafından geliştirilen İHA 300 süpersonik balistik füzesiyle 250 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef Akıncı'dan ateşlenen İHA 300 mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışması başladı. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın ayrıntılarını NTV ekibinden Erce Tren aktaracak. Erce.
3: Entegrasyon çalışmaları yapıldı, testler tamamlandı. Roketsan tarafından 9.sü gerçekleştirilen yarışmada final aşamasına gelindi. Yarışmaya başvurulan 2212 takımdan 73'ü finalde yarışacaklar ve finale yükselen takımlar kendileri tasarlayıp ürettikleri roketleri gökyüzüyle buluşturarak yeteneklerini sergilemeye başladılar sabah saatleri itibariyle. Yarışmanın amacı öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgisini arttırmak ve böylece geleceğin mühendislerini de yetiştirmek diyebiliriz. Yarışmaya ilk kez geçen yıl uluslararası katılım sağlanmıştı. Malezya'dan 3 farklı takım katılmıştı yarışmaya ve bu yıl bu sayı arttı. Yarışmaya olan ilgi arttı. Yarışmaya Suudi Arabistan, Malezya, Hindistan, Bosna Hersek ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 6 ülkeden 7 takım katıldı ve o 73 takım, finale kalan 73 takım olduğunu söylemiştik. Onlar gün içinde yarışacaklar. Yarışmanın finali Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Farklı kategorilerde dereceye giren takımlara 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek Teknofest'te ödülleri verilecek. Ayrıca bulunduğumuz noktada bir haftadır finale kalan takımların çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte yarışmanın başından sonuna kadar da Roketsan mühendisleri tarafından yarışmaya katılan takımlara eğitim, danışmanlık gibi hizmetler verildiğini de ifade edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı ve Roketsan İşbirliği ile 2018'den bu yana düzenlenen yarışmada lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler takım halinde katılabiliyorlar. Roket yarışmasında bu yıl 6 farklı kategoride birinci seçilecek ve bu birincilere ödülleri verilecek. Yarışmada takımların geliştirdikleri roketlerin hedef irtifaya ulaşması, taşıdıkları faydalı yükün roketten ayrılması ve hem roket bileşenlerinin hem de faydalı yükün paraşütle güvenli şekilde yere indirilmesi hedefleniyor. Şu anda yarışmada ara verilmiş durumda. Yarışma tekrar 13'te başlayacak. Şu anda öğle arası verildi ve yine 13'te bir protokol töreni de gerçekleştirilecek. O törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin de katılacağını ifade edelim.
1: Sevgili seyirciler, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı, 50 kişi de idam edildi. Şimdi 46 yıl önceye döneceğiz ve darbe sürecinde ne olmuştu hatırlayacağız.
4: Olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
5: 12 Eylül 1980, Türkiye 3. Askeri Müdahale'de işte bu cümlelerle tanıştı.
6: Bu hal devletimizi Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranına sürüklemiştir.
5: Aslında darbenin ayak sesleri ilk olarak 1977 yılında 34 yaşının hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'ta geldi. Ardından Kahramanmaraş ve Çorum olayları, gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikacıların ve siyasetçilerin kurban gittiği karanlık cinayetler, çalkantılı yıllar siyaseti kör düğüme dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşılamadı. Türkiye siyasi ve ekonomik iflasın eşiğine geldi. Bir başka deyişle darbenin zemini oluştu. 12 Eylül 1980 sabahında Türkiye darbeye uyandı. Ülke artık Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Nurettin Ersin ve Sedat Celeson'un kontrolünde askeri tabirde komutasındaydı.
7: Sağ olun komutanım.
5: Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit evlerinden alınarak Hamza Koy'a götürüldü. Necmettin Erbakan için ise İzmir Uzunada seçildi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 3 gün sonra teslim oldu. Darbeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük tutuklama furyası başladı. Siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, öğretim üyeleri, öğrenciler. Sıkı yönetim mahkemeleri 517 idam kararı verdi, bunlardan 50'si uygulandı. Henüz 17 yaşındaki Erdal Eren de onlardan biriydi. 12 Eylül darbe döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak içinse tam 30 yıl bekledi. 2010 yılındaki referandumla darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya gerçekleştirdikleri darbeyle aynı adı taşıyan davanın iki sanığı oldu. 18 Haziran 2014'te ise tarihi karar açıklandı. Evren ve Şahinkaya'ya müebbet hapis cezası verildi. İki ismin de rütbelerinin sökülmesi kararlaştırıldı. Yargıtay ise Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.
1: İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü ve iş makinesi çarpıştı. Biri ağır, 5 kişi yaralandı. Beşiktaş'ta otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İETT otobüsüyle iş makinesi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan 5'i yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme faaliyetlerine dikkat çekti. Özellikle dijital platformlardaki LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
7: Son yıllarda çok ciddi bir saldırı altındayız ve bu saldırının hedefinde kimlik var. Nereden geliyor bu? Sosyal medya üzerinden geliyor, dijital platformlar üzerinden geliyor, ekranlar üzerinden geliyor.
8: İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme saldırılarına dikkat çekti. Özellikle dijital platformlarda yürütülen LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
7: Dijital platformlarda neredeyse her yapımın içerisinde bu LGBT propagandasına maruz kalıyoruz. Bu propagandanın sebep olduğu psikolojik etki bir süre sonra cinsel kimlik karmaşası olarak karşımıza çıkıyor.
8: Üner, cinsel kimliksizleştirme ve LGBT propagandalarına karşı alınabilecek tedbirlere de değindi.
7: Bu noktada ailelere düşen de buradan bir çıkış olduğunu bilmek. Öncelikle çocuklarının bu anafora kapılmasına mani olmak. Bunun formülü ekran süreleri ve o ekranlarda neye maruz kaldıklarının farkında olmak. Anne babaların dijital okuryazarlığı kendi ekran tecrübeleri de önem arz ediyor.
1: Bülteni burada noktalayacağız. NTV yayını Tekno Hayat programıyla devam edecek efendim.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
12: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
14: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
15: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
17: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Söylenişleri konusunda sorunlar bulunan sözcükleri irdelemeyi sürdürüyoruz. İlk sözcüğümüz asar-ı atika. Farklı şekillerde yanlış söylenişine rastlıyoruz. İlk iki a sesi uzun. Asar. Asar, eserler demek. Yalnızca ikinci ağası uzun olan asarla karıştırmamalı. Asar, asrın çoğulu, asırlar, yüzyıllar demek. Orhan Seyfi Orhon'un dizelerinde şöyle can bulmuş. Garip çehreli, asarı dide bir derviş. Elinde buzdan asa, koltuğunda bir ney var. Asar dide, asırlar görmüş, üzerinden yüzyıllar geçmiş demek. Bu dizelerde bir de asaya rastlıyoruz. Bu da yanlışlıkla asa şeklinde söyleniyor. Maddi ve manevi kudret simgesi olarak elde taşınan değnek ya da eskiden ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa. Ama doğrusu asa değil, asa. Bir de iki ası da kısa, asa var ki, daha doğrusu vardı ki, o da fotoğrafçılıkta eskiden kullanılan film duyarlılık ölçüsü birimiydi. Konumuzdan uzaklaştık. Asar-ı Atika'dan söz ediyorduk. Asara bakmıştık. Şimdi de Atika'ya bir göz atalım. Atika, Arapça atikten geliyor. Eski, eski zamanla ilgili anlamında. İşte Asar-ı Atika da eski eserler anlamına geliyor. Yalnız atik ile atik karıştırılabilir, dikkat etmek gerek. Atik malum çabuk davranan, çevik demek. Atik eski, eski zamanlara ait. Bir de ahd-ı atik var. O da Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar. Tevrat, Zebur ve Mezamir. Ahd-ı atik deyince ahd-ı cedidden söz etmemek olmaz. Ahd-ı cedid de yine Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar. İncil ve ekleri. Şimdi basitleştirerek tekrar edecek olursak, asar, eserler, atika, eski, eski zamanla ilgili. Asar-ı atika, eski eserler. Asar, asırlar, yüzyıllar. Asa, kudret simgesi olarak elde taşınan değnek. Atik, çabuk davranan, çevik. Atik, eski, eski zamana ait. Ahd-ı Atik, Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar. Ahd-ı Cedid, Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar. Hepinize mutlu günler sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 17. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Basri Bey, Toprak Sergen. Talat Bey, Mutlu Albayram. Leon Dayı, Selçuk Kıpçak. İkinci Abdülhamit, Nüvit Candaner. Efektör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni, Cem Kora. Yönetmen, Aziz Acar. 1926, İstanbul, Pera Palas Oteli. 6. gün, gece.
2: İyi geceler Ester. Bu öğleden sonra Cezmi Binbaşı'dan öğrendiklerim hakikat çıkarsa artık sana yazmama gerek kalmayacaktı. Bu haber gerçekse İstanbul'a gelmeyi tercih ettiysen beni arıyorsun demek.

0: yeterince güçlü değildim. Bu kadar sert bir çatışmanın ortasına ilk kez düşüyordum. Teke tek bir kavga değildi bu. Toplu bir boğazlaşmaydı. Üstelik tek olmayacaktı. Çok daha beterleri bekliyordu beni istikbalde. Zafiyet göstermek ölümcül olurdu. Hakikat buydu. Vatanın bana en çok ihtiyaç duyduğu an tereddüt edemezdim. İradem böyle buyuruyordu. Basri Bey, Mülazım Fuat, harp arkadaşlarım, herkes böyle diyordu. Asileri yenmiştik, hem de çok kısa bir sürede. Hepimizin korkulu rüyası olan ihtimal de gerçekleşmemiş, Abdülhamid ordusunu üzerimize sürmemişti. Tek el silah atılmadan düşmüştü saray. Ertesi gün Selimiye kışlası da teslim olmuş, isyancıların son kalesi de beyaz bayrak çekmişti. Zafer katiyetle bizimdi. Meşrutiyet artık yıkılmamak üzere ülkede yeniden tesis edilmişti. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Elbette insanlar ölecek. Elbette kan akacaktı. Fransız ihtilalinde de böyle olmamış mıydı? Ah! Bir de başımı yastığa her koyduğumda şu korkunç rüyayı görmeseydim. Uzun yıllar başıma tebelleş olacak, uykularımı bölecek kabusu ilk o zaman görmüştüm işte. Uykusuz geçen o iki kanlı günün ardından, artık yorgunluktan bitap düşüp yatağıma uzandığımda, sana yazmıştım bu karabasanı. Selanik'te beni cemiyete aldıkları şu yemin töreni, gözlerim bağlı halde, bilmediğim koridorlarda sürüklenişim. Her yanımda fısıltılar. Ölülerin mi, yaşayanların mı bilinmez. Herkesin beni itham etmesi, herkesin benden nefret etmesi. Derken senin ortaya çıkışın. Ne bir gülümseme, ne ağzından dökülen tek bir sözcük. Öylece bomboş bakışın yüzüme. Sonra gözlerinin usulca masanın üzerinde duran Karadağ tabancasına kayması. Solgun yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeden silaha uzanışın. Tabancayı alıp bana doğrulturken fısıltıların artması, tetiğe basmanı, canımı almanı istemeleri. Benden bu kadar çok mu nefret ediyor diye kahroluşum. Sonra o korkunç an. Silahı çevirip kendi şakağına dayaman. Benim dehşet içinde elimi uzatıp yapma diye haykırışım. Senin tetiği çekmen, işte tam o an uyanışım. Evet, ilk o zaman görmüştüm bu kabusu. O günden sonra da yakamı bırakmadı. Bütün teferruatıyla aynı dehşet veren kabusu yaşadım senelerce. Sadece bu trajik olayı izleyenlerin sayısı değişti. Günden güne çoğaldı. Yüzlerini hiçbir zaman tam olarak seçemediğim insanlar bıkıp usanmadan itham etmeyi sürdürdüler beni. Bir gün gelecek, kurtulacak mıyım bu karabasandan bilmiyorum. Belki de mezara kadar beni takip edecek böyle. Senden önce bir tek Fuad'ı anlattım. Ne Basri'ye, ne Cezmi'ye bahsettim. Çünkü anlamazlardı. Basri Bey'le Topçu Kışlası'na girdiğimiz vakit yaşadığım tereddüdü konuştum sadece.
1: Geçer, alışırsın zamanla. Hepimizin başına geldi bunlar. Ama biz mücahidiz Şehzuar. Dövüştüklerimiz de öyle. Ecnebi ya da kendi askerimiz olması fark etmez. Düşman, düşmandır. Sen onları öldürmeseydin, onlar seni öldüreceklerdi. Ve bir kafir öldürdük. Cennetteki yerimizi garantiledik diye sevineceklerdi. Kusura bakma evlat ama seninki münevver hassasiyeti, lüzumsuz merhamet. Ama dediğim gibi, merak etme, geçer.
0: Ama geçmedi. Çoğu zaman unuttum ama geçmedi. Allah'tan unutmamı sağlayacak olaylar hiç eksik olmuyordu hayatımda. Evet, cemiyetin baş muhaliflerinin hepsi tasfiye edilmişti. Ve Temmuz İnkılabı'nın ertelediği bir vazife yeniden karşımıza çıkmıştı. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi. Talat Bey'in sözleri çınladı kulaklarımda.
2: İktidarın iki sahibi olmaz. Ya onlar ya biz.
0: Bizim kim olduğumuz belliydi. Onlar kısmıysa biraz muallaktı. Abdülhamid de içlerinde olmak üzere bize karşı çıkan herkes onlardı. Meclisi

0: Nebuzan, karşı ihtilalin bastırılmasından sadece iki gün sonra padişahın saltanattan ve hilafetten alınması kararını kabul etti. Bu mühim havadisi o öğleden sonra Basri Bey'den duydum.
1: 27 Nisan 1909 İstanbul.
2: Abdülhamit tahttan indirildi Şehzuvar. Bu sabah erkenden toplanan meclis padişahı halletti. Tahta kardeşi Sultan Reşat çıkartıldı.
0: Meşrutiyet için gözünü kırpmadan canını verecek olan bu zabit, ulaşmak istediği amaç hakikat olunca sanki bir boşluğa düşmüş gibiydi. Ben aynı hisler içinde değildim. Olması gereken buydu. Çok daha önce, belki de geçen Temmuz ayında alınmalıydı bu karar. Ama Basri Bey'in Halit-i Ruhiyesini düşünürken Leon dayının sözleri çınladı kulağımda.
3: Fransa değil burası Şehzuvar. Millet inkılap falan istemiyor esasında. Devletin geri kaldığını gören bizim gibi aydınlar istiyor inkılabı. Devri istibdatmış, sürgünmüş, zulümmüş, kimsenin umurunda değil. Fransa'da millet dökülmüştü sokağa. Bastil'i basanlar bildiğin işçiler, esnaf, köylülerdi. Bizde ise meşrutiyeti çok yaşa padişahım diye kutluyor millet. Zor, çok zor iş Şehzuvar. Belki bir hayal, umarım muvaffak oluruz ama hakikat olması çok güç bir hayal. Fakat çok kıymetli bir hayal. O yüzden bu idealden asla vazgeçmemeliyiz.
0: Ne kadar da haklıydı. Tüm ilericiliğimize, tüm inkılapçılığımıza rağmen mesele padişahla, devletle hesaplaşmaya geldiğinde elimiz kolumuz bağlanıyor, adeta hareketsiz kalıyordu. Binlerce senedir iliklerimize işleyen kul kültürü, boyun eğme geleneğimiz uysal çocuklara döndürüyordu hepimizi. İyi olan tarafı şuydu. Bu kötü tesire inat, inandıklarımızı yapabilecek cesaretimizi koruyorduk hala. Nitekim kafası karışık olmasına rağmen kendisine verilen vazifeyi yerine getirme mevzusunda en küçük bir zaaf bile göstermeyecekti Basri Bey.
2: Sürgüne gidiyor Abdülhamit. Evet, sürgüne. Ne kadar tuhaf. Yıllarca o bizim arkadaşımızı sürgüne yolladı. Şimdi biz onu sürgüne yolluyoruz. Hem de nereye biliyor musun? Selanik'e. Evet, bizim Selanik'imize. Çırağan Sarayı'nda kalmak istemiş olmaz demişler. Hemen toparlanmalısınız demişler. Şu anda Yıldız Sarayı'nda bir telaş var ki sorma. Eşyalarını topluyor hanedan. Seyahat bu gece. Bizim de toparlanmamız lazım Şehzuvar. Fazla vakit yok. Eve git, bavulunu hazırla.
0: Neden? Yani ne demek istiyorum?
2: Biz de gidiyoruz Şehzuvar. Evet, yeni vazifemiz Abdülhamid'e yol boyunca eşlik etmek. Hadi, hadi aziz kardeşim, oyalanma, derhal eve git. Eşyalarını topla, sirkeciye gel. Hususi bir tren hazırlanıyor. Şu işe bak yahu. Abdülhamid sürgüne gidiyor. Hem de biz götürüyoruz onu Selanik'e.
0: Padişahın tahttan indirilmesinden daha çarpıcı olan havadis, işte buydu benim için. Önce çocuksu bir sevince kapıldım. Selanik'e gidecek, sevdiklerimi görecektim ama hemen ardından derin bir hüzün çöktü içime. Çünkü sen yoktun artık Selanik'te. Eylül ayından beri Paris'teydin. Leon dayıdan öğrenmiştim. Ders adete gelmişti. Meclis-i Mebusan'ın açıldığı gün.
1: İstanbul, 17 Aralık 1908.
0: Leon dayı, Esther nasıl?
3: İyi, çok iyi. Biliyorsun Paris'te. Babasının yanında. Üniversiteye gidiyor. Arada bir yazıyor bana. Mesutmuş, öyle diyor.
0: Beni soruyor mu? Diyemedim tabii. Çünkü sormadığından emindim. Hem sorsan ne olacaktı? Ne sen Paris'ten dönerdin artık, ne de ben der saadetten. Birimiz batıyı seçmiştik, diğerimiz doğuyu. Böylesi berbat bir hissiyatla topladım tahta bavulumu. Aylardır görmediğim anneme kavuşacak olmak bile neşelendiremiyordu beni. Allah'tan yine vazife vardı, yine mesuliyet. Hem de çok önemli bir mesuliyet. İkinci Abdülhamid'in canının ve namusunun muhafaza edilmesi. Böyle düşününce yapacağımız işin önemini idrak ettim. Ve seni zihnimden kovup bu mühim vazifeye verdim kendimi. O geceye kadar hiç görmemiştim Sabık Sultan'ı. İlk kez Sirkeci'de karşılaşacaktık. Hava kararmadan çok önce gelmiştik istasyona. Demir Yolları Müdürü'nün şahsı için yaptırdığı biri lüks, ötekileri alelade olmak üzere 3 vagonlu bir tren hazırlatılmıştı. Sirkeci'ye geldiğimde Batri Bey ve Mülazım Fuat bavullarını bizim yolculuk yapacağımız 3. vagona yerleştirmişlerdi. Emniyet için lüzumlu olan bütün teftişi yaptıktan, şüpheli bir durum olmadığına kanaat getirdikten sonra beklemeye başladık. Bekleyişimiz uzun sürdü. Ezandan sonra hava iyice kararmışken 4 arabayla geldi saray efradı. Sanki büyük bir bozgundan çıkmış gibi, omuzları düşük, başları önde, bakışları süzgün o kafileyi görünce tuhaf hislere kapıldım. Kadınlar, çocuklar, hizmetliler ve en önde kül rengi ceketinin içinde kamburu çıkmış bir adam. Hazin bir görüntüydü. Adriyatik'ten Basra Körfezi'ne, Kafkaslardan Sahra'ya kadar uzanan bir devleti yıllarca idare eden, Osmanlı milletlerini pençesinde titreten o kudretli Abdülhamit, şimdi kamburlaşmış sırtı, süzülmüş ince uzun yüzü, güvensizce attığı adımlarla ne kadar da çaresiz görünüyordu. Eşyalar taşınırken bir ara etrafına bakındı. Sanki bir şeyler arıyordu. Bir şeye ihtiyacı varmış gibiydi. En yakınında ben bulunuyordum. Göz göze geldik. Mesafeli gülümsedi. Kaçamazdım. Ben de gülümsedim. Sağ eliyle hafifçe karnını tutuyordu.
1: 27 Nisan 1909 Sirkeci Garı.
4: Evladım, su yetiştirir misiniz? Allah rızası için bir taşteden suyu. Şu mendevur mide ağrılarım tuttu yine.
0: Hiç buyurgan değildi sesi. Aksine şefkat doluydu ama bir o kadar da kendinden emin. Duraksamadan koşturdum. Az sonra elinde 2 şişe taştelen suyuyla yanında bitivermiştim. Minnetle gülümsedi.
4: Sağ olasın evladım. Su gibi aziz olasın.
0: Trene bininceye kadar bir daha yakınlaşmadık. Gece yarısı ayrıldık istasyondan. Ne uğurlamaya gelen vardı ne de arkalarından mendil sallayan. Abdülhamit ve oğulları lüks vagona, kadınlarsa ötekine yerleşmişlerdi. Mümkün olduğunca uzakta duruyorduk. Ama arada bir padişahın kompartımanının olduğu vagonun koridorunu kontrol ediyorduk. Çünkü padişahın kendine zarar verme ihtimali de korkutuyordu bizi. Ama şükür, endişe edecek bir vukuat olmadı. Sabaha yakın nöbet sırası bana gelmişti. Lüks vagonun bulunduğu koridora yaklaştım. Etrafı kolaçan ettim. Asayiş Berkemal görünüyordu. Tam dönecektim ki Abdülhamit'in sesi beni durdurdu.
4: Evladım, bakar mısınız? Siz bana su getiren gençsiniz, değil mi?
2: Evet efendim. Buyurun, bir isteğiniz mi vardı?
4: Ceketinin cebindeki kitap ne? Ne okuyorsunuz?
2: Paris Sırları efendim. Müellifi de Eugène Sue adında biri.
4: Çok iyi bilirim. 17 eserini tercüme ettirmiştim. Victor Hugo ile aynı devirde yaşamışlar. Siz nasıl buldunuz peki, beğendiniz mi? Ne dersiniz? Victor Hugo kadar güçlü bir muharrir mi?
2: Edebiyat denkçisi değilim. Ama Hugo kadar büyük bir muharrir olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir nevi cinayet hikayesi, bir nevi hafiye romanı diyebiliriz.
4: Hafiye romanlarını küçümsemeyiniz evladım. Hayatımda en büyük edebiyat lezzetini hafiye romanlarından aldım. Edebiyata meraklı olduğunuza göre Arthur Conan Doyle'u bilirsiniz. Şu meşhur Sherlock Holmes şahsiyetini kaleme alan adam. Müthiş hikayeler. Ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Yazar da ne kadar önemli hikayeler yazdığının farkında değil. Evet, şahsi olarak tanışmıştık. Saraya gelmişti. Mecidiye nişanıyla taltif etmiştim kendilerini. Zevcesine de şefkat nişanı vermiştim. Hiç Hafiye romanı okudunuz mu?
5: Okudum. Okudum tabii efendim. Mesela Sherlock Holmes'u bilirim.
4: Hadi delikanlı. Anladığım kadarıyla pek hoşlanmıyorsunuz bu nevi romanlardan.
5: Evet, cinayet romanlarından çok hoşlandığım söylenemez. Daha büyük muharrirlerin romanlarını seviyorum.
4: Gençlik ömrümüzün en güzel mevsimi. Muammalarla dolu koca bir hayat sizi bekliyor. Beklentinin kendisi bile güzel. Ama sonra, bir müddet sonra, hadi ihtiyarlayınca diyelim, hayatın sırrına vakıf olunca günler sıkıcı saatlerden ibaret olmaya başlıyor. Şaşırdınız değil mi? Evet, benim gibi her lahza, her saat yeni bir vukuatla sarsılan büyük bir ülkenin hükümdarı olsam bile eninde sonunda hayat sıkıcılaşıyor. Bu sıkıntının en iyi ilacı Hafiye romanları. İnsanın aklını çalıştırıyor, hislerini keskinleştiriyor, zekayı diri tutuyor. Sizi eşi menende olmayan bir seyahate çıkarıyor. Üstelik böyle sürgüne gidilen bir seyahatte değil. Tamam, bir miktar vesveseli kılıyor insanı ama şu yaşadığımız çağda vesveseli olmak için o kadar çok sebep var ki. Değil mi evladım?
5: Ben biraz farklı düşünüyorum efendim. Edebiyat bu anlattığınız hususlardan çok insana kendi ruhunu gösterdiği için kıymetli bir sanattır. Mesela Victor Hugo dediniz. Jean Valjean'ın yaptığı fedakarlıklardan çok onun bizim ruhumuzdaki tesirleri önemlidir. Eğer o roman benim iyi biri olmamı teşvik ediyorsa, içimdeki kötülükle yüzleşmeme sebep oluyorsa, amacına ulaşmış demektir. Hafiye romanları buyurduğunuz gibi daha çok zeka ile alakalı. Zekice hazırlanmış matematik problemleri gibi. Zihnimize hitap ediyor ama unutmayalım ki bir de ruhumuz var.
4: Yoksa siz de yazıyor musunuz? Ancak bir yazar adayı bu kadar hakim olabilir konuya. Bu kadar teferruatlı konuşabilir edebiyat hakkında.
5: Yok, hayır efendim, yazmıyorum. Benimki sadece bir merak.
4: Güzel bir merak. Hiç bırakmayınız evladım. Bilakis yazmayı da tecrübe edin. Sizde öyle bir kabiliyet sezdim. Rica etsem pencereyi indirir misiniz? Biraz açık kalsın. Ne güzel değil mi? Ne güzel bir his. Şu bahar sabahında ağır ağır uyanan uçsuz bucaksız vatan toprağını seyretmek. Güzel. Çok güzel bir ülke burası. Ayaklanmayla hiçbir alakam yoktu. Meşrutiyete karşı filan da değilim. Mühim olan vaktiydi. Milletin buna hazır olmasıydı. 31 yıl önce kimse buna hazır değildi. Şimdi oldu işte. İnan bana evladım, benim de sizler gibi vatanın refahından, milletin mutluluğundan başka bir isteğim yoktu. Allah'ın bana bahşettiği 33 yıllık saltanat süresince de başka hiçbir gayem de olmadı zaten. Ama bakın, bana neyi reva gördüler. Ecdadımdan tahttan indirilmiş olanlar dahi payitahtta kaldılar. Öldürülenler dahi payitaht toprağına gömüldüler. Nereden çıktı bu sürgün? Nereden çıktı bu Selanik?
5: Bilmiyorum efendim. Kararı meclis almış diyorlar.
4: Ama siz de haklı buluyorsunuz bu kararı değil mi? Cezalandırılmam gerektiğini düşünüyorsunuz. Siz zabit misiniz evladım? Bu kadar genç olduğunuza göre mülazım filan olmalısınız.
5: Asker değilim efendim. Ne mülazım ne de başka bir rütbem var.
4: Cemiyettensiniz o zaman. Belki de şu fedailer teşkilatından. Öyle olmalı. Pek muteber bir fedai olmalısınız. Yoksa böyle mühim bir vazife vermezlerdi. Kim aldı sizi cemiyete? Sahiden merak ediyorum. Bu kadar genç yaşta, üstelik edebiyata bu kadar meraklıyken Nasıl bulaştınız bu belalı işlere? Kim ön ayak oldu size?
5: Siz ön ayak oldunuz efendim.
4: Nasıl? Ben mi?
5: Evet efendim. Siz. Babam Selanik Maarif Müdürü Emrullah Bey'i Fizan'a yollayarak, onun genç yaşta o çöl şehrinde ölümüne sebep olarak siz teşvik ettiniz beni. Evet efendim, kusura bakmayın ama beni cemiyete siz kaydettiniz. İyi geceler efendim.
0: Öteki vagona geçerken dönüp son kez baktım. Sanki kamburu biraz daha artmış, yüzü biraz daha solgunlaşmıştı. Hayır, gözlerinin önünden hızla akıp giden vatan toprağını seyretmiyordu artık. Ne yapacağını bilmeden öylece duruyordu koridorda tek başına.
1: Elveda Güzel Vatanım 17. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'den %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, 2011 yılında Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü için mezarı açılıyor. NTV ekibinden Osman Terkan, İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda gelişmeleri takip ediyor. Osman.
2: Erhan Yılmaz, sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri Kocatepe Mezarlığı'na gelmişlerdi. Çalışmalar erken saatlerde başladı. Sonrasında savcının gelmesi bekleniyordu. Savcı da geldikten sonra artık çalışmaların başladığını belirtelim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişilerin bir müdahalesi olup olmadığı araştırılacak. Yani bir anlamda Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ izi araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış bir soruşturma vardı ki 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından dosya incelendi ve sonrasında da takipsizlik kararı, o dönem verilen takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma başlatılmış oldu. Şimdi bu savcılığın talimatıyla da Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına, fethi kabir işleminin yapılmasına karar verilmişti. Ve şu anda da yani içeride polis ekiplerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin dışında 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından şu anda bu işlem, mezar açılma işlemi gerçekleştiriliyor. İşte şu anda da ekranlara geliyor, bakın. Ekipler bölgede ve bir de orada bir din görevlisini görüyoruz. Dua edildi az önce ve bu işlemlerden sonra da artık mezar açılmaya başlanacak ve oradan doku örnekleri, kemik örnekleri, eğer kaldıysa kefen parçaları, bez parçaları, farklı katmanlardan yine toprak alınması planlanıyor ki bunların analizleri yapılacak. Yani toksikolojik ve kimyasal incelemeye tabi tutulacak. Buradan alınan detaylar, bulgular sonrasında da o dönem yapılan otopsi sonuçlarıyla buradan çıkacak sonuçlar karşılaştırılacak. Yani kemik, toprak, bulunabilen tüm örnekler aynı zamanda yani bu soruşturma dosyasına yine Ceza İnfaz Kurumu kamera görüntüleri de girecek. 112 kayıtları ve tüm hastane belgeleri de bu soruşturma dosyasına dahil edilecek. Sonrasında da Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca kesin ölüm nedeni, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni, aynı zamanda 3. bir kişinin müdahalesi bulunmadığına ilişkin bir rapor çıkacak, bir mütalaa düzenlenecek. Artık yani kritik süreç başladı diyebiliriz ki 15 yıl sonra Kaşif Kozinoğlu'nun, eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor. Soruşturma günler öncesinden başlatılmıştı ve iki dalga halinde de operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda hem o gün Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Silivri cezaevinde görevli olan 11 gardiyan ki bunlar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Onu gözaltına alındı. Biri firari ve sonrasında da ikinci dalga operasyonda da o gün yine Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu cezaevinde görevli doktor ve sağlık personeliyle birlikte buna ilave olarak da iki gazeteci de gözaltına alındı. Yani 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 kişinin gözaltında olduğunu belirtelim. Bir taraftan da bugün kritik gün, fethi kabir işlemi başladı diyebiliriz. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve doku örnekleri toplanacak.
1: Osman Terkan bildirdi. Bugün 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül mesajları var. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 12 Eylül darbesinin milli iradenin üzerinde vesayet kurmaya çalışan anlayışın demokrasi tarihindeki en ağır örneklerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu belirten Gürlek, yeni anayasa vurgusu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise 12 Eylül darbesinin tarihin en hazin hadiselerinden biri olduğunu söyledi. Duran, Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekti.
3: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
3: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
4: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
3: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
4: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
3: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
4: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
1: Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarı gündemde. Fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının tamamında ilerleme kaydedildi. Peki bu ilerleme nasıl okunmalı? Başarının sürmesi için hangi adımlar atılmalı? Uzmanına sorduk.
5: Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına denk bir performans gösterdi. Türkiye 3 alanın tamamında performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi oldu.
6: Türkiye PISA 2025'te büyük bir başarı yakaladı. Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı Başkanı Mirkan Aydın'a göre özellikle fen bilimlerinde yakalanan başarı önemli.
5: Benim değerlendirmeme göre PISA'nın başarısını etkileyen temel faktörler şu şekilde. Birincisi, çocuğun okulla duygusal bağ kurması başarıyı ilk sırada etkileyen faktörler arasında geliyor. Diğer önemli olan faktör ise öğretmen niteliklerinin, sınıftaki öğretmen liderliğinin etkin olması yine öğrenci başarısını çok ciddi oranda arttırmakta. Ailelerin sürece destek vermesi ve öğrencinin başarı gelişimini takip etmesi de PISA değerlendirmesinde öğrenci başarısını arttıran temel faktörler arasında sayılıyor.
6: Peki Türkiye'nin PISA değerlendirmesinde başarı grafiğini sürdürmesi için neler yapılmalı?
5: Eğitime erişme imkanı olmayan, kaynak yetersizliği yaşayan ailelerin kuvvetlendirilmesi bu anlamda ilk önceliklerimizden birisi olması gerekiyor. Ancak yeni 21. yüzyıl becerilerinin nitelikleri açısından Maarif modelinde emrettiği becerilerin öğrencilere kazandırılması konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
6: OECD tarafından yayınlanan PISA 2025 uluslararası raporunda Türkiye'nin ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyan bir performans sergilediği vurgulandı. Raporda Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor ifadelerine yer verildi.
1: Gelişmeleri aktardık. Hoşça kalınız efendim.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Yunusların günü bugün. İnsanlar gibi yunusların da isminin olduğunu, birbirlerini isimleriyle çağırdığını biliyor musunuz? Kendileri için ıslık gibi benzersiz bir ses seçen yunuslar, bu sesle çağrıldıklarında da tepki verirler. Araştırmacılar, bunun yunusların birbirlerini göremedikleri zamanlarda bile bir arada kalmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor. Yunuslar için ilan edilmiş bir gün var. Çünkü doğal ortamlarında yaşayan yunuslar bir dizi tehditle karşı karşıya. Okyanus kirliliği, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı bir yanda, vahşi avcılar ve vahşi gösteri turizmi diğer yanda. Aklınızda olsun. Sanılanın aksine yunuslar hapsedildikleri havuzlarda her türlü kötü muameleye maruz kalıp eğlendirme amaçlı hareketleri yaparken gülmüyorlar, yani mutlu değiller. Güler gibi görünen yüzüne bakıp insanlarla dost olduklarına dair ticari sloganlara aldanmayın. Yunuslar da vahşi ortamında yaşaması gereken vahşi hayvanlar. Öğrenebilir olmaları evcil olduklarını göstermez. En sık sorulan sorulardan biri, yunuslar uyur mu? Evet, yunus uyur. Ama beyninin sadece bir yarısı uyur. Diğer yarısı güvenlik için uyanık kalır. Böylece yaklaşan tehlikeyi görür. Zekası ve karmaşık sosyal davranışlarıyla yunuslar suların görkemli canlılarından. Dünya Yunus Günü'nde onları tanıyarak, korumak için farkındalık yaratabilir, ticari gösterilere katılmayarak tavır alabilirsiniz. Dünya Yunus Günü kutlu olsun.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
10: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
0: NTV Radyo.
12: Ooo, her yerden sipariş aldık.
13: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
12: Tabii ya.
13: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
12: Tami.
13: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
14: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
15: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
16: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: iz bırakan kadınlar. Tezer Özlü, 1943-1986 yılları arasında yaşadı. Türk edebiyatının gamlı prensesi, lirik prensesi olarak anılan yazarı, çocukluğun soğuk gecelerini birlikte yaşadığı kardeşi Sezer Duru anlatıyor. Farklı bir Tezer Özlü hikayesi. Çok sevdiği barok müzik eşliğinde.
1: Tezer Özlü'nün Türk edebiyatında bıraktığı iz akıl almaz derecede büyük. Çünkü bütün gençleri bu derece etkilediğine göre bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Tezer tabii ki kendi yaşamından yola çıkarak birçok şey yazdı. Yani yaşadıkları da onu sıkan, onu böyle olmaması gerektiğine inandıran, başka türlü olması gerektiğine inanan, yani insanların özgür olmasına inanan bir görüştü diye düşünüyorum ben. Bu açıdan tabii ki aynı duyguları hisseden insanları, özellikle gençleri, bunun altında çok duruyorum. Çünkü hakikaten büyük okuyucu kitlesi var bugün. Kitapları 30. baskıda. Ve onu böyle nasıl diyeyim, yani idol olarak gören bir büyük kesim var Türkiye'de. Şimdi ben nereye gitsem Tezer Özlü'nün kardeşi olduğu ortaya çıktığı zaman akıl almaz bir ilgi görüyorum. Yani bir marka oldu kendi kendine. Yaşadığı zaman da böyle miydi onu söyleyemem. Ama ölümünden sonra, genç ölümü tabii çok büyük etkiledi. Genç ölümünden sonra ise bu çok yaygınlaştı. Bundan biz tabii ki mutluluk duyuyoruz. Biz tabii abimizin de edebiyatçı olması dolayısıyla, abimiz Demir Özlü bildiğiniz gibi, çok genç yaşta o da yazmaya başlayan, Kabataş Lisesi'nde okurken Behçet Necatigil'in öğrencisi olması dolayısıyla da olsun, ama aynı zamanda da bizim ailemiz okuyan bir aileydi. Bugün Türkiye'de 50 kuşağı diye anılan yazarların hepsi bizim evimizden geçmiştir. Biz bunları daha çocukken tanımışızdır. Evimizde bulunan kitaplar yüzünden, özellikle abimizin kütüphanesinde bulunan kitaplar yüzünden, Tezer çok erken yaşta dünyanın bütün klasiklerini okumuştur. Onun için edebiyat yazmaktı. Yazmazsam deliririm tırnak içinde kadar önemli bir şeydi. Çünkü çok şey yaşadı, çok deneyleri oldu. Hastalıkla ilgili olsun, işte evliliklerle ilgili olsun, dünyada toplumun gidişatı olsun, dünyanın gidişatı olsun, özellikle Türkiye'nin gidişatı olsun, bütün bunlara karşı bir, yani bir isyanı vardı diyebilirim. Bu isyanı da dile getirdi kendi otobiyografik yaşamından yola çıkarak. Vallahi biz memur çocuklarıyız. Bizim annemiz babamız İstanbullu olmalarına rağmen Türkiye'nin eğitime verdiği önem açısından o zamanki Milli Eğitim Bakanı tarafından Anadolu'ya gitmeleri teşvik edildi. Bu yüzden bizim çocukluğumuz Simav, Ödemiş ve Gerede gibi kasabalarda geçti. Ama oralarda doğrusu güzel bir çocukluğumuz geçti. Yani ev genişti, babaanne, anneanne hepsi var. Biz o kasabalarda güzel evlerde oturduk. Bahçeli güzel evlerde oturduk. Sokakta oynadık, sokakta geliştik. Bizim okul o zamanlar, şimdi öyle değil, rahibe okuluydu. Yani Katolik dinini temsil eden rahibelerin yönettiği, küçücük bir çocuğun aklında bu kafası kapalı, işte üniformalı rahibeleri görmek, onların neden böyle olduğunu düşünmek falan tabii ki bir takım sorunlar yaratıyor. Dediğim gibi bir de aradaki kültür uçurumu korkunç, korkunç. Orada tabii büyük sorunlar yaşadı zaten çocukluğun soğuk gecelerinde. Bunu anlatır. Hatta bu benim bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde ders konusu bile olmuştur. Yani kültürler arası çatışmanın nereye vardığı. Kadın edebiyatçılarla ilgisi hakkında pek bir şey söyleyemem. Çok sevdiği ve arkadaşlık ettiği yazar Leyla Erbil'di. Zaten onunla arasındaki mektuplaşma da yayınlandı bildiğiniz gibi. Tek başına tek olan, her açıdan da tek olan bir kişiydi. Bunu tabii Leyla Erbil çok olgun bir yazar olduğu için anladı. Onunla hakikaten çok yakın bir ilişki kurdu da. Yani Tezer zaten burada yaşadığı sürece pek bugünkü gibi tanınmıyordu. Benim anlamadığım şimdi düşündüğüm zaman yani bir korunma duygusu mu onda vardı? Hani bu kadar evliliklerden sıkılan, bu kadar evliliklerinde insanı kısıtlayan yanının olduğunu düşünen, özgürlükleri kısıtlayan yanının olduğunu düşünen bir insanın neden 3 evlilik yaptığı benim kafamda bir soru işaretidir. Güner Sümer'le evlenmeyi istemedi, zorla oldu o iş. Ondan sonra Erden Kral'la evlenmeyi istedi. Çünkü hastalıklar geçirmişti. Annenin babanın evinde bir evlilik geçirdikten sonra tekrar oturmak güçtür. Herkes için güçtür. Sadece Tezer için değil, Türkiye'de herkes için güçtür. Ondan sonra Erden Kral'la evlendi. Ondan bir kızı oldu. Kızı Deniz. Tabii ki çocuğuna çok çok iyi baktı. Yani o çocuk ona çok büyük bir mutluluk verdi, bunu söyleyebilirim. Ne yazık ki Deniz annesini çok erken kaybetti. Hans Peter Marti ile evlenmesi ise İsviçre'lidir o. İsviçre'de yaşama, İsviçre gibi düzenli bir toplumda yaşama ona bazı kapıları açar diye düşündü. Ama ne yazık ki yaşamı çok kısa sürdü ve buna izin vermedi yani. Gençleri de çok seven bir insan olduğu için Tezer bu çocuğa çok büyük ilgi duydu. Yani aşık oldu diyebilirim. Daha önce de zaten şunu söylemem lazım. Tezer Almanya'da da uzun yıllar yaşadı yani. Bursluydu, bursu uzatıldı. Bir sürü Alman yazarını sevdi, tanıdı. Başta Peter Weiss olmak üzere bunu çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü o tarafı hiç bilinmiyor mesela. Peter Weiss'ı çok çok sevdi. Hem yapıtlarını hem kendisini. Ama şunu söyleyeyim, Erden Kral Tezer'i çok sevmiştir. Ve hala da sevmektedir. Bir daha başka hiç kimseyle evlenmemiştir. Tezer Özlü bir kere hayata çok bağlı bir insandı. Esprisi vardı. Gülmeyi severdi. Bütün bunlar şimdi yorumlayan insanlar tarafından epeyce yanlış anlaşılıyor. Böyle bir durum yok. Ama içinde hissettikleri ve gözlemlediklerini tabii ki son derece gerçekçi biçimde, ama bir de üslup diye bir şey var tabii, yani üsluptan vazgeçemeyiz. Tezer Özlü'nün üslubu olağanüstüdür. Çok şık bir insan yani her açıdan. Bütün kıyafetlerini saklamışımdır. Hepsi buradadır. Fakat yani o zamanlar tabii Türkiye'de biz iki tane önemli şeyi vardı. Türkiye'nin konfeksiyon mağazası diyelim, Süper. Biz oralardan alışveriş edebilecek durumdaydık. İki tane, üç tane kolyesi vardı. Sadece o kolyeleri her zaman boynundaydı. Şimdi onlar Deniz'de tabii. Şunu söylemem lazım ki Tezer çok minimalisti. Benim gibi toplayıcı değildi. Yani onun evinde ne gerekiyorsa az öz eşya vardı. Onun için mesela bir yerden kalkıp bir yere gitmek, evleri değiştirmek yahut işte ülkeleri değiştirmek, bu eşya bağımlılığı olmadığı için son derece kolaydı. Kendisiyle mutlu bir insandı Tezer. kendisiyle yani barışık, barışık bir insandı. O oturduğumuz kasabaların birinde ödemişti. Biz orada bir gün iki küçük kız el ele tutuşarak hadi biz artık gidelim dedik. Biz yürüye yürüye gittik. Gittik, şehrin dışına çıktık. Sonra bulunduk bir şekilde. Gitme isteğimiz bizim her zaman vardı. Daha sonra işte bu liseyi bitirdikten sonra Münih'e gitmiştik. Çok sıkıcıydı. Biz oradan sıkıldık, biz de kültürün, sanatın, işte ressamın, müziğin, her şeyin peşindeyiz. Biz otostop oralara gittik. Çok üzüldüğü tek bir olay vardı, o da bir eşeğin onu ısırması. Kitabında da vardır yani, bütün acılar beni buldu derken bu da dahildir. Bir de tabii yani ben Kaş'ta yaşıyorum yazları, orada o da yaşamak isterdi. Bunlar üzüntü olmuş olabilir. Boğaz'ı çok sevdi. Zaten Arnavutköy'de oturuyordu İstanbul'dayken. Boğaz'ı görüyordu tepeden. Oraya dönmeyi istedi aslında. İsviçre'yi de beğenmedi. Buraya dönmek istiyordu. Çok dönmek istiyordu. Ama ne yazık ki yani maalesef cenazesi döndü. Aşiyan'dadır kabri. Aşiyan'a gittiğimizde şaşıp da kalıyoruz her gittiğimizde. Oraya çiçekler koyuyor, gençler geliyor. Ve mezarın yanındaki duvarlara böyle yazılar yazıyorlar.
0: Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Tezer Özlü'yü kardeşi Sezer Duru anlattı.

0: programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.

0: Sporun sanatla ilişkisini öğreniyor, sporu konu alan sanat eserlerini inceliyor, Platon'un spor ve sanata dair söylemlerine daha yakından bakıyoruz. Anlatan, sanatçı, sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu.
1: Sanat-spor ilişkisi antik dönemlere kadar uzanıyor. Aslında o dönemlerdeki sporun bugün anladığımız türde modern, özel sanatla falan değil de kültürle alakası var. Güreş, boks, hani binicilik, atletizm.

ilgi çekici yanıysa oyun sırasında yapılan akrobatik hareketler oluyordu. Çin'de akrobasinin çok popüler olduğunu da bu arada düşünürsek, bunun bugünkü anlamda jimnastikle de tabii ilgisi var. Öte yandan bu saydığımı tüm geleneksel spor faaliyetleri de bulunduğu her yerde resimlere, heykellere ya da şiirlere, şarkılara dönüşebiliyordu. Elimizde bugün mesela Çin'den başka Mayalardan, Azteklerden, bazı Orta Avrupa kavimlerinden, Japonya'dan ve Orta Çağ Avrupa'sından kalan çizimler var, şiirler var. Yani spor hakkında. Fakat bu ilişki giderek dağılmaya ya da başka bir hal almaya başladı. Örneğin özellikle hani 19. yüzyıldan itibaren futbol İngiltere'de geleneksel alandan uzaklaştı. Sınıflar arası daha modern bir rekabetin sahnesine dönüştü. Diğer spor dalları da ayrı ayrı birer bağımsız rekabet alanı oluşturdu ve giderek de profesyonelleşti. Bugün artık sporun eski dönemlerdeki gibi geleneksel bir yanı yok ve bulunan asla bir ilgisi kalmadı. Her ne kadar bunlar hala kitlelere hani bir takım tarihsel kaynaklara göre sunuluyorsa da böyle bir temelin tamamen yok olduğundan da şüphe yok. Yani geleneksel bir temelin artık devam ettiğinden şüphe duyuyoruz. Burada da başka bir örnek vereyim. Floransa futbolu, yani Calcio Storico dedikleri şey. Bu 16. yüzyılda oynanan ve her biri 27 oyuncudan kurulmuş, işte mavi, kırmızı, yeşil, beyaz takımlardan oluşmuş bir futbol faaliyetiydi 16. yüzyılda. Santa Croce'yi temsil ediyordu. Santa Maria Novella'yı, işte San Giovanni'yi ve Santo Spirito'yu temsil eden takımlardı bunlar. Kilise cemaatleriydi basit anlamıyla. Fakat bugün mesela bakarsak İtalyan Profesyonel Ligi'ndeki Fiorentina'nın maçını seyredenlere, tribünleri dolduranlara ya televizyon çevresinde toplanmış grubun heyecanlarına, hareketlerine, o futbolla bugünkü futbol arasında dediğim gibi en ufak bir benzerlik yok. Artık o geleneksel takımlar yalnızca yılda bir gün bir gösteri gerçekleştiriyorlar. Turistik bir organizasyona dönüşüyor. Santa Croce Meydanı'nda gösteriye çıkıyorlar ve eski bir rekabetin kültürel temsillerini sunuyorlar. Geleneğin turistikleşmesi yani bu resmen. Yani bunu seyreden yalnızca turistler, bugün futbol meraklıları ise bundan hiçbir heyecan, haz duymuyor. Bu profesyonel süreçte sanat spordan oldukça koptu aslında. Bugünden ya da bugüne varan yakın süreçten bahsediyorum. Yani entelektüel sanat alanı uzun süre sporla fazla ilgilenmedi. Ta ki 1980'li yıllara varıncaya kadar. Fakat bu arada edebiyat, sinema ve şiir alanında tek tük örneklere de rastlayabildik. Örneğin Bedri Rahmi Eyüboğlu geldi aklıma. 1953 yılında İstanbul Destanı diye bir şiir yazmıştı. Orada Dolmabahçe Stadyumu ya da Mithatpaşa Stadyumu konu edilmişti. Zoltan Fabri 1961 yılında Cehennemde İki Devre diye unutulmaz bir film çekti. Abidin Dino'nun belgesel nitelikli 1966 Dünya Kupası filmini de unutmamak lazım. 1970'li yıllarda Peter Handke, kalecinin penaltı anındaki endişesi adlı romanını yazdı ve orada bir kaleciyi baş aktör olarak kullandı. Çok kısa bir süre sonra da Wim Wenders bu romanın filmini çekti. Yani 80'li yıllardan itibaren o entelektüel alanda spora nispeten bir ilgi baş göstermeye başladı. Saydıklarım 80'li yıllardan önceydi ama tek tük örneklerdi. Ama 80'li yıllardan itibaren başka bir ilgi ortaya çıktı. Ama bu ilgi daha çok gene futbola oldu. Onlar futbolun politik yönünü, kitle psikolojisini ve hani milliyetçilik ya da sınıfsal yapı gibi sosyolojik temelini ele aldılar. Öte yandan bir takım yazarlar da futbolun televizyon, medya, işte ekonomik koşullar bağlantısını ortaya koyan kitaplar yayınladı. Mesela 80 sonrasının en önemli isimleri bu kitapları yazanlar arasında Simon Cooper'dir. Futbol yalnızca futbol değildir diye ortaya koyduğu görüşlerini. İşte Simon Critchley, Alex Bellos, Eduardo Galeano Türkiye'de de çok okundu. Richard Kapuscinski, Mark Perman ve Christian Bromberger dünyada ve Türkiye'de çok ilgi gören yazarlar oldu. Ve Viv Simpson ile Andrew Jennings'in bir kitabı vardı. O da olimpiyatlardaki sahtekarlıkları ortaya koyuyorlardı. Mafya ilişkileri üzerineydi, olimpiyatlarla mafya ilişkileri üzerineydi. Bu arada tabii Umberto Eco'nun metinleri arasına girmiş futbola ait bazı bölümlerden de söz edebiliriz.
Ve Türkiye'de ise Tanıl Bora belki de futbolu en

fazla yer ayıran o yıllar, yani 80'li yıllardan itibaren bir yazar olarak karşımıza çıktı. Ve yine 80'li yıllardan itibaren spora en yakın duran alan yine sanat alanlarının yanında sinema oldu. 1981'de Zoltan Fabri'nin siyah beyaz olarak çektiği Cehennem'de iki devre filmi. Benim için unutulmaz bir film. Bu Macaristan'ın MTK, yani Macar Köre ya da Teske Körlok Köre takımının üzerinden bir film. Naziler Macaristan'ı işgal ettiği sırada o takım içinde yaşanan bir takım felaketleri konu alıyor. İstanbul Film Festivali'nde de 1995 yılında gösterilmişti bu film. İşgalci Nazilerle Macar tutsaklar arasında düzenlenen bir futbol maçı var ve izleyicinin kanını donduran bir katliam sahnesiyle sonuçlanıyor. Burada ilginç bir takım durumlar vardı. Maçı kazanmak isteyen bir takım yoktu. Yani o tutsaklar maçı kazanmak istemiyordu aslında. Kaçmak istiyorlardı. Bir şekilde o kalabalıktan, o kargaşadan yararlanıp kaçmak. Fakat o kadar Naziler tarafından alaycı davranışlarla karşılaştılar ki bundan vazgeçtiler. İlk yarı 3-0 mağlubiyetleriyle kapanmıştı. Sonra bunlar devre arasında maçı kazanmaya karar verdiler. Ama maçı hani kazanmak ve o alaycı davranışlara bir ders vermek mi önemliydi onlar için? Bunu soruyoruz. Yoksa kamptan kaçıp özgürleşmek mi önemliydi? İyi ama o halde diye düşünmüş olmalılar. Bu özgürlüğün değeri ne olacaktı ki o zaman bu aşağılanmalarla birlikte? Futbol üzerinde dişleyen böyle bir paradoksun filmiydi. Bu hani şu bizim sık sık tribünlerden duyduğumuz ölmeye geldik sloganı var ya, onun gibi bir palavra değildi. Macar tutsaklar hakikaten kendi inisiyatifleri doğrultusunda bir cevap vermek ve onurlarını kurtarmak ama ölümü de göze almak durumundaydılar ve gerçekten de ölmüşlerdi. Burada Cehennem'de iki devre filmini tercih ederken uzun zaman bir ikilemle uğraştım. Hangisini tercih etmeliyim diye. Bu filmden mi söz etmeliydim yoksa biraz önce gene söylediğim Hugh Hudson'ın Ateş Arabalarından mı? Aslında iki filmin değeri de benim için aynı. Bu filmi de izlememiş olan dinleyicilere kesinlikle öneriyorum.

Türkiye'ye baktığımızda ise benim ilk aklıma gelen, bu benim kişisel fikrim tabii, daha yakın bir zamanda 2000 yılında Serdar Akar'ın çektiği Dar Alanda Kısa Paslaşmalar oldu. Bu film oldu. Bu film futbolu konu alıyorsa da çok geniş toplumsal bir mesaja sahip.

0: Hani resim heykel sanatına da baktığım zaman ticari üretimleri bir kenara bırakırsak çok da üzerinde durabileceğimiz bir üretimin gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Yine 80'li yıllardan bu yana mesela aklıma sadece Mevlüt Akyıldız'ın Galatasaray taraftarları üzerinden yaptığı bazı resimler geliyor. Bedri Baykam daha yakın zamanda Fenerbahçeli futbolcuları kendi resimlerine kattı, onların figürlerini. Bu yılsa Pınar Bora futbol ve taraftar kitlesinin davranış biçimleri üzerine farklı malzemeler kullanarak bir sergi açtı. Bence bunlar anılmaya değerdi.
1: Herkese sanat. Sanatla sporun ilişkisini ve Platon'un düşüncelerini sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlatıyor.
0: ...2004 yılında önce İsveç'te, ardından da Londra'da peş peşe iki olay yaşanmıştır. Olaylar şöyle, o yıl Eylül ayının son haftasında İsveç'te AEK Solna ile Djurgården takımları karşılaştı. Bu maçın futbol adına hiçbir ilginçliği olmasa da Djurgården'in Gambiyalı siyah kalecisi Padempo Turay'ın bir hareketi bu maçı dünya gündemine taşımaya yetti. Turay kendisine türbünlerden fırlatılan bir muzu havada kaptı, kabuklarını soydu ve yedi sahada. Bu kalecinin yaptığı, hani seyircinin aşağılayıcı, siyah bir insana karşı seyircinin aşağılayıcı tutumuna tepkiydi. Ve o bu davranıştan, yani seyircinin bu davranışından hiç etkilenmediğini göstermek istemişti. Bundan birkaç gün sonra, bu kez İngiltere'de aynı şey oldu. Yine bir muz atıldı bir siyahi oyuncuya ve işte ye maymun ye sesleri türbünlerden yükseldi. Şimdi bu iki olayın üzerinden bir hafta bile geçmeden Douglas Fishbone adlı bir sanatçı İngiltere'de tam 30 bin muzu Londra'da Trafalgar Meydanı'na yığdı. Onun yaptığı bu performans ilk anda başka türlü algılandı. Soğuk bir taş yığını, işte Londra'nın soğuk havasındaki o taş meydana sıcak iklimden bir simge gibi algılandı. Gerçekten de bu muzdağı soğuk iklimin hani o gri tonlarında sıcak bir güneşi andırıyordu önce. Şimdi ırkçı İngilizlerin, yani o muzu atan İngilizlerin Afrikalı siyahları aşağılamak için yaptıkları bu hareket ansızın o muzlar National Gallery'nin önünde yükseldiğinde sanatçı dedi ki Fishbone, oradan geçmekte olanlara bunları alıp yiyebilirsiniz. Ve 30 bin muz birkaç dakika içinde İngilizler tarafından kapışılıp yendi. O halde hani düşünmek gerekiyordu. Londra'nın tam merkezinde bunları kapışıp yiyenlerin acaba kaçı siyah Afrikalı olabilirdi, kaçı İngiliz ya da İsveçli olabilirdi? Bu bana şu soruyu sordurdu. Biri sanatçı, biri de kaleci. Bence bir performans olarak Fishbone'un futbol üzerinden tasarladığı en önemli sanat eylemlerinden biriydi. Sanat ve spor alanlarının ilk bir araya gelişinde daha da geriye gidebiliriz. Bu birbirleriyle nasıl bir iletişim içinde olabilir sanat ve spor ya da sanatçılar ve sporcular? Bunun felsefi bir yanı var. Milattan önce 5. yüzyılda mesela Platon'a kadar gidelim. O bunu açıklamaya çalışmıştı metinlerinde. Nerede? Devlet adlı eserinde. Orada Platon mesela devlete yararlı bireylerin yetiştirilmesi adına sanatla sporun aynı anda devreye girmesini ve bu konuda da sağlam bir eğitimin verilme gereğini söylemişti. Bugün tarih kitaplarında okuduğumuz mesela jimnazyonlar tam da Platon'un bu düşüncesi çerçevesinde eğitim vermekteydi. Yani hem sanat hem de beden eğitimi okulları açıldı. Çünkü birey ancak bedenin ve zihin yapısının aynı anda gelişmesiyle ideal bir birey olabilir dedi Platon. Yani fiziksel mükemmellik aynı zamanda da zihinsel ve ruhsal mükemmellik. Yunanlılar bu birleşmeye kalokagatya diyorlar. Yani işte mükemmelliklerin zihinsel ve fiziksel olarak birleşmesi. Tam bu anlamda şuraya çıkıyor bu konu. Erdemli olmak, fiziksel bakımdan dediğim gibi güzel olmak. İşte bu yüzden asıl düzenin, devletin düzeninin eri, müzikle jimnastiği en iyi şekilde anlaştıran, kaynaştıran, onları kişiye ölçülü bir biçimde sunan insan olmalıdır. Yani karşısındaki kişiye fiziksel sağlık, bağımlılığın uzantısında ortaya çıkan sertlik, hani savaşlarda yarar sağlasa bile bir işe yaramıyor. Eğitimin katkısıyla bunları toplumsal alanda sanatla da buluşturmak lazım. Yani dediğim gibi milattan önce 5'e kadar giden ve jimnazyumların kuruluşuyla sonuçlanan ya da devam eden diyelim, böyle bir düşünce var ortada. Yeniden Platon'a dönersek, onun sanat-spor ilişkisinin yalnızca teoride ve eğitim alanında kalmadığına da tanık olabiliriz. Yunan toplumunda doğrudan bu felsefi yaklaşım sanat alanına yansıdı. Yani mesela Polykleitos ile Miron, güzel bedenin ideal ölçülerini matematiksel bir kanon halinde ortaya koyan heykeller yaptılar. İşte sanat. Bu ölçüler erkek modeller üzerinden gösterildi heykellerde ve geçerliliklerini bu ölçüler yüzyıllarca korudu. Bu heykellerin genellikle spor yapan bedenler üzerinden gösterilmesi de yine sanat-spor ilişkisinin bir göstergesi. Hatta bu heykeller, bu ölçü sistemleri sanatla da sınırlı kalmadı, mimari tasarım alanına kadar uzadı. Milattan önce 1. yüzyılda, yani Platon'dan tam 400 yıl sonra yaşamış olan Vitruvius, mimarlık üzerine 10 kitap adlı eserinde mimarlığın kanonunun yine bu ölçülere bağlı olduğunu, yani ideal erkek ölçüleri üzerinden tespit edilmiş, bu heykeltıraşların tespit ettiği ölçüler üzerinden olması gerektiğini, böyle bir tasarım sistemi olması gerektiğini söyledi. Sonuçta Rönesans'ı da içine alan çok uzun bir süreç oldu. Yani çok eskiye dayanan bir şey bu sanatın mutlaka ve mutlaka sporun içinde yer almasını önermek. Sporu estetik yönden tanımlamaya kalkarsam, biz senfoni olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir uyum, bir ahenk meselesi spor. Sporu ister takım halinde yapın, ister tek başınıza yapın, sürekli biçimde hep çevrenizdekilerle ve koşullarla, hem de kendi bedeniniz ve zihninizle bir uyum sağlamanız gerekiyor. Hem başarı hem de spordan alınacak keyif bu senfonik yapıya bağlı. Belki sporda estetik bir yan arayacaksak burada aramalıyız diye düşünüyorum. Olimpiyatlarla estetik faktörler arasındaki bağa da baktığımız zaman, hani biraz önce belirttiğim üzere, zaten Platon'dan itibaren bu estetik ve spor arasında bir bağ var ve olimpiyatlar da asıl bunun tam göstergesi. O da olimpiyatlarda bedenle zihin arasında bir uyumu, yani fiziksel güçle sanat arasında işbirliğini öneriyor. Dolayısıyla antik dönemlerden bugüne kadar olimpiyat oyunları başlangıcında ve bitiminde sanatsal gösterilere yer veriyor. Bunu hala görüyoruz, tanık oluyoruz buna. Yani bu sanatsal gösteriler, mesela olimpiyatlar öncesi ortaya konulan sanatsal gösteriler hiç de müşteri çekme niyetine bağlı falan değil. O estetik gösteriler, her ne kadar bu oyunlar artık hani tamamen olimpiyatlar profesyonelleşmişse de ve köklerini hali yitirmişse de, doğrudan doğruya olimpiyatın yapısında zaten mevcut. Olimpik sporların yapısında zaten mevcut geleneksel olarak. Dünya Kupası içinse bir şey söyleyemiyorum. Onun profesyonelleşmesinin yanı sıra felsefesinde zaten böyle bir şey yok. Futbol artık kendi gücünü doğrudan sermaye gücüne ve uluslararası politikalarda buluyor. Ama yine de futbolun bir takım oyunu oluşu, onu sahada elbette senfonik bir yapıya taşıyor ve bunu başarabilen her takım kendi estetik görüntüsünü de oluşturabiliyor. Böyle düşünüyorum yine bugünkü sanat ve spor arasındaki ilişkiyi.

Spor ve sanatın ilişkisini sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: ülkesi sana. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
2: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'ten %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle: Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece. Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Detaylara geçmeden önce günün en önemli başlıklarına göz atacağız efendim. 2011 yılında Silivri cezaevindeyken hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili iddialar vardı. Olayı aydınlatabilmek için geride bıraktığımız saatte Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. NTV ekibi İstanbul Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda yayın hazır olacak, gelişmeleri aktaracak. Ve Arap Yarımadası'ndaki gerginlik, Yemen'de Husilerin ilerleyişi sürüyor. Son olarak yine kritik bir bölgenin ele geçirildiğine yönelik haberler var. Son durumu NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. İki gündür konuşulan futboldaki kriz. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal krizi nasıl çözüldü? Dün akşama kadar süren görüşme maratonunda neler yaşandı? Hepsini birazdan aktaracağız. Ve İngiltere Prensesi Diana'nın moda tarihine geçen ve kamuoyunda intikam elbisesi olarak bilinen kıyafeti Amerika Birleşik Devletleri'nde açık artırmaya çıkıyor. Elbisenin adı neden intikam, ne kadar değer biçildi? Hepsi 13 bülteninde olacak. NTV ekranında 13 bülteni başlıyor. Evet, biraz önce söyledik, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü için mezarı açıldı. NTV ekibinden Osman Terkan İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'nda gelişmeleri takip ediyor. Osman.
1: Eray Yılmaz, saat 11'de başlamıştı fethi kabir işlemi, yani mezarın açılması işlemi Kaşif Kozinoğlu'nun ve halen de ekiplerin içeride olduğunu görebilirsiniz. Az önce buradan cenaze aracı ayrıldı. Yanılmıyorsam yine bu işlemler için buraya gelen savcı ayrıldı ama olay yeri inceleme ekipleri ki oluşturulan heyet, 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi tekerinden oluşan heyetin içerideki işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten oradaki mezarı başındaki hareketliliği de görüyorsunuzdur. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma söz konusuydu ve bu soruşturma dahilinde de Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilmişti. Şimdi neler olacak? Yani mezar açılacak, doku örnekleri alınacaktı. İşte ekipler sabah saatlerinde buraya gelmişlerdi, erken saatlerde. Yaklaşık saat 11 gibi de savcının da buraya gelmesiyle birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. İçinden bir takım işte doku örneklerinin alınacağı, yine belirli katmanlardan toprak alınacağı yönünde bilgiler vardı. Ve bu alınan doku örnekleri ve diğer detaylar, bulgular analiz edilecek. Ardından da tabii aynı zamanda bunlara o gün ceza infaz kurumunda, yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün koğuşta neler yaşandı, o görüntüler, aynı zamanda hastane belgeleri, birçok detay birlikte incelenecek ki 15 yıl sonra yeniden açılan bir dosya, raftan indirilen bir dosya ve yeniden başlatılan bir soruşturma, FETÖ izi aranıyor. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun o gün hayatını kaybettiği gün, yani 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde fenalaştığı, ardından kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği rapor edilmişti. Otopsi işlemlerinin, o gün yapılan otopsi işlemlerinin yüzeysel yapıldığına dair iddialar vardı. Ailesi herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını dile getirmiş, iddia etmişti. Tabii buna yönelik bir soruşturma başlatılmıştı ama soruşturmayla ilgili de bir takipsizlik kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun belirli ilaçlar kullandığı, bazı vitaminler aldığı biliniyordu. İşte şu anda o gün, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ya da öncesinde Kaşif Kozuroğlu'na farklı ilaçlar mı verildi cezaevi yönetiminden tarafından? Ya da üçüncü kişilerin müdahalesi var mı Kaşif Kozuroğlu'nun ölümünde? Bu araştırılıyor. Bunun araştırılmasına karar verilmişti. Ve bu soruşturma, yeni açılan soruşturma kapsamında da Fethi Kabir işlemi yapılacak. Yapılmasına karar verilmişti. O işlemler, mezarın açılması işlemi saat 11'de başlamıştı. 2 saattir de devam ediyor. Ama artık yavaş yavaş sona gelindiğini belirtelim. Ekiplerin içerideki Kocatepe Mezarlığı'ndaki çalışmaları devam ediyor. Ama muhtemelen ilerleyen saatlerde artık bu işlem son bulacak ve otopsi işlemi yapılacak. O dönemki otopsi sonuçlarıyla bugün ortaya çıkacak sonuçlar karşılaştırılacak herhalde.
0: Osman Terkan bildirdi. Şimdi bu konuyu biraz detaylandıracağız. Merak edilen sorular var. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Hakan Kar yayın konuğumuz. Efendim NTV yayınına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi prosedür yaklaşık 1-1,5 saat önce başladı. Burada tam olarak nasıl bir işlem uygulanıyor? Bize özetleyebilir misiniz efendim?
2: Tabii ki. Gerek adli olsun, gerek normal ölüm olsun. Ölüm olgularında sonradan ortaya bir takım iddialar atılırsa ya da şüpheler ortaya çıkarsa Cumhuriyet Savcılığı ya da mahkeme mezarın açılmasına karar verebiliyor. Buna ya bir iddia şikayet üzerine karar verebiliyor ya da re'sen kendi kendine karar da verilebiliyor. Burada böyle bir şüphe doğdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi ölümüyle ilgili bir takım şüpheler ortaya çıkınca dava dosyası tekrar açıldı ve Fethi Kabir işlemine karar verildi. Fethi Kabir işleminde savcılık ekibi, adli tıp uzmanı, adli tıp teknikerleri beraber gidip cenazenin çıkarılması ve tekrar incelenmesi anlamına geliyor. Ancak bu olguda yaklaşık 10 yılın üzerinde bir süre geçtiği için bu olguda şey bekliyoruz. Bizim 1 ila 5 yıl arasında cenazenin iskeletleşmiş olmasını beklediğimiz için karşımıza çıkacak cenaze, bu Fethi Kabir olgusundan sonra karşımıza çıkacak cenazenin yumuşak dokularının kaybolmuş bir iskeletleşmiş bir cenaze karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Ancak saç, tırnak ve dişlerin yerinde olmasını bekliyoruz. Buralardan örnekler alınacak. Hem adli toksikolojik hem de adli genetik incelemeler yapılacak. Adli genetik inceleme aslında gömülen kişinin o olup olmadığını konfirme etmek için. Adli toksikolojik inceleme de herhangi bir kimyasal zehir ya da ilaç bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılacak. Bu hem saçtan, varsa tırnaklardan, dişlerden ve uzun kemiklerden örnek alınacak. Eğer varsa tabii yumuşak dokudan da örnek alınacak. Sadece o değil, cenazenin gömüldüğü kefenden, cenazenin gömüldüğü mezarın alt kısmından, yan duvarlarından ve katman katman üst kısımlarından toprak örnekleri de alınacak. Ayrıca karşılaştırma için mezarlığın başka yerlerinden toprak örneği de alınmasını bekliyoruz. Şimdi bu kadar yıl sonra toksikolojik olarak neler tespit edilebilir? Bundan bahsedeyim isterseniz.
0: Buyurun.
2: Şimdi bir takım materyaller gerçekten 10 yıllarca tespit edilebiliyor. 10, 20, 30 hatta 100 yıla kadar uzayan bir tespit aralığı mevcut. Bunlar ağır metaller oluyor. Ağır metaller kurşun, civa, antimon, baryum gibi ağır metaller, arsenik. Bunlar 10 yıllarca tespit edilebiliyor. Bitkisel tarım ilaçları, bunlar daha kolay bozuluyor, daha kolay çözünüyor ama 5-6 yıl içerisinde organofosfat dediğimiz tarım ilaçlarının çözülmesi bekleniyor. Ama çözünse dahi etraftaki cesedin örtülü bulunduğu kefene ve cesedin etrafındaki toprağa sirayet edeceği için bunlara da tespit edilebiliyor varsa. Aynı zamanda opioid türevleri, morfin türevleri, benzodiazepinler, bunlar da uzun yıllar boyu tespit edilebilen zehirler. Ancak işte karbonmonoksit, alkol gibi çözücü maddeler, uçucu maddeler, siyanür gibi zehirler maalesef bu kadar yıl sonra tespit edilemiyor.
0: Efendim adli vakalarda yaptığınız araştırmalarda genellikle hangi toksik madde ön plana çıkıyor bu tür vakalarda?
2: Fethi Kabir işlemleri için soruyorsanız bu çok değişiyor. Biliyorsunuz radyoaktif maddeler bile zaman zaman tespit edildiğini biliyoruz. Özellikle üst düzey siyasi figürlere suikast anlamında uluslararası ölümlerde radyoaktif moleküllerin bile kullanıldığını ve bunların da ülkemizde Adli Kurumu tarafından tespit edilebilir olduğunu biliyoruz.
0: Bir de Türkiye'de kamuoyu bu Fethi Kabir işlemini daha yakından, daha sıcak gördüğü dönem rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşının çıkarıldığı dönemdi. O da Fethi Kabir'le bulunduğu evet. noktadan çıkarılmıştı ki kısmen korunmuş bir bedeni vardı. Onunla ilgili neler söylersiniz? Orada mesela net bir sonuca ulaşılamamıştı ki canlı doku, daha doğrusu sizin de söylediğiniz gibi kalıntılar daha tazeyken böyle bir sıkıntı bulunamamıştı. Bunun mevcut olan durumda farklı bir durumdaysa eğer cenaze sizin söylediğiniz gibi tamamen kemikleşmişse daha zor değil mi kanıtlara ulaşmak?
2: Tabii. Yani yumuşak dokuları korunmuş, kısmen korunmuş cenazelerde bunlardan analiz yapmak biraz daha kolay. Ancak mesela uyuşturucu maddelerin ya da uyarıcı maddelerin saça nüfuz ettiği ve saçta yıllar yıllar boyu kaldığını da biliyoruz. Yine elimizdeki seçenekler tükenmiyor ama dediğiniz gibi azalıyor gerçekten. Bu yumuşak dokuların korunup korunmaması da tamamen kişinin yapısıyla, vücudun yağ oranıyla, su oranıyla, bir de etraf toprağın nasıl bir toprak olduğuyla ilgili. Mesela kirli, nefes almaz bir toprak şeklindeyse yumuşak dokular uzun süre korunabiliyor. Daha böyle dalgan yapıda ıslak bir toprak ise daha kolay bir çürüme ve yumuşak dokuların kaybolmasını bekliyoruz açıkçası.
0: Bir de genel olarak şunu sormak isterim. Görüyoruz özellikle soğuk memleketlerde, kutuplarda da ulaşılan binlerce yıllık cesetler oluyor. Oralarda birçok sonuca ulaşılabiliyor. Sanırım orada biraz da o mevcut durumun, iklimsel koşulların etkisi oluyor, öyle değil mi?
2: Evet. Aşırı soğuk hava, oksijensiz ortam. Bunlar cenazenin bozulmadan yüzyıllarca kalabileceğini bize gösteriyor. Özellikle buzul bölgelerinde binlerce yıllık, hatta on binlerce yıllık mumyalaşmış, üzerinde yumuşak dokusu bulunan cenazeler tespit edilebiliyor.
0: Soğuk bir örnek verirsek cenazeyi, izleyicilerimiz belki hatırlar. Ötzi var, buzul adamı. Milattan evet. önce 3400 yıllara kadar uzanan oldukça geçmiş dönemde ulaşılmış cenazelerden bir tanesiydi. Buzul kısmında bulunmuştu. O da önemli bir örnek değil mi adli tıp açısından?
2: Evet, çok güzel bir örnek verdiniz. Ötzi, yani buz adam, buz mumya diye bilinen insanoğlunun tarihte bulunmuş en eski mumyalaşmış örneği kabul ediliyor Ötzi. Mesela Ötzi o kadar güzel korunmuştu ki o soğuk ve buzul ortamında ölüm nedeni, olası ölüm nedeni bile tespit edildi. Kimyasal analizleri yapıldı, genetik analizleri yapıldı. Yaşarken ki neye benzeyeceği yüz figürü bile çıkarıldı. Dediğiniz çok doğru, doğa koşulları fazlasıyla etkiliyor. Nemsiz ortam, kuru ortam, çok soğuk ortam cenazenin yüzlerce yıl boyunca korunmasına neden olabiliyor.
0: Son olarak şunu da soralım. Tabii bu tür durumlar akla gelince firavunlar da Mısır'daki piramitlerin içerisinde bulunan oradaki mumyalar da çok akla gelenlerden bir tanesi. Onlar tam tersi kuruyarak uzun süre kalabilen cesetler, öyle değil mi?
2: Aslında o Mısır'da o bir gelenek, üst düzey figürlerin, toplumun ileri gelenlerinin bir takım bitkiseller ve kimyasallar kullanılarak sarılan bezlere o kimyasallar emdirilerek, vücut boşluklarına bitkisel ve kimyasal maddeler yerleştirilerek istemli bir şekilde çürümenin engellenmesi durumu söz konusu Mısır mumyalarında. Yani mumyalaşma iki tür oluyor. Biri doğal koşullarda kendi kendine olan mumyalaşma, diğeri de insan eliyle yapılan bozulmamasını sağlayan, özellikle ileri siyasi ve politik figürlerin mozolelerinde bozulmamasını sağlayan insan eliyle yapılan mumyalaşma.
0: Son olarak merhum Kaşif Kozinoğlu'nun bu yapılan fethi kabir işleminden sonra sonuçların ne zaman çıkmasını öngörürsünüz efendim?
2: Aslında Adli Tıp Kurumu gerçekten laboratuvarları gelişmiş bir teknolojiye sahip, ancak bütün Türkiye'ye hizmet verdiği için bir sıra söz konusu. Yani aylar sürebilen bir sıra olabiliyor. Ancak böyle toplumsal açıdan merak uyandıran, önde gelen kimselerin araştırmalarında Adli Tıp Kurumu'nun bu analizlere, tahlillere öncelik verdiğini biliyorum. Önceki analizlere dayanarak, önceki olgulara dayanarak ben bunun 1-2 hafta içerisinde kimyasal analiz sonuçlarının çıkabileceğini, 1 ay içerisinde de raporlanabileceğini düşünüyorum.
0: Peki Sayın Kar, NTV yayınına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz efendim.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili seyirciler, bugün 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 12 Eylül için mesajlar var.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajla sivil anayasa mesajı da verdi.
4: Türkiye yüzyılı hedeflerimizin en önemli unsurlarından biri de vesayetçi zihniyeti kurumsallaştıran ve darbe döneminin izlerini taşıyan 1982 anayasasını bütünüyle geride bırakarak Türkiye'yi sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz dedi.
5: Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır. Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti.
6: Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletimiz bu kararlılığını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koymuştur.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Yüksek Mahkeme'ye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya, gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi.
3: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
7: Dahil olmak üzere.
3: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre Bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkemenin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin fesinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
7: Suriye'de SDG'nin kendi nüfusu ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrol altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılarla bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri ve sivil altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

0: NTV Radyo.
1: İlerleyişi sürüyor. Son olarak yine kritik bir bölgenin ele geçirildiğine yönelik haberler var. Son durumu bize NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali, Husiler en son nereye ele geçirdi ve şu an için sahadaki son durum nedir?
2: İlerleyiş devam ediyor Erhan ve öte taraftan da karşı taarruzlar, karşı saldırılar da devam ediyor. Çünkü Babülmendeb Boğazı üzerinde artık Yemenli Husilerin kontrolü pekişmiş durumda. Zaten Sana yönetiminin Babülmendeb Boğazı üzerinde bir kontrolü vardı. Şimdi son saldırılar ve ele geçirilen bölgelerle birlikte perkinleşmiş oldu söz konusu bu kontrol ve kapasite. Yemenli Husiler stratejik öneme sahip Cerdat Dağı'nı ele geçirdiklerini duyurdular. Yani Babülmendeb Boğaz kıyısını ve sahil hattı boyunca denetleyip gözetleyebilecekler. Bu kapasitelerini en azından artırmış durumdalar. Mağrip hattında ilerleyiş sürüyor ve bu noktada Suudi Arabistan destekli güçlerle Husiler arasındaki çatışmalar devam etmekte. Dün öğle saatlerinden sonra Husilerin bir ilerleyişi vardı mağribe doğru. Ülkenin, şehrin kuzeydoğusu ve güneyine doğru bir ilerleyişti bu. Ancak Suudi Arabistanlı güçler geri püskürttü bu ilerleyişi ve öte taraftan da Suudi Arabistan'ın desteklediği kuvvetler özellikle Moha çevresi yine Mağrip çevresine yönelik yoğun topçu atışları yapıyorlar ve karşı bir taarruza hazırlanıyorlar. Şu ana kadar bir ilerleyiş kaydetmiş değil Suudi Arabistan destekli güçler. Ancak Suudi Arabistan'ın en büyük sıkıntısı enerji hatları, özellikle Doğu Batı petrol boru hattı hedef alınmıştı Erhan dünkü teyitle birlikte. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bunu teyit etmişti. İlk saldırılar başladığında Hürmüz Boğazı'nın bir alternatifi olarak Suudilerin, Riyad yönetiminin kullandığı Doğu Batı petrol boru hattı hedef alınmıştı. Buna ilişkin yeni gelişmeler var. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı söz konusu bu saldırının Irak topraklarından yapıldığı bilgisini paylaştı. Çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı söylendi. Irak tarafından bir açıklama var. Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada bu saldırıyı kınadı ve Irak Başbakanı'nın emri doğrultusunda bu saldırıyı gerçekleştiren faillerin tespit edileceği bilgisini paylaştı. Bir soruşturmanın başlatıldığını söyledi ve kardeş Suudi Arabistan'ın yanındayız şeklinde Bağdat yönetiminden bir açıklama gelmiş oldu Erhan.
1: Şimdi bir diğer başlık da pazartesi günü Umman'da yapılacak toplantı bölgeyi çok yakından ilgilendiriyor. İran ve Körfez ülkelerinin pazartesi günü Umman'da yapacağı toplantıda masada neler olacak? Nasıl bir sonuç çıkması bekleniyor? Karşılıklı ateş, daha doğrusu İran'ın bölgeye yaptığı saldırılar duracak mı sence?
2: Erhan, konu başlığı olarak sadece Hürmüz Boğazı vardı. Şimdi Babülmendeb de buna eklenmiş oldu. İran'ın artık masada eli güçlü diyebiliriz. Çünkü sahadaki gelişmeler İran'ın elini güçlendirmiş durumda. Ancak pazartesi günü Körfez İşbirliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İran Dışişleri Bakanı arasında Umman'da bir görüşmenin yapılması planlandı. Bu görüşme pazartesi günü gerçekleşecek ve bu görüşmeden çıkacak olan kararın Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmanın duyurulması beklentileri var. Dışişleri Sözcüsü Bekai yaptığı açıklamada pazartesi günü Umman'da düzenlenecek toplantının Basra Körfezi bölgesinde istikrar ve güvenliğin sağlanması yönünde temel bir adım olacaktır ifadesini kullandı ve yapılan değerlendirmeler İran ve Umman arasında bir anlaşmanın burada duyurulacağı yönünde. Nedir bu anlaşma? Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemi trafiğinin, yeni bir gemilerin geçişi için yeni bir güzergahın ilan edilmesi bekleniyor. Taraflardan gelen açıklamalarda son görüşmelerde olumlu bir ilerlemenin kaydedildiği vurgulanıyordu. Ancak resmi olarak şu ana kadar yeni bir güzergah veya anlaşma ilan edilmemişti. Pazartesi günü bu toplantı sonrasında bu anlaşmanın ilan edilmesi de bekleniyor. Öneri Umman'dan geldi. İran kabul etti. Suudi Arabistan da memnuniyetle karşıladı. Diğer Körfez ülkesi Dışişleri Bakanlarının da bu toplantıya katılması bekleniyor. Dışişleri Sözcüsü Bekai'nin Yemen hakkında da bir değerlendirmesi oldu. İran'ın Husilere destek verdiği yönündeki haberleri bir yalanlama getirdi. Bunun İran'la bir alakası, bir ilgisi yoktur dedi Yemen'deki gelişmelerin tamamını Yemen halkının kendi aldığı kararlardır ve sonuçlar da onlara aittir dedi ve Yemen'deki gelişmelerin İran'la herhangi bir bağlantısı yoktur değerlendirmesini de yaptı Erhan.
1: Ali Çabuk Tahran'dan bildirdi. Yemen'de yıllardır süren savaşın en güçlü aktörlerinden biri Husiler. İran'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak görülen örgüt, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki saldırılarıyla yeniden dünya gündeminde. Peki Husiler kim? Nasıl ortaya çıktılar ve Yemen'in önemli bölümünü nasıl kontrol eder hale geldiler? İşte İran destekli Husilerin dini bir hareketten bölgesel bir güç haline uzanan hikayesi.
0: Ensar Allah ismiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı ile birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticaret gemilerine saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefi haline geldi. 1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar. Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi. Adlarını Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedrettin el-Husi'den alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar. Hedeflerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı. Dönemin devlet başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı. Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganlarıyla dikkat çektiler. Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü. Hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar. Liderleri Hüseyin Bedrettin el-Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Husiler 10 yıl sonra 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Robbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından da daha tanınır hale geldi. İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu. Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu. En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğradı. Petrol fiyatları arttı. Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişi öldü. Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan Husileri yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu. Husiler halen başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor. Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor. Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti. 2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas'la birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, İran'ı Husilere drone ve füze sağlamakla suçluyor. Husiler, Gazze Savaşı'yla yeniden gündeme oturdu. Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı. İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini de ele geçirdiler. Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.
1: Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri bugün Hindistan'da toplanıyor. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. Putin, Yeni Delhi'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Herkes hata yapar diyen Putin, Batılı ülkelerin Soğuk Savaş sonrası kendilerini Olimpos Dağı'nın zirvesinde gördü.

0: Kabinesindeki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ve futbol dünyasındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Fenerbahçe'deki İsmail Kartal krizine son noktayı Oğuz Çetin koydu. Sarı lacivertlerin futbol direktörü hocamız dünden beri Samandıra'da dedi.
1: Dünden beri burada.
2: İsmail Kartal Samandıra'ya geri döndü. Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe teknik direktörü takımının başında çalışmalara başladı. Kartal'ın tesislere dönüşünü futbol direktörü Oğuz Çetin duyurdu. Oğuz Çetin'in çabalarına rağmen istifa kararından vazgeçmeyen Kartal'ı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ikna etti.
1: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
2: Sarı lacivertler, Başkan Yıldırım'ın teknik direktör Kartal'la görüşmesinin ardından yayımlanan görevinin başındadır açıklamasıyla sürece noktayı koydu. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
0: İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme faaliyetlerine dikkat çekti. Özellikle dijital platformlardaki LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
3: Son yıllarda çok ciddi bir saldırı altındayız ve bu saldırının hedefinde kimlik var. Nereden geliyor bu? Sosyal medya üzerinden geliyor, dijital platformlar üzerinden geliyor, ekranlar üzerinden geliyor.
4: İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme saldırılarına dikkat çekti. Özellikle dijital platformlarda yürütülen LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
3: Dijital platformlarda neredeyse her yapımın içerisinde bu LGBT propagandasına maruz kalıyoruz. Bu propagandanın sebep olduğu psikolojik etki bir süre sonra cinsel kimlik karmaşası olarak karşımıza çıkıyor.
4: Üner, cinsel kimliksizleştirme ve LGBT propagandalarına karşı alınabilecek tedbirlere de değindi.
3: Bu noktada ailelere düşen de buradan bir çıkış olduğunu bilmek, öncelikle çocuklarının bu anafora kapılmasına mani olmak. Bunun formülü ekran süreleri ve o ekranlarda neye maruz kaldıklarının farkında olmak. Anne babaların dijital okuryazarlığı kendi ekran tecrübeleri de önem arz ediyor.
0: Çanakkale Gelibolu'da iki erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Otel odasında 15 yaşındaki çocuklarla yakalanan iş insanı tutuklandı. Gözaltına alınan otel işletmecisi de tutuklandı. Gelibolu Belediyesi ekipleri otelin ruhsatını iptal etti.
5: Otel odasında çocuklara cinsel istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Gelibolu'da iki akaryakıt istasyonu sahibi 67 yaşındaki Şükrü Tabaklar tutuklandı. Otel sahibi de istismara yardım ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi. Polis ekipleri 7 Eylül'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili bir ihbar üzerine harekete geçti. İş insanı Şükrü Tabaklar, Gelibolu ilçesinde bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla yakalandı. 67 yaşındaki zanlı, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Polis, otel sahibi Mustafa Pala'yı da gözaltına aldı. Zanlı, resmi belgede sahtecilik, suçu bildirmeme ve çocuğun cinsel istismarına yardım etmek suçlarından tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek süresiz olarak mühürlendi. İş adamının iki akaryakıt istasyonunun ruhsat iptali içinde çalışma başlatıldı. Otel çalışanları ve çocukların da ifadeleri alındı. Bazı çocuklar ifadelerinde cinsel istismar iddiasını reddetti. Sanığın kendilerine alkollü içki ısmarladığını söyledi. Bazıları ise sanığın kendilerinden masaj yapmasını istediğini anlattı. Otel çalışanları ise işletme sahiplerinin baskısı nedeniyle sustuklarını iddia etti. Şükrü Tabaklar ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Hiçbir çocuğa cinsel temasta bulunmadım, teklif etmedim diyerek kendini savundu.
0: İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin pazar

0: Pazartesi günü ders başı yapacağı kent genelindeki okullarda ilk defa bahçe görevlileri de iş başı yapacak. Okul polisi uygulaması sıkılaştırılacak. İhtiyaç duyulan okullarda turnike sistemleri de yaygınlaştırılacak.
1: Dedektörler devrede olacak. Bahçelerde ilk defa görevliler yer alacak. Veliler randevu almadan okula alınmayacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemleri artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni dönemde önceliklerinin güvenli okul ortamı olduğunu belirtti. Bu kapsamda İstanbul'daki tüm okullarda bu yıl ilk kez 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Görevliler öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak. Teneffüslerde okul nöbetçisi ve idareyle koordineli çalışacak. Okullardaki güvenlik uygulamalarından biri de dedektörler. Tüm okullarda dedektör bulunacak. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını belirten Murat Mücahit Yentür, tüm okullarımızda turnike uygulaması yok ama uygun gördüğümüz ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak dedi. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, AK Parti Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ilişkilerin artırılmasına yönelik adımlar hakkında bilgi verdi.
2: Havalimanlarımızda ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışıyoruz. Bunu Avrupa Birliği başardı ve biz neden başarmayalım? Şimdi masamızda bunu çalışıyoruz.
3: Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşları havalimanlarında ortak geçiş noktalarından faydalanacak. Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan geldi. Zorlu, Türk Devletleri arasında ortak müze kartı çalışmasının da sürdüğünü ifade etti.
2: İstiyoruz ki Türk Devletleri'ndeki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, müzelerimizi, tarihi yerlerimizi çok daha rahat bir şekilde gezebilelim. Bu konuda da Kültür Bakanlıklarımız çalışmalarını son aşamaya getirdi. İnşallah Türk devletler arasında Türk dünyası ortak müze kart uygulamasına geçeceğiz.
3: Zorlu AK Parti Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Gündeminde okullarda Türk dünyası kaynaklarının okutulması konusu da vardı.
2: Türk dünyasını her yönüyle anlatan eserlerimiz inşallah bu eğitim öğretim sezonunda onların sıralarında olacak. Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştüm. Bu kitapları inşallah sadece devlet okullarımızda değil, inşallah tüm özel okullarımıza da dağıtacağız, onlarla buluşturacağız.
0: İstanbul Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken evin oturma odasından sesler geldi. Odanın duvarı kontrol edilmek için kırıldığında ise arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
4: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
5: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
4: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
6: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
0: Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Egeli balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Deniz suyu soğudu. Geçen sezon av baskısının da azalmasıyla denizlerdeki balıklar çoğaldı.
7: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
8: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
7: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Egeli balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
9: Sardalya bitiyor beyler, sardalya bitiyor beyler.
8: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz, hem mal sahiplerimiz para kazanıyor. Hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.
7: Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylüyor.
0: İzmir'de pediatri hekimleri çocuk sağlığı için buluştu. Kongre çok sayıda akademisyen, pediatri uzmanı, asistan hekim ve aile hekimini bir araya getirdi.
4: Aşıdan obeziteye, ekran kullanımından bulaşıcı hastalıklara kadar çocuk sağlığını ilgilendiren pek çok konu İzmir'de düzenlenen pediatri kongresinde ele alındı. Kongre çocuk doktorları, aile hekimleri ve farklı uzmanlık alanlarından sağlık çalışanlarını bir araya getirdi.
10: Çocuklar küçük erişkinler değiller. Onlar her yaş döneminde farklı ihtiyaçları olan ve bizim canımız, ciğerimiz, yavrularımız ve geleceğimiz.
4: Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyon vakalarının artması bekleniyor. Grip mevsimi öncesinde uzmanların ailelere en önemli uyarısı ise aşıların zamanında yaptırılması. Uzmanlar çocukluk çağında ağır seyreden diğer enfeksiyonlara karşı bağışıklamanın da hayati önem taşıdığını vurguluyor.
11: Özellikle 2 yaş altında gördüğümüz RSV var. Bu RSV özellikle bronşolit yapıyor. Yani solunum sıkıntısıyla gidebiliyor. Yoğun bakımlara yatışa neden olabiliyor. Aşı gerçekten çok güvenlidir ve aşı birçok insanın hayatını kurtardı. Çocuklarımızın hayatını hala kurtarmaya devam ediyor.
4: Kongrenin bir diğer önemli başlığı çocukluk çağında giderek yaygınlaşan obezite.
12: Eğer obeziteyi biz zamanında önleyip geri çeviremezsek bu zamanla vücutta insülin direncine yol açıyor. Onun da arkasından şeker hastalığı gibi tablolar karşımıza çıkabiliyor.
4: Bir diğer tartışma konusuysa çocukların ekran bağımlılığı oldu. Aileler çocukların ekran karşısında geçirdiği süre ve izlediği içerikler konusunda da uzmanlarca uyarıldı.
13: Küçük çocuklarda özellikle ekran kullanımını kısıtlamak, büyük çocuklarda da içeriye dikkat ederek ve bunu hayatımızın diğer basamaklarını engellemeyecek şekilde yapmaya çalışmak çok önemli.
0: İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın halkaladığı ve kendi adını verdiği yavru delik Afrika'ya göç ederken Karaman'da ölü bulundu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelenildiğini belirtti.
1: İsveç Veliaht Prensesi Victoria elleriyle halkaladı, leyleğe kendi adını koydu. Toplam 9 ülkeyi geride bırakan ve Afrika'ya göç etmek için yola çıkan yavru leylek 3500 kilometre gitti ancak Karaman'da ölü olarak bulundu.
14: İsveç'te bu yıl 9 vericili leylekten sadece bir tanesi öldü, o da Türkiye'den geçen. Bir tanesi henüz daha göçe başlamamış. Geri kalanlar ise Cebeli Tarık Boğazı üzerinden geçiş yapıyorlar Afrika kıtasına. Ve onlarda bir ölüm gerçekleşmedi. Avrupa'da da elektrik tellerinden kaynaklı ölümler yaşanıyor. Ama Türkiye'de bu oran maalesef fazla.
1: Enerji nakil hatlarının geçtiği alanda Victoria dahil olmak üzere toplam 6 ölü leylek tespit edildi.
14: Göçmen kuşların ölmemesi için yapılacak iyileştirmelere bir an önce ağırlık verilmeli. Evet, binlerce kilometre hat var ve bunların hepsine bakım yapıp da bunları izole etmeleri belki de mümkün değil. Bir risk haritası çok çabuk oluşturulabilir. Bu enerji nakil hatlarındaki güvenli hale getirme işlemlerine başlamaları gerekiyor.
1: Bu yıl göç başladığından beri İstanbul'da da Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Tahtakale bölgesinde yüzü aşkın leylek ölü bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Abdülkadir Uraloğlu koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
16: Tablet deyince vatan.
17: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
18: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
19: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
20: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
21: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
22: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
23: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
24: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
25: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
15: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
26: Çay, kahve ya da çorbanın buharı halen üzerindeyse bu gıdaları tüketmek için biraz daha beklemek gerek. İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki sıcak içecekleri düzenli tüketenlerde yemek borusu kanseri riski 3 kat artıyor. Peki sıcak içecek ve yiyecekler en çok hangi organları etkiliyor? Bu gıdalar kaç dereceyken tüketilmeli ve bunu anlamanın pratik yolu var mı? Genel cerrah, doçent doktor Cenel Kızılkaya'ya sorduk.
27: Bunu özellikle Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı şöyle tanımlamış. İçerken boğazınızı ve dilinizi yakan çayı içmeyin şeklinde tanımlamış. Bu da kişiden kişiye aslında biraz değişiyor. Çünkü sıcak çayı içmeye alışmış bireyin bu yakma derecesini anlama noktası bence farklılaşmış oluyor. Onun için bence her halükarda kaynamış bir çayı aldıktan sonra kişinin hiç değilse hiç içmeden 2-3 dakika bekletmesi en doğru yöntem olacaktır diye düşünüyorum.
26: Çok sıcak bir içecek yemek borusuna ulaştığında tam olarak ne oluyor? Isı yemek borusunda nasıl bir hasara yol açıyor?
27: Yemek borusunun içini döşeyen epitele mukoza diyoruz. Bu mukozada bir hasar meydana geliyor mukoza epitelinde. Bu hasarı vücut daha sonra yeni bir hücre tabakası oluşturarak onarıyor. Ancak tekrarlayan travmalar, bu sıcak travmaları bu döngüyü tekrar tekrar oluşmasına neden oluyor. Ve sonuçta orada hücrelerin çoğalmasını hızlandıran yeni bir mekanizma gelişiyor. Ve bu da kanser öncüsü lezyonların oluşmasına neden oluyor ne yazık ki.
26: İçecekleri konuştuk ama aynı durum anladığımız kadarıyla yiyecekler için de geçerli. Örneğin çorba.
27: 65 derece bir eşik. Hatta bununla ilgili güzel çalışmalar var. İran'da 50 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma var. 60 derecenin üzerinde günde 700 mililitreden fazla çay içenlerle 60 derecenin altında günde 700 mililitreden az çay içenleri karşılaştırmışlar. Ve sıcak ve fazla içenlerin %90 daha fazla kanser riski taşıdığını göstermişler bu çalışmada. Dolayısıyla bu bütün aslında sıvı gıdalar için geçerli. Bu çorba olabilir, sıvı içecekler olabilir. Neden sıvılar daha ön plana çiğniyor katılardan? Çünkü katıyı çiğnemeniz gerekiyor. Yani yemek borusuna ulaşmadan önce katının aslında ağzınızda soğuyor o. Ama sıvı öyle değil. Sıvı direkt yemek borusunda, hatta mideye inene kadar bile bu ısısını koruyarak bu bölgelerin hepsinde zararlı etki oluşturabilir.
26: Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketiminin de riskle ilişkili olduğu belirtiliyor. Burada evet, hem sıcaklık hem de tüketim sıklığı birlikte mi önem taşıyor hocam?
27: Tabii ki. Yani bu maruziyet süresiyle alakalı. Yani hem sıcaklığın derecesi yüksek hem de miktarı fazla olunca risk de artmış oluyor. Bir eşik değer oluşturmuşlar. Bu eşik değerinin üzerinde bahsettiğimiz kanser riski arttığını görüyorlar çalışmada. Onun için böyle bir eşik değer oluşturuyorlar. Aslında kabaca şöyle diyebiliriz. Ne kadar fazla ve ne kadar yüksek sıcaklığa maruz kalırsa yemek borusu, o kadar kanser oluşma riski artıyor diyebiliriz.
26: Genel cerrah, doçent doktor Celal Kızılkaya NTV Radyo'daydı.
2: Akü yol durumunu sunar.
26: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Giresun-Gümüşhane yolunun 46-53. Kilometrelerinde ve Denizli-Söğüt yolunun 18-24. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
5: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
8: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
28: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'ten %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece. Hava durumu.
11: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 14.
12: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi yapıldı. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarı açıldı. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi. İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenine ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor hazırlayacak. ...16 ilde turizm güvenliğini tehdit edenlere yönelik yaz aylarında operasyonlar yapıldı. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek neler söyledi, NTV ekibinden Özden Erkuş aktaracak. Özden.
13: Erhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı ve Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm illerinde gerçekleştirilen turizm güvenliğine ilişkin operasyonlara ilişkin son verileri paylaştı ve bu çerçevede 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu yaptığı açıklamada. Bu işlemlerde 106 şüphelinin tutuklandığını, 56 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti açıklamasında Adalet Bakanı Akın Güler. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak suç bazında turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 20 şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı Adalet Bakanı tarafından. Yine şiddet, tehdit, hiyama ve zorbalık eylemlerinde 175 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 43 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Yine turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 40 şüphelinin tutuklandığı bilgisini de paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerle kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3 şüphelinin de tutuklandığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek ve açıklamasının sonunda Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadesini de kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek.
12: Özden Erkuş bildirdi. Arap Yarımadası'nda dünya petrol arzını etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor.
14: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik Doğu-Batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı. Eyvah. Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babül Mendeb Boğazı'nda stratejik konumdaki Meyyun Adası'nda da kontrolü sağladı. Meyyun Adası Babül Mendeb'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
12: Amerikan Başkanı Donald Trump İrlanda'ya 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret sırasında İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da görüşen Amerikan Başkanı İran Savaşı yakında bitecek dedi. Trump İrlanda'da önce Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. İrlanda Başbakanıyla görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran savaşı hakkındaki soru İran'la savaş Kasım ayındaki Amerikan ara seçimlerinin ardından sona ereceğine inanıyorum. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek şeklinde yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan petrol boru hattına yönelik saldırısı içinse Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum. Her şey yoluna girecek ifadelerini kullandı. İsrail ile Lübnan arasındaki bir sonraki müzakere turu ertelendi. Gelecek hafta Roma'da yapılması planlanan 8. tur doğrudan görüşmeler Ekim ayına bırakıldı. İki ülke büyükelçileri Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmede sahadaki gelişmeler ve Haziran'da varılan çerçeve anlaşmasının uygulanması ele alınacak. AFP'ye göre erteleme kararında BM Genel Kurulu hazırlıkları, Yahudi bayramları ve Lübnan ordusuna destek amacıyla Paris'te düzenlenecek konferans etkili oldu. Kararın İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları yoğunlaştırmasının ardından alınması da dikkat çekti. Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törene katılırken New York'taki törende eski Amerikan başkanları yer aldı.
16: Çanlar, sirenler çaldı. İsimler teker teker okundu. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler törenle anıldı. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıl dönümünde her yıl olduğu gibi 3 ayrı adreste tören vardı. Saldırının merkezi New York'taki törende de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yükseldiği noktada siren sesleri çaldı. 11 Eylül saldırısının binlerce kurbanının adı tek tek okundu. Amerikan Savunma Bakanlığı da saldırının adreslerinden biriydi. Pentagon'un duvarlarına her yıl olduğu gibi devasa Amerikan bayrağı asıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törende konuştu. Birlik mesajı verdi.
17: Yaşananları asla ama asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Tek sonuç zafer olmak zorunda.
16: Dördüncü uçağın düştüğü Pensilvanya'da da aileler kaybettiklerini almak için toplandı. 11 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Teröristler tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak Pensilvanya'da düştü. Yaklaşık 3000 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu Usama Bin Laden ve örgütü El-Kaide üstlendi.
12: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Açıklamada il genelindeki 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Yaşanabilecek trafik yoğunluğunun ulaşımda aksamalara neden olmaması için 14 Eylül Pazartesi günü ilk derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den uyarı var. Okullarda güvenlik için aile, esnaf, öğretmen ve kolluk görevlilerinin el ele vermesi gerektiğini söyledi.
18: İnşallah ki 2026-2027 öğretim yılı başarılı bir şekilde neticelenir. Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımızla hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
14: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Okullarda 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını belirten Palandöken, bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.
18: Tabii ki ailelerinde eğitim döneminde çocuklarını okul aile birlikleriyle, öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
14: Palandöken yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servislerinin bakımları ve şoförlerinin yeterliliklerinin de önemli olduğunu belirtti.
18: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı aynı zamanda da bu can güvenlikleriyle ilgili bütün sorunların halledilmiş bir vaziyette servisleri yapılmış, okula götürüp getirmeleri de ilgili oda belgesine dayanan sertifikaları olan şoförlerimizin bu konuda uyarılması ile ilgili de tedbirler alındı.
12: Kültür sanat haberlerinden derlediğimiz turla bu saati noktalıyoruz efendim.
19: Bu unutulmaz elbise satışa çıkıyor. Dünya basınında Diana'nın Charles'ın sadakatsizliğini ortaya çıkardığı zaman giydiği intikam elbisesi olarak anılan Christina Stambolian imzalı elbise 1997'den beri ilk kez açık artırmaya çıkarılıyor. Bu ay Londra'daki müzayede evinde sergilenecek, ardından Hong Kong, Cenevre ve New York'a giderek orada satışa hazırlanacak elbisenin 220 bin sterline kadar alıcı bulması bekleniyor. Nancy and I are deeply honored to welcome the Prince and
15: White House.
19: Harry Styles, Together Together adlı turnesi kapsamında vereceği konserin biletleriyle gündemde. İngiliz şarkıcının konser biletinin üzerinde yer alan New York'un simge yapısı Empire State binası üzerinden uçan bir sarı arabanın görüntüsü 11 Eylül'deki İkiz Kule saldırılarını hatırlattı. Konserin bileti hakkında sosyal medyada New York'ta 11 Eylül haftası olduğu düşünülürse biraz cesurca "Bu çılgınlık, bunu kim onayladı acaba?" gibi yorumlar yapıldı. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Şabanoğlu Şaban yeniden çekiliyor.
20: Şaban! Süngüter!
21: Niye, bir şey mi var?
19: Can Ulkay'ın yöneteceği filmde Kemal Sunal'la birlikte ölümsüzleşen rol bu kez Ali Sunal'a emanet edilecek.
21: Sersem! Yat borusunu değil ötekini çal, ötekini! Hücum borusunu çal!
22: Ramazan, ya. Hücum borusunu unuttum, nasıldı?
20: Ben sana öğreteyim.
22: Öğret canım.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. NTV Radyo.
23: Her yerden sipariş aldık.
24: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
23: Tabii ya.
24: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
23: Tami.
24: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
25: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
26: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
27: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
29: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
30: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
31: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
32: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
33: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
28: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Reklam.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
1: NTV Radyo hoş geldiniz. Cazın Büyüsü başlıyor. Ben Hakan Rauf Tüfekçi, Vatili Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Bugün caz tarihinin son 40 yılına gerçekten damgasını vurmuş ve bu dönem zarfında en iyi caz vokalistleri arasında yerini almış bir ismi anacağız. Cassandra Wilson. Doğum adıyla Cassandra Faulks. 4 Aralık 1955'te doğan sanatçı, doğduğu kentte Jackson'da, Mississippi eyaletinde 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Caz tarihinin gelmiş geçmiş en müstesna seslerinden biri olan Cassandra Wilson, müziği kadar son yıllarda siyasi duruşuyla da Amerika'da ciddi bir ses getirmişti. Biz bugün sanatçının 2008 yılında Blue Note'dan çıkardığı Loverly isimli albümü sizlerle paylaşacağız. Ve bir kez daha sanatçının hatırası önünde cazın büyüsü ekibi olarak saygıyla eğileceğiz. Albümden ilk parçamız Lover Come Back To Me. Bu parçanın bir özelliği de bu albümde tek parçada Nick Spade'in trompet çalıyor. O da bu parça.

Cazım Hüseyin TV Radyo'da geçtiğimiz günlerde hayata 70 yaşında gözlerini yuman Cassandra Wilson'ı anıyor. 2008 Blue Note albümü Loverly ile bu efsane caz vokalisti, söz yazarı ve besteciyi sizlerle bir kez daha yad edelim diyoruz. Sanatçı müzisyen bir ailede dünyaya geldi. Birçok müzik eleştirmenine göre Cassandra Wilson sadece bir caz vokalisti değil, son 50 yılın gelmiş geçmiş en iyi Amerikalı sesiydi. Zaten 2001 yılında da Time kendisini Amerika'nın en iyi kadın vokalisti olarak ilan etti. Babası Herman Foltz, gitar, bas çalan ve aynı zamanda müzik öğretmen yapan biriydi. Annesi Mary McDaniel ise ilkokul öğretmeniydi. Annesi Motown, Detroit'in 1960-70'lerinin müziğine aşıktı. Babası blues ve caz arasında gidip gelen bir isimdi. Böyle bir ortamda yetişti Wilson. Zaten Wilson'ı tarif ederken caz vokalisti diyoruz ama onun blues yorumları birçokları tarafından sanatçının gerçek anlamıyla güney müziğini en iyi icra ettiği alanlardan biri olarak da dillendirildi yıllar boyunca. Albüme dönüyoruz. Sıradaki parçamız Wouldn't Be Lovely.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Cassandra Wilson'ı anıyor. Sanatçının Blue Note'dan çıkmış albümü Loverly'yi sizlerle paylaşıyoruz. Albümde kimler çalıyor? Piyanoda Jason Moran var. Gitarlarda Marvin Sewell var. Akustik basta Lonnie Plaxico var. Yine bir parçada akustik basta Cassandra Wilson'ın en yakınlarından biri olan Reginald Will var. Davulda büyük bir usta var, Herlin Riley. Perküsyonda Lekan Baba Lola var. Dediğim gibi bir parçada da Nicholas Payton trompette. Tekrar albüme dönüyoruz. Sıradaki parçamız bir klasik, Karavan.

0: Akbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Telefon deyince vatan.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Reklam. Cazın büyüsü devam ediyor.
10: Cazın büyüsü NTV Radyo'da. Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Cassandra Wilson'ı anıyor. 2008 Blue Note albümü Loverly'yi sizlerle dinliyoruz. Sanatçı her zaman en büyük etkilerinin başta Betty Carter, sonra da Abe Lincoln olduğundan her zaman övgü ve saygıyla bahseder. Sanatçı kariyerinin başında standartlarla haşır neşir olsa da Steve Coleman'la tanışması onu orijinal bir repertuar sahibi olmaya iten en önemli faktörlerden bir tanesidir. 1980'lerin ortasında Cassandra Wilson, belki de birçok hayranın bilmediği bir alanda da, free jazz alanında da çalışmalar yapmış, kayıtlara girmiş ve Avrupa'da iki turneye çıkmıştır. Tekrar albüme dönelim. Sıradaki parçamız bir Meredith Wilson bestesi, Till There Was You.

Cazım Hüseyin TV Radyo'da Cassandra Wilson'ı anıyor. 1 Eylül 2 Eylül'e bağlayan gece 70 yaşında doğduğu şehirde Jackson'da Mississippi eyaletinde hayata gözlerini yumduğu sanatçı yanında ailesi ve en sevdiği dostları vardı. Ölümü üzerine aile bir açıklama yapmasa da uzun yıllardan beri sanatçının birden fazla hastalıkla boğuştuğu biliniyordu. Cassandra Wilson kontr alto sesi ve derin güneyin kültürüyle yoğurduğu kişiliğiyle gerçekten son 30-40 yıla caz dünyasında büyük bir damga vurmuş bir vokalist. Onun kadar da siyasi düşünceleriyle son 10 yılda çok ciddi şekilde hayranlarını ikiye bölmüş bir isim. Çok uzun yıllardan beri de solo bir çalışma yapmıyordu sanatçı. Sanatçı iki kez evlendi. İlk evliliği Anthony Wilson'la yaptı 1981-83 arası. 80'lerin sonunda tek çocuğu olan Jerry dünyaya geldi. 2000 ile 2003 arası da o dönem gerçekten Hollywood'da çok ünlü olan bir aktörle, Isaac de Bancole ile evlendi. Bu evlilik sırasında da sanatçının Miles Davis'e ithaf etmiş olduğu albüm ve turnenin de filmi 2000 yılında Isaac de Bancole tarafından çekildi. Biz tekrar albüme dönüyoruz. Sıradaki parçamız çok önemli bir blues gitaristinin bestesi Elmer James'in Dust My Broom.

Canım Hüseyin NTV Radyo'da bu hafta sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Cassandra Wilson'a bir saygı programı yapalım dedik. 2008 Blue Note albümü Loverly'yi sizlerle paylaştık. Gelmiş geçmiş en önemli caz vokalistlerinden biri kabul edilen, birçokları tarafından da Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald ve o kültürün devamı kabul edilen bu müstesna ses ve eşsiz vokalist ne yazık ki artık aramızda değil. Anısı önünde saygıyla eğilirken albümden son bir parça çalalım. Bir Harold Arlen ve Truman Capote ortak bestesi A Sleeping Bee. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatil Özdal. Hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Hava durumu.
2: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'den %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bugün 12 Eylül darbesinin 46. yılı. Ankara'da 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakalım.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: Peki 46 yıl önce bugün ne olmuştu? O karanlık günlerde 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi de idam edildi.
2: Olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: 12 Eylül 1980. Türkiye 3. Askeri Müdahale'de işte bu cümlelerle tanıştı.
3: Bu hal devletimizi Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranına sürüklemiştir.
1: Aslında darbenin ayak sesleri ilk olarak 1977 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'ta geldi. Ardından Kahramanmaraş ve Çorum olayları, gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikacıların ve siyasetçilerin kurban gittiği karanlık cinayetler. Çalkantılı yıllar siyaseti kör düğüme dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşılamadı. Türkiye siyasi ve ekonomik iflasın eşiğine geldi. Bir başka deyişle darbenin zemini oluştu. 12 Eylül 1980 sabahında Türkiye darbeye uyandı. Ülke artık Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Nurettin Ersin ve Sedat Celeson'un kontrolünde askeri tabirde komutasındaydı.
4: Sağ olun komutanım.
1: Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit evlerinden alınarak Hamza Koy'a götürüldü. Necmettin Erbakan için ise İzmir Uzunada seçildi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 3 gün sonra teslim oldu. Darbeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük tutuklama furyası başladı. Siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, öğretim üyeleri, öğrenciler. Sıkı yönetim mahkemeleri 517 idam kararı verdi, bunlardan 50'si uygulandı. Henüz 17 yaşındaki Erdal Eren de onlardan biriydi. 12 Eylül darbe döneminde 670 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak için ise tam 30 yıl bekledi. 2010 yılındaki referandumla darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya gerçekleştirdikleri darbeyle aynı adı taşıyan davanın iki sanığı oldu. 18 Haziran 2014'te ise tarihi karar açıklandı. Evren ve Şahinkaya'ya müebbet hapis cezası verildi. İki ismin de rütbelerinin sökülmesi kararlaştırıldı. Yargıtay ise Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Yavaş, görüşmenin gündeminde metro yatırımlarının olduğunu söyledi. Görüşmenin nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz dedi. Mansur Yavaş, ben tavanda olan ayrılıkların belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim diye konuştu. Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır diye konuştu. ...2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi yapıldı. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarı açıldı. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Bu örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumlarına ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakının da incelemeye dahil edilebileceği bildirildi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
4: Suriye'de SDG'nin kendini feshi ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrol altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen gemi faciası sonrası kabinedeki iki bakan değişti. Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na getirilirken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan oğlu Olgun Amcaoğlu'nun yerine de Hasan Taçoy atandı. Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS grubunun liderleri Hindistan'da toplanıyor. İki gün sürecek zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. Putin, Yeni Delhi'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Herkes hata yapar diyen Putin, Batılı ülkelerin soğuk savaş sonrası kendilerini Olimpos Dağı'nın zirvesinde gördüğünü belirtti. Rus lider Batı için asla hata yapmayacak tarafın kendileri olduğuna inandılar dedi. Putin Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına da tepki gösterdi. Bunun Rusya'yla savaş anlamına geleceğini ifade etti. Amerikan Başkanı Donald Trump İrlanda'ya 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret sırasında İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de görüşen Amerikan Başkanı, İran savaşı yakında bitecek dedi. Amerikan Başkanı İrlanda'da önce Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. İrlanda Başbakanı ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran savaşı hakkındaki soruyu, İran'la savaş Kasım ayında Amerika ara seçimlerinin ardından sona ereceğine inanıyorum. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek şeklinde yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan petrol boru hattına yönelik saldırısı içinse, Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum, her şey yoluna girecek ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca dijital gönüllülük projesi hayata geçiriliyor. Projenin adı İyilik Var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, lansmanı yapılan projeyle ilgili ayrıntıları paylaştı. NTV ekibinden Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli bir projesinin bugün lansmanı yapılacak. Dijital platformlar üzerinden hayata geçirilecek olan bir proje. Adı da İyilik Var projesi. Ayrıntılarını konuşacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuz. Efendim hoş geldiniz
6: yayınımıza.
5: Bugün önemli bir projenin tanıtımı yapılacak. Adı da İyilik Var projesi. Aslında biraz hayatımıza girmeye başladı. Sizden alabilir miyiz projenin ayrıntılarını?
6: Biz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz burada derbi maçımızda, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçında bunun ilk aşamasında ilk duyurunu yapmıştık. Sonra 81 ilimizde işte merak edilen pankartlar, iyi ki varsın Nimet abla, hoş geldin Cenk abi gibi pek çok çalışmaya başladık. İyilik Var Bakanlığımızın gönüllülük platformu. Aslında biz 86 milyona hitap eden bir bakanlığız. Aynı zamanda ihtiyaç duyan her vatandaşımızın biliyorsunuz yanındayız. Fakat iyilik, gönüllülük başka bir şey. Gönüllülük evet. Her vatandaşın yapabileceği, bir gülümsenin bile bir iyiliğin bir parçası olduğu ve ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Dijital mecraların çok arttığı bir dönemdeyiz. Sosyal medya bağımlılığı çok arttı. Ama bununla beraber yalnızlaşan bir toplumumuz var. Kalabalık yalnızlıktayız. Bu kalabalık yalnızlığı iyilik var hareketiyle iyiliğin daha görünür olduğu, daha kurumsal olduğu ve tek çatı altında buluştuğu bir platform oluşturuyoruz. İyilik Var Gov.tr platformumuzun lansmanını bugün yapıyoruz.
5: Ve QR nasıl, kodumuz burada. Tam da onu soracaktım. Evet. Efendim nasıl katılım sağlanıyor?
6: Bu QR'a aslında platform az sonra saat 2 itibariyle erişime evet. Açık olacak. Gönüllülerimiz burada kayıt altına olacak ve gönüllüler özellikle yapmak istedikleri etkinlikler kapsamında diyelim ki genç bir müzisyen
5: 12 dakika kalmış.
6: Evet, 12 dakikamız kaldı. Genç bir müzisyen bir kurumda, devlet korumasındaki çocuklara biraz müzik çalmak istiyor, müzik eğitimi vermek istiyor. Veya bir ev hanımı yaşlarımıza zaman zaman kitap okumak istiyor. Veya bir esnafımız arta kalan bazı ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunmak istiyor. İşte iyilik var. Tam da bu gönüllü faaliyet yürütmek isteyenle ihtiyaç sahibi olan grupları bir araya getiren bir platform. Burada 81 il müdürlüklerimiz, tüm kamu tüm kuruluşlarımızın da bu entegre olduğu bir sistem. Hayırseverlerimizin, gönüllülerimizin zamanını dayanışmaya dönüştürmek isteyen herkesin buluştuğu bir platform. Zor zamanlarda biliyorsunuz herkes bir anda bir şeyler yapmak ister. Biz sadece zor zamanlarda değil, aslında dayanışmanın güçlü olduğu bir toplumuz. Biz iyiliği tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz ve bu platform üzerinde nerede bir ihtiyaç varsa, işte 50 tane şehit çocuğu bir etkinliğe katılacak. Belki orada 3-5 saat eşlik etmek isteyenden tutun da orada daha nitelikli çocuklarla futbol oynamak isteyenler veya daha kurumsal bir dişçinin haftada ben 3 tane ücretsiz ihtiyaç sahibi bir kişiye bakmak istiyorum dediğinde de ihtiyaç sahibinin yine platform üzerinden bir QR koduyla gidip orada mesela ücretsiz tamamen tedavi olabileceği bir sistem. Dolayısıyla biz hem hayırseverliği, gönüllülüğü, Ama aynı zamanda ihtiyaç sahibini buluşturduğumuz bir sistem oluşturuyoruz.
5: Arkadaki gitarı, tavlayı ve oyuncak ayı da sormak istiyorum size. Bu projenin aslında lansmanında kullanılan evet. Görseller.
6: Evet, evet. Kitaplarla şu anda aslında bakanlıkta 30 yılı aşkındır gönüllülük etkinliği yapan pek çok gönüllümüz var. Hı hı. Onları da bugün ödüllendireceğiz. Onlar da zaman zaman kuruluşa girip çocuklarla zaman geçiren gönüllülerimiz var. İşte bebeklerle zaman geçiriyor. Devlet korumasındaki çocuklarımız da zaman geçiriyor. Bunu tamamen devletin güvenli bir platform etrafında, kayıt sistemi etrafında yapıyorlar. Şimdi biz bu gönüllülük hareketini daha görünür, bütün Türkiye'yi yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü insanımız gerçekten iyiliği seven, Türk toplumu dayanışmadan ahilik kültürümüzün de bir parçasıdır. Dolayısıyla bunlar da aslında sembolik olarak bazı ürünler. Geçen hafta da maçta yer aldı.
5: Gitarı gördük.
6: Huzur evlerinde yaşlarımızla beraber şarkı söylemek isteyen veya bir sohbet gerçekleştirmek isteyen gönüllerimizle bir araya getiriyoruz. Aslında mesele maddi değil, mesele çoğunlukla manevi. Gönüllülük platformumuza biz de bütün Türkiye'yi davet ediyoruz.
5: Efendim, şunu da sormak istiyorum size. Dün bir ziyaret gerçekleştirdiniz, Suriye'ye gittiniz çocuklarla beraber. Neler yapıldı orada, neler konuşuldu? Çok kısa sormak
6: Tabii
5: istiyorum.
6: Tabii şimdi Suriye istikrar kavuştuktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz biz her zaman Suriye halkının yanında olduk. Bu sürede pek çok Suriyeli vatandaşa ülkemize misafir ettik. Devlet koruması altında olan ancak burada aile bağı kalmamış, ailesinden anne baba veya büyük annesinin Suriye'de olan çocuklarımız vardı. Bu gönüllü geri dönüş kapsamında da hem oradaki Suriye Sosyal Hizmet Bakanı ile beraber bir protokol imzalamıştık. Ve bu kapsamda da gönüllü geri dönüş kapsamında ailesini tespit ettiğimiz güçlü bağ oluşan ama çocukların burada kaldığı ve geri dönme imkanı olmayan ancak devlet korumasında olan bu çocukları sosyal inceleme çalışması sonrasında da şartların uygun olduğunu ve geri dönmeye hazır olduklarını tespit ettikten sonra ilk teslimini gerçekleştirdik. Bunun gibi başka çocuklarımız da var. Bu ilk aşamada bu ziyaret kapsamında da götürdüğümüz çocuklarımızdı. Devletimiz her daim ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya da devam edecek.
5: Gitmeye devam mı edecekler?
6: Olacak yine çocuklarımız. Tabii bunu iki ülke arasında çalışmalarla sürdürüyoruz. Yine bakanlığımızın personelinin niteliklerini ve sosyal çalışma sonrasında oluşturduğumuz çalışma sonrası eğer durum tespit edilirse, aile tespit edilirse yine Suriye Devleti ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma.
5: Son olarak da efendim terörsüz Türkiye sürecinde illeri dolaşıyorsunuz, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geliyorsunuz. Neler konuşuluyor, durum nedir bölgede?
6: 26 ile kadar terörsüz Türkiye vefa buluşmaları gerçekleştirdik şehit yakını ve gazilerimizle. Hem geçtiğimiz yıldan bu yana onların hassasiyetlerini dinledik. Biliyorsunuz bu Büyük Millet Meclisi'ndeki Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona da şehit yakını ve Gazi STK temsilcilerimiz de bir orada özellikle talepleri ve beklentilerini de dinleme imkanı bulunmuştu. Onlar da rapora derç edildi. Aileler gerçekten terörsüz bir Türkiye istiyor. Biz çektik, başka aileler çekmesin istiyorlar. Ve bu süreci sonuna kadar desteklediklerini ifade ediyorlar. Sorusu olanlara da bizzat gerekli cevapları veriyoruz. Özellikle doğru muhatapla dezenformasyonun da önüne geçerek bu bilgiyi doğrudan bizden almasını istiyoruz. Ve gerçekten sahada karşılığı oldukça fazla. Sayın Cumhurbaşkanımıza oldukça güveniyorlar şehit yakını ve gazilerimiz. Bu kapsamda da bizler her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Çok sağ olun. Evet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuzdu. İyilik Var projesinin ayrıntılarını bize anlattı ve gündeme ilişkin sorularımızı da yanıtladı.
0: Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarı gündemde fen bilimleri okuma ve matematik alanlarının tamamında ilerleme kaydedildi. Peki bu ilerleme nasıl okunmalı? Başarının sürmesi için hangi adımlar atılmalı? Uzmanına sorduk.
7: Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına denk bir performans gösterdi. Türkiye 3 alanın tamamında performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi oldu.
1: Türkiye PISA 2025'te büyük bir başarı yakaladı. Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı Başkanı Mirkan Aydın'a göre özellikle fen bilimlerinde yakalanan başarı önemli.
7: Benim değerlendirmeme göre PISA'nın başarısını etkileyen temel faktörler şu şekilde. Birincisi, çocuğun okulla duygusal bağ kurması başarıyı ilk sırada etkileyen faktörler arasında geliyor. Diğer önemli olan faktör ise öğretmen niteliklerinin, sınıftaki öğretmen liderliğinin etkin olması yine öğrenci başarısını çok ciddi oranda arttırmakta. Ailelerin sürece destek vermesi ve öğrencinin başarı gelişimini takip etmesi de PISA değerlendirmesinde öğrenci başarısını arttıran temel faktörler arasında sayılıyor.
1: Peki Türkiye'nin PISA değerlendirmesinde başarı grafiğini sürdürmesi için neler yapılmalı?
7: Eğitime erişme imkanı olmayan, kaynak yetersizliği yaşayan ailelerin kuvvetlendirilmesi bu anlamda ilk önceliklerimizden birisi olması gerekiyor. Ancak yeni 21. yüzyıl becerilerinin nitelikleri açısından Maarif modelinde emrettiği becerilerin öğrencilere kazandırılması konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
1: OECD tarafından yayınlanan PISA 2025 uluslararası raporunda Türkiye'nin ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyan bir performans sergilediği vurgulandı. Raporda Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor ifadelerine yer verildi.
0: İstanbul Beşiktaş'ta YTT otobüsü ve iş makinesi çarpıştı. Biri ağır, 5 kişi yaralandı. Beşiktaş'ta otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine YTT otobüsüyle iş makinesi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan 5'i yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
1: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar, yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
8: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
1: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenuluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan B. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
8: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
1: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak aidedirine kavuştu.
0: Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine MASAK harekete geçti. Gözaltına alınan Tanç Alan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tanç Alan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. İçinde 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tanç Alan'ın eşi Çağla Özse halen aranıyor. Atopik dermatit hastalığı yalnızca ciltte iz bırakmıyor. Hastaların uykusundan okul ve sosyal yaşamına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencisi olan genç tasarımcılar gerçek hasta hikayelerinden yola çıktı. Sanat yarışması kapsamında hastalığın görünmeyen yüzü lif sanatı eserleriyle anlatıldı.
9: Ortaokul lise çağında bir çocuğunuz var, kaşıntıları var. Bu kaşıntılar nedeniyle uyuyamıyor, ders dinleyemiyor ve yine bu lezyonlar nedeniyle görüntüsü de belirgin bozuluyor. Bir taraftan akran zorbalığına uğruyor, bir taraftan ders dinleyemediği için başarısı düşüyor.
10: Araştırmalara göre sadece Türkiye'de 1,5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Vücutta döküntüye ve kaşıntıya sebep oluyor. İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri atopik dermatit hastalarıyla Alerjiyle Yaşam Derneği aracılığıyla buluştu. Hikayelerini dinledi. Hastalığın fiziksel ve duygusal etkileri renk, doku ve liflerle görselleştirildi.
11: Lif sanatının yoluyla bu hastalığa dikkat çekmek istendi. Farkındalık yaratmak istendi. Öğrencilerimiz tekstil malzemeleri teknikleriyle 2 ya da 3 boyutlu soyut, figüratif yapıtlar ortaya koymuş oldular.
10: Cildimdeki hikaye projesinde 5 kişi finale kaldı.
12: Cildimizdeki değişiklikleri daha çok gözlemlemeye başladığımızda aklımızda sadece bedenimizin o kısmı oluyor. O yüzden parçalara böldüm. Yani fiziksel rahatsızlığı göstermekten çok hissettirdiği o takıntıyı gerçekleştirmek, göstermek istedim. Hasta deneyimlerini dinlediğimde ben onların yaşadığı o psikolojik zorluktan daha çok etkilendim.
10: Birincilik ödülü Çatlaklardan Filizlenen adlı eserle Gürcan Kökpınar'ın oldu. Projenin amacı sanatın diliyle atopik dermatitin yalnızca ciltte değil, hastaların hayatında bıraktığı izleri de görünür kılmak.
0: Venedik Film Festivali'nde bir film 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin başrolünde Gazze'de yaşanan katliam vardı. Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Mutlu günler efendim, hoşçakalın.
13: Alkışlar 25 dakika boyunca durmadı. Tüm salonun ayakta durarak alkışladığı anlara Filistin bayrakları eşlik etti. Bu alkışların nedeni NASA isimli belgesel. 83. Venedik Film Festivali'nde premier yapan film 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Büyük ödül için yarışan tek belgesel olan NASA'nın yönetmenleri İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Sohr gösterimin ardından duygusal anlar yaşadı. Filistinlileri gözetleme ve uzaktan öldürme süreçlerinde yer almış İsrail ordusunda görevli kişilerin konuştuğu NASA, bir saldırıda ölmesi öngörülen siviller için İsrail ordusunda kullanılan kısaltma anlamına geliyor. Yine Gazze dramıyla ilgili olan, geçtiğimiz yıl Venedik'te dünya premieri yapılan Hind Recep'in Sesi filmi 24 dakika alkışlanmıştı.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
15: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: 4-13 Eylül tarihleri arasında Seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
17: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
18: Bankart, seni düşünür o.
19: Reklam. Sıra dışı hayatlar.
20: Ben Ayşenur Sena Tarakçı. Sosyal medyada pigmentsiz insan adıyla albinizm üzerine videolar çekiyorum. Yani albinoyum ve dolayısıyla yine albinizm nedeniyle %5 görüyorum. Pek çok insan albinizmin ne olduğunu bilmiyordu. İşte beyaz saçlı birini gördüğü zaman yabancı uyruklu olduğunu düşünüyordu. Ya da beyaz olmayı bilse bile görme bozukluğunu bilmiyordu. Benim de aslında çıkış noktam biraz buydu. Hani sosyal medyada albinizmi anlatalım, insanlar bilinçlendirelim. Albino çocuklar için de biraz hani velileri için de rol model olayım. Çünkü ben de onların yaşındayken bir rol modele çok ihtiyaç duyuyordum. Bana yol göstersin, doktor önersin, ne yapacağımı söylesin. Bana biraz umut versin. Çünkü geleceğe yönelik çok depresif ve umutsuz, gerçekten bir trajik bir vakaya dönüşüyor albino çocuklar ister istemez. Biraz umut kaynağına ihtiyaç vardı. Şu anda ben de onu yaratmaya çalışıyorum. Albinizm hem anneden hem babadan gelen iki çekinik genle ortaya çıkan bir genetik farklılık aslında. Yani şöyle, sizin vücudunuza, saçınıza, kaşınıza, kirpinize renk veren melanin pigmenti benim vücudumda hiç yok. Dolayısıyla vücudum bunu üretmeyi de bilmiyor. Yani dolayısıyla doğuştan renksiz olarak dünyaya geliyorum. Yani beyaz ve platin saçlı olarak dünyaya geliyorum. Bu pigment aynı zamanda annenin karnındayken fetüsün gözünü de geliştiren bir şey. Dolayısıyla pigment olmayınca o göz gelişemiyor. Gelişemeyince de sonra maalesef hiçbir şekilde lensle, gözlükle, ameliyatla bir tedavisi yok. Dolayısıyla albinolar fix, hiç değişmez. %5, %10 arası bir görmeye sahip. Yani az görenler. Asıl problem biraz şeyle başladı. Ne zaman ki ailemle dışarı çıkmaya başladım, beni gezdirdiler. İşte sürekli aileme sorular soruluyordu. İşte çocuğunuz niye böyle? Saçını boyattınız bu yaşta bebeğin. Yazıklar olsun size işte. Aa, eşiniz mi yabancı? Vesaire. Çok fazla soru soruluyordu. Ya da işte Rus uyruklu olduğumuzu düşünüyorlar. Annem de kapalı bu arada yani. O kadar anlamsız ki. Tam bir Anadolu insanı yani. Nasıl düşünebilirsin bu kadının Rus olduğunu? Dolayısıyla böyle sorular soruluyordu ve hani ailem de onlara nacizane cevap vermeye gayret gösteriyordu. Ama bir noktada artık ben ne zamanki okul hayatına başladım, sorular artık bana gelmeye başladı. Aileme de bu arada hani çok sorulduğu bir noktada annem artık tepesini tas atmış ve şey demiş. İşte çamaşır suyuna düşürdüm, beyaz oldu. Yani ne cevap bekliyorsun benden diye. Millet de bunu yazık ciddiye alıp bu yaşta çocuğu çamaşır suyuna nasıl düşürürsün? Sen nasıl bir annesin? Allah'ım yani böyle vukuatlar. Sonrasında bana çok şey geliyor hala daha. Niye o kadar yakından bakıyorsun telefona? Gözünün dibine soktun. İşte o ne öyle, içine düştün. Daha dün oldu yani, yaşlı bir amca gelip bana bir anda musallat oldu. Ya kardeşim yoluna devam etsene ya. Zaten görebiliyor olsam ben bu meredi gözümün dibine sokmam. Böyle bir yaşlılar.

0: öğrenme gayretindeydim. Ya da işte şey de vardı tabii, hani defterimi alıp tahtanın olduğu duvara defterimi yaslayıp bütün ders ve bu hani 8 saat düşünün, 8 saat ayaktasınız tüm gün ve bütün yıl bu böyle. Dersi ayakta takip ediyorum. Hocanın yazdığını hemen daha tahtadan bakıp defterime yazıyorum. Hem onur kırıcı bir şey bütün arkadaşlarınızın önünde ayakta durmak. Hem de arkadaşlarınız da size yeter artık Ayşenur çekil otur diyorlar. O da yine kalp kırıcı. Otursam bu sefer dersi nasıl takip edeceğim? Çıkmaz tam, yani gerçekten korkunç. Ya da zorbalık da hakeza yani. Özellikle ilkokul çağında öyle değil ama özellikle liseye geçince gençler biraz daha hırçınlaşıyorlar. Öyle olunca zorbalık yapmak onlara cool görünüyor. Aa, ben havalıyım, ben o kadar alfayım ki diğerlerini ezebiliyorum. Jungle'daymışız gibi davranıyorlar. Onu oturtmak da biraz tabii zor oluyor. O yüzden pek çok albino kişi bir noktada eğitim hayatını yarıda bırakmak durumunda kalıyor. Çok normal bir şey çünkü şöyle, şimdi zaten az görüyorsun, görme bozukluğu hiç unutamayacağım bir problem. Okulda kimse seninle arkadaş olmuyor. Herkesle problemlerimiz aynı. Bakın sizinle işte iş problemleri, ilişki problemleri, sağlık problemleri ya da ne bileyim işte geçim sıkıntısı birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Ama bir de benim asla geçmeyecek bir hastalığım var. Hatta pek çok hastalığım var. Şu an durumun çok bilincindeyim. Bu tamamen genetik bir hastalık. Evet, iyileştiremem ama elimden geldiği kadar her krizin içinde bir fırsat yatar. Dolayısıyla o fırsatı yaratmaya çalışıyorum. Her şey, hemen hemen her şey çok iyi gören insanlara göre tasarlanmış. Yani şu bütün mimari yapı, endüstriyel yapı iyi yürüyebilen, iyi görebilen, çok iyi duyabilen insanlara göre her şey. Erişilebilirlik kavramını son 2-3 yıldır konuşmaya başladık. Hani böyle bak altyazı da ekleyelim, yazılarını da büyütelim. Yeni yeni konuşuyoruz. Dolayısıyla tabii ki çok zor. Çünkü otobüse binmem gerekse otobüsü uzaktan göremiyorum. Ve otobüste onu gördüğümü zannedip ben ona el kaldırmadığım müddetçe transit geçiyor. Saatlerce otobüs beklediğimi bilirim yani. Ya da işte çok uzaktan bir arkadaş grubuna gideceğim. Onları bulamıyorum. Annemi bile bir metre yakınıma gelmedikçe göremem, tanıyamam. Ciddi ağlama krizlerine giriyorum hala daha. Yani bu şey gibi düşünülmesin. Artık Ayşenur da çok özgüvenli. Artık her şeyini aşmış. Özgüven öyle bir şey değil. Her şeyi bir kere hallettik ve tamam geçmiş olsun. Artık yoluna devam et. Mezuniyet gibi bir şey değil yani. Özgüven bazen çıkıyor, bazen yerin dibine gidiyor. Dolayısıyla bu çalkantılar bende de var. Sosyal medyada bu arada bunu göstermeye çalışıyorum. Hani sadece bakın ben çok mutluyum. Albinizmi çok kabullendi mi? Değil. Ağladığım noktaları da gösteriyorum ki bir çocuk, albino bir çocuk beni gördüğünde şey düşünmesin. Ama Ayşenur halletmiş, ben niye halledemiyorum? Acaba bende bir problem mi var? Diye düşünmesin diye ağladığım, sıkıntı çektiğim dönemleri de anlatıyorum. Oluyor ya. Yani hem albino çocuklar da çok yazıyorlar. Abla işte senin sayende şu doktora gittim ve şunu hallettim. Ya da bilgisayar kullanamıyorum abla. Çok basit. Word'ü kullanamıyorum abla. Nasıl yapabilirim mi? Bile benden öğreniyorlar. Dolayısıyla hem onlara hem velilere, pek çok anne baba da mesela çok endişe duyuyor. Düşünsene sen siyahsın, eşin siyah. Bir anda çocuğun oluyor bembeyaz. Hayda. Yani nereden çıktı bu? Dolayısıyla beni görmek, benimle sohbet etmek, annemle bazen konuşturuyorum onları. Ya da buluşmalar yapıyorum. Orada da anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla onu görünce şunu düşünüyor. Tamam, evet. Yani çocuğumun birilerine muhtaç olmak zorunda değil. Herkes gibi rahat bir hayatı olabilir. Büyüteç çok önemli bir şey benim için. Özellikle okul döneminde çok önemliydi. Çok kullanıyordum. Hala daha kitap okurken kullanıyorum. Bir diğeri de telefon. Telefonsuz bir hayat düşünemem. Çünkü Zoom özelliği sürekli elimin altında. Her şeyi direkt zoomluyorum. Etiketleri, otobüs numaralarını, tabelaları sürekli elimin altında. Ve Google Maps. Çünkü şimdi yollara bakarak, yani yere düşmeyeyim diye hep yere baktığımdan yolları ezberleyemiyorum. Çünkü düşmemek benim için daha öncelikli bir problem. Öyle olunca ben evimi bile bulamam yani. Yani beni iki sokak altı bırakın sıkıntı. O yüzden Google Maps çok çok işime yarıyor. Erişilebilirlik projeleri genelde hep o hafta konuşuluyor ya da engelliler haftasında konuşuluyor ve sonra unutuluyor. Halbuki bu benim hiç unutamadığım bir şey. Çünkü görme bozukluğunu unutamıyorsunuz. İnanın unutmanız mümkün değil. Dolayısıyla birilerine muhtaç kalma dürtüsü çok kötü bir şey. Bunu biraz empati kurulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu dürtüler insanı geliştirir mi?
0: Şu var, hani acı yiğidin kamçısıdır. Dolayısıyla evet şu var. Evet, problemleri konuştuk. Bunlar acı dolu anılar. Çok dürüstüm bu arada. Hani olumlama yapmıyorum ama şu da var. Hiçbir şey tamamen siyah ya da tamamen beyaz değildir. Evet, albinizmin zorlukları var ama güzel yanları da var. Farklı olmak, farklı görünmek. Şu çağda herkes nasıl farklılaşırım diye dolanırken bizim direkt doğuştan gelen bir fosforlu rengimiz var. Bunu korumak ve bunun güzel taraflarını görmek lazım. Çevremizdeki farklı, bize göre farklı gördüğümüz insanların bizim ortak noktaları

0: bulmaya çalışalım. Evet farklılar ama bizim gibi insanlar. Biraz onu yakalamaya çalışalım ve herkes bir albino bulsun. Bu da görevimiz. Hadi bakalım.
1: Albino Ayşenur Sena Tarakçı'dan farkını dinlediniz. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Engelsiz başlıyor.
10: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu hafta Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan genç bir sporcu var programımızda. 17 yaşındaki milli sporcu Mustafa Abacıoğlu atletizm pistinde Türkiye'yi temsil ediyor. İşitme engelli genç sporcu 400 metrede Avrupa'nın zirvesine çıktı. Başarısında abisi ve antrenörü Burak Abacıoğlu'nun da payı büyük. Mustafa Abacıoğlu ve Burak Abacıoğlu'yla genç yaşta başlayan büyük başarı hikayesini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Öncelikle tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonluğu, bronz madalya var tabii ki onunla birlikte. Bu derecelere geçmeden önce Mustafa Abacıoğlu'nu bize tanıtır mısın?
11: İsmim Mustafa, soyadım Abacıoğlu. 17 yaşındayım. Doğuştan olan bir işitme engelim var ve bu işitme engelimi sonradan öğrenildi ve 8 yaşında işitme cihazı kullanmaya başladım. O süreç benim için çok zordu çünkü öğretmenimi duyamıyor ve arkadaşlarımla iletişim sıkıntısı yaşıyordum. Ama spora başladıktan sonra o problemi aşmaya başladım. Özgüven problemim kalmamaya başladı. Ve o süreçten sonra atletizme başlamak istedim. İlk süreçte kalecilik yaptım. Sonra normal orta saha oynadım. Ama sonra abimin başarılarını, derecelerini görünce ben de yapmak istedim ve Burak abime bu hedefimi anlattım. Ve ondan sonra bana destek oldu. Her zaman arkamda oldu ve ben de bu seviyelere geldim.
10: 400 metredeki o yarışa geri dönelim isterseniz. Start çizgisinde beklerken aklınızdan neler geçiyordu?
11: Ben altın madalya alacağımdan emindim. Çünkü o kadar çok çalıştım ki ya altın madalya ya da hiç koşma dedim kendime yani. Ama start 4 defa yapıldı. Çünkü teknik hata oldu. 3 defa teknik hata yapıldı ve 4. startta başladım. Bu yüzden biraz stres oldum. Ama zaten birinci olacağıma emindim. Mustafa, birinci olacaksın dedim kendime ve sonra hiçbir şey düşünmedim. Ama teknik hata olunca stres yaptım. Derecem kötü çıktı birazcık ama Avrupa şampiyonu oldum. Koşarken de zaten hiçbir şey düşünemedim. Direkt sadece birinciliği düşündüm.
10: Atletizme nasıl başladınız?
11: Abim Tokyo Olimpiyatları için maraton koşuyordu ve Trabzon'da yapılan maratondan sonra ben başlamak istedim. Zaten onun öncesinde başladım ama 2020 senesiydi. Pandemiden sonra direkt ben başladım. İlk antrenmanım 5 kilometreydi. 30 dakikada gelmiştim. Ve o antrenmanı bırakma attığımda ilk antrenman yapan birisine göre çok iyi bir antrenman olduğunu ve ben de bunu duyunca çok mutlu oldum ve motive oldum.
10: Evet.
11: Bu yüzden ben başladım antrenmanlara. İlk bir yıl çok profesyonel antrenmanlar yapamadım. Çünkü abim ve antrenörüm Sabri Kara yanımda değildi. Daha doğrusu onların ben yanımda değilim. Sahilde hep uzun mesafe koşular yapardım. O uzun mesafe antrenmanları beni Sabri Hocam'ın antrenmanlarına hazırlıklı bir şekilde adapte olmamı sağladı. Ve sonrasında İstanbul'a taşındım. Sabri Hoca'yla ve Burak abimle çalışmaya başladım.
10: İşitme engelli bir sporcu olmak ya da işitme engelli bir birey olmak, toplumda size yaşattığı olumsuzluklar nedir? Ya da bu varsa olumsuzluklar, bunları nasıl telafi ediyorsunuz? Koşarken seni olumsuz etkileyen bir taraf
11: koşarken
10: var mı?
11: Koşarken hiç olumsuz etkilemedi. Aksine olumlu etkiledi. Ama sosyal hayatımda olumsuz şeyler yaşadım. İlk başta arkadaşlarımı duyamamak, bazı şeyleri duyamamak ve zorbalanmak, dışlanmak. Ben bunları çok yaşadım ve bu sebepten dolayı spora yöneldim diyebilirim. Yani tek başıma spor yapmak beni huzurlu ediyordu ve bu yüzden atletizme başlamamın temel sebebi diyebilirim. Yani şöyle örnek verebilirim. Ben küçükken işte ortaokulda zayıftım yani. Çok daha zayıftım şu anki bedenime göre. Ve arkadaşlarım işte sen nasıl koşarsın, koşamazsın, ben senden daha iyi koşuyorum gibisinden cümleler kurardı. Ve ben ilk başta onlara şöyle dedim. İstanbul'a taşınacağım abimin yanına ve antrenörüm Sabri Kara'nın yanına. Onlar gidemezsin diye dalga geçtiler. Gittim. Onun öncesinde de milli sporcu olacağım dediğimde güldüler, dalga geçtiler ve yine milli sporcu oldum. Ve hepsi beni şu an tebrik ediyor. Yani bunları görmek benim için çok mutlu bir şey.
10: Burak Abaçoğlu, sizinle devam edelim. Siz de az önce bahsettiğim gibi paratriatlonda ülkemizi başarıyla temsil etmiş bir sporcusunuz. Mustafa Abaçoğlu'nun hayatında da önemli bir yapı taşısınız, bir rol modelsiniz. Mustafa'yı bu alana çekmek nasıl bir durumdu, neler yaşadınız, nasıl çalışıyorsunuz, bahseder misiniz?
12: Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve bizim burada hikayemizi insanlara duyurmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Siz her zaman bizi desteklediniz, her zaman bizim için bir pusula oldunuz. O yüzden sizin hem engelli sporculara hem de bu camiaya verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Mustafa aslında her zaman disiplinli olan ve kendisi yolunu bulmayı gayret gösteren birisiydi. Sadece Mustafa'ya yapması gerektiğini söylediğiniz bir şey yetiyor ve ardını tekrardan kontrol etmeniz gerekmiyor. Şimdiki nesilde çok zor rastladığımız bir şey bu. Bu jenerasyonda her zaman bir şeyi kontrol etmek ve bir şeyin arkasını takip etmek gerekirken Mustafa'yı ben sadece antrenmanlarını verdiğim zaman bile bir hafta sonrasında haftalık antrenmanlarını eksiksiz saat gibi yaptığını görüyorum. Tabii bildiğiniz gibi hep Sabri Kara, Sabri Kara diyoruz. Sabri Kara benim antrenörümdü.
10: Evet. Benim
12: atletizmde bu kadar başarılı olmama, paratriatlonda bu kadar başarılı olmama sebep olan kişiydi. Belki hatırlarsınız, ben 2022'de Berlin Maratonu koştuktan sonra 2 gün sonrasında paratriatlon dünya şampiyonası koştum. Yani 42 kilometreden sonra bir bronz madalya aldım. Bunun mimarı zaten Sabri Kara'ydı. Tabii doğal olarak Sabri Hocam'ın rehberliğinde ben bu başarıları elde etmişken kardeşim neden uzakta antrenman yapıyor diye düşünerek, evet zorlu bir yıldı. Çok zorlu bir yıl geçti ilk geldiğinde ama sonrasında ailem de geldikten sonra Mustafa çok iyi adapte oldu.
10: Biz tabii, son resmi görüyoruz ama o bir yıl evet. Zor, yalnız ama başarıya odaklı geçmiş.
12: Tabii. Yani şimdi biz bir yıl diyoruz ama ailesiz bir 16 yaşında, 15 yaşında bir çocuğun bir yılından bahsediyoruz. Yani burada sadece şunu örnek vereyim. En temel ihtiyaç gıda. Yani bu çocuk bir yıl boyunca 4 saat yol çekerek aslında düzgün beslenemeyerek, çünkü orada burada yemek, ailenin, annenin yaptığı doğal yemeklerden uzak bir şekilde bu antrenmanları kaldırması çok zor. Mustafa bunu başardı. En temel aslında söyleyebileceğimiz şey bu. Çok yorgundu. 4 saat yol çekiyordu. Daha da ziyadesi eğitim hayatı. Yani Mustafa düz liseye giderken meslek lisesini aldık, bilişim teknolojilerine verdik ve sorumlu olduğu dersleri bir anda vermeye başladı. Çok zordu. Okulda sırada en önde oturuyordu. Orada çok zorbalık çekti. Ve Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yönetimi de çok arkasında oldu.
10: Yani bundan demoralize olmak yerine kendine motivasyon kazanmış.
12: Evet.
10: Ümraniye Spor Kulübü sizinle başlayan bir paralimpik taraf oluşturdu ve Mustafa da bu oluşumun en zirveye çıkan ismi şu anlık. Siz zaten zirvede bir sporcusunuz. Burak Abacıoğlu olarak geçmişten gelen tecrübeyle Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nde ne gibi parasporlarla ilgili projeler düşünüyorsunuz? Var mı öyle projeler, hedefleriniz?
12: Aslında benim uzun zamandır üzerine düşündüğüm, toplantılar yaptığım, onun için koşturduğum da bir süreç bu. Hı hı. Ümraniye Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Kulübü'nde ben her zaman için ilk engelli sporcusu idim atletizmde. Ve triatlon branşı da yoktu o dönemde. Ve bir noktada kulübümü, ülkemi temsil etmeye özen gösterdim. Bu misyonu, yani antrenörlük yeleğini giydikten sonra, bu misyonu elde ettikten sonra artık kendime bir vazife edinerek çok güçlü bir altyapı kurdum. Hı hı. Bütün okulları gezdik. Okul müdürleriyle tanıştık. Ümraniye ilçesinde eğitim veren bütün devlet okullarımızı gezerek 7 yaşından 16 yaşına kadar yaklaşık 80'den fazla yetenek taraması yaparak öğrenciler aldık. Ve şimdi de aslında bu yetenek taramalarını engelli sporcular için yapıyoruz. Bunda kulübümüz ve belediye başkanımız İsmet Yıldırım, baş antrenörümüz Sabri Kara bizi çok çok destekliyor. Ama tabii bu işin mutfağını içinde olan ve bu yemeği pişiren birileri var. Orada da ben bu anlamda o yemeği hazırlayan kişi olarak çok ciddi emek ve zaman sarf ediyorum. İnanıyorum ki Mustafa gibi işitme ve bedensel engeli olan çok fazla sporcular kazanıp bu süreci çok daha büyük bir hale getireceğiz ve Ümraniye'mizde artık bu işin bir mutfağı haline gelecek. Ben buna inanıyorum. Şu anda da yapmak istediğim süreçlerden birisi bu. Çok da bu anlamda umutluyum.
10: Mustafa Abacıoğlu bu spora, atletizme ilk başladığı zaman hep iyi koşarak mı başladı?
11: Hayır. İlk yarışımı hatırlıyorum. Yani çok kötüydü. Ama ben mutsuz olmadım yani. Çünkü biliyordum bu bir süreç. Atletizm zor bir spor. En az yani 2-3 yıl koşmamız gerekiyor. Ve o süreçte zaten farkındaydım kötü koştuğumun. Ama daha iyi koşacağımın da farkındaydım. O yüzden kendimi hiçbir şekilde etkilemedim. Aksine mutlu oldum yani.
10: Mustafa Abacıoğlu, Avrupa şampiyonu oldunuz. Bundan sonraki hedef nedir? Önünüzde uzun bir kariyer hedefi olmalı diye düşünüyorum.
11: Öncelikle hedefim 22 Temmuz 2007'de yapılacak U20 Dünya İşitme Engelliler Şampiyonası'nda ülkemi temsil edip dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ve sonrasında 2028 Avrupa oyunlarında ülkemiz için olimpiyat kutusu almak için yarışacağım. Ve sonrasında 2029'da yani normal paralimpik olimpiyatları ve normal olimpiyatlardan bir yıl sonra yapılan DIF Olimpik diye geçen yani işitme engelliler olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek istiyorum. Ve orada da güzel bir derece alıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ve bir sonraki işitme engelliler yani DIF olimpiyatlarında dünya rekoru kırmak istiyorum. Hedefim bu yönde. Ve onun dışında iyi dereceler alıp, iyi başarılar alıp ve kendimi akademik yönde geliştirip Amerika'da burslu bir şekilde okul okumak istiyorum. Bir anlamda kabul aldığım okul var. Sadece işitme engellerin olduğu bir okul Washington'da Gallaudet diye geçiyor. Orada okumak istiyorum. İlk hedefim o. O olmazsa inşallah başka okulları araştıracağım.
10: Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda işitme engelliler atletizmde milli sporcu Mustafa Abacıoğlu Avrupa Şampiyonası sonrası elde ettiği altın madalyayı ve bronz madalyayı anlattı. Tabii ki stüdyomuzda sevgili hem abi hem de antrenörü Burak Abacıoğlu ile birlikte. Çok teşekkür ederim Engelsiz'de sorularımızı yanıtladığınız için.
11: Çok teşekkür ederim. Siz de bizi buraya davet ettiğiniz için. İyi ki varsınız.
12: Çok teşekkür ediyoruz.
10: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
13: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'ten %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Mutlu hafta sonları saat 16 gelişmelerle karşınızdayız. Antalya'da bir ambalaj deposunda yangın çıktı. Alevler bir eve sıçradı. Yangına müdahale ediliyor. Muratpaşa ilçesindeki bir ambalaj deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni araştırılıyor. Bu kapsamda Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarı açıldı. İşlem 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapıldı. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi. İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenine ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor hazırlayacak. Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan asker törenle Hakkari'ye uğurlandı. Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören alanına sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı getirildi. Törenin ardından 24 yaşındaki şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Kopara'nın cenazesi dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı. İlçede dün meydana gelen askeri araç kazasında bir er şehit olmuş, iki asker de yaralanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
1: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
1: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Butlan Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Türkiye ve dünya gündemindeki önemli başlıklardan derlediğimiz haber turu var sırada. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları gerçekleştirildi. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Bakan Gürley'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Ve bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Fenerbahçe'de istifa krizinin ardından yeniden takımın başında olduğu açıklanan teknik direktör İsmail Kartal bugün antrenmana çıktı. Sarı lacivertliler Kartal yönetiminde Gaziantep maçı hazırlıklarına devam etti. ABD Başkanı Donald Trump İrlanda'ya 2 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret sırasında İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da görüşen Amerikan Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek dedi. İsveç'te 8 milyondan fazla seçmen genel seçim için yarın sandık başına gidiyor. Anketler iktidar ve muhalefet blokları arasında başa baş bir yarışa işaret ediyor.

0: Ve bu gelişmelerle birlikte haber bültenimizin de sonuna geldik. Birazdan pasaport programını izleyebilirsiniz. Yeni saatte tekrar haber bülteninde görüşmek dileğiyle.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yunusların günü bugün. İnsanlar gibi yunusların da isminin olduğunu, birbirlerini isimleriyle çağırdığını biliyor musunuz? Kendileri için ıslık gibi benzersiz bir ses seçen yunuslar, bu sesle çağrıldıklarında da tepki verirler. Araştırmacılar, bunun yunusların birbirlerini göremedikleri zamanlarda bile bir arada kalmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor. Yunuslar için ilan edilmiş bir gün var. Çünkü doğal ortamlarında yaşayan yunuslar bir dizi tehditle karşı karşıya. Okyanus kirliliği, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı bir yanda, vahşi avcılar ve vahşi gösteri turizmi diğer yanda. Aklınızda olsun. Sanılanın aksine yunuslar hapsedildikleri havuzlarda her türlü kötü muameleye maruz kalıp eğlendirme amaçlı hareketleri yaparken gülmüyorlar, yani mutlu değiller. Güler gibi görünen yüzüne bakıp insanlarla dost olduklarına dair ticari sloganlara aldanmayın. Yunuslar da vahşi ortamında yaşaması gereken vahşi hayvanlar. Öğrenebilir olmaları evcil olduklarını göstermez. En sık sorulan sorulardan biri, yunuslar uyur mu? Evet, yunus uyur. Ama beyninin sadece bir yarısı uyur. Diğer yarısı güvenlik için uyanık kalır. Böylece yaklaşan tehlikeyi görür. Zekası ve karmaşık sosyal davranışlarıyla yunuslar suların görkemli canlılarından. Dünya Yunus Günü'nde onları tanıyarak, korumak için farkındalık yaratabilir, ticari gösterilere katılmayarak tavır alabilirsiniz. Dünya Yunus Günü kutlu olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Hava durumu.
5: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek. Sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor. Sıcaklık 32 derece.
1: Hava durumu.
6: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
6: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bu hafta size bir Bob James albümü sunuyoruz. Yeni bir albüm değil ama sevdiğimiz bir albüm. Üstelik de benim çok güvenerek izlediğim iki yerde AllMusic.com'la All About Jazz'de farklı eleştiriler almışlar. Mesela All About Jazz bazı parçaları seviyor ki hemen hemen hepsini çalıyorum size. Bazılarını pek sevmiyor. Buna karşılık AllMusic.com çok başarılı bulmuş bu albümü. Efendim Bob James'i İstanbul'da da dinlemiştik. Onun için hemen başlayalım ki yetiştirebilirim. Çünkü uzun parçalar hepsi. İlk parçamız bir Bob James bestesi, Playing With Fire.

Playing With Fire'da, vibrafonda Dave Samuels, gitarda da genç, yani 97 itibariyle genç Ferit Hak vardı. Şimdi sıradaki parça arka arkaya çalacağız. Bunlar sahiden çok iyi iki parça ve çok hoş akustik piyano parçaları. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Önce Organza, ondan sonra da bir Michael Collins'e bestesi Glass Hearts.

0: Caz ve Ötesi devam edecek.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: NTV Radyo.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklam. Caz ve Ötesi devam ediyor.
10: Albümümüz Playing Hooky, sanatçımız Bob James. Devam ediyoruz burada. Şimdi Fender Rhodes melodileri, sesi duyacaksınız. Çünkü Fender Rhodes'un ustası yeniden bu enstrümana geri dönmüş. 3 parçayla bu albümdeki ilkini dinleyelim. Mind Games.

Louis de Gaines bir, Buddy de Silva, George Gershwin bestesiydi. Ve şimdi de sırada üçüncü parçamız var. Yani Fender Rhodes olarak demek istiyorum. Love is Where. Bunda Marcel East ve Nathan East ile Bob James bestelemişler.

Bob James, smooth jazz'in en parlak isimlerinden biri. Kıdemli bir müzisyen ve meslek hayatının en parlak anları David Sanborn, Earl Klug gibi kendi kuşağından cazcılarla birlikte çaldığı albümler de ortaya çıkmıştır. Flying Hook ile de gençlerle çalmış. Bir tanesi az önce adını söylediğimiz klasik gitarcı Farid Hack, sonra trompetçi Rick Brown ve saksafonda akrabası olmayan Bonnie James var. Hatta Paul Brown da var Mind Games'de ki dinlemiştik. Ama şimdi sizlere bir Bob James bestesi takdim ediyorum kapanış parçamız olarak. Şimdi neyi dinliyoruz? Playing Hooky'den son parçamız The River Returns. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olma umuduyla mikrofonda Sevin, masada Atilla. Size bol müzikli bir hafta diler. Hoşçakalın.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
2: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
1: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
0: Köşedeki Kitapçı.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Antik Yunan felsefesinin kurucu isimlerinden Platon'un Teetetos isimli eseri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinden yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Ari Çokonah çevirmiş. Eserden önce bu büyük filozofun hayatını hatırlayalım. Platon M.Ö. 428 ya da 427'de Atina'da doğdu. Ailesi ve yakın akrabaları Atina'nın soylu kişileri, birçoğu siyasi yönetimde söz sahibi. Doğduğunda Platon'a dedesinin ismi olan Aristokles adı veriliyor ama alnı ve bağrı geniş olduğu için beden eğitimi hocası ona geniş anlamına gelen Platon adını uygun görüyor. Platon bir aile geleneği olan siyasete başlangıçta ilgi duysa da büyük bir hayranlık duyduğu Sokrates'e karşı yakın çevresinin düşmanlığı onu siyasetten soğuttu. Platon diğer Atinalı aristokrat gençlerle aynı eğitimden geçti. Gramer, müzik, beden eğitimi dersleri aldı. Ama hayatının dönüm noktası Sokrates'in öğrencisi olmasıydı. Fikirleriyle Atina yönetimini derinden rahatsız eden Sokrates'in belki de tarihin üzerinde en çok konuşulan davası sonunda ölüme mahkum edilmesi Platon'u hocasının düşüncelerini geliştirerek kendi felsefe sistemini kurmaya, dahası ömrünü felsefeye adamaya yöneltti. Platon 10 yılı aşkın bir süre seyahat etti. Megara, Mısır, İtalya, Libya, Fenike, Babil, gittiği her yerde filozoflarla tanıştı. Pitagorasçılıktan Hint ve Akat felsefesine kadar kendinden önceki felsefe sistemlerini öğrendi. Atina'ya döndükten sonra dostlarıyla birlikte Batı dünyasının en uzun ömürlü yüksek eğitim kurumlarından biri olan Akademia'yı kurdu. Akademia'da beden eğitimi salonları, sınıflar, yemekhaneler ve yatılı öğrencilerin kalması için lojmanlar vardı. Okul Yunanistan'ın her yerinden, hatta komşu ülkelerden öğrencilere kucak açtı. Dahası Sokrates'in erkeklerle kadınların etik açıdan eşit olduğuna ilişkin öğretisinin etkisiyle kadın öğrenciler de kabul edildi. Bizzat Platon ve dönemin en yetkin bilim adamları tarafından felsefe, siyaset bilimi, matematik, astronomi, biyoloji, fizik, coğrafya ve sanata ilişkin dersler verildi akademiyada. Ne var bunda demeyin. Bunlar milattan önce 380'li yıllarda oluyor. Devam edelim. Milattan önce 348 ya da 347'de ölen Platon, eserlerinin büyük bölümü günümüze kadar gelmiş nadir antik yazarlardan biri. Birkaçını hatırlayalım. Sokrates'in Savunması, Devlet, Şölen, Alkibiades, Menon, Sofist, Yasalar, Büyük ve Küçük Hippias, Mektuplar. Platon'un eserlerinin en temel özelliklerinden biri, Sokrates'in Savunması ve Mektuplar dışındakilerin hepsinin diyaloglar halinde yazılması. Bu özgün yazma şeklinin Sokrates'in öğretim yönteminden kaynaklandığı düşünülüyor. Gelelim Teetetos'a. Platon'un Teetetos diyaloğu, Batı felsefe tarihinin en temel sorularından biri olan bilgi nedir konusuna eğilen, içerdiği düşünsel derinlik ve anlatım inceliğiyle dikkat çeken eseri. Bilginin doğası üzerine ayrıntılı kavram analizlerine yer verilen diyaloglarda örneklemeler matematiksel veya algısal boyutlarıyla geliştiriliyor. Teetetos'ta Sokrates ve antik çağın Atinalı ünlü matematikçisi Teotetus, bilginin üç tanımını tartışırlar. Yalnızca algıdan ibaret bilgi, doğru yargı olarak bilgi ve son olarak akıl yoluyla doğru yargı olarak bilgi. Hasılı kitaptaki diyaloglar kolay lokma değil. Çizgi roman ustası Güney Koreli yazar ve çizer San Ho'nun Arafta Pasta Servisi serisinin ikinci kitabı geçtiğimiz günlerde Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Çizgi romanı dilimize Şevval Uzun çevirmiş. Serinin ilk kitabında zamanın askıya alındığı bir yerde faaliyet gösteren bir pasta dükkanında Margot ve yardımcısı Miro, yaşayanlardan gelen siparişlerle ölenler için cenaze pastaları yapıyorlardı. Ve her bir pasta, veda edilememiş anılarla, söylenememiş sözlerle ve kalpte kalan duygularla hazırlanıyordu. Arafta Pasta Dükkanı'nın gizemli sahibi Margot ve sadık yardımcısı Miro, ikinci kitapta da sevdiklerini uğurlayanların fısıldadığı anıları dinleyerek kişiye özel cenaze pastaları hazırlamaya devam ediyor. Bu sefer yarım kalmış hikayelere ve sarsılmaz arkadaşlıklara tanık oluyoruz. Çizgi romanın ilk bölümünde punk rock grubu Leviathan'ın solisti Solly Butt ve ortağı Noah'nın yıllara meydan okuyan notalarla örülü sarsılmaz dostluğunu, İkinci bölümde ise emekli bir sihirbazla astronot olma hayali kuran bir kedinin ilham veren ilişkisini okuyoruz. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Köşedeki Kitapçı.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: 10-16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında. Vatan.

0: NTV Radyo.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bugün Ege ve Akdeniz'de hava koşulları denize girmek için hala uygun. Güneşin altı 40 derece. Deniz suyu sıcaklığı Bodrum'da 25, Marmaris'te 26, Antalya, İskenderun boyunca 29 derece. Kilyos ve Kuzey Ege'de deniz suyu sıcaklığı 24 dereceyken hava sıcaklığı ise 30 derecelerde. Ancak pazar günü Marmara bölgesinde rüzgarlar daha soğuk esmeye başlayacağından denize girmek soğuk algınlığı riski yaratabilir.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Mutlu hafta sonları 17 bülteniyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak önce özetler. Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi yapıldı. Peki neler yaşandı? Birazdan aktaracağız. Türk demokrasi tarihinin kara lekesi olan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Darbenin 46. yılı dolayısıyla Ankara'dan birçok mesaj geldi, paylaşacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Mansur Yavaş neler söyledi? 17 bülteninde olacak mesajları. Ve BRICS ülkelerinin liderleri Hindistan'da 2 günlük zirvede bir araya geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirvede. Putin, Ukrayna'ya Avrupa kuvvetlerinin getirilmesi Rusya ile savaş anlamına gelecektir diyerek dikkat çekti. Putin'in açıklamalarının Kiev'deki yansımalarını da canlı bağlantıyla alacağız. NTV'de 17 bülteni başladı. ...2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. Mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
1: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yeri inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak. Aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak. 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakları da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu'nun dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Bugün 12 Eylül darbesinin 46. yılı. Ankara'dan 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakalım şimdi de.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: Peki 46 yıl önce bugün neler olmuştu? Gelin hatırlayalım. O karanlık günlerde 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada da 200 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi de idam edildi.
3: Olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
2: 12 Eylül 1980, Türkiye 3. Askeri Müdahale'de işte bu cümlelerle tanıştı.
3: Bu hal devletimizi Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranına sürüklemiştir.
2: Aslında darbenin ayak sesleri ilk olarak 1977 yılında 34 kişinin hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'ta geldi. Ardından Kahramanmaraş ve Çorum olayları, gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikacıların ve siyasetçilerin kurban gittiği karanlık cinayetler. Çalkantılı yıllar siyaseti kör düğüme dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşılamadı. Türkiye siyasi ve ekonomik iflasın eşiğine geldi. Bir başka deyişle darbenin zemini oluştu. 12 Eylül 1980 sabahında Türkiye darbeye uyandı. Ülke artık Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Nurettin Ersin ve Sedat Cedesu'nun kontrolünde askeri tabirle komutasındaydı.
4: Sağ olun komutanım.
2: Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit evlerinden alınarak Hamza Koy'a götürüldü. Necmettin Erbakan için ise İzmir Uzunada seçildi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 3 gün sonra teslim oldu. Darbeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük tutuklama furyası başladı. Siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, öğretim üyeleri, öğrenciler. Sıkı yönetim mahkemeleri 517 idam kararı verdi, bunlardan 50'si uygulandı. Henüz 17 yaşındaki Erdal Eren de onlardan biriydi. 12 Eylül darbe döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak içinse tam 30 yıl bekledi. 2010 yılındaki referandumla darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya gerçekleştirdikleri darbeyle aynı adı taşıyan davanın iki sanığı oldu. 18 Haziran 2014'te ise tarihi karar açıklandı. Evren ve Şahinkaya'ya müebbet hapis cezası verildi. İki ismin de rütbelerinin sökülmesi kararlaştırıldı. Yargıtay ise Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyleyip, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajını vermesi de dikkat çekti.
5: Kendisine gidip
4: bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
4: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekir de dedi. Kılıçdaroğlu, mutlak mutlan yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları vardı. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm bölgelerinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin verileri bu ifadelerle açıkladı.
5: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: Bakan Gürlek'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Gürlek, turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın idari, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerde, kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya, gerekçeli kararın yayınlanma aşamasında olduğunu da söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
6: Dahil olmak üzere
2: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkemenin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen gemi faciası sonrası kabinedeki iki bakan değişti. Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na getirilirken Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan Olgun Amcıoğlu'nun yerine de Hasan Taçoy atandı. Her iki değişiklik kararının Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman tarafından imzalandığı öğrenildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kabinesindeki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. BRICS ülkelerinin liderleri Hindistan'da iki günlük zirvede bir araya geliyor. Hindistan Başbakanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrasında savaşı durdurma çağrısı yaptı. Savaşın bir diğer tarafı olan Ukrayna'da bulunan Deniz Berktay karşımızda şimdi de. Deniz merhaba. Daha önce de benzer çağrılar gelmişti Hindistan Başbakanı'ndan. Bu seferki açıklamasını nasıl değerlendirmek gerekiyor peki?
6: Evet, Hindistan Başbakanı Modi bundan çok kısa bir süre önce, daha iki hafta önce Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da Putin'le yaptığı görüşmede kameraların önünde Putin'e savaşı bir an önce durdurması çağrısında bulunmuştu. Peki Hindistan neden böyle bir çağrıda bulunuyor? Bu arada Hindistan Başbakanı da bu Putin'le yaptığı görüşmesi sırasında da Hindistan'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara gereken katkıyı göstereceğini ifade etti. Peki Hindistan'ın tutumu nedir? Şöyle özetleyebiliriz. Bir açıdan baktığımız zaman evet, Hindistan hem Şangay İşbirliği Örgütü üyesi, diğer taraftan BRICS üyesi, yani Rusya ile aynı platformda yer alıyor ve ayrıca Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov birkaç gün önce yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu söylemişti. Fakat yani diğer açıdan baktığımız zaman aslında ilişkiler bu kadar tam stratejik ortaklık düzeyinde değil. En azından Rusya-Ukrayna savaşında Hindistan'ın konumuna baktığımızda Hindistan'ın biraz pragmatik bir tutumunun olduğunu görüyoruz. Hindistan şu an itibariyle Rusya'nın en büyük enerji, en büyük petrol ithalatçısı durumunda. Ve tabii Rusya ile Ukrayna arasında bir savaşın çıkması, Rusya'nın ambargolarla karşılaşması biraz Hindistan'ın işine yaradı. Çünkü Hindistan daha ucuz fiyata petrol ithal etmeye başladı Rusya'dan. Fakat bu savaşın iyice büyümesi, iyice derinleşmesi Hindistan'ı tedirgin ediyor. Çünkü savaş sürdükçe batılı ülkelerden, özellikle Amerika'dan Hindistan'a baskı gelmeye başlamıştı. Rusya'dan petrol ithalatını durdurması konusunda. Ayrıca Rusya ile Ukrayna birbirlerinin limanlarını vurdukları için bu da tabii ki petrol sevkiyatını olumsuz etkiliyor. O nedenle Karadeniz'de bir önce istikrarın olması gerektiği konusunda Hindistan'da çok aktif çaba içerisinde. Sadece tahıl konusunda değil, enerji ithalatı konusunda da Rus tankerlerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini Hindistan söylüyor. Böyle kendine özgü bir pragmatik konumunun olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki Deniz, Putin'in açıklamalarına da odaklanalım dilersen. Çünkü bu zamana kadar Avrupa ülkeleriyle yaşadığı sorunlar malum. Bilhassa da İngiltere ile Almanya ile önemli günlerden geçiyor. Son yapmış olduğu açıklamalar da var. Zirvede de konuştu Vladimir Putin ve Avrupa'ya gözdağı diye yorumlanabilecek mesajlar verdi. Ukrayna'ya Avrupalı asker yerleştirilmesi hakkında da konuştu. Neler söyledi peki ve bu açıklamalarını nasıl ele almak, değerlendirmek gerekir?
6: Şimdi Putin'in bu Yeni Delhi'deki açıklamalarında Ukrayna Rusya-Ukrayna savaşı konusunda söylediği bir savaşın temel nedeni konusunda ya da hani Rusya'nın bakışıyla savaşın temel nedeni şeklinde bir açıklamada bulundu. Savaşın en temel nedeni Ukrayna'nın NATO üyesi olma konusundaki tartışmalardır. Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimalidir dedi. Buradan da biz şunu anlıyoruz, tabii bir noktanın altını çizmek gerekiyor, sürekli tartışılıyor. Eğer Rusya Donbas'ın tamamını alırsa o zaman savaş biter mi diye? Hayır. Rusya için Donbas'tan çok daha temel bir öncelik Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garanti edilmesi. Putin zirvedeki konuşması sırasında da bunu söylemiş oldu. Diğer taraftan Putin Avrupalı ülkelere bahsettiğin şekilde bir gözdağı verdi. Ve Avrupalı ülkeler Ukrayna'ya asker göndermekten bahsediyor. Bu Rusya ile savaş haline girmek demektir. O zaman Avrupa ülkeleri kendi ülkelerine, Avrupa devletleri kendi ülkelerine ve kendi insanlarına yazık ediyorlar, edecekler şeklinde konuştu. Diğer taraftan Rusya ile Avrupa arasında doğrudan savaş ihtimali konusunda da şunu söyleyebiliriz. Mesela Baltık ülkeleri, Estonya gibi ülkeler şunu söylüyorlar. Rusya Ukrayna'ya gömülmüş durumdayken öyle kolay kolay NATO üyesi ülkelere saldıramaz diyorlar. Fakat Almanya'dan sürekli bu yönde açıklamaların geldiğini görüyoruz. Ve son olarak şunu vurgulamak gerekiyor. Bir, Rusya açısından şu anda Batı dünyasında baş düşman, baş karşıt ülke Amerika değil, İngiltere. Rusya İngiltere'ye her şeyin sorumlusu olarak görüyor. İki, Almanya'yla da şu anda tabii Rusya'nın ilişkileri kötü durumda. Ve Alman İstihbarat Kurumu'nun başkanı bizzat kendisi söylemişti geçen sene, Ukrayna Savaşı'nın biraz daha sürmesi gerekiyor ki Rusya Avrupa'ya saldıracak gücü bulamasın diye. Dolayısıyla Almanya bu savaşı Rusya'yı yıpratmak için bir fırsat olarak görüyor. Fakat şu anki durumda Rusya neyi bekliyor dersen, Rusya önümüzdeki yıl Almanya'da yapılacak parlamento seçimlerini bekliyor. AFP gibi bir partinin, AfD gibi bir partinin Almanya'da sesini daha çok duyurması, mümkünse iktidara gelmesi ve dolayısıyla Almanya'nın artık Scholz'ların, Merz'lerin Almanya'sı olmaktan çıkıp Rusya'ya daha yakın çizgide bir ülke haline gelmesini şu anda Rusya dört gözle bekliyor. Ve o zamana kadar da Almanya ile çok önemli bir kriz yaşamamaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
0: Deniz Berktay aktardı Kiev'den. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İrlanda'ya 2 günlük bir ziyaret düzenliyor. Bu ziyaret sırasında da İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla da görüşen Amerikan Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda'da önce Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından da İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. İrlanda Başbakanı'yla görüşmesinin ardındansa gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Savaşı hakkındaki bir soruyu, İran'la savaş Kasım ayındaki ABD ara seçimlerinin ardından sona ereceğine inanıyorum, savaş sona erdiğinde de petrol fiyatları hızla düşecek şeklinde yanıtladı. Husilerin Suudi Arabistan petrol boru hattına yönelik saldırısı içinse, Husiler bizimle savaşmak istemiyor, Suudi Veliaht Prensi benim iyi dostum, her şey yoluna girecek ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra İrlanda ziyaretinde kendisine ait Dunburg Golf sahasında düzenlenen golf turnuvasına da katılacak. İsrail ile Lübnan arasındaki bir sonraki müzakere turu ertelendi. Gelecek hafta Roma'da yapılması planlanan 8. tur doğrudan görüşmeleri Ekim ayına bırakıldı. İki ülke büyükelçileri ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Görüşmede sahadaki gelişmeler ve Haziran'da varılan çerçeve anlaşmasının uygulanması ele alınacak. Ajans France Presse'e göre erteleme kararında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hazırlıkları, Yahudi bayramları ve Lübnan ordusuna destek amacıyla Paris'te düzenlenecek konferans etkili oldu. Kararın İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından alınması ise dikkat çekti. Arap Yarımadası'nda dünya petrol arzını etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu-Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor.
7: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik Doğu-Batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı. Eyvah. Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babul Mendeb boğazında stratejik konumdaki Meyyun adasında da kontrolü sağladı. Meyyun adası Babul Mendeb'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, AK Parti Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada mesajlar veren Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ilişkilerin artırılmasına yönelik adımlar hakkında bilgi verdi.
8: Havalimanlarımızda ortak bir geçiş noktası kurulabilmesi için çalışıyoruz. Bunu Avrupa Birliği başardı ve biz neden başarmayalım? Şimdi masamızda bunu çalışıyoruz.
7: Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşları havalimanlarında ortak geçiş noktalarından faydalanacak. Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan geldi. Zorlu, Türk Devletleri arasında ortak müze kartı çalışmasının da sürdüğünü ifade etti.
8: İstiyoruz ki Türk Devletleri'ndeki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, müzelerimizi, tarihi yerlerimizi çok daha rahat bir şekilde gezebilelim. Bu konuda da Kültür Bakanlıklarımız çalışmalarını son aşamaya getirdi. İnşallah Türk devletler arasında Türk dünyası ortak müze kart uygulamasına geçeceğiz.
7: Zorlu AK Parti Etimesgut İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Gündeminde okullarda Türk dünyası kaynaklarının okutulması konusu da vardı.
8: Türk dünyasını her yönüyle anlatan eserlerimiz inşallah bu eğitim öğretim sezonunda onların sıralarında olacak. Milli Eğitim Bakanlığımızla görüştüm. Bu kitapları inşallah sadece devlet okullarımızda değil, inşallah tüm özel okullarımıza da dağıtacağız, onlarla buluşturacağız.
0: Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışması başladı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Aksaray'da Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NTV muhabiri Ercüment Tren'in sorularını yanıtladı.
9: Entegrasyon çalışmaları yapıldı, test atışları tamamlandı. Roketsan tarafından gerçekleştirilen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Yarışmanın finali Aksaray'daki Hisar atış alanında gerçekleştiriliyor. Peki finalde kaç takım var, yarışmanın amacı nedir ve Türkiye'ye ne gibi katkılar sağlanacak? İşte bu soruların cevabını almak amacıyla Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
10: Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz alanımıza.
9: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Yarışmanın finalinde kaç yarışmacı takım var ve neler olacak finalde?
10: Aslında bu yıl yine her yıl katlanan yarışmacı sayısıyla 2000'den fazla takım bu yarışmaya başvuruda bulundu. Bunların 73 tanesi finale kaldı. Şu anda bu alanda 73 tane takımımız yarışıyor. 7 takımımız uluslararası takım. Bunlar 6 farklı ülkeden katıldılar bu sene. Aslında Teknofest artık özellikle bizim roket yarışması uluslararası bir organizasyona dönüşmüş oldu. Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar. Tabii her sene de biz yarışmanın içerisinde yeni zorluk dereceleri ekliyoruz. Bu sene işte zorlu görevde geçmiş senelerde başarılı olan ekiplerimizi, takımlarımızı zorlu görev klasmanına alıyoruz ki orada daha da böyle kendi yeteneklerini göstereceği alanlar ortaya çıksın. Baktığınızda dünyanın en gelişmiş, aslında dünyada en çok katılımı olan, en iyi organizasyonu yapılan roket yarışmasını şu anda burada Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın buradaki başarılarının her geçen gün arttığını görmek de bizim için çok keyif veriyor.
9: Efendim uluslararası katılımın da bu yıl arttığı söyleniyor. Yarışmayla ne amaçlanıyor, ne hedefleniyor?
10: Aslında uluslararası katılımda hem bizim yarışmamıza katılımcı sayısı her geçen gün artıyor, hem de bizim burada derece alan çocuklarımız uluslararası yarışmalara da katılmaya başladılar. İşte buralarda birincilikler, şampiyonluklar elde ettiler. Aslında burada hedeflediğimiz şey Türkiye'nin savunma sektöründe, savunma alanında, roketçilik ve füzecilik anlamında çocuklarımızın yetişeceği, kendi okumuş oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri bir ortam hazırlamak. Burada kaybeden yok. Buraya katılan herkes kazanıyor. Bizim arkadaşlarımız, 300'den fazla mühendisimiz sahada. Hatta daha önce burada yarışmış, bizim istihdam ettiğimiz, bizimle beraber şu anda çalışma arkadaşı olan kardeşlerimiz, mühendislerimiz şimdi yeni öğrencilerimize burada mentörlük yapıyorlar. İşte onlara hakemlik yapıyorlar. Onların kabiliyetlerini artırmaya çalışıyorlar. Bu saha, bu görmüş olduğumuz saha Türkiye'nin roket ve füzecilik anlamında geleceğini inşa eden, dipten gelen dalgayı temsil ediyor diyebiliriz.
9: Efendim, geleceğin mühendisleri burada yetiştiriliyor diyebilir miyiz? Ve burada hem savunma sanayine hem de uzay ve havacılık teknolojilerine ne gibi katkılar sağlanıyor?
10: Tabii kesinlikle burada şu anda bütün kardeşlerimiz özellikle roketçilik, füzecilik, işte uzay teknolojileri anlamında kabiliyetlerini geliştireceği bir ortam var. Kendilerini gösteriyorlar. Buradaki birçok kardeşimiz aslında işte Roketsan'da çalışma arkadaşı olarak bizim aramıza katılma fırsatı ediniyorlar. Yüzlercesi staj imkanı kazanıyor. Yüzlercesi aday mühendis oluyor. Birçok arkadaşımız işte Roketsan'da çalışma arkadaşımız olarak bizim aramıza katılıyor. Dolayısıyla burası bizim aslında teorikle pratik bilgileri harmanladığımız, bu alandaki yetenekli kardeşlerimizi de kendi aramıza aldığımız bir ortam diyebiliriz. Sadece Roketsan'a değil, savunma sektörüne de çok ciddi bir şekilde burada yetişen kardeşlerimizin desteği inşallah olacak gelecekte.
9: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için.
10: Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için, heyecanımızı paylaştığınız için.
9: Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Roketsan Genel Müdürü Murat ikinci yayın konuğumuzdu. İkinci yarışmanın finaline kaç takım kaldığından bahsetti. Yarışmanın amacını anlattı ve yarışmayla havacılık ve uzay teknolojileriyle savunma sanayi alanına ne gibi katkılar sağlanacağından bahsetti.
0: Antalya'da bir ambalaj deposunda yangın çıktı. Alevler bir eve sıçradı. Yangına müdahale ediliyor. Muratpaşa ilçesindeki bir ambalaj deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri de tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
2: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar, yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
11: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
2: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenuluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan V ve Abid U hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
11: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
2: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak Aydidir'de kavuştu.
0: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki erkek çocuğa cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otel odasında 15 yaşındaki çocuklarla yakalanan iş insanı tutuklandı. Gözaltına alınan otel işletmecisi de yine tutuklanan isimler arasında. Gelibolu Belediyesi ekipleri otelin ruhsatını da iptal etti.
2: Otel odasında çocuklara cinsel istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Gelibolu'da İki akaryakıt istasyonunun sahibi

0: Oslo'nun ruhsat iptali içinde çalışma başlatıldı. Otel çalışanları ve çocuklarında ifadeleri alındı. Bazı çocuklar ifadelerinde cinsel istismar iddiasını reddetti. Sanığın kendilerine alkollü içki ısmarladığını söyledi. Bazıları ise sanığın kendilerinden masaj yapmasını istediğini anlattı. Otel çalışanları ise işletme sahiplerinin baskısı nedeniyle sustuklarını iddia etti. Şükrü Tabaklar ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Hiçbir çocuğa cinsel temasta bulunmadım, teklif etmedim diyerek kendini savundu.
1: Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine de MASAK harekete geçti. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. İçinden de 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Özse halen aranıyor. Mesleki Eğitim Merkezi MESEM stajyer işçi ölümleriyle gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir soru önergesine yanıt verdi. 10 yılda 37 çocuk işçinin öldüğünü açıkladı. 1,5 yılda yaralanan çocuk sayısı ise 10 bine yakın. NTV'den Deniz Tüysüz bu vahim tabloyu iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a sordu.
2: Hatay'da 13 yaşındaki Tunçan ototamirhanesindeki patlamada öldü. Yine Hatay'da üstelik 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön pastanede elektrik akımına kapıldı. Tekirdağ'da 15 yaşındaki Eren Gündoğdu'da inşaatta aynı kaderi paylaştı. Bu öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezi MESEM kapsamında staj yaparken ölen son çocuklar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soru önergesine yanıt verdi. Buna göre Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerde 2016'dan bu yana 10 senede 37 öğrenci hayatını kaybetti. 2025 ve 2026'da ise 9.950 öğrenci iş kazası geçirdi.
3: MESEM'de olması veya olmaması aslında bir şeyi değiştirmez. Sonuçta çocuk işçilerin ölüm kazaları ülkemizde. Hani 37 de olsa, diğer çalışmalarda 72 de olsa ölüm kazaları aslında ikisi de kabul edilebilir rakamlar değil.
2: İş hayatına kalifiye eleman kazandırmak amaçlı MESEM'ler mavi yaka çalışan yetiştirmek için önemli. Ancak iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye'de çocuklar da bu sorundan etkileniyor. Uzmanlar MESEM kapsamındaki iş yerlerinde sıkı denetim öneriyor.
3: Geleceğimizin güvencesi MESEM'ler. Ülke olarak en büyük eksikliğimiz ara eleman dediğimiz mavi yakalı yani formen, teknisyen, tekniker pozisyondaki çalışma gücünün bulunamaması. Ülkenin en önemli sorunu aslında yani MESEM'lerin ve meslek eğitim birimlerinin mutlaka ve mutlaka teşvik edilmesi, geliştirilmesi lazım.
2: Çocuk işçi ölümleri MESEM'lerle sınırlı değil. Düzce ve Sakarya'da traktörden düşerek ölen 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, 13 yaşındaki Yusuf Kesem gibi mevsimlik tarım işçileri de var. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'ne göre sadece Ağustos'ta 15 çocuk işçi hayatını kaybetti.
1: İstanbul Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken evin oturma odasından sesler geldi. Odanın duvarını kontrol edebilmek için kırıldığındaysa arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
4: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.

0: gitti.
1: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
0: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
2: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
3: İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme faaliyetlerine dikkat çekti. Özellikle dijital platformlardaki LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
4: Son yıllarda çok ciddi bir saldırı altındayız ve bu saldırının hedefinde kimlik var. Nereden geliyor bu? Sosyal medya üzerinden geliyor, dijital platformlar üzerinden geliyor, ekranlar üzerinden geliyor.
0: İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık, çocuk ve gençlere yönelik cinsel kimliksizleştirme saldırılarına dikkat çekti. Özellikle dijital platformlarda yürütülen LGBT propagandalarının büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.
4: Dijital platformlarda neredeyse her yapımın içerisinde bu LGBT propagandasına maruz kalıyoruz. Bu propagandanın sebep olduğu psikolojik etki bir süre sonra cinsel kimlik karmaşası olarak karşımıza çıkıyor.
0: Üner, cinsel kimliksizleştirme ve LGBT propagandalarına karşı alınabilecek tedbirlere de değindi.
4: Bu noktada ailelere düşen de buradan bir çıkış olduğunu bilmek. Öncelikle çocuklarının bu anafora kapılmasına mani olmak. Bunun formülü ekran süreleri ve o ekranlarda neye maruz kaldıklarının farkında olmak. Anne babaların dijital okuryazarlığı kendi ekran tecrübeleri de önem arz ediyor.
3: Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarı gündemde, fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının tamamında ilerleme kaydedildi. Peki bu ilerleme nasıl okunmalı? Başarının sürmesi için hangi adımlar atılmalı? Uzmanına sorduk.
5: Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına denk bir performans gösterdi. Türkiye 3 alanının tamamında performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi oldu.
6: Türkiye PISA 2025'te büyük bir başarı yakaladı. Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı Başkanı Mirkan Aydın'a göre özellikle fen bilimlerinde yakalanan başarı önemli.
5: Benim değerlendirmeme göre PISA'nın başarısını etkileyen temel faktörler şu şekilde. Birincisi, çocuğun okulla duygusal bağ kurması başarıyı ilk sırada etkileyen faktörler arasında geliyor. Diğer önemli olan faktör ise öğretmen niteliklerinin, sınıftaki öğretmen liderliğinin etkin olması yine öğrenci başarısını çok ciddi oranda arttırmakta. Ailelerin sürece destek vermesi ve öğrencinin başarı gelişimini takip etmesi de PISA değerlendirmesinde öğrenci başarısını arttıran temel faktörler arasında sayılıyor.
6: Peki Türkiye'nin PISA değerlendirmesinde başarı grafiğini sürdürmesi için neler yapılmalı?
5: Eğitime erişme imkanı olmayan, kaynak yetersizliği yaşayan ailelerin kuvvetlendirilmesi bu anlamda ilk önceliklerimizden birisi olması gerekiyor. Ancak yeni 21. yüzyıl becerilerinin nitelikleri açısından Maarif modelinde emrettiği becerilerin öğrencilere kazandırılması konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
6: OECD tarafından yayınlanan PISA 2025 uluslararası raporunda Türkiye'nin ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyan bir performans sergilediği vurgulandı. Raporda Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor ifadelerine yer verildi.
3: Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Egeli balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Ege'de de tıpkı Karadeniz'deki gibi balık bol.
7: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
8: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
7: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Egeli balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
9: Sardalya bitiyor beyler! Sardalya bitiyor beyler!
8: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz, hem mal sahiplerimiz para kazanıyor. Hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.
7: Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylüyor.
3: Saraydüzü Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5. yılında devam ediyor. Ovada bu yıl yumurtadan çıkan 73 yavru leylek uçma yetisini kazandıktan sonra göç yolculuğuna başladı.
6: Sinop'ta Cuma Ovası'ndaki yuvalarda bu yıl yumurtadan çıkan 73 leylek göç yolculuğuna başladı.
10: Bu seneki çalışmalarımızda, saha gözlem çalışmalarımızda biz 35 tane aktif yuva gözlemledik ve 79 yumurtadan çıkan yavru gözlemledik. Bunların 73'ü başarılı uçmayı başardı. Bu aslında %92'lik neredeyse bir oran, oldukça iyi bir oran.
6: Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5 yıl önce başladı. Proje Sinop Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülüyor. Sinop Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de Yeşil Irmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi de projeye destek veriyor.
10: Burada YEDAŞ'ın önemi çok büyük çünkü YEDAŞ'ın katkılarıyla yapay yuvalar biz takıldı leylek direklerine. Bu yapay yuvalar hem yavruların ölüm oranını düşürdü hem leylek popülasyonunun daha sağlıklı olmasını sağladı.
6: Proje kapsamında her yıl ovada yumurtadan çıkan leylekler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra halkalanarak sayımları yapılan ve tekrar yuvalarına konulan leylekler ovada kaldıkları süre boyunca bilim insanlarınca yakından takip ediliyor.
10: Gelecekteki amacımız da yine bu leylek popülasyonunun çevresel değişimlerin bu leylek popülasyonuna etkisini değerlendirmek olacak. Yavrulara etkisini değerlendirmek olacak. Belki iklim değişikliğiyle ilgili bir modelleme kurabiliriz.
3: İzmir'de pediatri hekimleri çocuk sağlığı kongresinde buluştu. Kongre çok sayıda akademisyen, pediatri uzmanı, asistan hekim ve aile hekimini bir araya getirdi.
0: Aşıdan obeziteye, ekran kullanımından bulaşıcı hastalıklara kadar çocuk sağlığını ilgilendiren pek çok konu İzmir'de düzenlenen pediatri kongresinde ele alındı. Kongre çocuk doktorları, aile hekimleri ve farklı uzmanlık alanlarından sağlık çalışanlarını bir araya getirdi.
11: Çocuklar küçük erişkinler değiller. Onlar her yaş döneminde farklı ihtiyaçları olan ve bizim canımız, ciğerimiz, yavrularımız ve geleceğimiz.
0: Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyon vakalarının artması bekleniyor. Grip mevsimi öncesinde uzmanların ailelere en önemli uyarısı ise aşıların zamanında yaptırılması. Uzmanlar çocukluk çağında ağır seyreden diğer enfeksiyonlara karşı bağışıklamanın da hayati önem taşıdığını vurguluyor.
12: Özellikle 2 yaş altında gördüğümüz RSV var. Bu RSV özellikle bronşolit yapıyor. Yani solunum sıkıntısıyla gidebiliyor, yoğun bakımlara yatışa neden olabiliyor. Aşı gerçekten çok güvenlidir ve aşı birçok insanın hayatını kurtardı. Çocuklarımızın hayatını hala kurtarmaya devam ediyor.
0: Kongrenin bir diğer önemli başlığı çocukluk çağında giderek yaygınlaşan obezite.
13: Eğer obeziteyi biz zamanında önleyip geri çeviremezsek bu zamanla vücutta insülin direncine yol açıyor. Onun da arkasından şeker hastalığı gibi tablolar karşımıza çıkabiliyor.
0: Bir diğer tartışma konusuysa çocukların ekran bağımlılığı oldu. Aileler çocukların ekran karşısında geçirdiği süre ve izlediği içerikler konusunda da uzmanlarca uyarıldı.
14: Küçük çocuklarda özellikle
11: ekran süresini, ekran kullanımını kısıtlamak, büyük çocuklarda da içeriye dikkat ederek ve bunu hayatımızın diğer basamaklarını engellemeyecek şekilde yapmaya çalışmak çok önemli.
14: NTV Radyo.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
16: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
14: Reklam.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
19: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahraman Kazan Ankara yolunun 17-20. kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
19: Çay, kahve ya da çorbanın buharı halen üzerindeyse bu gıdaları tüketmek için biraz daha beklemek gerek. İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki sıcak içecekleri düzenli tüketenlerde yemek borusu kanseri riski 3 kat artıyor. Peki sıcak içecek ve yiyecekler en çok hangi organları etkiliyor? Bu gıdalar kaç dereceyken tüketilmeli ve bunu anlamanın pratik yolu var mı? Genel cerrah doçent doktor Cenel Kızılkaya'ya sorduk.
20: Bunu özellikle Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı şöyle tanımlamış. İçerken boğazınızı ve dilinizi yakan çayı içmeyin şeklinde tanımlamış. Bu da kişiden kişiye aslında biraz değişiyor. Çünkü sıcak çayı içmeye alışmış bireyin bu yakma derecesini anlama noktası bence farklılaşmış oluyor. Onun için bence her halükarda kaynamış bir çayı aldıktan sonra kişinin hiç değilse hiç içmeden 2-3 dakika bekletmesi en doğru yöntem olacaktır diye düşünüyorum.
19: Çok sıcak bir içecek yemek borusuna ulaştığında tam olarak ne oluyor? Isı yemek borusunda nasıl bir hasara yol açıyor?
20: Yemek borusunun içini döşeyen epitele mukoza diyoruz. Bu mukozada bir hasar meydana geliyor mukoza epitelinde. Bu hasarı vücut daha sonra yeni bir hücre tabakası oluşturarak onarıyor. Ancak tekrarlayan travmalar, bu sıcak travmaları bu döngüyü tekrar tekrar oluşmasına neden oluyor. Ve sonuçta orada hücrelerin çoğalmasını hızlandıran yeni bir mekanizma gelişiyor. Ve bu da kanser öncüsü lezyonların oluşmasına neden oluyor ne yazık ki.
19: İçecekleri konuştuk ama aynı durum anladığımız kadarıyla yiyecekler için de geçerli. Örneğin çorba.
20: 65 derece bir eşik. Hatta bununla ilgili güzel çalışmalar var. İran'da 50 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma var. 60 derecenin üzerinde günde 700 mililitreden fazla çay içenlerle 60 derecenin altında günde 700 mililitreden az çay içenleri karşılaştırmışlar. Ve sıcak ve fazla içenlerin %90 daha fazla kanser riski taşıdığını göstermişler bu çalışmada. Dolayısıyla bu bütün aslında sıvı gıdalar için geçerli. Bu çorba olabilir, sıvı içecekler olabilir. Neden sıvılar daha ön plana çıkıyor katılardan? Çünkü katıyı çiğnemeniz gerekiyor. Yani yemek borusuna ulaşmadan önce katının aslında ağzınızda soğuyor o. Ama sıvı öyle değil. Sıvı direkt yemek borusunda hatta mideye inene kadar bile bu ısısını koruyarak bu bölgelerin hepsinde zararlı etki oluşturabilir.
19: Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketiminin de riskle ilişkili olduğu belirtiliyor. Burada hem sıcaklık hem de tüketim sıklığı birlikte mi önem taşıyor hocam?
20: Tabii ki. Yani bu maruziyet süresiyle alakalı. Yani hem sıcaklığın derecesi yüksek hem de miktarı fazla olunca risk de artmış oluyor. Bir eşik değer oluşturmuşlar. Bu eşik değerinin üzerinde bahsettiğimiz kanser riski arttığını görüyorlar çalışmada. Onun için böyle bir eşik değer oluşturuyorlar. Aslında kabaca şöyle diyebiliriz. Ne kadar fazla ve ne kadar yüksek sıcaklığa maruz kalırsa yemek borusu, o kadar kanser oluşma riski artıyor diyebiliriz.
19: Genel cerrah, doçent doktor Celal Kızılkaya NTV Radyo'daydı.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
21: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var, sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Reklam.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
14: Bankart, seni düşünür o.
22: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
14: Reklam.
23: Radyo tiyatrosu.
24: Sağlık.
23: Yemek tarihi.
24: Doğa.
23: Kitap.
24: Spor.
23: Gezi.
24: Kültür sanat.

0: Mutlu hafta sonları 18 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz ifadesine yer verdi. 12 Eylül'ün Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına da bir daha izin vermeyeceğiz diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi Yavaş. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
1: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
1: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekir de dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Butlan Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Gündemin sıcak başlıklarından birine geçelim şimdi de. 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için savcı kontrolünde adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu bir heyet tarafından mezar açıldı. Mezardan alınan örnekler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
3: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yeri inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak. Aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak. 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler adli tıp kurumuna gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakları da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu'nun dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin fesinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
4: Suriye'de SDG'nin kendi nüfusu ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrolü altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elde birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
0: Haberimizi izledik. Bu konu önemli. Biraz da derinlemesine ele alalım şimdi de ve bunun için de Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk karşımızda olacak. Sayın Öztürk merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhabalar Ata Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Önemli gelişme tabii haliyle Türkiye ile başlayan bir süreç var. Terörsüz Türkiye. Daha sonrasında Suriye'de yaşanılanlar da var. Hala sıcak ve Suriye'den sonra da bir başka gelişme de Irak'ta oldu. Irak'ta da bir süreç başlayacak. Zamanlama açısından nasıl bir önem taşıyor ve ileride nasıl gelişmeler bizi bekliyor bölgede? Bu konuyu bir ilk sözlerinizle değerlendirebilir misiniz?
5: Şimdi bu haber Sincar Dağı'nın boşaltılması, oradaki PKK'nın entegrasyonla ilgili haber hem Irak'ın iç siyaseti bağlamında hem bizim yürüttüğümüz teröristik Türkiye süreci bakımından önemli. Irak'la ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Irak hükümeti 30 Eylül'e kadar Irak'taki devlet dışı organizasyonun silahsızlandırılmasına dair bir politikayı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu konuda özellikle Şii gruplar bakımından çok da başarılı olamadılar açıkçası. Hatta işte güncel gelişme Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmada Irak'taki bazı Haçlı Şabi'ye yakın birliklerin Suudi Arabistan'a saldırdığına dair bir takım haberler de var. Ama yine de hükümet, merkez hükümet kararını sürdürüyor. Sincar Dağı'ndaki durum şu. Bu arada Sincar nerede onu söyleyeyim. Sincar Türkiye Irak sınırında değil. Suriye Irak sınırında. Ve orada büyük bir PKK kampı var. Dahası oradaki yerel halk daha çok ezildi. Onlar da PKK tarafından silahlandırılmış durumdalar. YBŞ diye bir örgüt var. Yani PKK'nın alt kollarından bir tanesi. Orada orayı kontrol etmekte. Alınan bu kararla işte YBŞ ile işte Bağdat hükümeti ve PKK ile Bağdat hükümeti arasındaki görüşmeler ve sürecin geldiği nokta itibariyle PKK'nın ana mevzilerinden, PKK kamplarından bir tanesi boşaltılıyor. Oradaki YBŞ birlikleri yani Ezidi birlikleri de Irak ordusuyla entegre olacak. Bu bir kere Irak açısından şu anlama geliyor. Irak federal hükümetinin tüm Irak toprakları üzerinde ya da Irak topraklarının büyük bir kısmı üzerindeki kontrolünü sağlama siyasetinde bir adım daha ileri gidiyor. Bir de şunu da hatırlatayım. Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre bazı bölgelerin durumu açık değil Ata Bey. Mesela Kerkük, işte Sincar Dağı'nın olduğu yer, Mahmur Kampı'nın olduğu yer. Buralarda aslında Kürt yönetimi de kontrolü sağlayamıyor. Irak Federal Hükümeti de Irak Federal Hükümeti'nin Sincar'ı boşaltması, oradaki PKK ana kampının tahliye edilmesi ve oradaki YBŞ birliklerini de Suriye'ye benzer bir şekilde Irak ordusuyla entegre olması tabii ki Türkiye'nin yürüttüğü terörist Türkiye süreci bağlamında önemli bir adım. Ve aynı zamanda Irak'ın kendi iç bütünlüğü işte ulus devletin inşa süreci bağlamında da yani Irak'ı da güçlendiren bir adım.
0: Peki Sincar'da elde edilecek bir başarı, bir olumlu hal Irak'ın diğer terörle anılan noktalarını, bölgelerinde de bir yansıma yapabilir mi? Az önce Kerkük vurgusunda da bulunmuştunuz. Irak dediğimizde tabii Suriye'deki gibi bazı karışıklıkların olduğu yerler de var. Bu konulara da olumlu yansıması beklenebilir mi sizce?
5: Şimdi bir kere Türkiye bu teröristli Türkiye sürecini PKK uluslararası bir terör örgütü olduğu için Suriye ve Irak'la koordineli bir şekilde yürütüyor. Yani Şam'la Ankara arasındaki koordinasyon aslında SDG'nin fesiyle sonuçlandı. YPG birimlerinin de bireysel olarak ya da tugaylar halinde Suriye ordusunun entegrasyonuyla ilgili ciddi bir kazanım elde edildi. Son gelişmeler de bizim terörsüz Türkiye'ye dair çözüm yasasından sonra oldu. Yani işte Mazlum Abdi'nin işte Şam'a gitmesi, orada bir merkezi hükümette bir pozisyonu kabul etmesi, SDG'nin kendini feshetmesi, yani Suriye'de işler önemli ölçüde hala bazı sorunlar olmakla beraber sahada olumlu gelişmeler var. Bu arada biz bu çözüm süreci yasasını çıkarırken bu süreç içerisinde Ankara, Bağdat ve Erbil arasında biliyorsunuz bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Evet. Yani bu üç tane merkez aslında PKK'nın nasıl silahları nereye teslim edeceği, nasıl silahsızlandıracağı noktasında en azından sahada istihbarat bakımından işbirliği de yapmakta. Çünkü bu yürüttüğümüz sürecin, yasayı hatırlayalım, en önemli aşaması PKK'nın silah bırakması. Biliyorsunuz komisyon da toplandı. Komisyonun alt kurullarından biri de silahsızlanma alt kuruluydu. O kurul şu anda PKK ne kadar silah bırakıyor, bu silahlar nereye bırakılıyor, bunun sahada kontrolü yapılmakta. Başta MİT olmak üzere istihbarat teşkilatı tarafından burada Erbil ve Bağdat arasında bir işbirliği söz konusu. Sorunuza başka bölgeleri etkileyecek mi? Yani beklentimiz olumlu yönde. Suriye'deki başarının bir benzerinin Irak'ta da yaşanması. Çünkü PKK'nın biliyorsunuz ana kampları Kandil dahil olmak üzere aslında Irak'ta ve Kuzey Irak'ta. Dolayısıyla evet. Bağdat ve Erbil'deki yerel ve ulusal otoriteyle tam işbirliğinin, aynı zamanda Barzani ve Talabani yönetimlerini de kastediyoruz, süreci hızlandıracağı açık. Burada belirsiz olan, yani soru işareti olan tek bir nokta var: Peşak'ın durumu. Bu da İran savaşı sonuçlanmadığından Peşak'ın silah bırakıp bırakmayacağı, onun akıbeti çok açık değil. Ama PKK'nın büyük bir kısmı Suriye ve Irak kolları bağlamında, aynı zamanda Avrupa diasporası açısından şu anda sahada bir olumlu seyir söz konusu. Umarım böyle devam eder.
0: Peki şimdi Irak'taki bu yeni dönemi konuşurken komşu Suriye'deki tabloyu da göz önüne almak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Suriye'de demişken tabii güneyinde yaşanılanlar da malum. Burada İsrail'in saldırgan bir tutumu var, provokasyonları var. Suriye topraklarına dönük bir hasmane tutumu var. Irak'ta da benzer bir senaryoyla karşılaşılabilir mi? Yani Suriye'deki biz burada topyekün terörden arındıralım istiyoruz, terörle bir ilişkisi kalmasın istiyoruz ama bir yandan da İsrail'in böyle bir sürecinde baltalama girişimi var. Irak'ta da yine benzer bir senaryoyu konuşabilir miyiz yakın dönemde? Eğer olursa şimdi engellemek için nasıl gayretler içerisine girilebilir?
5: Anladım. Suriye'de de Irak'ta da siyasi risk var. Ama ikisinin riskinin kaynağı birbirine yakın ama aynı değil. Suriye'deki risk neredeyse tümüyle İsrail'den kaynaklanmakta. İsrail Şara yönetimi devam edecekse, ki Ankara'nın ve Washington'un net bir desteği var biliyorsunuz, işte HTŞ terör örgütü listesinden çıkardı, Suriye terör örgütü, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Amerika Suriye'deki rejimin ayakta kalmasını istiyor. Aynı zamanda Ankara'da tabii ki Şam'la yüksek düzeyde bir işbirliğini devam ettirmekte. Ama bizimle İsrail arasındaki soğuk savaşın ana sahalarından biri Suriye. Mesela İsrail Suriye rejimi devam edecekse de bunun zayıf bir rejim olmasından yana. Bunu nasıl sağlıyor? Bir kere Suriye'nin silahlanmasını ve bütün bölgede kontrolü ele geçirmesini engellemekte. Daha geçen ay Türkiye'ye yakın bir hava sahasını bombaladı. Türk uçaklarının oraya inme ihtimali dikkate alarak. Bu bir tabii ki provokasyon ama aynı zamanda Suriye'nin sınırlı bir askeri güce sahip olmasını istiyor. Dürzüleri silahlandırdı. Oranın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Yani merkez kaç kuvvetlere ciddi bir desteği var. Daha düne kadar SDG'nin silah bırakmaması, YPG'nin silah bırakmamasının ana nedeni, 10 Mart mutabakatının hayata geçmemesi ana nedeni İsrail'di zaten. Yani SDG silah bırakmayacak, Hamas bırakırsa ancak SDG silah bırakacak gibi bir argümanı yaklaşık bir yıl kadar kullandılar. Irak'ta da risk var ama oradaki risk bence İsrail'den çok Amerika-İran mücadelesinden kaynaklanmakta. Çünkü Irak'taki, şimdi biliyorsunuz Irak'ta işte federal bir ülke ama kuzeyinde bir Kürt yönetimi var. Güneyin, Irak'ın büyük bir kısmı Şiilerden oluşmakta ve bu Şiilerin bir kısmı da kendi askeri güçlerine sahipler. Mesela Haçlı Şabi diye bir şey var. Evet. Şimdi İran'a yönelik Amerikan saldırısı ve baskısı o bölgedeki Haçlı Şabi birliklerinin, Irak'taki bu Şii milis güçlerinin çeşitli ülkelere saldırı düzenlenmesine ve bu Irak'ın da yine saldırı altına girmesine neden olmakta. Yani bu programda hatırlattım. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşta Haçlı Şabi'ye dair birlikler Suudi Arabistan'a işte bir takım füze saldırısında ya da drone saldırısında bulundu. Ya da İran savaşının çok hararetinin arttığı dönemlerde, yani bir kara operasyonunun falan düşünüldüğü dönemlerde yani Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırması, Bahreyn'e saldırması gibi bir senaryo söz konusuydu. Dolayısıyla Irak'ta, bu arada Irak'taki hükümet Irak ordusu dışındaki birliklerin silah bırakmasını istiyor. Ama İran buna yanaşmamakta ve şu anda İran'ın dediği olmakta. Yani o birliklerin kısa bir süre içerisinde silah bırakacağını düşünmüyoruz. Yani Irak'ta da bir risk var ama bu risk önemli ölçüde Amerika-İran savaşından ve İran'ın konumundan kaynaklanmakta. İran'ın hala en büyük diri güçlerinden biri Irak'ın güneyindeki Şii nüfus. Burada da bir sosyolojik yakınlık var. Onu da söyleyeyim, bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Ali Hamenei'nin cenazesi çok geç toprağa verildi. Hamenei'nin cenazesi Necef'e götürüldü. Irak'ta gezdirildi. Irak'ın güneyiyle İran arasında Şiilik üzerinden bir siyasal sosyolojik ortaklığın da olduğu açıkça ortada. Bu da Bağdat hükümetini çoğu kez zor durumda bırakıyor.
0: İran taş koyabilir demeye getiriyorsunuz aslında biraz da. Peki evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Şubat ayından bu yana yaşadığı bir savaş ortamı var. İsrail'i söylemiyoruz bile. Onunla zaten uzun yıllardan beri bir çekişmesi, bir yaşadığı kriz ortamı var. Ama buna rağmen de Irak'taki tabloyu da değiştirme gayretinde ve enerjisinde olabilir mi İran?
5: Şimdi şöyle şeyler oldu savaşta.
0: Yoksa kendisi için hayati bir önemde mi görüyor Irak'taki tabloyu? Yani asla bırakmaz mı diyorsunuz her ne şart olursa olsun?
5: Şimdi şöyle, Suriye konusu İsrail için çok önemli. Bir kere zaten geçmişte Suriye ile savaşmış da bir ülke. Golan Tepeleri nedeniyle hala bir şey de var. Tam bir barış anlaşması da imzalanmadı biliyorsunuz. Güvenlik anlaşması noktasında İsrail ile Suriye arasında epey bir adım atıldı. Ama o anlaşmanın ön anlaşması imzalandı. Tam o süreç tamamlanmadı. Irak konusunda şöyle bir durum var. Mesela savaş devam ederken İsrail'in Irak'ta bir üs kurduğu ortaya çıktı. Ve Irak çok ilginçtir. Hem İran tarafından hem İsrail tarafından hem de Amerika tarafından ayrı ayrı bombalandı. Yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri oradaki Şii milisleri, İran'a yakın milisleri bombaladı. İran işte oradaki İsrail ve Amerikan unsurlarını bombaladı. Hatta NATO birlikleri çekilmek zorunda kaldı. Yani Irak'ta bu savaş devam ettiği için İsrail-Amerikan bloğu ile İran arasında bir savaş sahası gibi de iş görmekte. Böyle bir şey de var. Bir de şu da var, onu unutmayalım. Mesela Trump kendi ağzından defalarca söylediği için burada tekrar edeyim. Yani Trump'ın ve Amerikan yönetiminin şöyle bir planı da vardı. Kuzey Irak'taki Kürtleri silahlandıralım ya da zaten silahlılar. Onlarla İran'a yönelik bir kara operasyonu, cephesi oluşturalım. Bunun üzerine İran Kuzey Irak'taki bazı bölgeleri, mesela Erbil kentini falan vurdu. Yani dolayısıyla oradaki Kürtlerin İran'a karşı bir kara operasyonunda kullanılma ihtimali, İsrail'in oradaki Şii milis güçlerini vurması, Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı şekilde davranması, İran'ın da işte Irak'taki bazı işte Amerikan ve İsrail'e yakın mevzileri vurması nedeniyle Irak savaşın çok hararetli olduğu dönemlerde ciddi ciddi bir savaş sahasına dönüşmüştü. Bu da o ülkenin istikrarını tabii önemli ölçüde olumsuz bir şekilde etkilemekte.
0: Armağan Hocam, biraz da Ankara perspektifinden de bakalım bu Irak'taki gelişmeye dair. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesela mesajları vardı. İlk olarak biraz daha geçmişe gideceğim. Terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık şeklinde bir mesajı vardı. Son derece dikkat çekiciydi. Doğru. Ve önceki günde Rize'de vermiş olduğu mesajlar da var. Yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz. Tarih bizden bunu bekliyor dedi. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder diyor. Bu mesajlar size nasıl bir fotoğraf sunuyor?
5: Şöyle, Orta Doğu'da devlet artı örgütlerin silahlanmasına dair bir genel perspektif ve süreç yürütülüyor. Yani takip ediyoruz. Hamas, Hizbullah, Haçlı Şabi ve PKK'nın aynı anda silahsızlandırılmasına dair görüşmeler var. Bu örgütler aynı niteliktedir, aynı işe yarıyorlar, aynı kişiler tarafından destekleniyorlar demiyorum. Ama Orta Doğu'daki manzara bu. Şimdi bizim yürüttüğümüz süreç bakımındansa PKK'nın uluslararası niteliği nedeniyle, Suriye ve Irak'taki PKK ağırlığı nedeniyle bu sürecin başarıya ulaşması tabii ki iç cephenin güçlendirilmesine bağlı. Ama aynı zamanda bir kere Şam rejiminin güçlenmesine, Bağdat'taki rejimin güçlenmesine, bu iki ülkedeki ulus devletin de güçlenmesiyle de çok yakından ilgili. Yani eğer PKK silahsızlanacaksa, mesela Suriye-Türkiye sınırını Suriye ordusu, Türkiye-Irak sınırını Irak ordusu kontrol edecekse bu ancak Şam ve Bağdat'ın güçlenmesiyle söz konusu olabilir. Bu aşamaya geldiğimizde yani o iki ülke gerçekten kendi eski ulus devlet hüviyetini, gücüne ulaştığında Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili sorunlarının önemli bir kısmı ortadan kalkacak. Bu bağlamda işte Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Başka aktörler de, Bahçeli ve diğer hükümet aktörleri de, evet, yani Cumhur İttifakı'ndan siyasetçiler de vurguladı. Bizim yürüttüğümüz süreç tabii bizimle ilgili öncelikle ama aynı zamanda bölgeye yönelik bir barış perspektifinin de parçası. Yani şöyle iki tane eksen var. Bir tarafta savaşı devam ettirmek isteyenler, güç kullanarak tek taraflı bir şekilde revizyonist politikalar izleyenler, mesela İsrail. Yani üç, huzursuzluğu ve çatışma iklimini devam ettirmek isteyen bir eksen var. Öbür tarafta da Türkiye gibi barışı yayan, devletlere yatırım yapan, çatışmaları engelleyen, Türkiye'nin ciddi bir yumuşak güç unsuru da var. Yani ittifak yapıyor, görüşmelere katılıyor. Böyle iki tane eksenin Orta Doğu'da çarpıştığını görmekteyiz. Bir taraf savaşı sürdürmek istemekte, diğer tarafsa barışın teminatı ve kurumsallaşmasına katkı sunuyor.
0: Peki. Profesör Doktor Armağan Öztürk, çok teşekkür ederim katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Evet, devam edelim sıradaki haberlerimizle. Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan asker törenle Hakkari'ye uğurlandı. Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören alanına sözleşmeli er Ziya Kopara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı getirildi. Törenin ardından 24 yaşındaki şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Kopara'nın cenazesi dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı. İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü ve iş makinesi çarpıştı. Biri ağır, 5 kişi yaralandı. Beşiktaş'ta otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İETT otobüsüyle iş makinesi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan 5'i yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu'nun İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Alsu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Kazanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış, mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Alsu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Geminin bölgedeki son durumu da havadan bu şekilde görüntülendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar azaldı.
2: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9.891.000 motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
6: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
2: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120 milyon 960 bin araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3167 iken 2026'nın aynı döneminde 2839'a düştü.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital gönüllülük platformunu hayata geçirdi. İyilik Vaat isimli platformun amacı toplumsal dayanışmayı artırmak. Platformun tanıtımını da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la birlikte yaptı.
7: Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel, güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Hem iyilik var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de iyilik kapısı olacak.
8: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan dijital gönüllülük platformu İyilik Var'la toplumsal dayanışmanın arttırılması amaçlandı. Gönüllüler ilgi alanlarına uygun etkinlikleri görüntüleyerek platforma katılım sağlayabilecek.
7: Bu iyilik hareketinin parçası olmak için büyük imkanlara sahip olmayı beklemeyin. Bazen bir insanı dinlemek, bir çocuğa yol göstermek, bir büyüğümüzün kapısını çalmak büyük bir iyiliğin başlangıcıdır.
8: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da projeyi destekleyenler arasında.
9: Bugün buradan yüksek bir sesle topluma iyiliklerin kötülüklerden çok daha fazla olduğu mesajını yayabiliriz. Bir müzik ilkokulumuz var ki dünyada eşi benzeri olmayan yetenekli çocuklarımızı 6 yaşında tespit edip onlara gelir durumlarına göre de burs imkanı sunarak Türk müziği eğitimini çok erken yaşta vermek suretiyle bir ufuk açmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında İlim Yayma Vakfımızda akademik hayatlarını ilerletmek isteyen üst düzey akademisyenleri ilim yayma ödülleriyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Tabii biz bu gönüllülük yasası çok önemsiyoruz ama meclisin gündeminde kendine nasıl bir yer bulacak onu merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten gönüllülüğün biraz da gözetilmesine ihtiyacımız var.
8: Platformda çocuk evlerinde kalan gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek verilmesi, yaşlılara yönelik sanat ve müzik gibi kültür etkinliklerinin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler gibi birçok hizmet yer alıyor. Program sonunda iyilik gönüllülerine plaket verildi.
0: Kabak kemane Anadolu'nun en eski sazları arasında. Balıkesir'de düzenlenen kamp, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için birçok usta sanatçıyla gençleri de bir araya getirdi. Enstrümanın yalnızca ezgileri değil, usta çırak geleneği de yaşatıldı.
2: Kabak kemane yüzyıllardır Anadolu'nun ezgilerini taşıyor. Şimdi ustaların elinden genç kuşaklara aktarılıyor.
10: O kadar duygulandım ki çocuklar bilinçlendikleri andan itibaren kültürümüze akmaya başlıyorlar çocuklar. Onun için halk müziğimiz inanın kesinlikle ölmeyecektir.
2: Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen kabak kemane ve müzik kampı farklı kuşakları aynı ezgide buluşturdu. Usta çırak geleneği 4 gün boyunca yeniden hayat buldu. Konservatuar öğrencilerinden yeni başlayanlara, usta icracılardan enstrüman yapımcılarına kadar onlarca müzisyen bir araya geldi.
11: Bu kadar kemane çalan kişi daha önce hiç bu kadar kalabalık bir araya gelmemişti.
12: Kabak kemaneyi ilk kez elime aldım. Gençlerin enerjisi muhteşem. Geleceğe karşı umutlarımızı güzelleştiren bir kamp oldu.
2: Atölyelerde hem kabak kemanenin nasıl çalınacağı hem de nasıl yaşatılacağı konuşuldu. Yöresel icra biçimleri, repertuar ve enstrüman yapımı ele alındı.
13: Yaklaşık 5 yıldır kaba kemane çalıyorum. Hedefim kendimi sürekli daha üst seviyelere çıkarmaya çalışmak.
2: Kampın her yıl düzenlenmesi, ilerleyen yıllarda ise uluslararası müzisyenleri de buluşturması hedefleniyor.
0: ...2026-2027 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri devrede. Peki bu yeni önlemler neler? Neden bu tedbirlere ihtiyaç duyuldu? Bu konuya bir parantez açıyoruz. Haberimize de veda edelim.
14: Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara turnike sistemi kuruldu.
15: Yeni eğitim öğretim yılı başlarken okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Okullarda birçok nokta mercek altında.
14: Güvenlik önlemlerinin artmasının nedeni 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket pompalı tüfekle sabah saatlerinde okula gitmişti. 19 yaşındaki Ömer Ket öğrencilere ve görevlilere ateş açtı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralıların 10'u öğrenci, 4'ü öğretmen, biri polis memuru ve biri kantinciydi. Bu olayın hemen ertesi günü Kahramanmaraş'ta da benzer bir olay yaşandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli öğle saatlerinde okula gitti. İki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırıda öğrencilerini korumak isteyen bir öğretmenle 3 çocuk hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan daha sonra hayatına son verdi. Saldırının ardından İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
16: Anne babalar da çok daha tedirgin, çocuklarına çok fazla tebliğlerde bulunuyor. Çocuklar da daha alarmdalar. Yani ufacık bir şey olduğu zaman daha büyük bir olay olacak mı, başlarına bir şey gelecek mi diye kaygılar yaşıyorlar.
14: Bu sürecin ardından okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı.
17: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
14: Okul giriş çıkışları sıkı denetim alındı. Turnike sistemi kuruldu.
15: Okul kapılarındaki güvenlik artık bu noktadan, yani turnikelerden başlıyor. Öğrenciler kartlarını okutarak okula girerken yabancı ve yetkisi olmayan kişiler bu hattı geçemiyor. Böylelikle hem öğrencilerin giriş çıkışları anlık olarak kayıt altına alınıyor, hem de yabancı kişilerin okula girmesi önleniyor.
18: Turnike sistemi öğrencilerin hem takibi açısından devam devamsızlığı da takip etmek esasında bu işin bir parçası. O da hani bu güvenlik önlemleri açısından son derece önemlidir. Tabii ki dışarıdan girecek yabancıları önleme konusunda bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki içerideki şeyi takibi de denetimi de güvenlik öneminde farklı bir şekilde yapmak gerekiyor.
19: Giriş çıkışlara şey koydular, bu hani geçiş sistemi turnike koydular. İyi oldu. İçimiz rahatladı. Bu tedbirler yeterli mi bilmiyorum ama yine de caydırıcı olacağını düşünüyorum.
14: 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla okul çevresi ve giriş çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusu ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
20: Bence iyi bir şey, olması gereken bir şeydi. Öğretmenlerle randevu alıp ona göre gidiyoruz. Veli olarak öyle gidiyoruz. Bence mantıklı.
16: En azından okulların elinde şöyle bir tablo olacak. Yani hangi veliyle biz görüşebilmişiz, hangi çocuğun ailesinden hiç haberdar olamamışız, hangisinin ilgisi daha yüksek. Tabii o verilere ulaştıktan sonra irtibatın az olduğu, etkileşimin az olduğu çocuklar ve aileleriyle okulun, yine rehber öğretmenlerin aracı olarak etkileşimde olması önemli.
14: Bir diğer önemli güvenlik tedbiri ise Okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları aktif hale getirildi. Kör noktalar aydınlatıldı.
15: Yeni uygulamayla birlikte okullarda birçok noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Koridorlar, okul bahçeleri ve giriş çıkış noktaları kurulan kameralarla anlık olarak takip ediliyor. Bu önlemle olası risklerin en azı indirilmesi hedefleniyor.
18: Okul bölgelerinin, çevrelerinin denetlenmesi tabii ki güvenlik güçlerinin sorumluluğu içerisinde. Bu da olayın bir parçası esasında. Yani çevre güvenliği, okul giriş çıkışının güvenliği ve okul içi güvenliği, bunları bir bütün olarak bakacağız.
14: Uzmanlara göre önlemlerin yanı sıra aileyle okul işbirliği de kritik önemde.
18: Öğretmen, ebeveyn ve okul işbirliği son derece önemli. Yani öğrencinin davranışlarının takibi, öğrencinin devamsızlığının takibi, öğrencinin motivasyonunun takibi, öğrencinin ders esnasındaki davranışlarının takibi burada son derece önemli.
16: Aile, okul, öğrenci. Burada gerçekten bu üç bacağın birbiriyle iletişim halinde olması, birbirinden haberdar olması çok önemli. Okullardaki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bu tarz olaylarda çok hayati önem taşıyor.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım diyor Bekir Sıtkı Erdoğan. Burada gayrı artık anlamında. Bu sözcük gayri ile karıştırılabiliyor. Gayri başka, diğer anlamına geldiği gibi sözcüklere olumsuzluk anlamı vermekte de kullanılır. Ben elimden geleni yaparım. Gayri gerisini siz bilirsiniz. Bizim buralara taşındınız, sık sık görüşürüz gayri. Şimdi de hayli fazla olan olumsuzluk ön iki durumundaki sözcüklerin kimisine bir göz atalım. Gayri ahlaki, ahlaka aykırı. Gayri ciddi, ciddi olmayan laubali, ciddiyetsiz. Gayri ihtiyari de istemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak anlamında. Gayri insani, insanlık dışı. Gayri kabili itiraz, karşı çıkılamayacak kadar kesin. Gayri kabili kıyas, karşılaştırılamaz, ölçülemez, bambaşka. Gayri kafi, yetersiz, yetmez. Gayri kanuni, yasa dışı. Gayri memnun, memnun olmayan, hoşnutsuz, küskün, sızlanan. Gayri menkul, taşınmaz, menkul de taşınabilen mal anlamında. Gayri mesul, sorumsuz. Gayri meşru, yolsuz, yasaya veya töreye aykırı. Bir de evlilik dışı anlamında kullanılıyor gayrimeşru. Gayrimuntazam, düzensiz, dağınık, gelişi güzel. Gayrimümkün, olanaksız, olamaz, imkansız. Gayrimünasip, uygunsuz, yakışıksız, yaraşmaz. Gayrimüslim, Müslüman olmayan kimse. Gayrimütecanis, ayrı cinsten, bağdaşamaz, karışmamış. Çünkü mütecanis, homojen demek. Gayrinizami, düzenli olmayan, düzensiz. Gayri resmi, devletin koyduğu kuralların dışında kalan. Gayri safi, karışık, katışıksız. Gayri safi milli hasıla var bir de, bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri. Gayri samimi, malum içten olmayan, samimiyetsiz. Gayri sıhhi, sağlıklı olmayan, sağlıksız. Gayri tabii, doğa dışı, doğaya aykırı, olağan dışı, acayip. Hayattaki bütün dileklerinizin gayri mümkün, yani olanaksız olmaması dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Toplumlar için demokrasinin, sağlıklı işleyen toplumsal yapıların, güçlü bireylerin ve benzer konuların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle sağlıklı şekilde bilgi edinen bireylerin ve yine sağlıklı ve güçlü şekilde işleyen bir toplum için ne kadar vazgeçilemez olduğunu da biliyoruz. İşte tam böylesi bir tespiti temel sayıyorken Avustralya'da yer alan bir araştırmanın beni çok düşündürdüğünü söylemeliyim. Dikkatinizi çekmek isterim. Avustralyalı bilim insanlarının yakın dönemde tamamladığı bir araştırmaya göre gençlerin %40'ından fazlası

0: artık haberleri yapay zekadan almaktalar. İşte bu sonuç beni hem gazetecilik mesleği hem sağlıklı şekilde bilgi edinen bir toplum ve diğer farklı boyutlar açısından çok düşündürdü. Bu haftaki programımızda da bu konuya ve araştırmaya odaklanmaya karar verdim. Neredeyse dünyanın tümünde haber tüketim alışkanlıkları, internet kullanımının yaygınlaştığı son 30 yıl boyunca değişim göstermiş durumda. Ailelerin kahvaltıda gazete sayfalarını paylaştığı ya da akşam saat 8'deki o ajansı ya da televizyon haberlerinin etrafında toplandığı günler çoktan da geride kaldı. Avustralya'da Batı Sydney Üniversitesi, Canberra Üniversitesi ve Queensland Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri Tanya Notley, Yi Yong Lee ve Michael Dezuani özellikle gençlerin haberlere nasıl ulaştığını anlamak amacıyla 2017'den bu yana medya kullanım alışkanlıklarını takip etmekteler. Özellikle son dönemde gençlerin bir kısmının geleneksel mecraları ve sosyal medya kaynaklarını daha az kullandığını, bunun yerine arama motorları gibi platformlar ve yapay zeka gibi araçlar sayesinde sunulan yapay zeka özetlerinden haber aldıkları tespit edilmiş durumda. Elbette bu noktada gençlerin artık haberlere ilgi duyup duymaması temel bir boyut olarak yer almakta. Adını paylaştığım araştırmacılar her 3 yılda bir en az 1000 gençten anketlerine katılmalarını istiyorlar. Katılımcıların Avustralyalı gençlerin çeşitliliğini yansıtmasını sağlamak amacıyla da yaş, konum, cinsiyet ve ebeveyn eğitim düzeyi gibi kriterlere dayalı kotalar uyguluyorlar. 2026 yılı çalışma sonuçları gençlerin haber takibi alışkanlıklarında önemli bir değişim olduğunu ve özellikle 10-16 yaş grubundaki gençlerde genel bir düşüş yaşandığını göstermekte. Kısacası habere ilgi kan kaybetmekte. Araştırmanın farklı boyutlarında hemen hemen her gösterge bazında gençlerin haberlere olan etkileşiminin 2023'teki bir önceki çalışmalarına kıyasla azaldığı görülmüş durumda. Ve en önemlisi bu sonuçları dünyada birçok ülke ile de eşleyebileceğimizi düşünebiliriz. Dünyada yaşanan bir gelişmeyi duyduktan sonra konuyu araştırmaya devam ettiğini belirten gençlerin oranı %70'den %59'a gerilemiş durumda. Haber takibi için sosyal medya hesaplarını kullananların oranı %41'den %29'a düşmüş. Haber sitelerini veya uygulamalarını kontrol edenlerin oranı ise %38'den %33'e inmiş durumda. Zaten düşükken çok daha düşük bir duruma. O halde eğer gençler bir şekilde haberleriyle ilgiliyse diyelim, haberleri nereden alıyor diye de düşünmemiz gerekiyor. 2017'den bu yana yapılan 4 çalışmada da aile hem çocuklar hem de gençler için en yaygın ve en güvenilir haber kaynağı olmaya devam etmiş durumda. Kısacası gençler haberleri ailelerinden alıyorlar. Ancak çocuklar ergenlik çağına girdikçe başka kaynaklara da yönelmekteler. Sosyal medya ilk çalışmadan bu yana gençler için yaygın bir haber kaynağı haline gelmiş durumda. Kullanım oranı 2017'de %53 iken pandeminin ilk dönemlerine denk gelen 2020'de %61'e çıkmış durumda. Ancak bu eğilim daha sonra tersine dönüveriyor ve 2026'da %41'e geriliyor. Yaşanan bu son düşüşün özellikle Avustralya gibi ülkelerde son dönemde çok dikkat çeken sosyal medya yasağıyla ilgili olması da muhtemel olarak görülmekte. Ancak farklı konular ve değişkenler ne olursa olsun son dönemin en çarpıcı gelişmesi yapay zeka ile ortaya çıkıyor. Artık bir haber kaynağı olarak yapay zeka gerçeğiyle yüzleşir duruma geliyoruz. Araştırmacıların son çalışmasında yani 2026 çalışmasında gençlere haber alma amacıyla yapay zekayı kullanıp kullanmadıklarını ilk kez sormuşlar. Şimdiden 10-12 yaş arası çocukların %28'i haberlerle ilgili bilgi edinmek için sıklıkla ya da ara sıra bir yapay zeka aracı kullandığını belirtirken bu oran 13-17 yaş arası gençlerde %41'e çıkmış durumda. Bu kullanım haberlerin yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri yoluyla ya da yapay zeka araçlarına doğrudan soru sorarak, örneğin Nepal'de neler oldu gibi sorular yazarak gerçekleşebilmekte. Bu durum, yapay zeka araçlarını gençlerin aktif bir şekilde haber arama yöntemleri arasında en yaygın ikinci seçenek haline getirmiş durumda. Ama gittikçe gücü de artmakta. Ayrıca bu yöntem haber web siteleri veya uygulamalarıyla aynı seviyede olup, çok dikkat çekici şekilde sosyal medya, televizyon ve radyonun da önünde yer almakta. Haber alma amacıyla yapay zekanın bu denli yaygın kullanımı, özellikle de yapay zekanın zaman zaman hatalı ya da yanlı olabildiğinin bilindiği düşünüldüğünde, gençlerin okullarda ya da farklı benzer ortamlarda bu tür bir haber etkileşimine hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirmekte. Hatta burada da bir kere daha medya, haber ve yapay zeka okuryazarlığı gibi konuların önemi ortaya çıkmakta. Tüm bu gelişmeler olup biterken eğitim sistemlerinde, okullarda ya da bir takım kurslarda ya da yan etkinliklerde bu konulara yönelik bir şeylerin yapılıp yapılmadığı da önem kazanmakta. Avustralya özelinde umut verici bir şekilde gençlerin %60'ından fazlası geçtiğimiz yıl okullarında bir haber konusunu sıklıkla ya da ara sıra ele aldığını ifade etmekte. Ancak gençlerin sadece 1/4'ü kendi haber içeriklerini nasıl yazacaklarını ya da üreteceklerini öğrenmiş durumda. Bu durumun Türkiye'deki karşılığı konusunda ise henüz bir veri bulunmamakta maalesef. Öğrenciler kendi haber içeriklerini oluşturma süreci sayesinde kaliteli haberciliğin temel unsurlarını, yani olguların doğrulanması, adil temsil ve cevap hakkı gibi konuları ve benzerlerini öğrenebilmekteler. Ayrıca öğrenciler haberlerin kendi ilgi alanlarıyla nasıl kesişebileceğini ve içinde bulundukları topluluklarda nasıl söz sahibi olabileceklerini de bu sayede kavrayabilmekteler. Uzun yılları aşan araştırmalar haberlerle etkileşimin ve sivil katılımın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermekte. İnsanlar toplumsal meseleler ve olaylar hakkında bilgi sahibi olduklarını hissettiklerinde tepki verme ve harekete geçme olasılıkları daha yüksek olmakta. Araştırmacıların çalışma bulguları da bu durumu doğrulayıcı sonuçlar sunmakta. Örneğin haberlerle yoğun bir etkileşim içinde olan gençlerin %80'i yerel sorunları çözmek için başkalarıyla birlikte çalıştığını belirtirken, haberlerle düşük düzeyde etkileşimi olanlarda bu oran sadece %43. Ayrıca bu gençlerin bir davaya dahil olma ve gönüllü faaliyetlerde bulunma olasılıkları da çok daha yüksek çıkmakta. Çocuklar ve gençler de tıpkı diğer herkes gibi içinde yaşadıkları topluluklar ve toplumlar hakkında bilgi edinme hakkına sahip. Ayrıca kendilerini etkileyen konularda gençlerin sesinin yetişkinler tarafından duyulması demokrasiler açısından da büyük önem taşıyor. Bu ihtiyacı karşılamak adına aileler ev ortamında haberler üzerine yapılan tartışmaları destekleyebilir, haber kuruluşları ise gençlerin haberlerdeki temsilini arttırabilir. Öte yandan okullar haberlerin önemine dikkat çekebilir ve gençlere hem haberlerle etkileşim kurma hem de kendi haberlerini üretme fırsatları sunabilirler. Okullar ayrıca yapay zeka tarafından üretilenler de dahil olmak üzere farklı haber türlerinin beraberinde getirdiği faydalar ve riskler üzerine yapılacak tartışmaları da olanak sağlayabilir. En kısa ifadesiyle bir kere daha medya okuryazarlığının farklı boyutları çok dikkat çeken biçimlerde toplumu inşa edecek gelecek kuşaklar adına çok daha işlevsel hale getirilebilir. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
3: BBVA. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek. Sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor. Sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Müzik arası.

0: Mutlu akşamlar, 19 bülteni ile karşınızdayız. Bugün 12 Eylül darbesinin 46. yılı. Ankara'da 12 Eylül'e dair gelen mesajlarla bültenimizi açıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbeler destekliğe uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
2: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için savcı kontrolünde adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu bir heyet tarafından mezar açıldı. Mezardan alınan örnekler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
3: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fetih kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yeri inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak. Aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.
4: 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler adli tıp kurumuna gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakları da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu'nun dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Ankara, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük insansız hava aracı saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının da takdir edildiği belirtilen açıklamada, Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuruyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği de vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen Amerikan Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek diye konuştu. Trump'ın ziyaretine tepki gösteren İrlandalılar protesto gösterisi yaptı. ABD Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
5: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
1: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı'yla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu, bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
5: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
0: Orta Doğu krizine geçelim. Arap Yarımadası'nda dünya petrol arzını etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu-Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor.
6: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik Doğu-Batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı. Eyvah. Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babul Mendeb Boğazı'nda stratejik konumdaki Meyyun Adası'nda da kontrolü sağladı. Meyun Adası Babülmendep'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
0: Yemen'de yıllardır süren savaşın en güçlü aktörlerinden biri Husiler. İran'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak görülen örgüt, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki saldırılarıyla da yeniden dünya gündeminde. Peki Husiler kim, nasıl ortaya çıktılar ve Yemen'in önemli bölümünü nasıl kontrol eder hale geldiler? İşte İran destekli Husilerin dini bir hareketten bölgesel bir güç haline uzanan hikayesi.
7: Ensar Allah ismiyle tanınıyor, İran'dan destek alıyorlar. Husiler, Gazze Savaşı ile birlikte Filistin'e destek için uluslararası ticaret gemilerine saldırılarıyla gündeme oturdu. Bu saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hedefi haline geldi. 1990'lı yıllarda Şiilerin bir kolu olan Zeydiliği savunmak amacıyla ön plana çıkmaya başladılar. Yemen'in kuzeybatısındaki Saada bölgesinde etkililerdi. Adlarını Zeydiliğin en önemli isimlerinden Hüseyin Bedrettin el-Husi'den alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesiyle Husiler, Amerikan karşıtı gösterilerle gündeme gelmeye başladılar. Hedeflerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği Yemen hükümeti de vardı. Dönemin devlet başkanı Abdullah Salih'i yolsuzlukla suçluyorlardı. Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm sloganlarıyla dikkat çektiler. Bu dönemde dini hareketleri silahlı bir isyana dönüştü. Hükümet güçleriyle çatışmaya başladılar. Liderleri Hüseyin Bedrettin el-Husi 2004'te hükümet güçleri tarafından öldürüldü. Husiler 10 yıl sonra 2014'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği dönemin Yemen Devlet Başkanı Abid Robbo Mansur Hadi 2015'te Suudi Arabistan'a kaçmak zorunda kaldı. Yemen'de yıllarca sürecek iç savaş başlarken Husiler uluslararası toplum tarafından da daha tanınır hale geldi. İç savaşta Husilere İran destek verirken Yemen hükümetinin arkasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçlerine askeri destek sağlıyordu. Husiler bu dönemde ülke sınırlarını aşan drone ve füze saldırılarıyla manşetlere oturdu. En çok ses getireni 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıydı. Suudi Arabistan'ın petrol üretimi sekteye uğradı. Petrol fiyatları arttı. Husiler bir yıl sonra bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye düzenlenen drone saldırısında 3 kişi öldü. Yıllar süren savaşın ardından Suudi Arabistan Husileri yenilgiye uğratamayınca müzakere masasına oturdu. Husiler halen başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzeyini kontrol ediyor. Kızıldeniz kıyıları da kontrolleri altında. Yemenlilerin büyük bir bölümü Husilerin yönetimi altında yaşıyor. Husiler vergi toplayıp para da basıyor. Birleşmiş Milletler'in 2010 verilerine göre destekçilerinin sayısı 100 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Bunların içinde silahlı milisler de bulunuyor. Husiler silahlı bir gruba dönüştükten sonra kendilerine rol modeli olarak Lübnan'daki Hizbullah örgütünü seçti. 2014'ten beri Hizbullah'tan askeri eğitim aldıkları söyleniyor. Husiler, Hizbullah ve Hamas'la birlikte kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin parçası olarak tanımlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, İran'ı Husilere drone ve füze sağlamakla suçluyor. Husiler, Gazze Savaşı'yla yeniden gündeme oturdu. Kendilerini Filistinlilerin savunucuları olarak tanımlayan Husiler, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef almaya başladı. İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri bir kargo gemisini de ele geçirdiler. Başka ticari gemilere de drone ve balistik füze saldırıları düzenlediler.
8: NTV Radyo. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
9: Merhabalar. Bu hafta konumuz kurutmalar. Şimdi kurutma deyince neyi kurutuyoruz diyeceksiniz. Evet, meyveden sebzelere kadar, otlara kadar biz aslında her şeyi kurutuyoruz. Anadolu tam bir kurutma cenneti. Her türlü meyveyi kurutuyoruz ve bütün dünyaya da satıyoruz. Mesela Malatya, geçenlerde Malatya'daydım. Gerçekten Malatya'nın kuru kayısısı dünyada birinci. Aydın'ın inciri, o da dünyada birinci. Bunlar bütün dünyada nam salmış. Gerçi Aydın'ınki İzmir adıyla anılıyor ama yerel adıyla anılan kurutmalıklarımız. Ama tabii kurutmalık deyince bir de Gaziantep mutfağına bakacaksınız. Yeşil tüylü acurlar, haylan kabağı gibi fil dişi beyazı kabaklar, patlıcanlar, biberler, bunların hepsi kurutuluyor. Bu arada mesela domates kurusu. Domates kurusu aslında ben çocukken çok hatırlamıyorum. Daha bölgesel olarak vardı. Fakat şu anda dünyanın en büyük domates kurusu ihracatçılarından biriyiz. İzmir civarında domates kurusunun alası yapılıyor. Hatta geçenlerde Amerika'da bir baharat sitesine girdim. Domates kabuğu kurusu toz haline getirilmiş, menşei olarak İzmir Türkiye'ye gösterilmiş. Evet, sadece domatesi kurutup satmıyoruz, aynı zamanda kabuğunu da kurutuyoruz, onu toz yapıyoruz ve tuz gibi satıyoruz. Tuz gibi toz. Şimdi bu kurutmalıklar son derece önemli. Dediğim gibi Anadolu'nun kadim kültürü. Hatta kurutmalara güneşte saklamakta diyebiliriz. Böyle askı şeklinde fileler falan da satılıyor. Çünkü aslında kurutmayı yaparken tabii ki evde de yapabiliriz. İlla ki güneşte yapmak zorunda değiliz. Hatta bazen gölgede yapmak daha iyi sonuç verir. Fakat tabii ki sinekler. Sineklerden, börtü böcekten, hele dış mekanda eğer böyle teraslara falan serdiyseniz, bahçeye serdiyseniz ya da bizde Anadolu'da kerpiç evlerin toprak damına mutlaka serilir. Şimdi oralarda da tabii havadan gelen her türlü tehlikeye açık kurutmalar. Onun için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yani işte kuşlar pisleyebilir, kediler aralarda dolaşabilir, toz olabilir tabii ki ve tabii ki de sinekler. İlla ki gelirler. Şimdi Anadolu'da her yerde değişik kurutma teknikleri var. İpe dizilerek kurutma da aslında bazen Anadolu'da evlerin en güzel böyle pencereleri asılmış biberler olsun, en güzel görüntülerden birini oluştururlar. Ama mesela aklımıza gelmeyen kuruluklar da var. Mesela bamya kurusu Amasya'nın, ya da gene Antep'e gideceğim. Antep, Kilis gibi bölgelerde yabani semizotu pirpirim kurusu. Evet, kuruluklar gerçekten çok çeşitli ve aslında da çevreyi koruyucu, hiçbir şekilde elektrik veya başka bir şey sarf etmeden gerçekten de yazın güzelliklerini kışa taşımak için ideal bir yöntem. Üstelik de çok lezzetli ve sağlıklı tabii.

meyve de özellikle dünyada birinciyiz. Malatya'nın kayısısını anmıştım. Aynı şekilde Aydın'ın inciri. Ama bizim muhteşem bir üçlümüz var ki onun üçüncü ayağı Sultaniye üzümünden yapılan kuru üzüm. Özellikle Noel zamanında yurt dışında, Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da çok aranır. Kuru üzümü hatta bizdeki sultaniye üzümünden yapıldığı için, yani sultanlara layık ince kabuklu, çekirdeksiz, bal gibi tadı olan, işte o isim aslında pek çok ülkeye geçmiş. Mesela Almanlar Sultaninen derler. İngilizce'de de sultane üzümü olarak geçer. Şimdi tabii İzmir'in bu sapsarı, altın gibi kuru üzümü aslında sadece İzmir dememek lazım. Çünkü büyük bir miktarı Manisa'da yetişiyor. Manisa özellikle Alaşehir, sultaniye bağlarıyla dolu. Kilometrelerce uzanan uçsuz bucaksız bağlar var. Fakat kuru üzüm deyince bizim coğrafyamız o kadar zengin ki çeşit çeşit kuru üzüm var. Mesela besne üzümü var, siyah kara üzümler var, kuş üzümü var, küçücük dolmalara kullandığımız. Yani çeşitlerimiz çok bol. Ama kara üzüm deyince önümüzde gerçekten büyük bir dünya açılıyor. Kilis karası üzümü, ki horoz karası da derler, Antep karası, tabii Malatya tarafına gidince köhne üzümü, hatta bazıları böyle salkım salkım bütün olarak kurutulur. Yani aslında Kilis'ten başlayın, yukarı Gaziantep, Adıyaman, Malatya'ya doğru bir hat çekin. O gerçek bir böyle üzüm cenneti ve işte orada gerçekten üzüm kurularının her türlüsü var. Şimdi Adıyaman'da besni üzümü diyoruz, işte Antep karası diyoruz, Kilis karası diyoruz. Hele hele Malatya'ya doğru çıkınca salkımıyla kurutulan üzümler, özellikle de o Arapgir köhne üzümü, bunlar ayrı bir dünya. Şimdi bu üzümlerin dünyada da enteresan aslında yansımalarını gördüm. Tabii bilen biliyor, bunları ismiyle arayanlar var. Fakat ismiyle arayan deyince size çok komik bir anımı söyleyeyim. 2007 yılında ilk defa Oxford Sempozyumuna gitmeye başlamıştım. Yemek üzerine düzenlenen ve ertesi yılda giderken orada tanıştığım insanlara işte gelecek yıl size ne getireyim falan diye soruyorum. Bunlardan biri Phil Edison. Kan yapan üzüm diye bana tane tane telaffuz etti. Ben şaşırdım nasıl böyle biliyor diye. Çünkü kan yapan üzüm diye öyle satılır hakikaten. Malatya pazarında falan her yerde görürüz. Kan yapan üzüm diye adamın beynine kazınmış. Çünkü Phil Edison aslında bir inşaat mühendisi. 1970'lerin başında birinci köprünün inşaatında çalışmış. Köprü de 1973 yılında açılmıştı hatırlarsanız. Ondan önce İstanbul'un iki yakası arasında trafik yoktu. Köprü ilk defa 1973 yılında açıldı. Phil Edison da inşaatında çalışmış. Fakat Oxford Sempozyumunda düzenleyicilerinden, çünkü tam bir yemek meraklısı ve yemek üzerine araştırmaları var. Tayland olsun, Arap Emirlikleri olsun, Türkiye olsun, çeşitli yerlerde yaşamış ve hepsinde yemek kültürünü çok detaylı araştırmış. Türkiye'den de aklında kalan kan yapan üzüm olmuş. Kuru meyve deyince evet, kayısı, incir, üzüm üçlemesi muhteşem ama erikleri unutmayalım. Gerçekten de Türkiye aslında erikler konusunda da bir cennet ve çok enteresan, aslında bazılarını pek de bilmediğimiz erik çeşitleri kurutuluyor ama mürdüm eriği esas. Şimdi bir de sarı erik vardır. Sarı erik kurusu çekirdekli de olabilir, çekirdeksiz de. Genellikle bazıları çok da ekşi olabilir. Onlar da ayrılır zaten. Yani daha ekşi veya tatlı olanlar vardır. Şimdi baktığımız zaman bölgesel çeşitlere de Kastamonu'nun Üryani eriği bambaşka bir erik. Şimdi Kastamonu'da ala erik denilen bir tür var. Aslında daha tombulcanı kırmızı bir erik gibi bu. Fakat bunlar suya batırılıyor, kaynar suya batırılıyor, kabukları soyuluyor ve o şekilde kurutuluyor. Üryani adı da oradan geliyor. Yani üryan çıplak, kabuğu soyulmuş. Genellikle, gene ben bir incire ve üzüme de döneceğim, çeşitli yöntemler var kurutmak için. Mesela bir bandırma yöntemi var.
Özellikle incir kuruturken bakır kazanda kaynar suyla bir odun külüyle bir küllü su kaynatılır. İçine de birazcık tuz, kaya tuzu tabii ki ve kekik veya defne yaprağı atılır. Kekik çok yaygındır mesela çünkü hem kekiğin hem defne yaprağının koruyucu özelliği var. Ama birazcık da o kekik de tabii tadına bir katkıda bulunur. İncirler bu suya banılıp ondan sonra sergiye konduğunda daha güzel kurur. Üzümde de genellikle bandırma potasyumla oluyor. Bir potaş denilen bir karışım hazırlanıyor. Birazcık da zeytinyağı konuyor. Ve üzümler salkım salkım bunlara batırılarak önce sergiye konuluyor. Sonra ayıklanıyor. Böyle uzun bir proses. Tabii kurutmalarda toprağa temas da çok önemli. Toprağa temas olmaması lazım. Hani hep konuşulur ya aflatoksin oluşumu diye. İşte o topraktan küf sporlarının meyvelere veyahut da sebzelere geçmesiyle oluşuyor. Yani sadece yere bir yaygı koyarak değil, aslında biraz böyle zeminden yükseltilmiş tahta sergiler üzerinde hava alan fakat bir taraftan da topraktan uzaklaştırılmış sergilerde gene bir yaygı üzerine yayarak kurutmak en geçerli yöntem. Tabii gece nemi de çok önemli. Çünkü gece nemi de tekrar böyle yoğuşmayı sağlayabiliyor ve nem oluşuyor. Nem de tabii küfü getiriyor. Dolayısıyla aslında kurutmalarda dikkat etmemiz gereken yöntem tamamen nemi hızlıca uzaklaştırmak meyveden veya sebzeden ve bunun için de işte bu bandırma yöntemleri önemli. Çünkü kaynar suya batırılınca mesela erikte, Kastamonu, Üryani eriğinde olduğu gibi işte orada meyvenin etrafındaki mumsu tabaka da aslında alınmış oluyor. Üzümlerdeki bandırma yöntemi de aynı şekilde meyvenin üzerindeki o mumsu tabakayı bir an önce uzaklaştırıp meyvenin kendisini açması ve kuruması, dolayısıyla suyun uçup gitmesi.

0: Üzüm incir kayısı, oradan eriklere geçtik ama arada bir not düşeyim. Bodrum'un kavruk inciri vardır ki onu unutmayalım. Gavrik incir derler. Harikadır çünkü fırında fırınlanır. Bu da bir kurutma yöntemi. Aslında içine badem doldurulup sonra fırında kurutulduktan sonra adeta karamelize bir hal alıyor. Ondan sonra da bir de susama banılıyor. Tam bir böyle atıştırmalık harika bir yemiş oluyor. Aslında bu tür şeyleri biz fırında kendimiz de yapabiliriz. Evet, fırında kurutma yönteminde aslında dikkat etmemiz gereken göllenme ve fazla nemlenme olmasın. 60-70 derece gibi düşük bir sıcaklık hiçbir zaman 80'in üstüne çıkmamalı derece. Fanı kullanırsanız aslında daha da düşük bir sıcaklık yeterlidir. Yoksa aksi takdirde hafif bir karamelizasyon başlayabilir ya da daha doğrusu pişme başlar. Çünkü 100 derece zaten suyun kaynama derecesi, pişme başlıyor. Dolayısıyla fırında ne kurutuyorsanız, ister meyve olsun ki mesela kuru erikleri, mürdüm erikleri kurutmanın tam zamanı, çekirdeklerini çıkarıp şöyle göbeklerini yukarı doğru verip şöyle bir kağıt üzerinde tepsiye koyup pekala evde kurutabilirsiniz. Sonra belirli bir kurutmadan sonra işte bu gavrık incir gibi içine bir şeyler doldurup ondan sonra tekrar bir kurutmaya alabilirsiniz. Son derece aslında yaratıcılığa açık. Tabii bu bandırma yöntemini de kullanabilirsiniz. Bandırma derken mesela işte kaynamış biraz alkali suya, küllü su zaten onun için yapılıyor. Kekikle de bir tatlandırıp öyle batırıp çıkarabilirsiniz meyveleri. Bir de evde öyle deneyebilirsiniz. Tabii sebzeler de aynı şekilde fırında kurutulabilir. Ben yıllarca ve yıllarca domates kurusunu fırında yaptım. Akşamları koyuyordum mesela, fırının kapağını da bir azıcık açık bırakıyordum. Bir böyle bez parçası koyup araya ve o şekilde sabaha kadar kuruyordu. Ya da 3-4 saat diyelim. Sonra dışarı çıkarabilirsiniz. Burada işte en önemlisi, tabii domates gibi bir şey çok ıslak olduğu için mümkün olduğu kadar aslında suyunu çekmek. Bunun için de birazcık kaya tuzuyla veya deniz tuzuyla tuzlamakta yarar var. Fakat o zaman da bir göllenme olacak. Aslında onu birazcık böyle kağıt havluyla falan da alabilirsiniz. Önemli olan daha alakuru, yani yarı kuru halindeyken çok uzun süre beklememesi, çünkü o zaman muhakkak küfleşme oluyor. Mesela ben dışarı çıkarıyordum bazen, dışarıda devam ediyordum kurutmaya. Ondan sonra bir bakıyordum hafif mavi mavi bir şeyler oluşmaya başlamış. İşte o zaman gitti o. Dolayısıyla kurutma yapabilirsiniz. Benim gördüğüm en ilginç kurutmalardan biri de Afyon'daydı. Dilim dilim kabakla birlikte ve biberle birlikte pirinci kurutuyordu. Çok enteresan bir şey, yani çeşnilendirerek, hani pirinç toplanır serilir, aslında eskiden öyle damlarda bulgur kurur, pirinç kurur, öyle şeyler olur ya, pirinç gelir daha henüz biraz yaştır, kuru olsa bile ayıklanır serilir şöyle bir fazla nemi gitsin diye, işte o zaman aralara böyle dilim dilim şerit şerit kabak koyuyordu ve ondan sonra bu beraber pişince çok güzel olur diyordu. Böyle birlikte karışık kurutmalar da var. Evet, orada zaten fikirler sonsuz. Yani aslında bütün sebze kabuklarını, mutfaktaki artık yiyecekleri doğrayıp doğrayıp aslında böyle işte patlıcan börkü gibi mesela kurutabilirsiniz. Kurutmaları çeşni olarak da yapmak mümkün. Son derece değişik fikirlere açık bir yöntem. Üstelik çevre dostu, enerji harcamıyor ve sağlıklı.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba, ben Ayşegül Akın. Bu programda doğanın gündemini, gökyüzünden yeryüzüne güzellikleri, sorunları, çareleri konuşuyoruz. Bugün konumuz Türkiye'nin önemli doğa alanları. Ne demek bu? Biyolojik çeşitlilik için kritik öneme sahip alanları tanımlayarak korumayı amaçlayan bir yaklaşım. İlk kez Doğa Derneği tarafından 2006 yılında Türkiye'nin önemli doğa alanları envanteri yayımlanmış. 20 yıl sonra bugünlerde bu envanter güncelleniyor. Şimdi Türkiye'de kaç tane önemli doğa alanı var? Nerede bu alanlar? İçinde neler var? Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'a soracağız. Ve bu çalışmada memelilerden kelebeklere, sürüngenlerden bitkilere birçok tür analiz ediliyor. O türlerin uzmanları bu çalışmayı yürütüyor. O uzmanlardan biri doçent doktor Ali Miroğlu da bizimle olacak. Miroğlu kız böcekleri ve yusufçuk uzmanı. Bu böceklerin özelliklerini, neden önemli olduklarını soracağız. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan bizimle. Merhaba Şafak Bey.
1: Merhabalar.
0: Şafak Bey, bir yerin önemli doğa alanı olup olmadığı nasıl belirleniyor?
1: Tamamen bilimsel çalışmalara göre belirleniyor. En temelde bir alan içerisinde hassas, tehlike altında, benzersiz türleri, yaşam alanlarını barındırıyorsa o alanı önemli doğa alanı olarak sınıflandırabiliyoruz. Bunun için belirli kriterler var elbette. Yani uzman görüşlerinde vesaire bir yere kadar imkan sağlıyor. Onun dışında tamamen yayınlanan ve elde edilen bilimsel verilere dayanıyor ve belli bir kriter sınıflandırması mevcut.
0: 2006 yılında yayımlanan ilk envanterde kaç tane önemli doğa alanı tanımlanmıştı?
1: Aslında 2006 yılındaki yayınlanan Önemli Doğa Alanları kitabı aynı zamanda dünya üzerindeki ilk ulusal envanter oldu. Ve burada ilk yayınlanan kitapta 305 önemli doğa alanı tespit edildi. Türkiye'nin hemen hemen her alanına yayılmış bir şekilde Doğa Derneği'nin web sitesinde ulaşabilirsiniz. Bazı alanlar 2'ye 3'e bölünüyor. Bazı alanlar küçülüyor, bazıları büyüyor. Bir revize ihtiyacı var. Çünkü oldukça değişken bir yapı bu alanlar. Özellikle belli bölgeler. O anlamda hani ilk etapta 305 önemli doğa alanı var diyebiliriz.
0: Peki o alanlarda analiz edilen türlerle ilgili bilgi verir misiniz?
1: Şöyle, önemli doğa alanları belli taksonlar üzerinden değerlendiriliyor. 2006 yılındaki kitapta 8 takson. Nedir bunlar? İşte kuşlar, memeliler, iç su balıkları, kız böceği, yusufçuklar, odanatlar yani, amfibi ve sürüngenler, bitkiler, kelebekler. Bu 8 takson üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Ve buradaki değerlendirilen türlere göre, elde edilen verilere göre de bu alanlar belirleniyor. Yani bu önemli doğa alanların içerisinde bu taksonlara ait tehlike altındaki hassas, benzersiz, çok az sayıda kalmış endemik türler yaşamış oluyor. Tabii her alanda bu 8 taksonun öncüleri yok. Sadece aslında bir türün, birkaç türün o bölgede yayılış göstermesi, bulunması, o alanın önemli doğa alanı olarak ilan edilmesi açısından yeterli. O anlamda tabii en geniş dağılım elbette bitkiler üzerinde. Çünkü Türkiye bitkiler açısından oldukça önemli bir konumda. Yani sadece Türkiye'de yaşayan binlerce bitki türümüz var. O yüzden en çok önemli doğa alanlarının içerisinde bulunan taksonların başında bitkiler geliyor. Devamında tabii diğer pek çok hassas canlı da yine bu önemli doğa alanların içerisinde mevcut.
0: Şimdi güncelleme çalışması yapılırken yeni türler eklendi mi?
1: Evet, 2006 yılındakinden farklı olarak yumuşakçalar taksonunu da ekledik. Çünkü yumuşakçalar özellikle ıslak çayırların ve hassas olan bu ekosistemlerin en önemli göstergelerinden, indikatörlerinden. O yüzden o bölgede yaşayan ıslak çayırların korunması aynı zamanda buradaki yumuşakçaların da korunması anlamına geliyor. Çok geniş bir veri tabanına sahip olmuş durumdayız. Birçok uzmanımızın katkısıyla tabii.
0: Peki bu önemli doğa alanlarının yeri, neden önemli oldukları, orada hangi türlerin bulunduğu ilan ediliyor mu? Mesela o bölgede yaşayanlar bunu biliyor mu? O alanlara giriş çıkış kısıtlaması oluyor mu? Nasıl korunuyor o alanlar? Bu konuda bilgi verir misiniz?
1: Tabii. Yani aslında bizdeki korunan alan ya da resmi korunan alan statülerinden biraz farklı önemli doğa alanları. Çünkü önemli doğa alanları dediğimiz ya da bu saydığım biyoçeşitlilik üyeleri bir yerde insanla zaten etkileşim içerisinde. Yani insandan tamamen uzak, tamamen izole şekilde yaşamıyorlar. Yani günümüzde de zaten görüyoruz. Yaban hayatı ve insan birçok yerde etkileşim içerisinde. O anlamda insanın alanın içerisinde olup olmamasından ziyade nasıl bir faaliyette olup olmadığı önemli. Önemli doğa alanlarında. O yüzden önemli doğa alanların etrafı herhangi bir korunan alan gibi kapalı değil. Herhangi bir giriş yok vesaire. Yani herhangi bir insan önemli doğa alanları içerisinde zaman geçirebilir. Oradaki türleri görebilir ve o alan içerisinde faaliyetlerini ekolojik bir şekilde sürdürebilir. Dünya üzerinde de zaten benzer yaklaşımda koruma kullanma dengesinin gözetildiği ve ekolojinin ve biyoçeşitliliğin korunmasının önde olduğu bir koruma yaklaşımı ve önceliklendirme yaklaşımı önemli doğa alanları. Çünkü dediğim gibi bilimsel verilere dayalı olduğu için biyoçeşitliğin hareket alanını da kapsıyor. Sadece bulunduğu üreme alanını ya da beslenme alanı değil, bütün etrafında etkileşim içerisinde olduğu alanı da kapsıyor. O yüzden daha geniş sınırlara sahip.
0: Örnek verebilir misiniz? Bir de şunu merak ediyorum. Bu alanlardan birine girenleri bilgilendiren mesela bir tabela olacak mı?
1: Tabela yok. Bu alanlar aslında örnek veriyorum bir şehrin içerisinden geçen ve içerisinde endemik balıkların, iç su balıklarının yaşadığı bir dere sistemi olabiliyorken bir yandan 3000-3500 metredeki yüksek dağ bozkırlarının olduğu alanlar da olabilir. Yani çok çeşitli bir ekosistemlerden bahsediyoruz. Her bir yere bir tabela koymak, bilgilendirici levha koymak biraz imkansız ve aslında çok da öncelikli değil açıkçası. Artık hani daha dijital bir çağda yaşıyoruz. Bizim yine Doğa Derneği'nin web sitesinde önemli doğa alanlarının dijital haritası mevcut. Şu an güncellemeyle birlikte o da güncellenecek ama en azından 305

0: hedefimiz bu çalışmanın bir kitabını elbette ya da yayını elbette yapacağız ama bir 20 yıl sonra güncelleme ihtiyacının kalmadığı, kendi kendini güncelleyen insanların vatandaş bilimi dediğimiz bu uygulama sayesinde insanların verilerini girdiği, güncellediği bir dijital platforma dönüştürmek ve kendi kendine güncellenen bir sistem olarak gelecekte bu eforu bu kadar insanın sarf etmeden aslında birkaç kişinin güncelleme çalışmasını yapıp gerçekleştireceği bir süreç hayal ediyoruz.
1: Şafak Bey, siz bir toplantı için Kenya'dasınız. Bize zaman ayırdınız, bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler.
0: Evet, Kenya'daki toplantının da aslında konusu içeriyor biraz önemli olanlarını. Şu anlamda çünkü küresel göç yolları zirvesi var. Burada BirdLife International Doğa Derneği de Türkiye partneri biliyorsunuz. Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun Türkiye ortağıyız. Bu anlamda buradaki temel hedeflerden bir tanesi de bu ekosistemlerin korunması. O ekosistemler de aslında önemli doğa alanları.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Tekrar teşekkürler.
0: Çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, önemli doğa alanlarının güncellenmesiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Şimdi kız böceğine, Yusufçuğa geçelim. Türkiye'nin önemli doğa alanları belirlenirken analiz edilen 9 türden biri kız böcekleri ve yusufçuklar. Bu böceklerin uzmanı olarak projeye katılan Doçent Doktor Ali Miroğlu bizimle. Sayın Miroğlu, merhaba.
2: Merhabalar.
1: İlk bakışta aynı gibi görünüyorlar ama farklı böcekler mi?
2: Kız böceği de aynı, yusufçuk da aynı. Normalde bilimsel ismi Latince odonata olarak geçmekte. Yani bunları teyyare böceği, su güzelleri, dere güzelleri gibi kız böceği, yusufçuk olarak tamamen genel aslında tek bir isim. Fakat bazı araştırmacılar bunları ayrı olarak kullanıyorlar. Çünkü Türkiye'de yaşayan yusufçuklarda iki tane alt takıma ayrılıyorlar. İşte biraz daha küçük görünümlü olanlar ve büyük görünümlü olanlar diye. Çünkü bunu İngilizce olarak çevrildiğinde iki kısma ayrılmışlar. Dragonfly ve damselfly olmak üzere. O yüzden de biz de bu şekilde bir ikili ayrım da yapabiliyoruz. Fakat hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi de yani kız böceği desek de doğru olur hepsine. Yusufçuk desek de doğru olur. Veya teyyare böcekleri desek de doğru olur.
1: Nasıl bir böcekten söz ediyoruz? Biraz anlatır mısınız?
2: Yani odonatlar kelebekler gibi aslında halk içinde çok tanınan bir böcek grubu. Özellikle sulak alanlarda. Yani bir göllerde, bir dere kenarında, bir su birikintisinde veya baraj göllerinde her zaman görebileceğimiz böcekler. Uzun ince bir gövdesi var. Vücuduna göre oldukça büyük gözleri ve kanatları var.
1: Peki ekosistem için neden önemli Yusufçuk? Yani bir yerde yusufçuk ya da kız böceği olması o alanla ilgili neyi gösterir?
2: Ya aslında nokta atışı bir şey söyleyemeyiz bunun için. Yusufçuğu gördüğümüzde veya başka bir şey gördüğümüzde. Habitat için işte doğal denge için önemli bir gruptur yusufçuklar. Yusufçuklar hayatlarının büyük bir çoğunluğunu suda geçirirler. Şimdi iki periyoda ayırabiliriz. Bir ergin olarak bizim aslında gördüğümüz bir ergin, uçan, derenin kenarında, gölün kenarında güzel renkleri olan bir böcek. Fakat bunun hayattan uzun bir süresi larva döneminde geçmekte, suyun içerisinde. Biz bunu göremiyoruz tabii ki. Ve hem larva döneminde hem de ergin döneminde bunlar predatörler, yani avcılar. Çok güzel avlanıyorlar. Özellikle suların içerisindeki işte özellikle diğer böcek larvalarıyla veya erginleriyle besleniyorlar. Ve aynı zamanda sudaki özellikle balıkların büyük bir besinini oluşturmaktalar. Bu anlamda önem ifade etmekte ve aynı zamanda avcı oldukları için bulunmuş oldukları suda sivrisinek larvalarıyla mücadele için bile bazen kullanılabiliyor. Bu larvalarla yoğun bir şekilde besleniyorlar. Çünkü kendi larvaları o sivrisinek larvalarına göre oldukça büyükler. İşte aynı zamanda suyun içerisinde yaşayan işte kurbağaların olsun veya diğer canlıların da olsun besinini de oluşturmaktalar.
1: Yusufçukların bir de görme duyuları çok gelişmiş, değil mi?
2: Evet. Yani muhteşem bir kafasının neredeyse tamamı göz diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu gördüğümüz büyük gözlerinin haricinde bir de tepe gözleri dediğimiz bir gözleri de var. Bildiğiniz gibi 3 nokta halinde tepe gözleri var. Tamamen kafasını döndürebilmekteler. Neredeyse 360 derece bir görüşe sahipler diyebiliriz. Ve çok güzel uçuyorlar.
1: Suyun içinde yaşamıyorlar, öyle mi?
2: Suyun içinde larvaları yaşıyor. Diğerleri suyun içinde yaşamıyor ama genellikle su kenarlarında, sucul yerlerde görüyoruz. Bunun nedeni de bu alanlarda çiftleşme dönemleri var. Çiftleşiyorlar ve yumurtalarını ya suyun içerisine bırakıyorlar ya

0: suyun kenarındaki bitkilerin içerisine veya su içerisindeki bitkileri bırakıyorlar. O yüzden sulak alanlarda, yani suyun olduğu yerlerde görebilir. Bazen bakarsınız etrafınıza, bir orman içerisinde veya bir pikniğe gidersiniz, bir piknikte de görebilirsiniz yusufçuklar kuru alanlarda, suların hiç olmadığı alanlarda da. Ama bunlar genel itibariyle buralar işte beslenme amaçlı gelirler veya bazı birkaç tane türü göç eden türleri var. Göç amaçlı oradan geçiyor olabilirler.
1: Ortalama ömrü ne kadar? Larva süresi uzun dediniz.
0: Bu türden türe farklılık göstermekte 1 yıl, 2 yıl, hatta 3 yıl, 5 yıl kadar bir ömürleri olanlar da var. Ama yaşam sürelerinin büyük bir kısmını larva haline geçiriyor. Örneğin 2 yıllık bir ömrü varsa bu böcek türünün, işte bir 18 ay kadar larva halinde geçiriyor. Ondan sonra sudan karaya çıktıklarında işte kanatları açılıyor. Kanatları gelişiyor. Uçmaya başladı mı da İşte örneğin Mayıs ayında, Nisan sonları gibi bölgeye göre ergin hale geliyorlar. İşte Eylül, Ekim'e kadar ergin halde kalıyorlar, çiftleşiyorlar, yumurtalarını suya bırakıyorlar tekrar. Ondan sonra da ölüyorlar. Yani ergin halde bir kış geçirmiyorlar bunlar.
1: Yani ilkbaharda sudan çıkıp ergin oluyorlar, sonbaharda ölüyorlar.
0: Sıcak bölgelerde tabii ki bu periyot biraz daha uzun oluyor.
1: Peki Yusufçuğun neslinin tehlikede olması gibi bir durum söz konusu mu? Onlara yönelik bir tehdit var mı?
0: Tehdit tabii ki tüm hayvan gruplarında olduğu gibi yusufçuklarda da var. Nesli tehlikede olan türlerimiz var Türkiye'de. Tehdit altında olan 3 veya 4 tane türümüz var. Bunda da en büyük etken sulak alanlardaki bozulmalar. Bazı türler sulardaki kimyasal uyarılara karşı çok cevap vermekteler. İşte örneğin Cordylea gaster türleri çok daha böyle temiz sularda yaşamayı tercih ediyorlar. Tabii ki bu suda kimyasal olarak bir bozulma meydana geldiğinde o bölgede yaşayamıyorlar bu türler. Ama her türü böyle değil tabii ki. Bazı türler mesela hani bu kadar ekolojik, ne diyeyim, hoşgörülükleri yüksek olan türler var. Çok fazla bozulma olsa bile o bölgede yaşayan türler de var tabii ki. Ama bunları dediğim gibi bu sulardaki kimyasal bozulmalar ve aynı zamanda bu dere ıslahlarında, İşte yapay habitatlar oluşturduğumuzda, onun etrafındaki bitkiler yok edildiğinde veya işte çimentoyla işte oraya beton döküyoruz. O betonluk alanlarda tutunamıyorlar bu hayvanlar. Onları yok ediyoruz. O
1: Evet.
0: yüzden de korumaya ihtiyaçları var tabii.
1: Japon kültüründe Yusufçuğun önemli bir yeri var, değil mi? Yusufçuğun varlığı ne kadar eskiye dayanıyor? Bu dünyadaki yaşı kaç olabilir?
0: Şimdi yaşına değinecek olursak yani milyon yıllar diyebiliriz hatta. İlk oluşan böcek gruplarından bir tanesidir yusufçuklar. Yani ilk oluşan şeylere baktığımız zaman ya bir kuş büyüklüğünde yusufçuklara baktığımız zaman yani bir kuş büyüklüğünde belki bir, ya nasıl diyeyim, bir martı büyüklüğünde olan yusufçukları da görüyoruz. Çünkü bunların fosil kayıtlarla ortaya konulmuştur. O yüzden de işte bu şeylere dragonfly, işte dragon, ejderha demişler. Özellikle Japon kültüründe ilk isimlendirmelere de buradan geliyor. Onların da tabii ki Japon kültüründe biliyorsunuz dragonların yeri önemli. Onların efsanelerinde de çok geçiyor. O yüzden de Japon kültüründe önemli bir yeri var.
1: Evet.
0: Ya yani uğur getirdiğine inanılıyor. Hatta ülkemizde de var kolye uçları, işte broşlar. O şekilde yani böcek grubunda dediğimiz zaman bunlarda kelebekleri görürsünüz. Broş veya kolye ucu olarak. Hayvanlardan da işte diğer böcek olarak da yusufçukları görebilirsiniz. Diğerleri çok nadirdir.
1: Doçent Doktor Ali Miroğlu, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Türkiye'nin önemli doğa alanları projesini ve önemli türlerden kız böceklerini, yusufçukları konuştuk. Haftaya bugün aynı saatte doğanın gündemiyle yine NTV Radyo'da olacağız. Hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Köşedeki kitapçı.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz yazar Daniel Defoe'nun klasik eseri Robinson Crusoe, Can Yayınları'ndan tam metin olarak yayımlandı. Eseri Türkçe'ye Suat Ertüz'ün çevirmiş. Daniel Defoe 1660 yılında Londra'da doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. İyi bir akademik eğitim aldı. İlahiyat okudu. Sonrasında ticarete atıldı. Çetin ve macera dolu bir ticaret hayatı oldu Defoe'nun. 1685'te İngiltere Kralı 2. James'e karşı başlatılan ayaklanmaya katıldı. Hatta bir iddiaya göre Osmanlı adına casusluk yapmıştı. Bu iddiada İngiliz kültürünü yeren mektuplarını Osmanlı devlet adamlarına bilgi ve öneri amacıyla göndermesinin payı olsa gerek. Defoe çok gezen bir adamdı. Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'yı karış karış dolaştı. Siyasette uğraştığı yıllarda yayımladığı dergilerdeki yazıları sebebiyle birçok kez hapse girip çıktı. Gözü pek bir gazeteciydi. Daniel Defoe başyapıtı Robinson Crusoe'yu 1719'da neredeyse 60 yaşındayken yazdı. Bu arada kitabın tam ismi Robinson Crusoe'nun Hayatı ve Hayret Uyandırıcı Serüvenleri. Efendim Defoe 1731 yılında Londra'da öldü. Robinson Crusoe'nun konusunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Herhalde herkes bilir Robinson'ın başına gelenleri. Denizci olma hayali kuran İngiliz genci Robinson evden kaçar, bir gemiye atlayıp Atlas Okyanusu'na açılır. Diyeceksiniz ki fırtınaya yakalanır, gemi batar, ıssız bir adaya çıkar. Hayır, önce korsanlara esir düşer ama kaçmayı başarır. Brezilya'ya ulaşır, burada tütün ticaretinden iyi para kazanır. Sonra daha fazla para kazanmak için çıktığı yolculukta o malum akıbete uğrar. Fırtına ve ıssız adaya düşüş. Gerisi bildiğiniz gibi Robinson adada tek başına hayatta kalabilmek için büyük bir mücadeleye girişir. Tehlikeli bir kabilenin elinden kurtardığı ve Cuma adını verdiği yerli hem ona can yoldaş olur hem de emrinde çalıştırdığı işçi. Efendim asıl diyeceğim Robinson Crusoe genellikle küçük yaşlarda okunur ama bu çocuklar için hazırlanmış kısaltılmış versiyondur. Bugün bahsettiğimiz candan çıkan edisyon başta da dediğim gibi romanın tam metni. Mesela ilk 50 sayfada Robinson'ın babasının nasihatlerine uymayıp Tanrı'nın emirlerine karşı çıkması üzerine nasıl cezalandırıldığı anlatılıyor. Anlayacağınız daha ilk satırdan itibaren protestan ahlakı üzerine bir diskur var. Robinson Crusoe bir ıssız ada hikayesinden daha fazlasıdır. Romanın Karl Marx tarafından burjuva toplumunun zihniyet dünyasını ve ekonomi politiğini anlamak ve eleştirmek için birçok eserinde kullanıldığını da söyleyelim. Alman şair yazar Rainer Maria Rilke'nin Fransız heykeltıraş ya da kitapta kullanıldığı biçimiyle yontucu diyelim, August Rodin hakkında yazdığı monografi Everest Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Cem Yavuz çevirmiş. Monografiye geçmeden önce Rilke ve Rodin'i hatırlayalım. 1875-1926 yıllar arasında yaşayan Rainer Maria Rilke, Alman şiirinin en önemli temsilcilerinden biri. Şiirlerinin yanı sıra çağdaş Alman romanının öncüsü sayılan Malte Loris Brigge'nin Notları adlı eseriyle tanınan Rilke, kapitalist modernleşme çağının insanları birbirlerine ve kendisine yabancılaştıran yaşam tarzına tepkiyle yazmış şiirlerini. Bu yanıyla da edebiyat tarihinde lirik şiirin başta gelen isimlerinden. August Rodin ise ünlü Fransız heykeltıraş. Hatta onun için modern heykel sanatının babası diyenler de var. Eserlerinde idealize güzellik yerine insan psikolojisini, tutkuyu ve ızdırabı öne çıkarmış. Rodin, Rilke ile çağdaş olmakla birlikte ondan yaşça daha büyük. 1840-1917 yıllar arasında yaşayan Rodin'i meşhur düşünen adam heykelinden hatırlarsınız. Efendim 1902 yılında Rainer Maria Rilke, August Rodin'le ilgili kısa bir kitap yazmak için Paris'e, Rodin'in şehir dışındaki malikanesine gider. O zamanlar Rodin 60'larında saygı duyulan tanınmış bir sanatçıyken, Rilke 20'lerinde pek fazla kimsenin tanımadığı bir şairdir. Bu buluşma aynı zamanda köklü ve sağlam bir dostluğun kapısını açtı. Bilhassa Rilke için çok büyük bir tecrübe oldu. Rodin gibi bilge bir sanatçıyla tanışmak onun için ufuk açıcı bir hadiseydi. Malikanedeki konaklamanın ardından Rilke, üstada bir mektup yazarak sohbetlerinin ruhunda yarattığı derin etkiyi dile getirdi. Rodin de onu atölyesindeki çalışma süreçlerini 4 ay boyunca gözlemlemeye davet etti. Bu süre boyunca Rilke hem bugün bahsettiğimiz monografiyi yazdı, hem de hayatı nasıl yaşaması gerektiği konusunda önemli dersler çıkardı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Köşedeki Kitapçı.

0: Durumu.
1: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek. Sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor. Sıcaklık 32 derece.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yunusların günü bugün. İnsanlar gibi yunusların da isminin olduğunu, birbirlerini isimleriyle çağırdığını biliyor musunuz? Kendileri için ıslık gibi benzersiz bir ses seçen yunuslar, bu sesle çağrıldıklarında da tepki verirler. Araştırmacılar, bunun yunusların birbirlerini göremedikleri zamanlarda bile bir arada kalmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor. Yunuslar için ilan edilmiş bir gün var. Çünkü doğal ortamlarında yaşayan yunuslar, bir dizi tehditle karşı karşıya. Okyanus kirliliği, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı bir yanda, vahşi avcılar ve vahşi gösteri turizmi diğer yanda. Aklınızda olsun. Sanılanın aksine yunuslar hapsedildikleri havuzlarda her türlü kötü muameleye maruz kalıp eğlendirme amaçlı hareketleri yaparken gülmüyorlar, yani mutlu değiller. Güler gibi görünen yüzüne bakıp insanlarla dost olduklarına dair ticari sloganlara aldanmayın. Yunuslar da vahşi ortamında yaşaması gereken vahşi hayvanlar. Öğrenebilir olmaları evcil olduklarını göstermez. En sık sorulan sorulardan biri, yunuslar uyur mu? Evet, yunus uyur. Ama beyninin sadece bir yarısı uyur. Diğer yarısı güvenlik için uyanık kalır. Böylece yaklaşan tehlikeyi görür. Zekası ve karmaşık sosyal davranışlarıyla yunuslar suların görkemli canlılarından. Dünya Yunus Günü'nde onları tanıyarak, korumak için farkındalık yaratabilir, ticari gösterilere katılmayarak tavır alabilirsiniz. Dünya Yunus Günü kutlu olsun.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Müzik arası.

0: Mutlu hafta sonları, saatler 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haber zamanı. Hemen ayrıntılara geçeceğiz ama önce gelin günü özetleyelim. Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı ölümünden 15 yıl sonra açıldı. Savcı gözetiminde alınan kemik, doku ve toprak örnekleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili ayrıntılar birazdan ana haberde olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin gündeminde metro yatırımlarının olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da tepki gösterdi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır sözleriyle birlik mesajı verdi. Açıklamalar ve siyasetteki yankıları birazdan. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nın yakında biteceğini, petrol fiyatlarının da hızla düşeceğini söyledi. Ancak bölgede enerji ve ticaret yollarını tehdit eden saldırılar sürüyor. Hürmüz'e alternatif olan Suudi petrol hattı dronlarla vuruldu. Yemen'de Husiler, Babülmendeb boğazındaki stratejik adada kontrolü ele geçirdi. Bölgedeki gelişmelerin ayrıntılarını paylaşacağız. Son notumuzda spordan, Fenerbahçe'de istifa kararından vazgeçen İsmail Kartal takımının başında antrenmana çıktı. Kartal'ı göreve dönmeye Başkan Aziz Yıldırım ikna etti. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanının hazırlıklarını da sürdürüyor. Fenerbahçe'de yaşananların perde arkasını da aktaracağız. Ana haber başladı. ...2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için savcı kontrolünde adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu bir heyet tarafından mezarı açıldı. Mezardan alınan örnekler de incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.
1: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fetih kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yeri inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak. Aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak. 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakları da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu'nun dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Bugün 12 Eylül darbesinin 46. yılı. Ankara'da 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakalım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
3: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
4: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
4: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlak Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu atlanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan asker Hakkari'de toprağa verildi. Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören alanına sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı getirildi. Törenin ardından 24 yaşındaki şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Kopara'nın cenazesi Hakkari'ye uğurlandı. Bir çocuk babası şehit Yüksekova'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme var. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı.
2: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine MASAK harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı. MASAK raporunda Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standardı arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'la birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya, gerekçeli kararın yayınlanması aşamasında olduğunu da söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı. Dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
0: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki erkek çocuğa cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otel odasında 15 yaşındaki çocuklarla yakalanan iş insanı tutuklandı. Gözaltına alınan otel işletmecisi de tutuklandı. Gelibolu Belediyesi ekipleri otelin ruhsatını ise iptal etti.
2: Otel odasında çocuklara cinsel istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Gelibolu'da iki akaryakıt istasyonunun sahibi 67 yaşındaki Şükrü Tabaklar tutuklandı. Otel sahibi de istismara yardım ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi. Polis ekipleri 7 Eylül'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili bir ihbar üzerine harekete geçti. İş insanı Şükrü Tabaklar, Gelibolu ilçesinde bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla yakalandı. 67 yaşındaki zanlı, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Polis, otel sahibi Mustafa Pala'yı da gözaltına aldı. Zanlı, resmi belgede sahtecilik, suçu bildirmeme ve çocuğun cinsel istismarına yardım etmek suçlarından tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek süresiz olarak mühürlendi. İş adamının iki akaryakıt istasyonunun ruhsat iptali içinde çalışma başlatıldı. Otel çalışanları ve çocukların da ifadeleri alındı. Bazı çocuklar ifadelerinde cinsel istismar iddiasını reddetti. Sanığın kendilerine alkollü içki ısmarladığını söyledi. Bazıları ise sanığın kendilerinden masaj yapmasını istediğini anlattı. Otel çalışanları ise işletme sahiplerinin baskısı nedeniyle sustuklarını iddia etti. Şükrü Tabaklar ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Hiçbir çocuğa cinsel temasta bulunmadım, teklif etmedim diyerek kendini savundu.
0: Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüştü. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri de tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
2: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar, yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
5: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
2: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenoluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan B. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
5: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
2: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak ailelerine kavuştu.
0: İstanbul Küçükçekmece'de belediyeye ait su tankerinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Çevredekilerin uyarısıyla duran tanker sürücüsü gözaltına alındı. Kadın yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Belediyeye ait su tankerinin altında kaldı, hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Küçükçekmece'de öğle saatlerinde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde seyir halinde olan tanker karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Tanker sürücüsü çevredekilerin uyarısıyla durdu. İhbar üzerine de bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü daha sonra gözaltına alındı. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu'nun İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Alsu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Kazanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış, mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Alsu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Geminin bölgedeki son durumu da havadan bu şekilde görüntülendi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları gerçekleştirildi. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
2: Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm bölgelerinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin verileri bu ifadelerle açıkladı.
3: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: Bakan Gürlek'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Gürlek, turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın idari, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerde, kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
0: Ankara, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük insansız hava aracı saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Suudi Arabistan'ın bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının da takdir edildiği belirtilirken, Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz denildi. Açıklamada bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği de vurgulandı. Arap Yarımadası'nda dünya petrol arzını etkileyen gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olan kritik Doğu-Batı petrol hattı drone saldırısıyla devre dışı kaldı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişini sürdürüyor.
6: ABD-İran savaşı Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan bir güvenlik krizini derinleştiriyor. Suudi Arabistan'da enerji hatları hedef oldu. Suudi petrolünü Kızıldeniz'e taşıyan kritik Doğu-Batı boru hattı dronlarla vuruldu. Saldırının ardından 1200 kilometrelik boru hattı devre dışı kaldı. Suudi yetkililer dronların Irak'tan fırlatıldığını açıkladı. Kapalı durumdaki Hürmüz Boğazı'na alternatif olan boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktı. Medine bölgesinden yükselen dumanlar ve boru hattında oluşan hasar uydu görüntülerine yansıdı. Gelişme üzerine Riyad yönetimi Bağdat'la temasa geçti. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talebi üzerine Suudi Arabistan misilleme yapmama kararı aldı. Iraklı yetkililer drone saldırısının Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine vilayetteki operasyonlar komutanı görevden alındı. Bağdat ayrıca Irak'ın İran sınırındaki Şalemçe sınır kapısını tedbir amaçlı kapattı. Eyvah. Gerilimin Yemen cephesinde ise Husiler ilerleme kaydetti. İran destekli grup Kızıldeniz kıyısında kontrolü ele geçirdi. Husiler liman kenti Moka'nın ardından Babül Mendeb Boğazı'nda stratejik konumdaki Meyyun Adası'nda da kontrolü sağladı. Meyun Adası Babül Mendeb'in en dar noktasında yer alıyor. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri de Husilere karşı saldırıya geçti. Çatışmaların yanı sıra diplomasi trafiği de yoğunlaştı. İran'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin dışişleri bakanları hafta başında Umman'da bir araya gelecek. Toplantıya Irak'ın da katılması bekleniyor. Ana gündem maddesi ise bölgesel güvenlik. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine yönelik rotalarda ele alınacak konular arasında. Toplantı aynı zamanda savaşın başlamasından bu yana İran'la 6 Körfez ülkesinin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk görüşmesi olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen Amerikan Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek diye konuştu. Trump'ın ziyaretine tepki gösteren İrlandalılar protesto gösterisi yaptı. Amerikan Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
7: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
2: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı ile kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
7: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
0: Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarı gündemde. Fen bilimleri, okuma ve matematik alanlarının tamamında ilerleme kaydedildi. Peki bu ilerleme nasıl okunmalı ve başarının sürmesi için hangi adımlar atılmalı? Uzmanına sorduk.
8: Türkiye ilk kez fen bilimleri ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıktı. Matematikte ise OECD ortalamasına denk bir performans gösterdi. Türkiye 3 alanın tamamında performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi oldu.
2: Türkiye PISA 2025'te büyük bir başarı yakaladı. Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı Başkanı Mirkan Aydın'a göre özellikle fen bilimlerinde yakalanan başarı önemli.
8: Benim değerlendirmeme göre PISA'nın başarısını etkileyen temel faktörler şu şekilde. Birincisi çocuğun okulla duygusal bağ kurması başarıyı ilk sırada etkileyen faktörler arasında geliyor. Diğer önemli olan faktör ise öğretmen niteliklerinin, sınıftaki öğretmen liderliğinin etkin olması yine öğrenci başarısını çok ciddi oranda arttırmakta. Ailelerin sürece destek vermesi ve öğrencinin başarı gelişimini takip etmesi de PISA değerlendirmesinde öğrenci başarısını arttıran temel faktörler arasında sayılıyor.
2: Peki Türkiye'nin PISA değerlendirmesinde başarı grafiğini sürdürmesi için neler yapılmalı?
8: Eğitime erişme imkanı olmayan, kaynak yetersizliği yaşayan ailelerin kuvvetlendirilmesi bu anlamda ilk önceliklerimizden birisi olması gerekiyor. Ancak yeni 21. yüzyıl becerilerinin nitelikleri açısından Maarif modelinde emrettiği becerilerin öğrencilere kazandırılması konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
2: OECD tarafından yayınlanan PISA 2025 uluslararası raporunda Türkiye'nin ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyan bir performans sergilediği vurgulandı. Raporda Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor ifadelerine yer verildi.
0: Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz, YKS'de büyük bir başarıya imza attı. Sayısal puan türünde Türkiye 636.sı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.
2: Yaz tatillerinde orman işlerinde çalışarak ailesine yardım etti. Orman kalanına kurdukları naylon çadırda üniversite sınavına hazırlandı. 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam şartlarına rağmen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.
9: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum. Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
2: Mehmet ve Yıldız Deniz çifti Antalya'nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışıyor. Oğulları Ahmet de okuldan ve derslerinden kalan zamanlarında ailesine yardım ediyor. Yaz tatilini tomrukların kabuklarını soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi. Eğitimini de aksatmayan 18 yaşındaki genç fırsat bulduğu her an ders çalıştı. Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636.sı oldu.
10: Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen tüm imkanları yaratıp en iyi şekilde çalıştı ve istekli olarak bu işi başardı.
11: Başarısına da büyük büyük çok gurur duydum. Çok gurur duydum.
2: Ahmet Deniz, hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders başı yapacağı günü heyecanla bekliyor.
0: Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Ege'li balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Ege'de de tıpkı Karadeniz'deki gibi balık bol.
12: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
13: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
12: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Ege'li balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
14: Sardalya bitiyor beyler! Sardalya bitiyor beyler!
13: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz, hem mal sahiplerimiz para kazanıyor, hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.
12: Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylüyor.
0: İstanbul Avcılar'da oturan Murat Buğday'ın depremde hasar gören evi için yıkım kararı alındı. Yıkım için süre beklenirken evin oturma odasından sesler geldi. Odanın duvarı kontrol edilmek için kırıldığındaysa arı kolonisiyle karşılaşıldı. Arkadaşının yardımıyla koloniyi başka yere taşıyan Buğday, çıkan balı da komşularına dağıttı.
15: Yıkım kararı verilen evlerinin oturma odasından sesler geliyordu. Gerçek odanın duvarı kırılınca ortaya çıktı. 23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde bölgedeki evlerden bazıları zarar görmüştü. Murat Buğday'ın da evi onlardan birisiydi. Kentsel dönüşüm kapsamında Buğday'ın evi hakkında yıkım kararı verildi. Duvarlar kırılınca yüzlerce arıyla karşı karşıya kaldı.
16: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi. Daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz. Başka bir şey değil yani. Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal.
15: Buğday arıları çıkarmak için emekli ziraat mühendisi arkadaşından yardım istedi.
17: Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma esnasında yaklaşık 20 kilonun üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldık, buradaki komşularına herhalde dağıttı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Denetimler sonucu ölümlü kazalar azaldı.
2: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9.891.000 motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
3: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
2: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120.960.000 araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3.167 iken 2026'nın aynı döneminde 2.839'a düştü.
0: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sona erdi. İstifa kararından vazgeçen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı.
18: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüme ulaştı. İstifa kararından dönen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı. Roma maçının ardından istifa eden Kartal'ın göreve dönüşünü futbol direktörü Oğuz Çetin duyurdu.
19: Gündemleri burada.
18: Oğuz Çetin'in çabalarına rağmen istifa kararından vazgeçmeyen Kartal'ı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ikna etti.
19: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
18: Yıldırım Kartal görüşmesinin ardından istifa kararı rafa kalktı. Kulüp İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması yaptı. İstifa kararından vazgeçmesinin ardından geceyi Samandıra'da geçiren Kartal, sabah antrenmanında takımının başında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
0: Saraydüzü Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi 5. yılında da devam ediyor. Ovada bu yıl yumurtadan çıkan 73 yavru leylek uçma yetisini kazandıktan sonra göç yolculuğuna başladı.
2: Sinop'ta Cuma Ovası'ndaki yuvalarda bu yıl yumurtadan çıkan 73 leylek göç yolculuğuna başladı.
20: Bu seneki çalışmalarımızda, saha gözlem çalışmalarımızda biz 35 tane aktif yuva gözlemledik ve 79 yumurtadan çıkan yavru gözlemledik. Bunların 73'ü başarıyla uçmayı başardı. Bu aslında %92'lik neredeyse bir oran, oldukça iyi bir oran. Cuma

0: Da konulan leylekler, ovada kaldıkları süre boyunca bilim insanlarınca yakından takip ediliyor.
1: Gelecekteki amacımız da yine bu leylek popülasyonunun, çevresel değişimlerin bu leylek popülasyonuna etkisini değerlendirmek olacak. Yavrulara etkisini değerlendirmek olacak. Belki iklim değişikliğiyle ilgili bir modelleme kurabiliriz.
2: Almanya'da otizm teşhisi konulan 9 yaşındaki Mehmet konuşamıyordu. Türkiye'de hayvanlarla eğitim yapılan bir merkezde ilk kelimelerine konuşmaya başladı. Doğayla iç içe ortamda hayvanlarla aldığı eğitime karşılık veren Mehmet şimdi istediği her kelimeyi konuşabiliyor.
3: Konuşamıyor, göz teması kuramıyordu. Oğlu için 2500 kilometre yol kat etti. Otizm teşhisi konulan Mehmet, hayvanlarla eğitim yapılan merkezde ilk kelimelerini konuştu.
4: Oğlum şu an için 9 yaşında. Bayağı bir ilerleme kat ettik. Konuşmaları var. İstediğini yani söyleyebiliyor, ne istiyorsa söyleyebiliyor.
3: Burası Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Tesiste tavus kuşu, tavşan, keçi, ördek, tavuk gibi birçok hayvan bulunuyor. Bu da özel gereksinimli bireylerin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Çocukların hayvanlarla kurdukları göz teması gelişimlerinde büyük rol oynuyor. 9 yaşındaki Mehmet Biriz otizmli. Almanya'da dünyaya gelen Mehmet burada birçok kez tedavi gördü. Ancak eğitimlere rağmen gelişim gösteremeyince aile 2022'de Türkiye'ye gelerek Kocaeli'deki rehabilitasyon merkezine gitti. 4 yıllık eğitimin ardından Mehmet ilk kelimelerini konuşmaya başladı.
4: Hani Almanya'da çok çaresizdik. Burayı bulduğumuzda hemen ilk başladı. Çünkü çocuğundan anlaşamıyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun, farkındalığını anlamıyorsun. Soğuk sıcağı anlamıyor. O yüzden çok çaresizdik. Burayı bulduktan sonra bayağı bir çözüm bulduk yani. Bayağı bir rahatladık.
3: Biriz ailesi çocukların gelişimini desteklemek amacıyla her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Aile, rehabilitasyon merkezlerinin Almanya'da açtığı yeni şubesiyle birlikte haftalık eğitim seanslarını orada sürdürüyor.
2: İzmir'de pediatri hekimleri çocuk sağlığı kongresinde buluştu. Kongre çok sayıda akademisyen, pediatri uzmanı, asistan hekim ve aile hekimini bir araya getirdi.
5: Antibiyotiklerin daha güvenli hazırlanmasını hedefledik ve
6: aşıdan obeziteye, ekran kullanımından bulaşıcı hastalıklara kadar çocuk sağlığını ilgilendiren pek çok konu İzmir'de düzenlenen pediatri kongresinde ele alındı. Kongre çocuk doktorları, aile hekimleri ve farklı uzmanlık alanlarından sağlık çalışanlarını bir araya getirdi.
7: Çocuklar küçük erişkinler değiller. Onlar her yaş döneminde farklı ihtiyaçları olan ve bizim canımız, ciğerimiz, yavrularımız ve geleceğimiz.
6: Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyon vakalarının artması bekleniyor. Grip mevsimi öncesinde uzmanların ailelere en önemli uyarısı ise aşıların zamanında yaptırılması. Uzmanlar çocukluk çağında ağır seyreden diğer enfeksiyonlara karşı bağışıklamanın da hayati önem taşıdığını vurguluyor.
8: Özellikle 2 yaş altında gördüğümüz RSV var. Bu RSV özellikle bronşolit yapıyor. Yani solunum sıkıntısıyla gidebiliyor, yoğun bakımlara yatışa neden olabiliyor. Aşı gerçekten çok güvenlidir ve aşı birçok insanın hayatını kurtardı. Çocuklarımızın hayatını hala kurtarmaya devam ediyor.
6: Kongrenin bir diğer önemli başlığı çocukluk çağında giderek yaygınlaşan obezite.
9: Eğer obeziteyi biz zamanında önleyip geri çeviremezsek bu zamanla vücutta insülin direncine yol açıyor. Onun da arkasından şeker hastalığı gibi tablolar karşımıza çıkabiliyor.
6: Bir diğer tartışma konusuysa çocukların ekran bağımlılığı oldu. Aileler çocukların ekran karşısında geçirdiği süre ve izlediği içerikler konusunda da uzmanlarca uyarıldı.
10: Küçük çocuklarda özellikle ekran kullanımını kısıtlamak, büyük çocuklarda da içeriye dikkat ederek ve bunu hayatımızın diğer basamaklarını engellemeyecek şekilde yapmaya çalışmak çok önemli.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital gönüllülük platformunu hayata geçirdi. İyilik Var isimli platformun amacı ise toplumsal dayanışmayı artırmak. Platformun tanıtımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la birlikte yaptı.
11: Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel, güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Hem iyilik var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz.

0: platformumuzun en özel adımlarından biri de iyilik kapısı olacak.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan dijital gönüllülük platformu İyilik Var'la toplumsal dayanışmanın arttırılması amaçlandı. Gönüllüler ilgi alanlarına uygun etkinlikleri görüntüleyerek platforma katılım sağlayabilecek.
0: Bu iyilik hareketinin parçası olmak için büyük imkanlara sahip olmayı beklemeyin. Bazen bir insanı dinlemek, bir çocuğa yol göstermek, bir büyüğümüzün kapısını çalmak büyük bir iyiliğin başlangıcıdır.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da projeyi destekleyenler arasında.
2: Bugün buradan yüksek bir sesle topluma iyiliklerin kötülüklerden çok daha fazla olduğu mesajını yayabiliriz. Bir müzik ilkokulumuz var ki dünyada eşi benzeri olmayan yetenekli çocuklarımızı 6 yaşında tespit edip onlara gelir durumlarına göre de burs imkanı sunarak Türk müziği eğitimini çok erken yaşta vermek suretiyle bir ufuk açmaya, kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında İlim Yayma Vakfımızda akademik hayatlarını ilerletmek isteyen üst düzey akademisyenleri ilim yayma ödülleriyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Tabii biz bu gönüllülük yasası çok önemsiyoruz ama meclisin gündeminde kendine nasıl bir yer bulacak onu merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten gönüllülüğün biraz da gözetilmesine ihtiyacımız var.
1: Platformda çocuk evlerinde kalan gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek verilmesi, yaşlılara yönelik sanat ve müzik gibi kültür etkinliklerinin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler gibi birçok hizmet yer alıyor. Program sonunda iyilik gönüllülerine plaket verildi.
3: Atopik dermatit hastalığı yalnızca ciltte iz bırakmıyor. Hastaların uykusundan okul ve sosyal yaşamına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencisi olan genç tasarımcılar gerçek hasta hikayelerinden yola çıktı. Sanat yarışması kapsamında hastalığın görünmeyen yüzü lif sanatı eserleriyle anlatıldı.
4: Ortaokul lise çağında bir çocuğunuz var, kaşıntıları var. Bu kaşıntılar nedeniyle uyuyamıyor, ders dinleyemiyor ve yine bu lezyonlar nedeniyle görüntüsü de belirgin bozuluyor. Bir taraftan akran zorbalığına uğruyor, bir taraftan ders dinleyemediği için başarısı düşüyor.
5: Araştırmalara göre sadece Türkiye'de 1,5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Vücutta döküntüye ve kaşıntıya sebep oluyor. İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri atopik dermatit hastalarıyla Alerjiyle Yaşam Derneği aracılığıyla buluştu. Hikayelerini dinledi. Hastalığın fiziksel ve duygusal etkileri renk, doku ve liflerle görselleştirildi.
6: Lif sanatının yoluyla bu hastalığa dikkat çekmek istendi. Farkındalık yaratmak istendi. Öğrencilerimiz tekstil malzemeleri teknikleriyle 2 ya da 3 boyutlu soyut, figüratif, yapıtlar ortaya koymuş oldular.
5: Cildimdeki hikaye projesinde 5 kişi finale kaldı.
7: Cildimizdeki değişiklikleri daha çok gözlemlemeye başladığımızda aklımızda sadece bedenimizin o kısmı oluyor. O yüzden parçalara böldüm. Yani fiziksel rahatsızlığı göstermekten çok hissettirdiği o takıntıyı gerçekleştirmek, göstermek istedim.
8: Hasta deneyimlerini dinlediğimde ben onların yaşadığı o psikolojik zorluktan daha çok etkilendim.
5: Birincilik ödülü Çatlaklardan Filizlenen adlı eserle Gürcan Kökpınar'ın oldu. Projenin amacı sanatın diliyle atopik dermatitin yalnızca ciltte değil, hastaların hayatında bıraktığı izleri de görünür kılmak.
3: Kabak kemane Anadolu'nun en eski sazları arasında. Balıkesir'de düzenlenen kamp, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için birçok usta sanatçıyla gençleri bir araya getirdi. Enstrümanın yalnızca ezgileri değil, usta çırak geleneği de yaşatıldı.
9: Kabak kemane yüzyıllardır Anadolu'nun ezgilerine taşıyor. Şimdi ustaların elinden genç kuşaklara aktarılıyor.
10: O kadar duygulandım ki çocuklar bilinçlendikleri andan itibaren kültürümüze akmaya başlıyorlar çocuklar. Onun için halk müziğimiz inanın kesinlikle ölmeyecektir.
9: Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen kabak kemane ve müzik kampı farklı kuşakları aynı ezgide buluşurdu. Usta çırak geleneği 4 gün boyunca yeniden hayat buldu. Konservatuar öğrencilerinden yeni başlayanlara, usta icracılardan enstrüman yapımcılarına kadar onlarca müzisyen bir araya geldi.
11: Bu kadar kemane çalan kişi daha önce hiç bu kadar kalabalık bir araya gelmemişti.
12: Kabak kemaneyi ilk kez elime aldım. Gençlerin enerjisi muhteşem. Geleceğe karşı umutlarımızı güzelleştiren bir kamp oldu.
9: Atölyelerde hem kabak kemanenin nasıl çalınacağı hem de nasıl yaşatılacağı konuşuldu. Yöresel icra biçimleri, repertuar ve enstrüman yapımı ele alındı.
13: Yaklaşık 5 yıldır kabak kemane çalıyorum. Hedefim kendimi sürekli daha üst seviyelere çıkarmaya çalışmak.
9: Kampın her yıl düzenlenmesi, ilerleyen yıllarda ise uluslararası müzisyenleri de buluşturması hedefleniyor.
3: Ve bu haberle birlikte de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Ancak çok kısa bir aranın ardından yeni saatte tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Bu ses işine tutkuyla bağlı koca bir ailenin imzasıdır.
1: NTV Haber Merkezi olarak ilk yayınımızı en iyi dileklerimizi sunarak açıyoruz.
0: Sonsuz bir güvene açılan kapının sesidir. Tam 30 yıldır Türkiye'de ve dünyada ne olursa olsun merak ettiğinizde eliniz bu kumandaya hep aynı duyguyla gitti.
2: Finaldeyiz Türkiye! Altına gidiyoruz Türkiye! Maddi manevi!
0: Bilmek için
3: haydi Mete, 10 attı, yeni dünya şampiyonu.
0: Emin olmak için
4: NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum.
5: Prens Televizyon NTV.
0: Doğruyu duymak için

0: Televizyon'da yayınlanan görüntüleriniz için teşekkür ederim.
1: Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Haydi Fenerbahçe, bu gece coşacağız.
2: Ekranlar değişti, teknoloji gelişti, zaman akıp gitti. Ama duyduğunuz güven hiç değişmedi. Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. NTV 30 yaşında.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Giresun-Gümüşhane yolunun 46-53. Kilometrelerinde ve Denizli-Söğüt yolunun 18-24. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Dünya radyolarında zapping.
4: Cami mankalar yaşamak öyle gitti.
5: Min Kazak'tın balası.
6: FM sintonizado na nossa programação.
7: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
8: И буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
9: Burası Tromso Radyosu.

0: Ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek. Sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor. Sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: Yeniden merhaba, 21 bülteni ile karşınızdayız. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Alevlere şu sıralarda müdahalede sürüyor. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı ve yangın nedeniyle de bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman da patlama sesleri duyuluyor. Ekipler yangını söndürmek için hemen ihbar gelir gelmez bir çalışma başlattılar. Bolu Valiliğinden gelen bir açıklama var. Buna göre yangında bir çalışan hafif yaralandı. Son gelen bilgiler bu yönde. Tekrar edelim. Bolu'nun Gerede ilçesinde alevler yükseldi. Burası bir depo, geri dönüşüm malzemelerinin olduğu belirtilen bir depo. Burada çıkan bir yangın var ve bölgede siyah dumanlar yükselebilmekte. Hemen çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ekibi de o noktaya ulaştırılmış durumda. Teyakkuz halinde bölge. Ekipler canhıraş bir şekilde yangını söndürmek için çalışıyorlar. Bolu Valiliği'nin açıklamasına göre ise bu yangında bir çalışan, bir depo çalışan hafif yaralandı. Tedavisi de sürüyor. Şimdi de bültenimize bir haber turuyla devam ediyoruz. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında mezarı 15 yıl sonra açıldı. Savcı gözetiminde alınan kemik, doku ve toprak örnekleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cezaevi kamera kayıtları, acil çağrı ses kayıtları ve hastane evrakı da incelenecek. Soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Darbe döneminde mağdur edilen vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hala yüreklerinde hissettiklerini belirtti. 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak nitelendirdi Erdoğan. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz mesajını paylaştı. Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada Riyad yönetiminin bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının takdir edildiği de belirtildi. Irak hükümetinin sorumluların belirlenmesi için soruşturma başlatmasından memnuniyet duyduğu ifade edildi. Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan 24 yaşındaki Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için 5. Ulu Tugay Komutanlığı'nda tören vardı. Şehidin Türk bayrağına sarıldığı naaşı törenin ardından silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Koparan'ın cenazesi dualarla memleketi Hakkari'de toprağa verildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme var. Tançalan'ın düğününde takıldığı belirtilen ve kendisinin kiralık olduğunu öne sürdüğü altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Saklanan valizden 66 bilezik, altın zincirler, altın kemer, gerdanlıkla altın kaplama telefon ve döviz çıktı. Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. İstanbul Beşiktaş'ta bir İETT otobüsüyle iş makinesi çarpıştı. 5 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun da ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. BRICS ülkelerinin liderleri 2 günlük zirve için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin soğuk savaş sonrasında kendilerini Olimpos Dağı'nın zirvesinde gördüğünü söyledi, Batı'yı eleştirdi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına da tepki gösteren Putin, böyle bir adımın Rusya'yla savaş anlamına geleceğini söyledi. 2 günlük ziyaret için İrlanda'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın yakında muhtemelen de ara seçimlerin hemen ardından biteceğini söyledi. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. Trump, Yemenli Husilerin kendilerini arayarak Amerika ile savaşmak istemediklerini söylediğini de öne sürdü. İrlanda'da ise Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe ve Gazze'deki savaşa karşı protesto gösterileri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatmasına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz denildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini her koşulda sağlayacağına da vurgu yapıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir ifadesi de yer aldı. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da içinde olduğu 12 ülke İsrail'e yaptırım açıklamıştı. İngiltere'nin bu yaptırımı genişletmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim bölgelerinin de ticari yaptırıma eklenebileceği düşünülüyor.
1: The British government agrees that there is ethnic cleansing.
2: İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi, ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ayda 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sivas'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörün kökünü kazıdı. Terörsüz Türkiye süreci de böyle bir temel üzerinde inşa edildi, dedi. Zorlu, provokasyonlara, farklı yanıltma girişimlerine karşı dikkatli ve birlik içerisinde olduğumuzda bunu sonuçlandıracağız. Suriye'de bu konuda bir gelişme yaşandı, daha da iyi olacağına inanıyoruz, ifadelerini de ekledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, tüm kaoslara rağmen Türkiye'nin güvenli liman olma özelliğiyle bölgesinde fark yarattığını da söyledi. Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına geçildi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. 73 takımın yarıştığı finalde dereceye girenler yarın belirlenecek.
3: 3, 2, 1, atış serbest!
2: Roketsan tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. 73 takım tasarlayıp ürettikleri roketlerle finalde mücadele ediyor.
4: Roketsan tarafından gerçekleştirilen yarışmanın final etabı Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Finalde yarışan 73 takımdan 6 kategoride şampiyonlar belirlenecek.
5: Roketimizin özelliklerine gelecek olursak ismi Börü. 3170 metre irtifada yani yükseklikte görev yapıyor. 4 kilogram faydalı yük kapasitesi var.
6: Roketimiz iki kademeli bir roket. İlk önce bir yüksek irtifa motoruyla kalkışını gerçekleştiriyor. Ardından o motoru bırakıyor ve tekrardan bir lise motorunu ateşleyerekten uçuşunu devam ettiriyor.
2: Bu yıl 6 farklı ülkeden 7 uluslararası takım da yarışmaya katıldı.
7: Uzay ve roket alanında biz ilgiyi artırmak, ilgili olanların da bilgisine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yarışmalar düzenlenmeye başlamıştı. Bu sene uluslararası katılım arttı.
8: Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar.
2: Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu'da alacak.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Birazdan Burcu Kaya'nın sunumu ve Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun anlatımıyla Yaşasın Hayat programını izleyebilirsiniz. Saat başı görüşmek dileğiyle.
9: Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Burak Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla Doğrudan Siyaset her pazartesi 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da.
10: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek. Sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor. Sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
11: Radyo diagnozu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gidiyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Alzheimer'dan insülinin zararlarına birçok önemli konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Amerikalı bir araştırmacının aslında yazısıyla başlamak isterim. Sağlıklı olup olmadığımızı anlamak için sadece tartıya çıkmanın ya da kan şekerine bakmanın yeterli olmadığını söylüyor. Ona göre bir 4 madde varmış. Bu 4 maddeyi merak ediyoruz. Endokrinolog bir
1: Robert
0: Lustig.
1: Önemli bir adam. Çok önemli ve çok araştırmacı, çok fazla gündem yaratabilen, çok fütüristik düşünen. Benim çok beğendiğim ve bu hep bizim konuştuğumuz fruktoz belasının, şeker belasının bir numaralı halk düşmanı olduğunu daima ileri süren önemli bir insan Robert Lustig. Doktor Lustig'in burada söylemek istediği sağlıklı olup olmadığımız metabolik sağlık. Hı hı. Yani sağlıklılığımız farklı anlamları var. Bağışıklık sağlığı ayrı bir sağlık konusu, bilişsel sağlık ayrı bir sağlık konusu. Bir de metabolik sağlık var ki metabolik sağlık işte sağlığımızı belirleyen sağlık parametrelerinin en önemlilerinden biri. Yani metabolizmam iyi çalışıyor mu diyorsanız çoğu şöyle yapıyor. Hocam kan şekerim normal çıktı. Bende işte şeker yok. Göbeğim var ama işte herhalde şanssızlık falan öyle değil. Açlık kan şekeri metabolik sağlığınızı yansıtan tek parametre değil. Belki de en az güvenmeniz gereken parametre. 4 parametreye dikkat etmeniz lazım. 1. Şekerim kaç? Açlık hatta tokluk şekerim beraber. İnsülinim kaç? Hatta açlık ve tokluk insülininizi beraber değerlendirmeniz lazım. Aynı zamanda başka bir programda konuştuğumuz ürik asit değerlendirmeniz lazım. Ve mümkünse bunlara ApoB eklemesi lazım. Bu apolipoprotein B. Yani LDL kolesterolden daha da tehlikeli bir damar düşmanı olduğunu bildiğimiz apolipoprotein B. Bu dörtlü olmadan ben hiç kimsenin metabolik sağlığı hakkında iyisin kötüsün demenin doğru ve haklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kan şekerinizi dengeleyen şey, kan şekerinizle ilgili kararları veren şey insülindir.
0: Evet.
1: Açlık ve tokluktaki insülin seviyelerinize göre kanınızdaki şeker dengeli kalır ya da insülin direnciniz olur. İnsülin direnciniz nedeniyle trigliserite çevrilir. Oradan ürik asit üretilir ayrıca. Oradan LDL kolesterol üretilir ayrıca. Dolayısıyla açlık şekeriniz 80'in altında 100'ün üstünde olmamalı. Birinci kural bu. İkincisi insülin. Açlık insülininiz de genelde 4'ün 5'in üstünde olmamalı, 8'i geçmemeli. Yemek yedikten sonraki, bir saat sonraki açlık şekeriniz asla 140'ın üstünde olmamalı. Yemek yedikten bir saat sonraki insülin değeriniz de asla 40'ın üstünde olmamalı. Bu iki parametreyi koyduktan sonra sıra ürik asite gelir. Ürik asitiniz kadınlarda 5'ten, erkeklerde 5,5'tan düşük olmalı. Kadınlarda hatta 4,5'a kadar da indirmek lazım. Son parametre apolipoprotein B. Çok sık artık gündeme getirdiğimiz ve neredeyse kolesterolden daha tehlikeli bir halk düşmanı saydığımız bir lipoprotein, apolipoprotein içinde. Çünkü LDL kolesterol zaten var. LDL kolesterolün küçük ve tehlikeli parçacıkları çok sayıda var. Ve parçacık sayısına göre etkili olduğu için küçük trigliserit ve diğer küçük yağ parçacıklarını da bünyesinde taşıdığı için çok daha tehlikeli bir zamk. Damar duvarına kolesterol yapıştıran bize. Bu da dolayısıyla eğer ben metabolik sağlıktan bahsediyorsam bu 4 parametreyi bilmem lazım.
0: Evet, bu 4 parametrenin içindeki insülinle ayrı bir pencere açmak istiyorum.
1: Açalım.
0: Çünkü aslında hep gündeme alıyorsunuz siz insülinin ne kadar önemli olduğunu.
1: Kesinlikle.
0: Hep de aslında frene basmak gerekiyor, frenlememiz gerekiyor diyorsunuz.
1: Tabii insülin freni en önemli frenlerimizden biri.
0: Neden önemli?
1: Şundan dolayı önemli. Eğer insülin bir kere şeker yediğimiz gıda ister un olsun, ister nişasta olsun, ister doğrudan şeker olsun. Yani basit şeker, fruktoz, glukoz, bakkal şekeri vesaire. Yani baldan, pekmezden, reçelden ya da çaya koyduğumuz şekerden ya da meyveden aldığımız şeker basit şeker. Hemen giriyor. Bir de nişastadan, fırından aldığımız ürünler ya da pastaneden aldığımız ürünler ya da beyaz undan yapılan kompleks karbonhidratlar ya da nişastadan buna girince parçalanıyor, şekere dönüşüyor. O şekerin vücuttaki genel fonksiyonu hücreye girmesi, hücrenin içerisinde mitokondride oksijenle birleşerek bize enerji üretmesi. Hı hı. Ama hiçbir hücre, beyin hücresi hariç, dikkat edin buna, keyfine göre kendi başına şekeri içeri alamıyor. Mutlaka şeker bir insülinin koluna girmek zorunda. insülin kapıyı reseptörü açacak. İnsülin reseptörü var, şekerin reseptörü yok beyin dışında. İnsülin kapıyı çalıyor ve içeriye şekerle insülin beraberce giriyor. Ve sistem dönmeye başlıyor. Ama eğer hücrenin dışındaki insülin miktarı olması gerekenden fazlaysa, yani kan şekeriniz 80 iken insülininiz 4 yerine 3 yerine 44 ise hücre reseptörleri cevapsızlığa uğruyor. Yani hücre içeriye şekeri almıyor. Yani tabirimi hoş görün, burada yamuk bir durum var diye galiba düşünüyor. Niye bu kadar çok koridorda insülin dolaşıyor? Bana bir zarar verebilir, sistemi kilitliyor. O zaman da insülin diyor ki galiba bu arkadaşın hücrenin şekere ihtiyacı yok, enerjisi var. Ne yapıyor? Kolunu alıyor insülin, şekeri. Trigliserite çevirerek göbeğimizde, gıdığımızda, karaciğerimizde, pankreasımızda yağ olarak depoluyor. Az bir kısmını da ürik asite çeviriyor. Yani şeker hem trigliserit hem de ürik asit olarak başımıza bela oluyor. Biraz önceki dediğim üçlü geldi. İnsülin, şeker, evet, ürik asit. Dolayısıyla siz insülini terbiye etmeden, aslan terbiyecisi kadar becerikli bir insülin terbiyecisi olmadan, çok iyi bir pedal, fren pedalı kullanırsa şoför olmadan, insülin kullanmak bir şoförlüktür. İnsülini regüle etmeden sağlığınızı koruyamazsınız. Çünkü insülin yüksekse şekeriniz yükselir. Çünkü hücreye giremeyince sistemde döner. Doğru. Bir kısmı trigliserit çevrilir. Trigliseritten LDL'ye, ApoB'ye çevrilir. Bir kısmı ürik asite çevrilir. Başınız fena halde belaya girer. Tansiyon hastası olursunuz, şeker hastası olursunuz, damar sirkülasyonu hastası olursunuz ve sonuçta daha kısa, daha kötü, daha kalitesiz bir ömrünüz olur. Onun için insülin patrondur. Ve şekerin nerede toplanacağına, pardon, yağın, insülin karar verir. İnsülinin ürettiği yağ, önce karaciğerde ve çok az insan bilir, dil kökünde, sonra da göbekte, karın içinde, organların çevresinde ve içinde depolanır. Onun için insülin dil kökünde biriktiği için hafif kilo olan kişi ilk önce dil kökünden kilo alır ve horlamaya başlar. Horlayan bir eşiniz varsa, eğer küçük dilinde bir sorun yoksa göbeğine bir bakın, insüline, evet, bir bakın.
0: İnsülin patlamaları peki?
1: İnsülin patlamaları şu nedenle çok tehlikeli. Şimdi pankreasınızın salgıladığı insülini şeker amacı, şekeri hücreye sokmak için eğer hücreye girme fonksiyonu yerine getiremezse, hücreniz beyninize tekrar, siz biraz önce yemek yemenize rağmen tekrar haber gönderir. Ben açım arkadaş, git bir şeyler ye der. Siz tekrar çok yüksek şekerli bir şeyler yersiniz. O yediğiniz şey pankreas tarafından bu sefer çok daha fazla insülin salgılanarak düzeltilmeye çalışır kanınızdaki şekerin dengesi. Yani açlık insülininiz 15 iken tokluk insülininiz, bırakın 40'ı geçmemeyi, bazen ben 570'i 600'ü gördüm bazı hastalarda. O patlamalar olduğu zaman, tabirimi hoş görün, insülin patladığı zaman Burcu Hanım, babanız gelse yersiniz derim ben. Yani kendinizi tutamazsınız, çalarsınız yersiniz. Buzdolabının kapısına yapışır kalır eliniz. Gidersiniz gelirsiniz, buzdolabından bir şey yersiniz. Gidersiniz gelirsiniz. Ve ben insülin yüksekliğini gördüğüm kişilere şunu söylerim. Siz çok hızlı yemek yiyorsunuz. Yemi nereden bildin hocam derler. Peki yemek yemeye başlayınca freniniz tutmuyor, yemeye devam ediyor musunuz? Yatana kadar yiyor hocam der karısı hemen.
0: Evet.
1: Hakikaten öyledir. Sonuçta insülin patlamaları bizi arsız yapar, yeme arsız yapar.
0: Gözü dönmüş gibi.
1: Evet, yani mi? Biz şuurumuza sahip olamadığımız için, dikkatsiz olduğumuz için yemeyiz. İnsülinin yaptığı bize oyundan dolayı, o oyunun aleti olarak çok fazla şeker, çok fazla un tüketiriz. Yani gidip buzdolabından iki tane salatalık almayız. Börek ne varsa, dolma ne varsa, açma poğaça ne varsa onları midemize hızla indirmeye çalışırız. Onun için fazla insülin bu asrın belasıdır. Mesele sadece insülin salgılanması değil. İnsülin direnci dediğimiz meselenin iki temel hedefi var. Bir, karaciğerimiz, iki, kaslarımız. Kaslarımızı hareket ettirmiyoruz. Evet. Yürümüyoruz. Oturuyoruz. Hepimiz böyle koltuk patatesi haline geldik. Uzaktan kumandalar, yürüyen merdivenler, neredeyse yürüyen kaldırımlar. Hiç hareket etmiyoruz. İki, karaciğerimizi de yağlandırdık. Fazla fruktoz nedeniyle karaciğerde de insülin direnci başladı. Dolayısıyla insülin girecek kapı bulamıyor. Ve neticede aldığınız her şekeri, vücuda giren her kan şekeri değerini anında vücuda bir yağ üretme fabrikasına çeviriyor. Göbeğinizde, gıdığınızda yağ biriktiriyor.
0: Yani yaşlanma saatimizi de hızlandırıyor.
1: Hızlandırıyor. Değil mi? Bravo. Hücre yaşlanmasını hızlandırıyor önce. Hı hı. Yaşlanan, hızlı yaşlanan hücre hızlı yaşanan doku, organ, sistem ve burcu Osman Hoca anlamına geliyor. Değişen bir şey yok. Onun için mesela benim en büyük hedeflerimden birisi insülin seviyemi 5'in altına indirmekti. Çok şükür indirdim. Hem bu insülin seviyem 5'in altında olup olmadığını en kolay nasıl anlarım? Hemoglobin A1C'nize bakın. Hemoglobin A1C'niz 5.4'ten 5.5'ten büyükse havada karada insüliniz yüksektir.
0: Evet, zaten bu değerleri sormuş bir izleyicimiz, kaç aralığında olmalı diye.
1: İnsülin rakamları.
0: Evet.
1: Açlık insülini 5'i geçmesin. 7'yi bulduğunuz zaman hele de 8'i hemen bir dahiliyecinin, aile hekiminin, mümkünse endokrinoloğunun ya da kapısını çalın. Sistemi bir beslenme uzmanlarının, bir hareket uzmanının dahil olmasını sağlayıp bir insülin direnci kırma programı yapın kendinize. Toklu insülininiz 40'ın üstündeyse arıza büyük. Normalde bana göre açlık 5'i, tokluk 25'i geçmez. Açlık 8'i, tokluk 40'ı geçmişse arıza başlamış demektir. Dikkat etmeniz lazım.
0: Evet, şimdi bir başka önemli konumuz da Alzheimer. Çok sorulan sorular var bu konuda. Alzheimer'da beslenme mi, genetik mi daha önemli diyen bir soru var aslında. Bu konuya da girmiş olalım Alzheimer.
1: Hemen girelim. Memnuniyet hem de insülinden girelim.
0: Evet.
1: Genetikten beslenme daha önemlidir. Alzheimer'da, Alzheimer genetiği olan kişi eğer doğru beslenebilirse, daha doğrusu doğru yaşam tarzı değişikliklerini zamanında devreye sokmayı başarabilirse, yani doğru beslenir, güzel uyur, stresini yönetir, huzurlu bir hayata odaklanır, düzenli egzersiz yaparsa genetiğe teslim olmaz. Alzheimer'da genetiğin rolü, Alzheimer genetiği olanlarda bile bana göre %30'u geçmiyor. Bilimler, bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. APOE4 tipolojisi, yani APOE4 genomi hele hele iki tarafı taşıyorsanız APOE4'ü şansınız kötü. Ama ben o şansla yıllardır yönettiğim, halen 70 yaşını geçmesine rağmen cin gibi olan, örneğin bir tanesi Bursa'da çok önemli bir hesap uzmanı. Canavar gibi, hiçbir sorun da yok. Hiçbir sorun olmaz ama kafanızı çalıştırmaya, okumaya, beyninizi eğitmeye, metabolizmanızı eğitmeye, insülininizi izlemeniz lazım. Neden? Çünkü eğer insülin direnciniz varsa, yine insülin direncine bağlayalım önce. Yani kötü beslenip insülini tahrik ediyorsanız, insülin direncini davet ettiyseniz, egzersiz yapmadığınız insülin direncini davet ettiyseniz ya da anneniz babanız diyabet hastası, bunlar daha erken ortaya çıkar. İnsülin direnci devreye girmişse beyniniz küçülür. Ne diyordu Osman Hoca? Bel çevresi genişledikçe beyin küçülür. Evet. Göbek büyüdükçe beyin küçülür. Bu çok net kural. Neden küçülüyor? Çünkü beynimiz, biraz önce söyledim, insüline ihtiyaç duymadan da şekeri kullanabiliyor. Ama insülin direncimiz olduğu zaman beynin şekeri kullanma faaliyetleri çok daha maalesef zorlaşıyor. Dolayısıyla insülin direnci Alzheimer'in sebeplerinden biri. O zaman insülin direncini iyi yönet. İki, düzenli hareket et. Mümkün olduğu kadar antioksidanlardan zengin beslen. Bilhassa mor. Beyin morarmayı sever. İnsanı morartmak iyi bir şey değildir ama beyni morartmak çok iyi bir şeydir. Ne kadar çok mor gıda varsa, yani patates yerken mor patates ye, domates yerken bulursan mor patates ye, domates ye, biberin morunu almaya çalış. Ama en kolayı mor lahana veya siyah lahana ya da mor turp, siyah turp. Bunların hepsi içerdikleri antosyanin zenginliği nedeniyle beynin en önemli dostlarıdır. Üzüm çekirdeğinde de muazzam antosyanin var. Üzüm çekirdeğini öğütün, yoğurda koyun, karıştırın. Yoğurt mosmor olur. Mor rengi beyin çok sever ama sadece moru sevmez. Beyin örneğin zerdeçaldan çok hoşlanır. Ne kadar çok sistemimizde zerdeçal varsa beynin glial hücreleri o kadar az iltihaplanır. Ve iltihaplanma ile ilgili belleği bozan hastalıklar, başta Alzheimer, hatta Parkinson daha geç devreye girer. Bunun dışında beyine daha çok antioksidan yüklerseniz beyin daha sağlıklı kalır. Diğer antioksidanların hepsi, E vitamini, çinko, selenyum, hepsi burada C vitamini beynin önemli destekleri. Tabii ki omega desteği. Omegası 6 olan, omega 3 indeksi 6 olan, 5 olan birisi APOE4 genetiği olmasa bile daha erken belleğini kaybeder. Omega indeksi çok önemli. Üzülerek söyleyeyim, sigortalar karşılamıyor şu anda. Çok büyük hatalar diyorlar. Çünkü bu sigorta aradıkları kişiler yarın Alzheimer oldukları zaman çok daha fazla onlara sağlık masrafı yaparlar.
0: Evet.
1: Ama bugün eğer omega 3 indeksini ödese sigortalar, çünkü omega 3 indeksi hücrenizin duvarındaki DHA ve EPA miktarını ölçüyor. Ve o hücrenin duvarında bol DHA ve EPA varsa hücreler birbiriyle kolay haberleşiyor. Bulamanız gecikiyor. Dolayısıyla omega 3 indeksini ben herkeste 12'nin üstüne çıkarmaya çalışıyorum.
0: Evet, çok önemli.
1: 13, 14, 13.4 benim en son incelememde ama örneğin 6'yı 8'i gördüğümüz zaman heyecanlanıyorum. Ve çoğu insanın, siz dahil, muhtemelen omega 3 indeksinden haberi yok.
0: Yok.
1: Ben yiyorum hocam, içiyorum hocam, omega 3 alıyorum hocam. Ama tekrar söyleyeyim, yuttuğunuz omega 3 takviyelerinin bile çoğu çöp. Çoğu oksitlenmiş omega 3'ler ve çoğu işe yaramıyor.
0: Maalesef. Bir de sizin çok güzel bir sözünüz var. Genleriniz sizi savaşa çağırabilir ama mutfaktaki tabaklarınızda savaşı erteleyebilirsiniz. Kesinlikle. Yani bu beslenmemizle tabii, değil tabii. Mi? Az önce saydıklarınız.
1: Gen size verilen bir bilet. Hı hı. Yani sizi Alzheimer yolculuğuna çıkarken Ankara'dayım şu APOE4 biletini diyor size gen. Çareniz yok. Annenizden gelmiş, babanızdan gelmiş. Bu bileti alacaksın. Çare yok. Ama bu biletle yolculuğa çıkıp çıkmamak senin kararın. Ben otobüse binmeyeceğim kardeşim.
0: Müthiş.
1: Ben bu trene binmem kardeşim. Ben Alzheimer trenine binmek istemiyorum. O nedenle bilet cebimde dursun. Ben başka bir araca bineceğim. Alzheimer değil, sağlık aracına bineceğim. Karar sizin, aklınızın. İşte epigenetik bu. Yani genin üstünde bir üst akıl var. O üst akılda Rabbimizin bizim beynimize verdiği, bilimin bize kazandırdığı, yine o beyin sayesinde kazandırdığı bilgilerle bizim sağlık antrenörümüz. Yine nereye geldik? Check forward. Yani sizin APOE4'ü bilmeniz, daha fazla Alzheimer'la ilgili bileti kullanmamanız, bileti cebinizde olduğunu bilirseniz daha geç kullanırsınız. Ama ben düne kadar çok iyiydim. Belleğim bozulmaya başladı. Bakıyoruz APOE4'ü pozitif, tau proteini, p-tau 237'si pozitif, yani glial fibriller proteini pozitif. Bugün hiçbir check-up'ta ne glial fibriller proteine bakılır, ne tau proteine bakılır, ne de APOE4 genine bakılır. Bunlara bakmadığınız zaman ben sizin bugün Alzheimer değilsiniz deme hakkına sahibim. Ama yarın Alzheimer olup olmayacağınız konusunda bir şey söyleyemem. Yani forward yapamam. İki, ondaki tedbirler alma konusunda size eğitemem.
0: Evet. Hocam aslında bunu söylemeden de edemeyeceğim. İkinci bölüme geçmeyeceğim. İzleyicilerimiz diyor ki o kadar güzel anlatıyor ki Osman hocamız ve verdiğiniz örneklerle aslında çok daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde anlamamızı sağlıyor diye izleyicilerimizden böyle bir teşekkür de var. İltifat, bunu da söylemek istedim.
1: İltifat, benim Süleyman Bey'den öğrendiğim çok önemli şeyler var. Hep söylerim. Allah rahmet eylesin. Tekrar Allah bir anladım. Süleyman Bey derdi ki eğer bir şeyi, bir konuyu, bir meseleyi mümkün olduğu kadar kısa bir sürede ve en iyi anlaşılır şekilde anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir der. Ben anlattığım her şeyi çok iyi anlayarak burada anlatıyorum.
0: Çok da iyi anlattığınızı
1: evet. Eminim ki böyle Alzheimer gibi, diyabet gibi, obezite gibi kronik hastalıklarda buna osteoartriti, depresyonu, buna ne bileyim sarı nokta hastalığını, kataraktı yani... İkinci eli projesi. İkinci eli projesinde karşımıza çıkan kronik hastalıklar network'ünü. Bak network çok önemli. Network tıp diye yeni bir tıp geliyor. Çoğu insan bunun tıp insanları farkında değil. Okulda eğitimleri yok ama bugün Harvard'da network medicine diye ayrı bir ders var.
0: Evet.
1: Yani diyabetin hipertansiyonla, hipertansiyona diyabetin Alzheimer'la, hipertansiyona diyabetin damar setliğiyle felcin ilişkisi hep network. Bütün bunları eğer iyi sindirirseniz içinize ve karşınızdaki kişiyi, ben onun için burada insanlara bunu anlatmaktan büyük keyif alıyorum. Çünkü bu 5P tıbbı dediğimiz tıbbın yani koruyucu, preventif, kişisel, personal, proaktif yani girişimci ve mutlaka bu işlemleri yaparken kişiyi sisteme dahil etmeyi düşünen yani participate yapan sizi ben çözüm ortağı olarak alınmazsam ben yola çıkamam. Hayır. Dolayısıyla sizi bilgilendirmem lazım. Bunun için de üstten bakan bir akademisyen değil sizin içinizden gelen biri gibi anlatmam lazım. Onun için biraz önceki tren örneğini, otobüs örneğini verdim.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim. Osman Hoca'yı dinlemeye devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
2: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz da cilt sağlığımız üzerine konuşmak isteriz. Tabii işin temeline girmek isteriz aslında, amino asitlere. Nedir bu amino asitler? Neden önemli cildimiz için?
3: Şimdi 3 temel gıdamız var. Tekrar hatırlatan proteinler, yağlar ve karbonhidratlar. Proteinler temel yapı taşımız bizim. Yani vücudumuzun esas yapı taşı proteinler. Karbonhidratları enerji olarak kullanıyoruz, harcıyoruz. Harcadığımızı eğer fazla gelmişse yağ olarak biriktiriyoruz. Yağ olarak aldıklarımızı da enerji olarak kullanabiliyoruz ya da yağ olarak biriktiriyoruz. Ama yağ ve karbonhidrat enerji kaynağı esas olarak. Ama protein vücutta kullanılıyor. Kullanılamasa da hemen hemen aynı gün böbrekler tarafından atılıyor. Peki bu proteinler ne? Daha ziyade hayvansal gıdalarda olan ama bitkisel gıdalarda da bol bulunan, özellikle bakliyatlar, tam tahıllarda ve bir de kuru yemişlerde bol bulunan bitkisel proteinler. Peki protein neyin nesi hocam? Proteinin esas yapı taşı protein bir bina ise, proteinin temel yapı taşı tuğlası amino asitler. 1 ila 3 amino asit ya da 1 ila 20 amino asit, 1 ila 5 amino asit bir araya geldiği zaman bu amino asitler önce peptitleri oluşturuyor. Bu peptitler amino asitlerin yapısına göre tripeptit, tetrapeptit yani üçlü peptit, 3 amino asit, 4 amino asit, tetra, 5 penta, 6 heksa isimlendiriyoruz. Diyabet tedavisinde kullandığımız insülin ya da biraz önce anlattığımız kanımızda insülin direnciliği konuşmamız insülin bir tripeptit. Ya da şimdi zayıflama iğneleriyle kullandığımız GLP-1 bir tripeptit.
2: Evet.
3: Ama krem şeklinde kullandığımız tetrapeptitler var, heksapeptitler var. Bu peptitler bir araya gelince de protein üretiyoruz. Ama biz proteini vücudumuza peptit veya amino asit girdikten sonra genlerimizin emriyle üretiyoruz. Yani ribozomlarımız proteini genlerin verdiği emirle Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Süleyman, neyse, Necla, Burcu protein üretiyor. Şimdi burada esas mesele şu. Yeteri kadar amino asit kazanırsanız peptit, peptit kazanırsanız protein üretebiliyorsunuz. Biz ağızdan protein aldığımız zaman o önce peptitlere parçalanıyor. Peptitler amino asitlere parçalanıyor. Biz onları amino asit veya peptit şeklinde demiyoruz. Mesela kolajen veriyoruz diyoruz. Kolajen vermiyoruz. Kolajen peptidi veriyoruz. O midede parçalanıyor. O kolajen peptitlerinden oluşan kolajen proteinleri kana girince, pardon amino asitleri, sizin vücudunuzdaki fibroblastlar cildinizde, osteositler kemiğinizde ya da kondrositler ekleminizde kolajen üretmeye başlıyor. Gelelim sizin sorduğunuz soruya. Bu amino asitler hayatın esası. Hele hele 7 amino asit var ki bunları biz vücudumuza üretemiyoruz. Onları mutlaka doğadan kazanmamız lazım. Çoğunu da bitkisel gıdalardan kazanmamız lazım.
2: Hangileri bunlar?
3: Mesela lösin. Muazzam. Kas sağlığı için lösin olmazsa olmaz. Lösin, izolösin. İkisi çok önemli. Lösin, izolösin. Uvalin, treonin, triptofan. Bunlar esansiyel amino asitler. Lizin esansiyel bir amino asit. Bu amino asitleri bizim mutlaka gıdalardan almamız lazım. Hindi eti yiyip veya kabak çekirdeği çitleyip triptofan almamız lazım. Glisini mutlaka kazanmamız lazım. Bu amino asitlerin İster içeriden alın, ister dışarıdan kolajen sentezinde kullanılıyorlar. Dolayısıyla son zamanlarda cilt sağlığında amino asit ürünleri giderek çok konuşulmaya başlandı. Ve yavaş yavaş piyasaya verilmek üzere, çok bildiğim için söylüyorum.
2: Evet.
3: Siz eğer içinde prolin olan, eğer içerisinde valin olan, lösin olan, izolösin olan, lizin olan bir amino asit cildinize sürerseniz, o amino asit bir kere cildin bir nemlenme faktörü var. Bizim D, M, F diye bildiğimiz dermal moisturizing faktör dediğimiz bir yapılanma var. Onun ana yapı taşı bu amino asitler. Cildiniz daha çok nemli oluyor. Daha hoş görünüyor. Mesela benim cildimde bugün buraya gelirken, sabah evden çıkarken daha doğrusu amino asitli bu kremi üreten birisi bana bunu gönderdi. Ben kullanmaya başladım. Muazzam. Kesinlikle. İki, içeriye emildiği zaman cildinizdeki alt tabakalarda kolajen üretimini, ciltten de emilebildiği amino asitler

0: kum, prolin, hidroksiprolin. Bunlar bir araya geliyor. Sağlam ve sağlıklı bir cilt üretiyorsunuz.
1: O zaman bu kremler için, amino asitli kremler için faydalı diyebiliyoruz.
0: Geleceğin iyi ürünleri diye konuşuyoruz. Araştırmalar pozitif çıkıyor ve ben şahsen bu konuya çok meraklıyım biliyorsunuz. Dermatolog arkadaşlarımı incitmemek için dermatoloji diye bir kitap yazdım bir ara.
1: Öyle mi?
0: Yani cilt gençliği ile ilgili ağızdan ne alırsak cildimiz genç kalabilir. Hı hı. Böyle bu kitaba ne isim koyayım ki dermatolog arkadaşlarımı üzmeyeyim derken Gani Müjde kulakları çınlasın buradan. Dermatoloji koy dedi.
1: Çok hoş.
0: Onun için Gani Müjde'nin ismi de o, dermatoloji ismi koyduk. Şimdi cilt unutmayın öncelikle içeriden beslenir.
1: Evet.
0: Dışarıdan desteklenir. Ama çoğu hata, son günlerde çok karşılaşıyorum. Kumaş güzel değilse o kumaş istediğiniz kadar ütüleyin. İstediğiniz kadar gerin. O kumaştan iyi elbise çıkmaz. Onun için cildinizi iyi besleyin. İçten dıştan ve iyi koruyun.
1: Evet, cilt önemli.
0: Evet.
1: Bir başka konu zeytinyağı ile devam etmek istiyorum hocam. Tabii siz her zaman zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu söylersiniz ama polifenol... çok önemli diye bunun içerisindeki olan bir madde neden önemli?
0: Zeytinyağının tabii içindeki o tekli doymamış yağ zenginliği zeytinyağını yağların kraliçesi yapmıştır. En iyi yağdır. %17-20 aralığında doymuş yağ olsa da geriye kalan %80'i tekli doymamış yağ oleik asittir. Ve oleik asit kadar damar dostu bir yağ yok. Ancak zeytinyağının marifeti hepimizin zannettiğinin aksine sadece içindeki oleik asit değildir. Bir zeytinyağı ne kadar polifenol zenginiyse o kadar çok sağlık dostudur. Hı hı. Bana geçenlerde Amerika'da görev yapan bir hediye zeytinyağı getirdi. 1850 fenol var içerisinde. Ben ilk defa gördüm çünkü Türkiye'de en zengin fenolü en çok bol zeytinyağı. Memecik zeytinyağı milasın.
1: Tabii bir de nasıl seçeceğimizi de bilmiyoruz.
0: Tabii ama bu zeytinyağının fenolik zenginliği için zahmet edip erken toplamanız yani daha az yağa razı olmanız çünkü yağlanmadan yani olgunlaşmadan topladığınız zeytinde erken daha az ısıt. Yağ çıkar. Erken ısıt yetmedi bir de soğuk sıkım yapmanız lazım. Soğuk sıkımdan da az yağ elde edersiniz ama o yağ değil ilaçtır. Eczanede koy rafa ilaç diye sat. Çünkü içinde hidroksitrisin vardır. Çünkü içerisinde oleokantal vardır. Çünkü içerisinde oleoprenin vardır. Oleoprenin dediğimiz madde ibuprofen kadar önemli bir ağrı kesici. Yani osteoartrit için çok güçlü polifenolik bir zeytinyağından günde böyle bir yemek kaşığı kadar içtiğiniz zaman çok ciddi ağrınız gider. Çok ciddi cilt zengin olursunuz. Çok ciddi antioksidan, çok ciddi antikanser zengin olursunuz. Hı hı. Ama onun yutarken boğazınızı gittiğini yaktığını hissetmeniz lazım. Yoksa çakmadır. Piyasada soğuk sıkım erken hasat diye satılanların çoğu yalandır, dolandır. Üzerinde yazması lazım. Şu kadar polifenol içerir diye. Bunu yazıyorsa işiniz kolay çünkü yoksa şikayet edersiniz, ölçtürürsünüz. Eğer düşük gelirse de Tarım Bakanlığı bu işin çok ciddi peşinde canını okur.
1: Öyle mi?
0: Evet. Polifenol miktarını mesela İtalyan zeytincilerin, İspanik zeytincilerin, hatta Tunus Fas zeytincilerinin bizden daha fazla pazara hakim olmaları nedeni biz zeytinyağını üretiyoruz. Nasıl üretirsek öyle üretiyoruz. İçerisinde Riviera tipi üretiyoruz. Ne polifenol kalıyor ne doğru düz aslında oleik asit kalıyor. Hı hı. Yetmiyor bir de onu ayçiçeği yağıyla şununla bununla sahtekarlık edip kanola yağıyla karıştırıyorlar. Dolayısıyla biz aslında dünyanın en önemli zeytinyağı üreticisi olmalı. Ve katma değeri yüksek zeytinyağı üretmeliyiz. Biz zeytinyağını ilaç haline getirmeliyiz. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey. Ama çok az zeytinyağı üreticisi bu maceraya giriyor. Haklı olarak çünkü destek görmüyor.
1: Evet. Tabii bunu nerede saklamalıyız da çok önemli. Yani koyu şişe, serin yerde mi?
0: Koyu şişe, ağzı mutlaka kapalı. Hatta zeytinyağı kullandığınız eksik olan kısmına yeniden yağ koyun. Hı hı. Yoksa oksitlenir. Havayla temas ettiği anda zeytinyağı, oleik asit oksitlenir. Oksitlenmiş zeytinyağının faydası çok azalır. Mutlaka güneş ışığı görmeyen, mümkünse karanlık bir yerde, oda ısısında, çok sıcak olmaması lazım. Saklayın. Ama zeytinyağı yemeklerde kullanılmaz diye bir yanlış bilgi var. Çok yanlış. Zeytinyağının dumanlanma derecesi yani zararlı o hale gelme derecesi 300 derecenin üzeridir. Dolayısıyla siz zeytinyağı yemek de pişirebilirsiniz. Soğuk yemeklerde kullanılır. Alışkanlığını artık unutmanız lazım. Bir de bir enteresan şey daha söyleyeyim size.

0: güneşi alma biçimine göre zeytinin ürettiği polifenol değişiyor. Onun için ayvalık zeytinyağıyla gemlik, gemlik zeytinyağıyla mesela çok enteresan. Mut zeytinyağının polifenol gücü çok yüksek. Hatay zeytinyağının polifenol gücü çok yüksek. Çok aklınıza gelmeyen bir yer Kilis civarı polifenol gücü yüksek. Güneşi alma şekli aynı asmalar gibi, üzüm gibi.
1: Evet.
0: Bir önemli şey daha. Biraz çenem düştü galiba.
1: Estağfurullah, biz
0: mümkün olduğu kadar yaşlı zeytinin zeytinyağında polifenol gücü fazla. Yani 10 yaşındaki bir zeytinden erken hasat, soğuk, sıkım elde ettiğiniz zeytinyağındaki polifenol gücü 100 yaşındaki bir zeytinden elde ettiğiniz soğuk, sıkım erken hasattan çok daha az. Japonya'da o nedenle zeytinyağını alırken bir de üzerine kaç yıllık zeytin ağaçından elde edildiğini yazarlar. Evet. Ve aynı zeytini zeytinyağını daha pahalıya alırsınız.
1: Evet, çok güzel bilgiler, çok önemli bilgiler. Kısa bir ara, sonra birlikteyiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Son bölümdeyiz. İzleyicilerimizden gelen sorular var. Tabi aslında o sorulara geçmeden önce ikinci bölümde amino asit içeren kremlerden bahsetmiştik. Şimdi bir de Mirna
2: kremleri geliyor.
1: Nedir bu?
2: Şimdi çok enteresan. Tabi hem bilimin desteğiyle Burcu Hanım, hem de yapay zeka ve biyoteknoloji desteğiyle eksozomların da sırrı çözülmeye başlandı. Yani başlangıçta biz kök hücrelere güveniyorduk. Sonra anladık ki kök hücrelerin aslında marifetleri temelde işlerindeki hazine dairesinden geliyor. Bu hazine dairesi de eksozomlar. Dolayısıyla kök hücreleri çoğaltıp içindeki eksozomları dışarıya aldık. Eksozom kremleri yapmaya başladık. Büyük başarı bu. Şu anda piyasada bunlar satılıyor. Eksozom kremleri. Ama bunların en değerlileri eksozomun cilden daha kolay girmesini sağlayan yağla kaplanmış olan eksozomlar. Bunlara hibrozom deniyor. Hı. Hibrit yapmaktan. Lizozomla kaplanmış eksozom. Muazzam. Ama bilim tabii yerinde durmuyor. Ben daha fazla, daha hızlı, daha iyi ne yapabilirim? Sonrasında anlaşıldı ki bu eksozomlar aslında WhatsApp mesajları gibi, yani benim sizin haberleşirken WhatsApp mesajı atmam gibi düşünün. Bir hücre diğerine atsın diye eksozom göndererek soruyor. Hı hı. Öbürüne iyiyim diyor. Ne ihtiyacım var diyor. Bana diyor filanca Mirna'yı gönder. Benim DNA'mda hasar var, tamir etmem lazım diyor. Bana şunu gönder. RNA'mda hasar var, bunu tamir etmem lazım. Hücreler birbirleriyle eksozom vasıtasıyla haberleşiyorlar. Yani eksozomlar aslında bir kargo. Ama o kargo paketinin içinde esas oyuncu Mirna'lar. Mirna'lar mikro RNA'dan geliyor. RNA'lar bizim DNA'mızın genlerin emriyle ürettiği proteinler. Hı hı. Bu proteinlerin tiplerine karar veren maddeler. Bu mikro RNA'lar bizim yakın zamana kadar işe yaramayan, fonksiyonsuz zannettiğimiz RNA'lardı ama şimdi öğreniyoruz ki bu Mirna'lar muazzam bir hazine. Biz aslında domates yediğimiz zaman aldığımız mirnalar nedeniyle muhtemelen meme kanserinden, prostat kanserinden korunuyoruz. Ya da biz karnabahar yiyip yemediğiniz sizin kan analizinizle karnabahar mirnalarınız kanınızı aşırarak anlayabiliyoruz. Yani artık mirna ölçer hale geldik. Hı hı. Şimdi bilimin temel hedefi şu. Acaba eksozomlar bu kadar faydalı ama bu eksozomların içindeki eksozom bir hazine dairesi, tamam. Ama hazinenin kendisi içinde altın var, pırlanta var ama elmas da var. En pahalısı elmas. Ben doğrudan bu elması bulsam, Mirna'yı da cilde versem nasıl olur sorusunun cevabı bugün araştırılıyor ve yakında verilecek.
1: Evet.
2: Yani ben cilde uygunlarken eksozom kremimi alayım yoksa Mirna'mı alayım cevabı nasıl olacak bu? Siz dana plasentasından, yani eşinden ya da annelerin canlı insan eşlerinden alabilirsiniz. Ama bizim ülkemizde bu yasak. Hı hı. Amerika'da serbest, Japonya'da, Kore'de serbest, Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de yasak. İnsan eksozomu kullanmak yasak. Hı hı. Onu çok net söyleyelim. Bu eksozomlarla siz başka bir insandaki kanseri ya da başka bir hastalığı da nakledebilirsiniz diye.
1: Mucizevi.
2: Evet. Dolayısıyla biz yakın bir gelecekte mirnalarla sadece cildi değil, belki pek çok hastalığı tedavi edeceğiz. Yani al şu mirnayı, şu kanserden korun ya da şu kanseri tedavi et diyebileceğiz. Kullan şu mirnayı, hı hı, şu alandaki sağlık sorunlarını iyileştir diyebileceğiz. Çünkü mirnalar bana göre geleceğin mikro robotlar kadar, yani nanobotlar kadar veya bu kadar nanoteknolojiyle üretilmiş botlar var. Nanobot diyoruz onlara. O robotlar kadar önemli sağlık oyuncular olacak. Biraz derin mevzu.
1: Evet, peki. Şimdi ciltle başladık. Aslında onunla da noktalayalım istiyorum. Bir soru var çünkü. Su. Su gerçekten cilde iyi geliyor mu diyen bir izleyicimiz
2: tabii ki,
1: var.
2: Tabii ki. Cildin temel ham maddesi su. Nem maddesi su. Yani hyaluronik asit cildi nemlendiriyor derken, biraz önce anlattım. Dermal nemlendirici faktör dediğimiz faktörü amino asitler güçlendiriyor derken nasıl yapıyor bunu? İçinde su tutarak. Hı hı. Bir molekül hyaluronik asit 400 molekül su tutuyor. O nedenle o zaman su içmezseniz, dışarıdan sulamazsanız cildinizi,
1: evet,
2: cildiniz kurur.
1: Kurur değil mi? Kurur.
2: Yani yaprak gibi, kurumuş bir yaprağı bile alın, suyun içine sokun, 2 saat sonra çıkarın, size teşekkür eder. Biraz gençleşmiş gibi durur. O nedenle su içmek, sürekli su içmek ve günlük ihtiyacınızın, artık su ihtiyacı da artık değişiyor. 50 yaştan sonraki su ihtiyacı 50 yaştan öncekinden farklı. 50 yaşını geçen bir kadının su ihtiyacı artık 3 litreye yakın. 2.2, 2.4 değil.
1: İçemeyenler?
2: Yani 10 bardak civarında kadın, 14 bardak civarında erkek günde su içmeli. Bu suyun mümkün olduğu kadar önemli bir bölümünü doğrudan su olarak almalı.
1: Hı hı.
2: Ama çorbayla, su zengini meyvelerle ve diğer su zengini gıdalar, örneğin salataların %90'ı, sizin NTV'nin reklamlarında hep yazıyor, %90'ın doğru bilgidir o.
1: Evet.
2: Su. Dolayısıyla su zengini gıdalarla da su kazanımınızı arttırabilirsiniz. İyi de su içmeniz şart değil.
1: Yani suyu içmeyi sevmeyenler için de böyle önerileriniz vardı suyun içerisine.
2: Suyu zenginleştirmeyi bilmeyen bir toplumuz biz. Suyu,
1: evet,
2: zenginleştireceğiz. Suyun içerisine limon sıkmak suyun kalitesini arttırır. Limon dilimleri attığınız zaman o suyun kalitesini arttırır. Çünkü limonun da dışında limon kabuklarında narinciler, limonenler var. O suyun içerisine salatalık doğrayın, küçük maydanoz parçaları atın, karanfil, kuru karanfil parçaları atın. Suyu antioksidan zengini yapın. Zengin su, minerali zengin, antioksidanı zengin sudur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
2: Ederim.
1: Çok kıymetli bilgiler yine. Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Sağlıkla kalın.

0: Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat sona erdi. NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yunusların günü bugün. İnsanlar gibi yunusların da isminin olduğunu, birbirlerini isimleriyle çağırdığını biliyor musunuz? Kendileri için ıslık gibi benzersiz bir ses seçen yunuslar, bu sesle çağrıldıklarında da tepki verirler. Araştırmacılar bunun yunusların birbirlerini göremedikleri zamanlarda bile bir arada kalmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor. Yunuslar için ilan edilmiş bir gün var. Çünkü doğal ortamlarında yaşayan yunuslar bir dizi tehditle karşı karşıya. Okyanus kirliliği, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı bir yanda, vahşi avcılar ve vahşi gösteri turizmi diğer yanda. Aklınızda olsun. Sanılanın aksine yunuslar hapsedildikleri havuzlarda her türlü kötü muameleye maruz kalıp eğlendirme amaçlı hareketleri yaparken gülmüyorlar, yani mutlu değiller. Güler gibi görünen yüzüne bakıp insanlarla dost olduklarına dair ticari sloganlara aldanmayın. Yunuslar da vahşi ortamında yaşaması gereken vahşi hayvanlar. Öğrenebilir olmaları evcil olduklarını göstermez. En sık sorulan sorulardan biri, yunuslar uyur mu? Evet, yunus uyur. Ama beyninin sadece bir yarısı uyur. Diğer yarısı güvenlik için uyanık kalır. Böylece yaklaşan tehlikeyi görür. Zekası ve karmaşık sosyal davranışlarıyla yunuslar suların görkemli canlılarından. Dünya Yunus Günü'nde onları tanıyarak, korumak için farkındalık yaratabilir, ticari gösterilere katılmayarak tavır alabilirsiniz. Dünya Yunus Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
3: Hava Durumu.
4: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek. Sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor. Sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
3: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: Mutlu akşamlar. Saatler 22'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Dış gelişmelerle açılışı yapıyoruz. İran'la Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor. Taslim Haber Ajansı'nın haberine göre taraflar Boğaz'dan geçişler konusunda ay başında bir mutabakata vardı. Taslim'e konuşan İranlı yetkili, taraflar arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Geçişlerin ABD'nin Tahran'ın öne sürdüğü şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahının da tamamen İran karasuları içinde yer aldığını ve çıkış güzergahının bir kısmının da İran karasuları içinde kaldığını duyurdu. Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve bu düzenleme hayata geçirildikten sonra Amerika'nın açılmasında ısrar ettiği Güney Güzergahı kapatılacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen Trump, İran savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Amerikan Başkanı'nın ziyaretine tepki gösteren İrlandalılar protesto gösterisi yaptı. ABD Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
1: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
2: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı'yla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
1: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
0: Hindistan'daki BRICS zirvesinde Ukrayna savaşı da gündemde. Hindistan Başbakanı Modi'den savaşı durdurma çağrısı gelirken Putin'den Avrupa'ya asker gönderme konusunda sert bir uyarı geldi. Peki zirvenin mesajları Kiev'de nasıl karşılanıyor? Rusya ile Avrupa arasında doğrudan bir çatışma riski doğacak mı? Ukrayna'da bulunan Deniz Berkta'ya döneceğiz, soracağız şimdi. Deniz, BRICS zirvesinden gelen mesajlar Kiev'de nasıl karşılanıyor? Ukrayna yönetimi Hindistan gibi Rusya ile yakın ilişkileri olan ülke barış için devreye girmesine nasıl bakıyor?
3: Şimdi şöyle söyleyelim, BRICS konusunda Kiev'in belki tam bir yargıya varması yarın mümkün olacak. Çünkü zirve bildiğimiz üzere yarın da devam ediyor. Fakat BRICS'in yapısına biraz öncesinde bahsettiğin üzere genelde bu Rusya ile yakın ilişki içinde bulunan ülkelerin bir arada olduğu topluluk ve BRICS içerisinde Ukrayna'nın düşman olduğu ülke Rusya, ayrıca İran'la da düşmanca ilişkileri var. İran, Ukrayna'nın nazarında Rusya'ya yardım eden, yani düşmana yardım eden ülke olarak görünüyor. Fakat Hindistan ve Çin'e baktığımız zaman Ukrayna'nın tutumu biraz daha farklı. Ukrayna'nın bu arada savaşın ilk 2 yılında, yani 2022 ve 2023'te Ukrayna'nın bakışı şuydu: Rusya ile her kim ekonomik ilişki yürütüyorsa bize uzaktır, bize terstir tarzı bir yaklaşımı vardı. Çünkü o dönemde Ukrayna'da Batı'nın epey bir desteği vardı. Fakat 2023 yılından itibaren savaş da biraz zora girmeye başlayınca Ukrayna yönetimi Batı'nın her şeyi belki belirleyemediğini gördüğü için bu sefer küresel güney ülkeleriyle yakınlaşma çabasına girdi. Ve bu çerçevede Hindistan ve Çin gibi Rusya ile iyi ilişkileri olan fakat Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını desteklemeyen ülkelerin tutumu Ukrayna açısından önemli hale geldi. Mesela Zelenski Büyükelçiler Konferansı toplamıştı bir ay önce ve Ukrayna Büyükelçilerine Çin'le ilişkileri geliştirmek için elinizden geleni yapın talimatını vermişti. Hindistan'la olan ilişki de bu bakımdan önemli. Hindistan şu anda Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı durumunda. Fakat diğer taraftan da Hindistan ve Çin Rusya'nın savaşı bir an önce durdurmasını istiyor. Ukrayna'nın temel talebi de ateşin bir an önce kesilmesi. Fakat bu Rusya'nın talebine de ters düşüyor. Rusya diyor ki önce Ukrayna bazı taleplerimizi kabul etsin ve Ukrayna'yı destekleyen Batı dünyası, biz ondan sonra ateşi keselim diyor. Ukrayna bu ülkeler aracılığıyla Rusya'ya etki etmeye çalışıyor. Bu ne kadar mümkün? Tabii bunu ileriki süreçte göreceğiz.
0: Peki Putin'e de dönelim. Rus lider Avrupa'ya saldırma niyetleri olmadığını söylüyor ısrarla. Ancak Avrupa ülkelerinin de Ukrayna'ya asker göndermesini Rusya'ya savaş açılması olarak değerlendireceklerini belirtiyor. Bu iki mesajı birlikte nasıl okumak gerekiyor sence? Rusya ile Avrupa arasında doğrudan bir çatışma riski ne kadar ciddi?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim, evet, yakından benim takip ettiğim bir konu bu Rusya ile Avrupa ve Almanya ilişkileri konusu. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi Rusya, Putin şunu söylemişti, yani bizim öyle Avrupa ülkelerine durduk yerde saldırma amacımız yok dedi. Bunu dün yaptığı açıklamada zaten dedi bu konular, yani biz her şeyi 2. Dünya Savaşı ile hallettik dedi. Kastettiği Rus kuvvetlerinin, Sovyet kuvvetlerinin o dönemde Berlin'e girmesi, bütün meselelerin o dönemde Sovyet kuvvetleri tarafından halledilmesi. Diğer taraftan özellikle Rusya, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimali bir savaş nedeni olarak görüyor. Bunu Rusya'nın Ukrayna üzerinden kuşatılması olarak görüyor. Son dönemlerde hatırlayacağınız üzere Rusya ile Almanya arasında kriz epey tırmandı. Ve karşılıklı olarak bazı tehditler, mesela Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir savaş ihtimalinden bahsetti. Burada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istilacı politikası var, işgalci politikası var. Fakat Avrupa ülkelerinde de bazı devletlerin Ukrayna savaşını Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak kullanma çabasında olduklarını görüyoruz. Mesela Alman İstihbarat Kurumu Başkanı'nın açıklamaları doğrudan doğruya buna işaret ediyordu. Öbür taraftan mesela Litvanya ve Norveç gibi ülkeler kendi topraklarına bazı silahlar, füzeler yerleştireceklerini açıkladılar. Buna karşılık Rusya yönetimi şunu söylüyor. Norveç'e yerleştirecek olan Amerikan füzeleri bizim meşru hedefimizdir. Ya da Medvedev bir açıklama yaptı. Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı, şimdiki Güvenlik Kurulu Sekreteri. Dedi ki Litvanya'ya nükleer silah yerleştirilirse o zaman Rusya gereken karşılığı verir şeklinde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla şu anda karşılıklı tehditlerin epey yoğunlaştığını görüyoruz. Tabii bütün bunlar bir provokasyona uygun ortam hazırlıyor. Fakat Rusya yönetimi şu anda aslında neyi bekliyor dersen şunu söyleyebilirim. Özellikle 2027 yılını bekliyor. Çünkü 2027 yılında Avrupa kıtasındaki 3 kilit ülkede seçimler olacak. Almanya'da, Fransa'da ve Polonya'da ve her üçünde de Rusya ile ilişkileri bir şekilde iyileştirme yanlısı olan radikal sağ kesimlerin iktidara gelme ihtimali bulunuyor. Rusya bunun öncesinde bir provokasyon, yani Avrupa ile açık bir çatışmaya en azından bu seçimler öncesinde girmek istemeyecektir diye düşünüyorum.
0: Devam edelim. Bugün 12 Eylül darbesinin 46. yılı. Ankara'dan 12 Eylül'e dair mesajlar geldi. Haberimizi izliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
4: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek
5: Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde Üsküdar Belediye Başkanı seçimleri vardı.
6: Sinem Başkan'a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak, tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin. Kimse enseyi karartmasın. Kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız. O seçimi alırız.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
7: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
7: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
5: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Butlan Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan asker Hakkari'de toprağa verildi. Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören alanına sözleşmeli er Ziyar Kopara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı getirildi. Törenin ardından 24 yaşındaki şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehit Kopara'nın cenazesi Hakkari'ye uğurlandı. Bir çocuk babası şehit Yüksekova'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı.
5: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Van'da Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine MASAK harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı. MASAK raporunda Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlı gelirleriyle banka hareketleri ve yaşam standartları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'la birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya, gerekçeli kararın yayınlanma aşamasında olduğunu da söyledi.
5: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
8: Dahil olmak üzere
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
0: Bir son dakika gelişmesi var. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
8: Atarsan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli isme yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Tabii önemli bir soruşturma, Gürcistan 9 soruşturması bildiği üzere yeniden açılmıştı dosya ve dosyanın açılmasıyla birlikte bugüne kadar hem cinayet şüphesiyle dönemin Tunceli valisi, eşi, oğlu, yine bunun yanı sıra Tunceli Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar, delillerin karartılması şüphesiyle gözaltına alınmış, bu iddiayla da tutuklanmışlardı. Ancak bu yeni bir soruşturma ve 6. dalga operasyonu olarak kayıtlara geçmiş durumda. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Bu hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin emekli ve görevde bulunan emniyet mensuplarının da arasında olduğu kişiler olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle hakkında bu işlemin başlatıldığını da belirtelim. Tabii Gürcistan 9 soruşturması daha sadece Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda değil, aynı zamanda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yürütülen bir soruşturmaydı bu. Ve pek çok iddia ortaya atılmıştı, pek çok delil toplanmıştı ve bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş'ın da FBI'ye verdiği ifade ortaya çıkmıştı. 34 sayfalık ifadede dönemin Tunceli valisinin oğlunun bu cinayeti işlediğini söylemişti. Delillerin karartıldığını, o dönem oraya polis korumaların geldiğini söylemişti ve yol boyunca da kamera var mı yok mu gibi kontrollerin yapıldığını iddia etmişti ifadesinde. Hem bu iddialar hem yeni deliller ışığında 6. dalga operasyonu başlatıldı. Gürcistan 9 koşturmasının 6. dalga operasyonunda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde bu kişilerin yakalanması için eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu kişilerin delil karartma ve soruşturma sürecine müdahale ettiği iddia ediliyor Atarsan.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin şüpheler üzerine mezarının açılmasına karar verildi. Peki ölümünün üzerinden yıllar geçtikten sonra yapılacak incelemede hangi bulgulara ulaşılabilir? Adli tıp uzmanı Hakan Kar, Fethi kabir işlemine dair detayları NTV yayınında anlattı.
9: Gerek adli olsun gerek normal ölüm olsun, ölüm olgularında sonradan ortaya bir takım iddialar atılırsa ya da şüpheler ortaya çıkarsa, Cumhuriyet Savcılığı ya da mahkeme mezarın açılmasına karar verebiliyor. Buna ya bir iddia şikayet üzerine karar verebiliyor ya da re'sen kendi kendine karar da verilebiliyor. Burada böyle bir şüphe doğdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi ölümüyle ilgili bir takım şüpheler ortaya çıkınca dava dosyası tekrar açıldı ve Fethi kabir işlemine karar verildi. Fethi kabir işleminde savcılık ekibi, adli tıp uzmanı, adli tıp teknikerleri beraber gidip cenazenin çıkarılması ve tekrar incelenmesi anlamına geliyor. Ancak bu olguda yaklaşık 10 yılın üzerinde bir süre geçtiği için bu olguda şey bekliyoruz. Bizim 1 ila 5 yıl arasında cenazenin iskeletleşmiş olmasını beklediğimiz için karşımıza çıkacak cenaze, bu Fethi kabir olgusundan sonra karşımıza çıkacak cenazenin yumuşak dokularının kaybolmuş bir iskeletleşmiş bir cenaze karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Ancak saç, tırnak ve dişlerin yerinde olmasını bekliyoruz. Buralardan örnekler alınacak. Hem adli toksikolojik hem de adli genetik incelemeler yapılacak. Adli genetik inceleme aslında gömülen kişinin o olup olmadığını konfirme etmek için. Adli toksikolojik inceleme de herhangi bir kimyasal zehir ya da ilaç bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılacak. Bu hem saçtan, varsa tırnaklardan, dişlerden ve uzun kemiklerden örnek alınacak. Eğer varsa tabii yumuşak dokudan da örnek alınacak. Sadece o değil, cenazenin gömüldüğü kefenden, cenazenin gömüldüğü mezarın alt kısmından, yan duvarlarından ve katman katman üst kısımlarından toprak örnekleri de alınacak. Ayrıca karşılaştırma için mezarlığın başka yerlerinden toprak örneği de alınmasını bekliyoruz. Şimdi bu kadar yıl sonra toksikolojik olarak neler tespit edilebilir? Bundan bahsedeyim isterseniz. Şimdi bir takım materyaller gerçekten 10 yıllarca tespit edilebiliyor. 10, 20, 30 hatta 100 yıla kadar uzayan bir tespit aralığı mevcut. Bunlar ağır metaller oluyor. Ağır metaller kurşun, civa, antimon, baryum gibi ağır metaller, arsenik. Bunlar 10 yıllarca tespit edilebiliyor. Bitkisel tarım ilaçları, bunlar daha kolay bozuluyor, daha kolay çözünüyor ama 5-6 yıl içerisinde organofosfat dediğimiz tarım ilaçlarının çözülmesi bekleniyor. Ama çözünse dahi etraftaki cesedin örtülü bulunduğu kefene ve cesedin etrafındaki toprağa sirayet edeceği için bunlara da tespit edilebiliyor varsa. Aynı zamanda opioid türevleri, morfin türevleri, benzodiazepinler, bunlar da uzun yıllar boyu tespit edilebilen zehirler. Ancak işte karbonmonoksit, alkol gibi çözücü maddeler, uçucu maddeler, siyanür gibi zehirler maalesef bu kadar yıl sonra tespit edilemiyor. Radyoaktif maddeler bile zaman zaman tespit edildiğini biliyoruz. Özellikle üst düzey siyasi figürlere suikast anlamında uluslararası ölümlerde radyoaktif moleküllerin bile kullanıldığını ve bunların da ülkemizde Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilebilir olduğunu biliyoruz. Yumuşak dokuları korunmuş, kısmen korunmuş cenazelerde bunlardan analiz yapmak biraz daha kolay. Ancak mesela uyuşturucu maddelerin ya da uyarıcı maddelerin saça nüfuz ettiği ve saçta yıllar boyu kaldığını da biliyoruz. Yine elimizdeki seçenekler tükenmiyor ama azalıyor gerçekten. Bu yumuşak dokuların korunup korunmaması da tamamen kişinin yapısıyla, vücudun yağ oranıyla, su oranıyla, bir de etraf toprağın nasıl bir toprak olduğuyla ilgili. Mesela kirli, nefes almaz bir toprak şeklinde ise yumuşak dokular uzun süre korunabiliyor. Daha böyle dalgan yapıda ıslak bir toprak ise daha kolay bir çürüme ve yumuşak dokuların kaybolmasını bekliyoruz açıkçası. Aşırı soğuk hava, oksijensiz ortam, bunlar cenazenin bozulmadan yüzyıllarca kalabileceğini bize gösteriyor. Özellikle buzul bölgelerinde binlerce yıllık, hatta on binlerce yıllık mumyalaşmış, üzerinde yumuşak dokusu bulunan cenazeler tespit edilebiliyor. Buz adam, buz mumya diye bilinen, insanoğlunun tarihte bulunmuş en eski mumyalaşmış örneği kabul ediliyor Ötzi. Mesela Ötzi o kadar güzel korunmuştu ki o soğuk ve buzul ortamında. Ölüm nedeni, olası ölüm nedeni bile tespit edildi. Kimyasal analizleri yapıldı, genetik analizleri yapıldı. Yaşarken ki neye benzeyeceği yüz figürü bile çıkarıldı. Doğa koşulları fazlasıyla etkiliyor. Nemsiz ortam, kuru ortam, çok soğuk ortam cenazenin yüzlerce yıl boyunca korunmasına neden olabiliyor. Adli Tıp Kurumu gerçekten laboratuvarları gelişmiş bir teknolojiye sahip, ancak bütün Türkiye'ye hizmet verdiği için bir sıra söz konusu. Yani aylar sürebilen bir sıra olabiliyor. Ancak böyle toplumsal açıdan merak uyandıran, önde gelen kimselerin araştırmalarında Adli Tıp Kurumu'nun bu analizlere, tahlillere öncelik verdiğini biliyorum. Önceki analizlere dayanarak, önceki olgulara dayanarak ben bunun 1-2 hafta içerisinde kimyasal analiz sonuçlarının çıkabileceğini, 1 ay içerisinde de raporlanabileceğini düşünüyorum.
0: Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi beraat etti.
5: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar, yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
10: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında Yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
5: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenuluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan B. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
10: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
5: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak aydınlığa kavuştu.
0: Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsun'un İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Alsu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Kazanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış, mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Alsu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Geminin bölgedeki son durumu da havadan görüntülendi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki erkek çocuğa cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otel odasında 15 yaşındaki çocuklarla yakalanan iş insanı tutuklandı. Gözaltına alınan otel işletmecisi de cezaevinde. Gelibolu Belediyesi ekipleri otelin ruhsatını iptal etti.
5: Otel odasında çocuklara cinsel istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Gelibolu'da iki akaryakıt istasyonunun sahibi 67 yaşındaki Şükrü Tabaklar tutuklandı. Otel sahibi de istismara yardım ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi. Polis ekipleri 7 Eylül'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili bir ihbar üzerine harekete geçti. İş insanı Şükrü Tabaklar, Gelibolu ilçesinde bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla yakalandı. 67 yaşındaki zanlı, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Polis, otel sahibi Mustafa Pala'yı da gözaltına aldı. Zanlı, resmi belgede sahtecilik, suçu bildirmeme ve çocuğun cinsel istismarına yardım etmek suçlarından tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek süresiz olarak mühürlendi. İş adamının iki akaryakıt istasyonunun ruhsat iptali içinde çalışma başlatıldı. Otel çalışanları ve çocukların da ifadeleri alındı. Bazı çocuklar ifadelerinde cinsel istismar iddiasını reddetti. Sanığın kendilerine alkollü içki ısmarladığını söyledi. Bazıları ise sanığın kendilerinden masaj yapmasını istediğini anlattı. Otel çalışanları ise işletme sahiplerinin baskısı nedeniyle sustuklarını iddia etti. Şükrü Tabaklar ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Hiçbir çocuğa cinsel temasta bulunmadım, teklif etmedim diyerek kendini savundu.
0: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları gerçekleştirildi. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm bölgelerinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin verileri bu ifadelerle açıkladı.
4: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
5: Bakan Gürley'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Gürlek, turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın idari, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerde, kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda ise 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı ve bu denetimler sonucu da ölümlü kazalar azaldı.
5: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9.891.000 motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
4: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
5: Motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120.960.000 araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3.167 iken 2026'nın aynı döneminde 2.839'a düştü.
0: Fenerbahçe'de yaşanan İsmail Kartal'ın istifa krizini gazeteci Mehmet Ayan değerlendirdi. NTV yayınına bağlanan Ayan, Kartal tüm bu yaşananların ardından oyuncuların gözünde güçlü kalamaz dedi.
11: O gördüğüm vücut dili vazgeçmiyor gibiydi bence. Bir hafta 10 gün kadar önce menajerinin, o X büyük hocanın menajerinin İstanbul'da olduğu 3-4 gazeteci tarafından gerek Fenerbahçe iletişimine gerek yönetim kuruluna bildirilmiş. Doğal olarak da yöneticiler ve iletişim ekibi haklı olarak başkana gidiyorlar, sayın başkan diyorlar. Böyle böyle bir söylentiler var. 3-4 tane gazeteci bizi aradı. Tesadüf olamaz. Aziz Bey diyor ki, bu yani 10 gün önceden bahsediyorum. Ya kardeşim diyor, ben başka bir şey gördünüz mü? Ben İsmail Hoca ile başladım, İsmail Hoca ile bitiririm bu konuyu diyor. İstifa konusunun ardından Cuma günü, yani dün, Oğuz Hoca ile Cihan Bey öğle saatlerinde, yanılmıyorsam Cuma namazından sonra, ailesi İsmail Hoca ve yardımcılarıyla bir araya geliyor. Oğuz Hoca ile ve Cihan Bey evden çıktıktan sonra dün öğleden sonra itibarıyla hepimiz Fenerbahçe'ye hoca biçmeye başladık. Ahmet mi gelir, Mehmet mi gelir, Hasan mı gelir, Veli mi gider diye yabancı isimler falan saydık. Dolayısıyla sandık ki, biliyorduk ki Oğuz Hoca ve veya Cihan Bey gazetecilere bunu söylemişler. Fakat benim edindiğim istihbarat, yani Oğuz Hoca ve Cihan Bey'in bu olumsuz tabloyu dışarı çıkartıp çıkartmadığını ilgililere sorduğumda bana verilen yanıt, ya İsmail Hoca böyle bir şeyi gazetecilerle sağla solla paylaşmaz ama yardımcıları konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Yardımcılarından haberler sızabiliyor. Sonrasında İsmail Hoca yanılmıyorsam akşam saatlerinde telefonla aranıyor ve yarım saatte kulübe gidiyor. Ve Aziz Bey'le konuşma yapıyorlar. Yaptıkları konuşmanın içeriği ağırlıklı olarak şöyle. İsmail Hoca işte bu hoca haberlerinden, kendisiyle ilgili yapılan olumsuz yorumlardan, itibarsızlaştırma hareketlerinden, karakter katliamından çok sıkıntılı. Aziz Bey bizde de aynı dertlerden var diyor. Ve bir de bu benim bilgim. Yorumum değil şu anda söyleyeceğim. Cumartesi günü Beşiktaş maçından sonra yönetim kurulu İsmail Hoca'yı gönderelim mi toplantısı yapıyor. İsmail Hoca'nın bunlara haberi olmaması mümkün mü? O toplantıda gönderelim diyenler var, göndermeyelim diyen var. Şimdi bunları ben biliyorken İsmail Hoca'nın cumartesi akşamından perşembeye kadar duymaması söz

0: Diyorsunuz ki ya İsmail Hoca erkenden istifa etti, kimsenin haberi olmadı, Oğuz Hoca şoke oldu falan. Yok. Oğuz Hoca'nın en başına itibaren işin idari tarafında İsmail Hoca'ya ne kadar yardımcı olup olmadığı konusunda çok emin değilim. Çünkü İsmail Hoca sözünü ettiğim gibi harika bir komutan olmayabilir. Müthiş bir kurmay, ama Fenerbahçe camiası sağ olsun Aykut Hoca'da da yaptığı gibi hiçbir şekilde hocalarının futbolla ilgili değerliklerini ortaya yere çıkartmıyorlar. İlla tartışma malzemesi unsuru yapıyorlar. Önce kendi işlerinde, sonrasında da bütün camialar içerisinde, spor kamuoyu içerisinde. Bundan sonra oyuncuların gözünde güçlü kalamazsınız.
1: Yapay zekanın gelişimi son günlerde gündemden düşmüyor. Anthropic şirketinin üst yöneticisi Dario Amodei, şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme çağrısı yaptı. Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artması sonrası şirketlere seslendi. İnternet sitesinden yayınladığı makalesinde yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesi, siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi riskler taşıdığını yazdı. Amodei, yapay zekanın faydalarından yararlanmayı sürdürürken güvenliğini de sağlamayı amaçlayan 3 aşamalı bir plan önerdi. Bunlardan ilkinin kendi şirketinin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri içerdiğini kaydetti. İkinci aşamada sektör genelinde, üçüncü aşamada ise küresel düzeyde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi. Tesla ve SpaceX firmalarının üst yöneticisi Elon Musk'la OpenAI'ın üst yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından Amodei'ye destek verdi. Norveç Kralı 5. Harald 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Prenses Astrid ise kardeşinin cenaze töreninden 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Astrid için ülkede bayraklar yarıya indirildi.
2: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören, prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanı aldı. Kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harald, 35 yılı aşkın süre tahta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
1: 2027-2029 dönemini kapsayan kamu yatırım programı hazırlıkları genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede tasarruf tedbirleri vurgusu var. Genelgede tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2027 yılı kamu yatırım programına yeni proje alınmayacaktır denildi. Genelgeye göre kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarıyla ticareti destekleyecek şekilde belirlenecek. İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Yurtdışı festivallerinde yarışan bir Türk filminden görmeye alışkın olmadığımız bir türle karşımıza çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncuya. Sırada sinema turu var.
3: Meteorun düştüğü gün hatırlıyor musun?
4: Ferit Karahan'ın Okul Tıraşı'nın ardından yazıp yönettiği yeni filmi Cinlerin Düğünü'nün ilk fragmanı yayınlandı.
5: Neyse, sen geliyor musun?
4: Toronto Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde dünya premierini yapacak olan film, uzak bir Anadolu köyünde yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikayesini anlatıyor.
6: Benim niyetim kıpır kıpır.
7: Benim düğünüm olduğu içindir.

0: Filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor.
1: Çok uzakta ateşler yapılmış. Bir düğün vardı.
2: Tekrar işlemek istediğim günahları. Ve sonra?
3: Sadece benim.
0: Seyircinin romantik komedilerde görmeye alıştığı oyuncu Barış Arduç bu kez bir korku filminde başrolde.
4: Ölüm bana erişemez.
0: Arduç, Türkiye ve Suudi Arabistan ortaklığında çekilen korku filmi Soy'un ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
5: Yardım edin!
0: Geçmişten bugüne uzanan kadim bir lanetin izini süren filmde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent de rol alıyor. Tuğba Büyüküstü'nün konuk oyuncu olarak yer aldığı mistik gerilim korku filmi 9 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
6: Babam delirdi, dedem delirdi, söyle ben var.
7: Söyle, haydi parmağınla dişlisin dik doğru.
0: Godzilla Minus One filminin devamı niteliğini taşıyan Godzilla Minus Zero'dan fragman geldi. Tamamı Japonya'da çekilen Godzilla Minus Zero, ilk filmde yaşanan olaylardan 2 yıl sonrasını konu alacak. Kasım'da vizyona girmeye hazırlanan filmde Japonya, savaşın ve Godzilla'nın neden olduğu yıkımın ardından 2 yıldır yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.
8: Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdı. PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi, matematikte de puanını artırdı. Peki bu başarının arkasında ne var? Bu yükseliş nasıl kalıcı hale getirilebilir? Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Oğuz Köklü işte tüm bu soruların cevabını NTV yayınında anlattı. Bu yorumlarla da noktalıyoruz.
9: 15 yaş grubundaki örgün eğitimdeki öğrencilere yapılan bir araştırma bu, uygulama. Yani bu da bizde hali hazırda büyük oranda lise 1, lise 2 öğrencilerine tekabül ediyor. OECD okul, ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları ya da Eğitim Bakanlıkları ile doğrudan iletişim haline geçerek o ülke için en önemli kriterleri belirliyor. Bizim ülkemiz için 12 tane coğrafi istatistiki bölge var. İstanbul örneğin kendisi başlı başına bir bölge olarak orada ifade edilir. 12 bölgenin tüm Türkiye'yi yansıtacak şekilde örnekleme dahil edilmesi söz konusu. Bununla beraber okul türleri bizde çok önemli. Çünkü burada ayrışmalar yaşanabildiği için Türkiye'deki örnek veriyorum fen lisesine giden o yaş grubundaki kaç öğrenci var ve bunun toplumdaki yani o yüzdedeki ağırlığı oranında örnekleme dahil ediliyor. Bir diğer fark kız erkek öğrenci, bir diğer fark da devlet okulu özel okul ayrımı. Bunların tamamının nüfusta temsil edildiği oranda örnekleme dahil ediliyor. OECD ve dünya genel ortalamaları fen bilimleri, okuma becerileri ve matematiğin her üçünde de büyük düşüş yaşadı. Bu aslında pandemi sürecinden beri eğitimde sadece PISA'da değil daha önce açıklanan TIMSS'te de gördüğümüz bir sonuçtu. Genel olarak puanlar düşme eğiliminde. Fen bilimlerinde OECD'de bir düşüş var. Okuma becerilerinde fen ve matematiğe kıyasla çok ciddi bir düşüş var. 2022'den 25'e 15 puanlık bir düşüş söz konusu. Türkiye ise puanını 16 puan arttırdı. Dolayısıyla 30 puana yaklaşan bir şey var. Puan artışı söz konusu. Yine OECD ortalaması matematikte 9 puan düşerken Türkiye puanını 9 puan arttırmış durumda. Bu gerçekten ciddi kayda değer bir artış. Yani pandemiyle başlayan ve işte yapay zeka bu öğrencilerimizin dikkatini dağıtan birçok şeyin yaygınlaşmasının etkileri OECD ülkelerinde daha ciddi oranda görülürken biz halen en azından o şeyleri biraz bertaraf etmiş gözüküyoruz. Bir de bu arada çok acı bir deprem yaşadık. Orada da bir kesintiye uğramış olmamıza rağmen çok şükür ki bu ciddi bir anlamda sonuçlara yansımadı negatif olarak bizde. Fen burada bir ciddi sıçrayış yaptı. Okuma onu takip ediyor. Matematik özellikle PISA'da sorulan soruların dikkate alındığında daha çok böyle verilen bağlamdan sonuç çıkarma. Yani doğrudan bir salt matematik bilgiyi ölçmek yerine size verilen ilgili ilgisiz bilgiler içerisinden bir sonuç çıkarmaya dayanıyor. Dolayısıyla okuma becerilerini büyük oranda yaslanan bir hali var matematiğin. Matematikte halen bir miktar kat etmemiz gereken yol var. Fen ve okuma sonuçları göz dolduruyor. Matematikte umarım bir sonraki döngüde, yanılmıyorsam 2029'da tekrar gerçekleştirilecek. O döngüde umarım yakalar diye düşünüyorum. Çünkü bizim ders kitaplarımızda, ulusal sınavlarda sorulan soruların da bir miktar odağı değişti. Şu anda daha çok böyle okuduğunu anlama üzerine, okuryazarlık üzerine ilerliyor. Bunun etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Olumlu tabloyu oluşturan birçok etken var. Bu etkenlerin devam ettirilmesi şart. Şimdi biraz önceki sıçrayışlar elde edilebilir sıçrayışlardı. Bundan sonrakiler biraz daha zorlayıcı olacaktır. Çünkü ta yukarıya doğru çıktıkça tüm ülkenin, tüm öğrencilerin her okul türündeki farklılıkların azaltılarak gitmesi gerekiyor. Biz bu konuda bir rapor yayınladık. O raporda dikkat çekici bir farklılık, okul türleri arasında ciddi bir puan farkı var. Bazı alanlarda 2,5 yıla karşılık gelen puan farkları söz konusu. Okullar arasındaki farkın azaltılması, ama tabii bu vasatta değil de yukarıda birleştirilmesi şeklinde olması gerekiyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde PISA'nın daha detaylı raporu var. Yani bölgelere göre, okul türlerine göre o raporların detaylı incelenip Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi uygulamanın daha öncelikli olduğunun belirlenmesi ve ona dönük odaklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Ben yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu denli hızlı bir sıçrayış olmasa da yükselmeye bir miktar devam eder. Fakat bu puanlar, özellikle fen ve okumadaki puanlar gerçekten şu anda belirgin bir artış. Matematiğin bunu yakalamasını ve buraya ulaşması, OECD ortalamasına ulaşmış durumdayız şu anda. Hani biz 500'lere doğru çıkmamız büyük oranda bizim için sevindirici bir gelişme olur.
3: Bazen bir karşılaşma bütün hikayeyi değiştirmiş. Bazen bir insanla, bir fikirle, bazen hiç aklımıza gelmemiş tek bir soruyla karşılaşırız. Ve o soru bildiğimizi sandığımız her şeyi yerinden oynatır.
5: Seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz?
3: Yoksa zihnimiz biz farkına varmadan çoktan seçimini yapmış mıdır?
10: Bana 10 sene önce dediler ki Türkiye'de kimse beyin dinlemez. Abi prime time'dayız ya, var mı böyle bir şey?
3: Belki de insanı anlamanın yolu cevaplardan önce doğru soruların peşine düşmekten geçiyor.
11: Karar verirken kalbimi dinledim demek bir savunma mekanizması mı?
12: Mesela ben şimdi tatlıcıya gittiğimde kalbimi dinlersem 3 tane künefe yerim.
3: Üstelik bu sezon karşılaşmalar çoğalıyor. Sürpriz konuklar, kendi hikayeleri, merakları ve sorularıyla Açık Beyin'in düşünce masasına oturuyor.
13: İnsanın kendi hakikatini görmesi çok büyük bir cesaret ve farkındalık.
3: Yeni sezonun ilk bölümünde ise konuğumuz Öykü Gürman kendi hikayesi ve merak ettikleriyle bu düşünce yolculuğuna eşlik ediyor.
13: Bazen görünür olmadığın duygusuyla karşılaşıyorsun ya.
3: Yeni sorular, sürpriz karşılaşmalar ve zihnimizin sınırlarını zorlayan yeni düşünceler.
14: Profesör Doktor Sinan Canan'la Açık Beyin bugün 23.15'te NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Hava durumu.
15: Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece.
14: Hava durumu.
16: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

0: Mutlu geceler, 23 bülteniyle karşınızdayız. Gürcistan doku soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı öğrenildi. Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sürüyor. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman da patlama sesleri duyuluyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bolu Valiliği yangında bir çalışanınsa hafif yaralandığını açıkladı. Şimdi de bültenimize haber turuyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Darbe döneminde mağdur edilen vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hala yüreklerinde hissettiklerini belirtti. 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak niteleyen Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz diye seslendi. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında mezarı 15 yıl sonra açıldı. Savcı gözetiminde alınan kemik, doku ve toprak örnekleri kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi. Cezaevi kamera kayıtları, acil çağrı ses kayıtları ve hastane evrakı da incelenecek. Soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Iğdır'da askeri araç kazasında şehit olan 24 yaşındaki sözleşmeli er Ziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarıldı naaşı törenin ardından silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Koparan'ın cenazesi dualarla memleketi Hakkari'de toprağa verildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandığı soruşturmada yeni gelişmeler var. Tançalan'ın düğününde takıldığı belirtilen ve kendisinin kiralık olduğunu öne sürdüğü altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Saklanan valizden 66 bilezik, altın zincirler, altın kemer ve gerdanlıkla altın kaplama telefon ve döviz çıktı. Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. BRICS ülkelerinin liderleri 2 günlük zirve için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geliyor. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin soğuk savaş sonrasında kendilerini Olimpos Dağı'nın zirvesinde gördüğünü söyledi, batıyı eleştirdi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına da tepki gösteren Putin, böyle bir adımın Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. 2 günlük ziyaret için İrlanda'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın yakında muhtemelen de kendi ülkesindeki ara seçimlerin hemen ardından biteceğini söyledi. Ayrıca savaş sona erdiğinde de petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. Trump, Yemenli Husilerin kendilerini arayarak Amerika ile savaşmak istemediklerini söylediğini de öne sürdü. İrlanda'da ise Trump'ın İsrail'e verdiği desteği ve Gazze'deki savaşa karşı protesto gösterileri vardı. İran'la Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor. Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre taraflar boğazdan geçişler konusunda ay başında bir mutabakata vardı. Tasnim'e konuşan İranlı yetkili, taraflar arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Ankara, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük insansız hava aracı saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırılar en güçlü şekilde kınandı. Suudi Arabistan'ın bu aşamada saldırıya yanıt vermeme kararının takdir edildiği belirtildi. Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumlularının tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyuyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği de vurgulandı. AK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin açıklama var. Arslan, millet iradesini hedef alan bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddettiklerini belirtti. Yazılı açıklamasında yeni anayasa mesajına da yer veren Arslan, geniş bir toplumsal mutabakatın sağlandığı ve millet iradesinin esas alındığı yeni, bütünsel ve sivil bir anayasanın Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler temelinde taçlandıracağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Ege'li balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Ege'de de tıpkı Karadeniz'deki gibi balık bol.
1: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
2: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol, bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
1: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Ege'li balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
3: Sardalya bitiyor beyler, sardalya bitiyor beyler.
2: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz, hem mal sahiplerimiz para kazanıyor, hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.
1: Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını söylüyor.
0: Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz YKS'de büyük bir başarıya imza attı. Sayısal puan türünde Türkiye 636.sı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeye hak kazandı.
4: Yaz tatillerinde orman işlerinde çalışarak ailesine yardım etti. Ormanlık alana kurdukları naylon çadırda üniversite sınavına hazırlandı. 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam şartlarına rağmen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.
5: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum. Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
4: Mehmet ve Yıldız Deniz çifti Antalya'nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışıyor. Oğulları Ahmet de okuldan ve derslerinden kalan zamanlarında ailesine yardım ediyor. Yaz tatilini tomrukların kabuklarını soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi. Eğitimini de aksatmayan 18 yaşındaki genç fırsat bulduğu her an ders çalıştı. Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636.sı oldu.
6: Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen tüm imkanları yaratıp en iyi şekilde çalıştı ve istekli olarak bu işi başardı.
7: Başarısına da büyük büyük çok gurur duydum. Çok gurur duydum.
4: Ahmet Deniz, hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders başı yapacağı günü heyecanla bekliyor.
0: Bültenin sonuna geldik. Yayınımız Açık Beyin'e devam edecek.
8: NTV Radyo.
9: Durumu. Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek. Sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor. Sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Hepiniz Sinan Canan'la Açık Beyin'in şaşırtacağıma 4. sezonuna hoş geldiniz efendim. 108. bölümümüzü çekiyormuşuz şu anda. Acayip değil mi? 108. 4 sezondur bir tane mevzu konuşuyoruz. Vallahi tek konumuz insan. Vallahi başka bir şey konuşmadık şimdiye kadar. Ve sizler de sağ olun. Bu 4. sezonumuzun büyük programında bizi yalnız bırakmadınız. Efendim şeklimiz de değişti. Stüdyomuz da değişti. Yapımız da değişti ama derdimiz değişmedi. Derdimiz aynı. Hep aynı şeyi konuşacağız ve artık bu yeni formatımızda da konuklarımızla beraber konularımızı biraz daha açacağımız, arka plandaki değişiklikten anlayacağınız üzere birazdan farklı kulvarlara yelken açacağımız bir yola girdik efendim. Tabii ki bu programın en güzel tarafı stüdyodaki sevgili konuklarımız. Eğer sizler de diyorsanız ki ya biz de gelsek orada otursak ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuzdur. 3 sezondur konuşuyoruz. Açıkbeyin.com böyle NTV adresinde efendim. Orada bir katılım formumuz var. Orayı doldurduğunuz zaman kişi ya da grup halinde buraya katılabiliyorsunuz. Ama gelemiyorum, hani yolum uzak ama soracaklarım, söyleyeceklerim var diyorsanız da oradaki geri bildirim formunu doldurduğunuzda biz büyük bir iştiyakla okuyoruz efendim yazdıklarınızı ve burada gerçekten program içeriğini kurmakta çok faydalanıyoruz. Dolayısıyla bu 4. sezona da başlarken biz bu programda genel olarak çok duyduğumuz bir etki olarak bu şifalanma meselesini bir konuşalım dedik. İyi yapmış mıyız? Bir alkış alırım. Ara verdik ya, alkışı özlemişim yani. Arada bir böyle yaptırasım geliyor. Efendim şimdi hayat kolay bir şey değil. Yani hepimiz çeşitli zorluklarını falan yaşıyoruz. Hiçbir zaman bir şeyler özellikle uzun vadede bizim planladığımız gibi gitmiyor. Ama yeterince yaşamışsanız, birkaç 10 sene bu dünyada geçirmişseniz şöyle bir şey de görüyorsunuz ki çok kötü olmuş olan bir şeyler aradan bir 15-20 yıl geçtikten sonra ya iyi ki de olmuşa falan dönüşebiliyor. Maalesef bu toplumda benim çok gördüğüm, bu arada çok uzun süre sıkıntısını çektiğim için muhtemelen görebildiğim bir durum var. Öz saygı, öz şefkat ve öz disiplin eksikliği. Kendimizi ne kadar dövüyoruz arkadaşlar, bir düşünsenize. Kendimizle sohbetlerimize bir baksak. Hep o yapamadıklarımıza takılıyoruz, hep olmayana takılıyoruz, hep yetmediklerimize takılıyoruz. Değil mi, böyle bir terslik olunca hemen kendimize, tamam dışarıya şikayet ediyoruz, başkalarından bahsediyorum ama kendimizle kalınca lan daha akıllı olsaydın, daha bilmem ne olsaydın, daha şöyle olsaydın bu senin başına gelmezdi. Tüh Allah seni ne yapmışsın falan filan diye kendimize en acımasız şekilde giriyoruz. Buyurun efendim, bir mikrofon alalım size.
3: Merhaba Sinan Hocam, Uğur Özbalkan.
2: Uğur hoş geldin.
3: İnsan kendini sevmediğini nasıl anlar? Yani çünkü bazen kendimizi iyi hissedebiliyoruz kendi içimizde ama sürekli de kendimizi eleştiriyoruz.
2: Bu hepimizin genel bir arızası. Şimdi bak, burası netameli bölüm. Konu gittikçe derinleşiyor arkadaşlar. Bence artık konuğumuzu çağıralım ve mevzuya öyle devam edelim. Konuğumuz da özellikle bence bu konuya çok uyumlu ama benim onu nasıl tanıdığına kısaca bahsetmem lazım. Birkaç sene evvel YouTube'da bir video düştü önüme. Baktım çocuğum bir güzel gitar çalıyor. Ben de gitarla falan uğraşırım ya, bir izleyeyim falan dedim. Sonra kızım biri şarkı söylemeye girdi. Ortam bir tuhaflaştı. Ben bütün dikkatimi o ses ve o yorum. Evlerinin önü boyalı direkt. Hepiniz bunu dinlediniz. Bir ara marş gibi bir şey oldu. Ve galiba ilk internet, YouTube ünlülerimiz o iki kardeş oldu. Öykü ile Berk. Ve bugün efendim artık kendisi kendi adıyla, adıyla, sanıyla, şanıyla çok ünlü bir sanatçımız. Çok güzel üretimler yapıyor. Hatta bir de oyunculuk tarafı var. Efendim şimdi o güzel sesiyle, o güzel yorumuyla, o güzel yaşam bilgeliğiyle aynı zamanda izliyorsunuz onu. Alkışlarınızla Öykü Gürman efendim geliyor.
4: İyi akşamlar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Vallahi seni gördük daha iyi olduk. Biz Öykü ile daha önce tamamen tesadüfen bir yerde tanıştık. Kısa bir muhabbetimiz oldu ama gerçekten frekans olarak iyi gelen insanlardan biri olduğunu ben şahadet edebilirim.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Kendisini genellikle sanatıyla, işleriyle tanıyorsunuz. Ama kişisel muhabbeti de hakikaten gayet hoş. İnşallah bugün de coşacağız. Nasılsın bu arada, iyi misin?
5: İyiyim, çok iyiyim. Setten geliyorum. Çok güzel bir heyecanlı bir gün geçirdim ve devamında da sizlerle olduğum için çok mutluyum.
2: Harikasın valla. Ayağının tozuyla tekrar geldim. Senin yerini alalım, devam edelim.
5: İnsan kendinin en iyi versiyonunu oluşturup konfor alanından çıkmadığı müddetçe başarılı olamaz.
2: Stres yönetimiyle ilgili sen ne yapıyorsun?
5: Sizden dinlediğim bir şey söyleyeceğim. Durmak. Neden bu böyle? Ben bunun cevabını bulamıyorum.
2: Olmaz mı sonla? Kadınlar niye böyle davranıyor bilmiyorum. Hala.
5: Bu kadar gülüyorum mesela, enerji doluyum. Hani düştüm mü de öyle bir ağlıyorum ki. Zaten sizi şifalandıracak insanlar sizin gibi benim karşıma çıkıyor. Şifa, buna bir alkış işte, bence.
6: Açık Beyin devam edecek.
7: Müzik arası.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: Evet Öykücüğüm, sen şimdi hayatımda, benim hayatımda ikinci bir kırılmanın sembolü olacaksın. Çünkü ilk defa Sinan Canan'la Açık Beyin standart bir talk show formatına döndü. Ben oturdum, karşımda ilk konuğum sensin.
2: Çok şanslıyım, vallahi çok mutluyum. Çünkü evet, o kadar uzun yıllardır sizi takip ediyorum ki. Ve burada o kadar çok bir arada olmak, bir araya gelmek ve sohbet etmek istedim ki. Umarım uğurlu gelir, şanslı gelirim.
1: İşte evrene yansıtmışsın, geri gelmiş. Bu arada hakikaten istedim, evet. Açık Beyin'in de çılgın bir takipçisi
2: kesinlikle
1: diyebiliriz.
2: Öyle.
1: O kadar işinin arasında vallahi bayağı biz o gün muhabbetimizde de hemen ayaküstü biraz. Ama çok konuşamamıştık tabii.
2: Ya şöyle, yani insanı anlamak için yola çıktığımda kendi öykümde, hayat yolculuğumda şunu fark ettim. Benim de çok cevabını merak ettiğim nedenlerim vardı. Hala da var hepimiz gibi. Dolayısıyla bu nedenlerin cevaplarını sizle birlikte çok buldum. Ve aslında eyvallah, şifalandım da diyebilirim. Çünkü başka bir bakış açısıyla yaklaşmam gerektiği konusunda, bu işin içinden nasıl çıkacağım dediğimde, o öğretilmiş çaresizliklerimizin olduğu ve geçmişten gelen öğretilerle maalesef kendimi çok sıkışmış hissettiğim zaman dilimlerinde sizin programlarınızı izlemek, videolarınızı izlemek, kitaplarınızı okumak hem ilham verdi, motivasyonumu arttırdı hayata karşı, hem de çok umut dolu.
1: Biraz önce dediğim gibi şifa içeriden gelecek bir şey. Sen aramasan biz, evet, ne anlatırsak anlatalım olmuyor. Bu arada biz yani milyonlarca insana muhtemelen ulaşıyoruz bu muhabbetle, ama o milyonların çok az bir kısmı böyle bir arayışta olduğu için muhtemelen sözümüz oraya geçiyor. Zaten yani herkes de bir anda iyi olsa dünya ne olur ben de bilemem. Herkesin bir zamanı var diye de düşünüyorum. Ben şimdi seninle muhabbetlere gireceğim de,
2: tamam,
1: bir şeyi merak ediyorum. Ben şimdi sizi ilk iki kardeş olarak tanıdım.
2: Evet.
1: Siz çift yumurta ikizisiniz değil mi? Doğru,
2: ayrı
1: biliyorum.
2: Ayrı yumurta ikiziyiz,
1: ayrı,
2: evet.
1: Ayrı yumurta ikizisiniz, evet, Berk'te.
2: 10 dakika var aramızda.
1: 10 dakika, evet.
2: Evet, 10 dakikalık abim.
1: Evet, abi abla muhabbet oluyor musun aranızda?
2: Ya, küçükken olmuştu, evet.
1: Bak işte.
2: Evet.
1: Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ikizlerle ilgili birçok efsane vesaire vardır. Ben sizi de orada izleyip kim bunlar diye araştırdığım zaman, ikiz olduğunuzu o zaman duymuştum. İnanılmaz bir uyum gözüküyor aranızda, ama bu uyumu ben biraz da müzikle ilgilendiğim için biliyorum. Bir çalışma arka planı var yani. Çünkü müzik öyle bir anda aklına gelip de yapılacak bir şey değil.
2: Evet.
1: Uzun seneler ustalık geliştirmeniz gereken bir alan. Acaba burada ikiz kardeş olmanızın o uyumdaki payı ne kadar? Ben önce bu kişisel merak sorum bir sorayım sana.
2: Bence çok fazla. Özellikle ritim duygumuz çocukluktan beri her zaman vardı. Ve birbirimizi dinleyerek birbirimizi keşfettik. Ve dinlemek çok kıymetli. Bütün hayatım boyunca hep bunu bir yol haritası gibi benimsemişimdir. Konuşmak evet çok güzel, ama dinlemek de.
1: Aynı tarz müziklerden çok hoşlanmıyorsunuz gibi anlıyorum.
2: O flamenco daha tabii 8 yaşından beri gitar çaldığı için, flamenco gitar çaldığı için çok daha o konuda katı flamenco müziğe karşı. Ama tabii ki biz türküleri popüler bir hale getirdik en nihayetinde. Çünkü bir 4-4 ritimde olan bir türküyü flamenco aranjesiyle yapmak,
1: evet, zaten
2: adeta ülkeler arası bir köprü vazifesi gören bir...
1: Bu arada o video 10 milyonlarca kez izlenmiş bir video arkadaşlar.
2: Evet.
1: Herhalde bunun bir 100.000'i bana aittir. Çünkü döndürüp döndürüp bunu nasıl yapmışlar diye çok defaatle benim gibi birçok insan izlemişti. Bir şey soracağım. O flamenco...
2: Evet,
1: o ritmin adı var mı?
2: Şimdi bu tangos mesela 4-4. Ay, bu alıştığım bir şey, yüzükleri çıkarıp şey yapmak. Şu 4-4 bu tangos. Evet. Ama bunun şey de var yani. Hani farklı versiyonları da var. 12-8 de var yani. Hani o...
1: Sen bir de söylüyorsun bunu. Siz yapabiliyor musunuz bunu?
2: La la la la la ya.
1: Bak zor ha. Bakalım duyalım.
2: Oley. Hadi. Wow. Harika.
1: Açık Beyin'in müzik kulağı iyidir ya.
2: Tamam. Ekran başındaki izleyicilerimize de o zaman. Ay onun gözleri. Allı ballı yanakları. Öpülesi dudakları. Kara kara kuru kuru kara kara. Kara kuru kara kuru kara kara kuru kara kuru dudakları. Ta ta ta ta. Kara kara kuru kuru kara kara. Kara kuru kara kuru kara kara kuru kara kuru dudakları. Oley. Teşekkür ederim.
1: En sevdiğim şey ne biliyor musun? O klipte de gördüğüm şey. Hani sana şöyle dedim ya.
2: Evet.
1: Hani o bir yerde...
2: Ölürüm de ay ayrılamam. O senkoplar ve evet.
1: Senkoplardaki o doğal, yani müziğin bu oynama kısmı, müzikle oynama kısmı. Hı-hı. Yani dans etmeyi kastetmiyorum. Hı-hı. Onun bir oyun aracı olarak kullanma. Hı-hı. Mesela şurada hemen bir millet bir ayıldı, bir gözlerine bir gülümseme geldi. Bir
2: ritim
1: şey.
2: Çok güzel bir şey değil mi? Size de iyi hissettirmiyor mu?
1: Tabii canım.
2: Yürürken bile hepimizin bir ritmi var aslında. Ve mesela bu böyle perküsyon kurslarına gidilir ya, o çok rahatlatır. Ben işte üzerine oturup hani
1: benim kahon, evde darbukam var ya.
2: Darbukaya da kahon enstrümanı da var bilirsiniz. Çok güzel üzerine oturup çalınabilecek. Mesela ben pandemi yıllarında biraz öğrenmeye çalışmıştım. Yani o beyni ritme bölmek insanı çok ferahlatıyor. Çünkü başka bir şey düşünmüyorsunuz. Enstrüman çalmak da böyle bir şey.
1: Ben vallahi öyle müzikli bir evde büyüdüm. Benim annem burada bu arada, Güzin Hanım. Çok fazla repertuarı vardır.
2: Çok güzelsiniz. İyi ki buradasınız.
1: Mesela o müziğin, şimdi müzikle uğraşmaya esas geleceğim nokta şu. Ben bununla ilgili müstakil bir şey de konuşmak istiyorum daha sonra seninle ama. Hı-hı. Şimdi bugün konuşmuş şifalanmak ya.
2: Evet.
1: Sen bayağı hayatın çoğunu müzikle geçirmiş bir insansın. Kardeşinle beraber başladığın bu süreç içerisinde. Ben daha önce röportajlarını da istedim. Hepimiz gibi hayatta enteresan şeyler yaşamışsın.
2: Çok.
1: Ben bugün hani öyle çok detaylı bir biyografiye, hı-hı, girmek niyetli değilim ama. Sen müziğin iyileştirici gücünün sendeki şu anki haline gelmendeki rolü hakkında söyleyeceğim bir şeyler vardır diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle var. Bu özellikle şarkı söylemek ve müzik dinlemek, duymak ya da bir enstrüman çalmak sinir sistemini sakinleştiriyor.
1: Çok sevinirim.
2: Ve gerçekten hani o şarkı söylemek de öyle. Bu ses kasları çok kıymetli. Tabii yani bu da bir kas.
1: Çalışıyorum şimdi, çaktırma.
2: Bu vagus şey var ya, hani böyle hepimiz sinirlendiğimizde, bağırdığımızda damarlarımız çıkar bir öfke. Mesela şarkı söylerken o olmuyor ya. O işte bana çok iyi geliyor.
1: Evet, ben de ufak tefek şan derslerinde bunu öğrendim. Hı-hı. Gerçekten seni bir sakinleştiren bir taraf var. Vokal yani, ses kullanma.
2: Evet,
1: kullanmak.
2: Şarkı söylemenin. Ha. Onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunuyum ben. Ve klasik Türk müziği eğitimi aldım. Aynı zamanda halk müziği tabii. Repertuar yaptım. Alaaddin Yavaşcan'ın, rahmetli Alaaddin Yavaşcan'ın öğrencisiydim. Alaaddin Hoca'yla her zaman makamların insan üzerindeki etkisinden bahsederdik. Tabii ben daha çok flamenko dinlediğim için ya da pop şarkıları çok daha fazla sevdiğim için böyle hep bir aranje yapma ve birleştirme duygusu vardı Berk'le bende.
1: Ha,
2: yani
1: çok
2: neyi
1: gözüküyor.
2: Neyle hani harmanlayabiliriz ve nasıl kendi kültürümüze entegre edebiliriz İspanyol müziğini gibi. Buna çok kafa yoruyordum. Ama burada da Hicaz makamı özellikle ya da Uşak makamı, Buselik aynı şekilde İspanyol müziğinde de var. Yani mesela maden işçilerinin işte çekiçle, yani şu ritim üstünde maden işçilerinin çalışırken bu ritim üzerine ağıt yaktıkları, söyledikleri, yani belki fado gibi de diyebiliriz aslında Portekiz.
1: Burada çok ortak noktası da var mesela. Belki orada aman o binayı yapamazsın uzun havasını,
2: evet,
1: o flamenco gırtlağıyla söylemesindeki şoku attığımca aynı şey ikisi aslında.
2: Ve bizim türkülerimiz, bizim, evet, toprağımızın zenginliği bütün dünyaya ders verir.
1: Şimdi o İspanya'da yaşıyor, flamenco,
2: evet,
1: müzikle uğraşıyor. Sen,
2: evet,
1: burada başka bir kariyer yolu izliyorsun.
2: Evet.
1: Mesela bu da kolay bir şey değil. Şöhret afettir der eskiler. Hani,
2: evet.
1: Bunun mesela sende etkisi nasıl? Şifalanmakla çok ilgili bir insan olarak bu soruyorum. Sen konuyla ilgilendiğini bildiğim için. Nasıl bir şey bilinmek, tanınmak?
2: Ay, çok teşekkür ederim hocam bu soru için. Şimdi yaptığınız şeyin ne olduğu, yani niteliği, şarkı söyleyerek ve birilerine eğer bir hayatında yaşadığı bir duyguya temas edebiliyorsanız, bir şey hissettirebiliyorsanız şarkı söyleyerek ya da yaptığınız müzikle, bu çok kıymetli. Ama bana, benden ne aldı ya da benden bana ne kattı ya da ne götürdü diye sorarsanız, ben mesela özgürlüğüme fazlasıyla düşkün biriyim ve biraz da fazla da sorumluluk sahibiyim ve çok hassasım aslında. Duygusal zekam benim çok yüksek ve çok empat biriyim. Yani o yeteneğim çok gelişkin.
1: Empat derken karşıdakinin duygusunu hemen alıyorsun galiba.
2: Evet, hemen alıyorum.
1: Üstüne
2: hemen,
1: sana geçiyor.
2: Hemen bir hale düşüyorum. Belki oyunculukta da bu konuda o yüzden belki yapmayı çok seviyorum.
1: Ciddi bir avantaj olabilir. Evet.
2: Avantaj, çok ciddi etkileniyorum ama çoğu zaman artık yormaya başladı. Belki o ünlü olmak, bilinmek, yaptığınız işle bilinmek, yani ünün ne olduğu önemli burada. Yani hangi ün?
1: Tam bunu çünkü, bekliyordum.
2: Yani ünlü olmak çok zor bir şey değil biliyorsunuz yani. Hani birçok absürt şeyler, şimdi örnek vermeyeyim, aklıma bir şeyler geldi de programdayız, sonra söylerim. Yani çok biz hani absürt onu. Bir şeyler yapıp da hani bir anda bütün Türkiye sizden bahsedebilir. Bu hiç zor bir şey değil. Ama kalıcı olarak şimdi Boyalı Direk'ten bu yana 18 sene oldu. Neyse birazcık da yaşımız şey oldu ama.
1: Ne var canım yani da.
2: 18-19 yıl oldu, ben o zaman 26-27 yaşındaydım. Benim için şu an geldiğim noktada geriye dönüp baktığımda Öykü'ye aferin sana, istikrarlı bir şekilde devam ettin, yürü be kızım derim mesela. Çünkü bu çok zordu.
1: Şifalanman da iyi mi geldi kötü mü geldi ünlülük?
2: Kesinlikle
1: genelde
2: iyi geldi. Çünkü en dara düştüğüm, zorlandığım ve bazen hani özel hayatınızda çok böyle zor anlar yaşıyorsunuz ya. Diyelim ki işte yolda yürürken, markete gittiğinizde, havaalanında, işte metroda, bir yerlerde muhakkak. Böyle çok düştüğüm, kendimi güçsüz ya da güvensiz hissettiğim zamanlar yaşadım. Ve o zamanlarda hala böyle çok güzel örnekler var. Onu da çeşitlendiririz sonra, anlatırım daha uzun bir programda. Hiç yani ummadığım bir anda bir AVM'de bir yerde birinin gelip hani ya Öykü Hanım hani ağlamayın, yani üzülmeyin, ben sizi biraz böyle hüzünlü gördüm, ben sizi çok seviyorum deyip sarılıp öptüğünü, bir fotoğraf çektiğini ve bunun o an için beni şifalandırdığını gördüm. Çünkü oyunculuk anda kalmak demek, sonra hayat da öyleymiş, bunu anladım. Anda kalmayı başarabildiğim her an, o anın kıymetine vardıkça ne kadar mutlu olduğumu hissettim. Ama o geçmişten gelen kaygı ve endişelerle, ki bu bence doğumdan itibaren anneden babadan çocuğa geçen bir şey ki hocam, siz bunun teknik olarak daha iyi açıklarsınız. Biyolojik olarak tabii ki. O alelgen genlerden, karakter genlerinden, anne babanın geçen huyları, işte belki o duyduğunuz endişe, kaygı, sürekli kendinizi sıkma hali, yetememe duygunuz, yetmeye çalışmanız vesaire, bunların hepsi zamanla Boyalı Direk'le beraber beni dışa dönük ve daha bununla baş edebilir bir hale soktu. Belki de dönüştürdü. Düşünce sistemimi dönüştürdü. Duygularımı dönüştürdü.
1: Yani çocukluğundan bu tarafa baktığında iyi yaptın diyorsun, evet. Aferin veriyorsun kendine.
2: Evet, kesinlikle.
1: Şöyle bir hipotezim var, ne dersin? Şimdi insanlar çeşitli şekillerde dediğim gibi meşhur olabiliyorlar. Ama bazıları ünlü olduktan sonra çok dağıtıyor, çok kendini kaybediyor, çok kötü alışkanlıklara düşüyor. Hatta maalesef kendini tarumar edebiliyor. Ama bazısı da işte senin gibi mesela, ben de biraz öyle hissediyorum, İyi geliyor, şifalandırıcı bir şey oluyor. Ben burada hipotez şu: galiba ünlü olduğun şey, başarılı olduğun şey, kendini göstermeyi seçtiğin o vitrindeki şey, senin meşrebinle uyumluysa, senin ana yapına, özüne uygun bir şeyse, onunla bilinmek sende besleyici etki yapıyor. Ama böyle kazara, bir skandalla, bir işte fırsatla, bir şeyle voleyi vurup ünlü olduysan, bu biraz galiba yıpratıcı ve yakıcı bir şey oluyor. O yüzden hani şu da var ya, ünlü olmak isteyen, böyle evinde oturan kız çocuğu ya da erkek çocuğu, her zaman çare olmayabilir bu. Yani biraz meşrebine uygun bir başarıyla yapmak galiba daha iyi olacak gibi. Ne dersin?
2: Bu çok derin bir mevzu aslında. Yani onu, o ünlü olmanın nedenlerini sorgulaması gerekiyor o kişinin.
1: Tabii.
2: Yani ünlü olmak ne için? Yani daha konforlu bir hayat mı? Para mı? Zenginlik mi? Yani ya da egonu tatmin etmek mi? Bilmiyorum ki. Şimdi ben hiç oralardan bakmadım hayata. Ben hep aynı samimiyette Öykü olarak, birçok sevenim de sağ olsunlar, yani hepsinden Allah razı olsun, hep böyle ailemizin kızı, arkadaşımız, ablamız, kardeşimiz gibi gördüler.
1: Evet, öyle algılanıyorsun, onu biliyorum.
2: Öyle algılanıyorsam ne mutlu, çok şükür. Çünkü ben farklı olmak için birileri bir şey desin diye ya da bana onay versin diye kendi olduğum halden çıkmadım.
1: Meşrebine uygunluktan tam olarak kastım da bu zaten.
2: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu. Eğer böyle biliniyorsa, böyle algılanabildiyse ne mutlu. O yıllarda enerjim sadece çok yüksekti. Yani şimdi de yüksek ama mesela bazen bizde böyle çok başarılı olunca ya da bir şeyleri adım adım böyle tırmalayarak da yapsanız, bizim ülkemizde iyi olana ve başarılı olanı takdir etmeme huyu var. O yaptığım bir şeyi üste koydum, çıtayı, Boyalı Direk. Sonra Sen Anlat Karadeniz'de Asiye. Ve hep şey bekleniyor. Yani boyalı direkten sonra başka şarkı çıktı mı? Hani ya da işte ya bir hayat yaşıyorum ben yani ve yani yaptığım şeyin hep üstüne çıkmak durumunda kalmak belki şöhret vesilesiyle beni çok yordu.
1: Yorucu da bir
2: çünkü bir şeyi evet. üste koydum ve kendimle yarıştım. Ama Allah biliyor ya ben her zaman kendimle yarıştım. Bence mutluluğun ve iyi insan olmanın en güzel cevabı başkalarıyla kendinizi mukayese etmemek. Kendi insan kendi yolculuğunun, kendi hakikatinin farkına varırsa kendi istediği yolu yürümeye başlıyor ve bu yolda zaten sizi çok teşekkür ederim.
1: Bak açık beyinin buluşacağı kişi nasıl belli görüyorsun hemen bak arada slogan cümleler falan geliyor. Bu arada
2: çok teşekkür ederim. Hemen bitireyim sadece ve bu hususta, bu uğurda, bu yolda zaten sizi şifalandıracak insanlar sizin gibi benim karşıma çıkıyor.
1: Şifa, buna bir alkış işte, bence. Vesile. Eyvallah.
2: Sizler gibi de aynı şekilde. Ben çünkü bütün karşılaşmaların tevafuk olduğu inancındayım. Hiçbir şey tesadüf değil. Hepimiz hepimize vesileyiz. İnsan insana vesile ve herkesin herkesten öğreneceği bir şey var. Ünlü olmak bunu böyle düşünmemek değil. Ünlü olmak başkaları gibi, şimdi isim vermeyeceğim. Başka dünyada yaşamak anlamına gelmiyor. Tabii ki ünlüler başka dünyada yaşayan insanlar değiller. Hepimiz aynı dünyadayız ve kardeşiz, kız kardeşlik duygusuyla, erkek kardeşlik, arkadaşlık, dostluk duygusuyla, aile duygusuyla birbirimize sahip çıkacağız. Çünkü bu hayat çok hızlı geçiyor.
1: Ne tatlı konuk değil mi ya? Vallahi
2: ben
1: maşallah.
2: Ben konuşurum bu arada.
1: Süper.
2: Ay çok utandım.
1: Konuş ya bazı kişiyi konuşturmak çok zor oluyor. Ben YouTube'da falan senelerce işte bir sürü arkadaşımı, eşimi, dostumu konuk ediyorum ve bazısını konuşturmak çok zor oluyor. Mesela o yüzden konuşkan biriyle bulunmak harika. Bu arada meşrep konusunu şundan söyledim. Evet. O boyalı direğin önceki hali var, bir evde çektiğiniz ilk hani öncül versiyon diyelim, video klip evet. olmadan önce. Yani sen bugün kuliste seninle görüşürken o videodaki kızın aynısını gördüm ben mesela.
2: Aman oradaki, çok teşekkür ederim. Hayır,
1: aynısı derken aynı neşe, aynı neşve, aynı o yüksek evet. enerji. Muhtemelen işte seni buraya getiren şeyin doğal olmasıyla alakalı bir hikaye hissettim de o yüzden bunu sana
2: samimi
1: sordum.
2: Samimi olmasıyla.
1: Aynen öyle. Bu arada gerçekten. Geçmiş falan deyince bizim arkadaşlar şey yapmışlar. Şu yeni bir tane dalga var ya 80'lerdeki hallerini.
2: En sevdiğim. Diye.
1: Vallahi onu bir gösterseniz ya bence havalı
2: çok
1: olmuş.
2: Çok teşekkür ediyorum ekibe. Bu arada ekibinizi çok seviyorum.
1: Ben
2: hocam.
1: De seviyorum onları.
2: Gerçekten bütün reji, ekip, herkese buradan benim kameram burada.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim ya 80'lerde kızlar bayağı güzel gözüküyormuş ya.
2: Çok havalı, çok
1: yani
2: ikonik.
1: Saçlar, maçlar,
2: ya?
1: Vatkalar çok havalı değil mi yani?
2: Çok ikonik yani, çok çok iyi.
1: Sen gerçi yani bu dönemleri 82... görmedin. Ben hatırlıyorum, ben bu dönemlerde çocuktum yani, gençtim biraz daha.
2: Erken lady.
1: Aynen öyle. Pembiş ceketler, böyle parlak renkler, vatkalar falan. Benim var mıydı bir tane böyle garip bir şey görmüştüm o hala.
2: Harika,
1: da
2: garip değil bir mi
1: kere
2: hocam ya?
1: 80'lerde çekilen yani yapılan bütün bu yapay zeka fotoğrafında beni saçlı çiziyor, enteresan. Bu yaşımda ama saçlıyım. Demek istiyor ki yani 80'lerde bu yaşta olsaydım bu kadar saç dökmeyecektim, ben bunu anlıyorum valla. Enteresan bir şey.
2: Ah Mert editörümüz.
1: Bakar mısın? Vallahi geldim ya. Yani bilmiyorum.
2: Çok harika.
1: Daha mı? Bu hali daha iyi diyenler alkışlasın. Tabii ki.
2: İkisi de güzel hocam. İkisi de güzel. Burada da böyle bir aktör şeyi var ama.
1: Hiç sorma.
2: Böyle bir enerji.
1: Yani kime benziyorum
2: ben.
1: Çıkaramadım ama birine benziyorum. Evet. Şimdi bu nostalji, eskiye özlem meselesini biz daha önce konuşmuştuk da böyle herkes ne kadar arızalı olursa olsun bir çocukluğunu, o günkü bayramları falan bir şeyleri özlüyor. Şimdi ama bir taraftan da hep anlatıyoruz işte bir dertlerimiz, tasalarımız bizim hep o yaşlarda başlıyor. İşte ailemizin, büyüklerin neyse çok bilmeden yaptıkları bir sürü şey. İlişkilerimiz bizim üzerimizde bir şeyler bırakıyor. İşte sonra büyürken de biz yolda şifalanıyoruz diye düşünüyoruz. Ya da bazen şifalanacağız diye çok yanlış yollara sapabiliyoruz. Evet. Garip yerlere girebiliyoruz. Sen mesela bunun aslında hani böyle ben toplumun hep iyi örneklerle değiştiğini düşünürüm bu arada. Yani bu programa da konuk olarak davet ettiğimiz arkadaşların aslında misal olarak, örnek olarak hani insanların daha fazla görmesi gerektiğini düşündüğüm kişiler olduğunu zannediyorum. Dolayısıyla bu en azından şifalanma konusunda senin daha önce seninle yaptığımız konuşmalardan da benim taraftan aldığın şeyi merak ediyorum. Mesela ben sonuçta biyolog bir adamım. Yani biraz tamam çok çalıştım biyoloji anlatma işini ama biyoloji anlatıyoruz, beyin anlatıyoruz. İşte kafanı şöyle iyi kullanırsın, böyle iyi öğrenirsin falan filan. Şimdi bunların arasında mesela Bu arada size de sorayım arkadaşlar, hazır şifa konusu açılmışken, açık beynin ve genelde Sinan Canan'ın anlattığı şeylerde iyi gelen somut bir şey hatırlıyor musun mesela? Yani şunu fark edince ha böyle oldu.
2: Aa, benim var.
1: Var mı? İllaki vardır.
2: Mesela şey, tabii çok var, hatta bir değil. Benim için şu çok önemliydi mesela, sizin kurduğunuz cümlelerle söylemeye çalışacağım. İnsan kendinin en iyi versiyonunu oluşturup konfor alanından çıkmadığı müddetçe başarılı olamaz.
1: Bak, konfor işte bak.
2: Ben o konforsuzlukları çok yaşadım bu arada. Yani şimdi burada drama bağlamayacağım ama şey var yani, bu bir gerçek. Ben çünkü ama hayatın
1: o rahatını nereden... bozan şeyler olduğunda böyle düşünmüyorsun ama sonra rahatını bozan, evet, şey sana ne yaptığını görünce neticede işte 3-5 sene 10 sene sonra belki o zaman bu düşünceye geliyorsun değil mi?
2: Ha, doğru. Evet. Çünkü o yaşanmışlıklar iyi ki oldu ki şimdiki versiyonumu oluşturdum zaten. Her şeyde çok mükemmel olmayacaktı illaki. Hayat öyle bir şey değil.
1: Aynen, katılıyorum.
2: Konfor alanından çıktığım zaman o başarılara ulaştığımı gördüm. Bir de şey vardı sizin. Rutinler mesela. Ya da işte böyle
1: bizim
2: kafa...
1: Bizim en can alıcı konuları yakaladın.
2: Ya kafa böyle bir şeye takıldığında ya da sürekli olumsuzu düşünüyor ya. Mesela bende bu çok vardı. Endişe, kaygı, üf yani. Hep böyle bir olumsuz tarafı düşünmek. Sonra böyle izlemeye başlayınca, okudukça, biraz böyle gözlemledikçe onu değiştirmeye çalıştım. Şey dedim yani, ay o da nasıl olacak, nasıl bitecek, ya bugün nasıl geçecek, şimdi bu nasıl yetişecek, şu nasıl olacak, ben o konsere gideceğim, nasıl işte uyumadım, sesim nasıl çıkacak, uykusuzum, o nasıl, bu nasıl, şu ne? Böyle derken sonra şuna karar verdim artık. Artık onu yapmaya çalışıyorum. Bu kırklardan sonra oluyor ama. Şunu yapmaya çalışıyorum. İyi olacak, iyi geçecek, tamam, şikayet yok, şükür var. Sen yaşadığın ve kendine inanıyorsun ve yaptığın her şeyden mutlu olmaya çabalıyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun herkes için. Önce kendin için, sonra ailen için, yakın çevren için. Ve şey yapma, yani kendini düşürme. Çünkü buna çok müsait bir coğrafyada ve şeyde yaşıyoruz. Algılarda yaşıyoruz. Doğal olarak o kadar çok şey gündem...

0: Şey diyeyim, ben sürekli böyle, böyle sınav yapalım, çıkışta da bir açık beyin diploması verelim. Bence sen şu anda 10 üzerinden 9 yani, hiç fena değilsin.
1: Oo, çok
0: bayağı
1: teşekkür
0: ederim. Temel işe yarar teoriyi, çok güzel. Yalnız bana bir şey hatırlattın şimdi. Bu arada bak, bu frekans meselesi, not almıştım bunu buraya. Aynı zamanda senin benim hepimizin yaptığı iş hayatta stres taşıyor yani. Of. Ve bu işin bir parçası. Stres yönetimiyle ilgili sen ne yapıyorsun? Oh. Yapıyor musun, hayatında özel bir şeyler var mı? Yine yoksa burada, şarkıya mı vuruyorsun kendini?
1: Yine burada sizden dinlediğim bir şey söyleyeceğim. Durmak.
0: Evet. Bak.
1: Arkadaşlar bu
0: Allah'a şükür yapan varmış. Ben kimse yapmıyor
1: bakın,
0: zannediyordum.
1: O kadar çok ihtiyacım olan bir şey ki o. Yani şuradan çıkıp ben genelde Kuzey Ege'yi çok seviyorum, Kaz Dağları'nı. Oraya gidip durup denize bakmak istiyorum. İnanın buna.
0: Öykücüğüm, seni en fazla strese sokan şu aralar, çok özel bir spesifik informasyon istemiyorum ama hangi alanda, hangi kısımda hayatında en çok seni zorlayan alanlar var mesela şu anda? Oyunculuk nasıl orası mesela, orası set koşulları falan hep anlatırlar çünkü ben hiç bilmiyorum.
1: Evet, zorlu.
0: Henüz oyunculuğa girmedim.
1: Yani zorlu, uzun, gerçekten onu ben vaktinizi çok almak istemem. Başka bir programda da uzun uzadıya konuşuruz. Çünkü onunla ilgili gerçekten bir öykü yazabilirim. Yani makaleler yazarım. Oyunculuk ve şarkı söylemekle ilgili. Ama ben hani yaptığı işi severek yapan ve bundan bir kazanç sağlayıp hayatını götürebilen şanslı insanlardan biriyim. Bir kere bu tutkum beni hayatta yaşatıyor. Bu en büyük şansım ve şükür sebebim. Keşke maşallah herkes diyorum, bu kadar şanslı olsa. Ama bunun da hiçbir zaman şımarıklığını yapan biri olmadım. Benim gerçek ve samimi duruşumun altında yatan en önemli şey bu. Ben hiçbir zaman birilerinin üzerinden kendime değer vermedim. Ben hep kendime değer vermeye çalıştım ve hep karşı tarafı dinledim. Ve ne kime ne kadar faydalı olabileceksem bunun üzerine çok kafa yordum. Çünkü ben her şeyin geçici olduğu bir dünyada belli şeylere çok fazla takılıp kalmak istemiyorum.
0: Bu da geçer yahu.
1: Yani ne zaman, evet, sizin de başta söylediğiniz gibi, bu da geçer yahu. Çünkü geçecek. Yani stresli olduğum anda bugün nasıl bitecek? Gün biter, iş biter ama gün sahneleri çok var. Ve gün ışığı gitmeden bu sahneleri çekmemiz gerekiyor. Tamam, bu da geçecek. Bu da geçecek. Yani bu bitecek. Bu dert değil. Ama beni en çok strese sokan ya da zorlayan şey sağlık konusunda olduğunda, sevdiklerimin ya da kendimin böyle bir bağışıklık sistemim düştüğünde, çok üzüldüğümde. Çünkü beynin bu kendini iyileştirme şeyine çok inanıyorum. Bu konuda sizden işte programdan sonra ve ilerideki hayat öykümüzde kesinlikle ders alacağım ve sizle çok tanışmak
0: istediğim
1: şeyler
0: var. Bizim ana şeyi biliyorsun değil mi? Ana parolayı, yani en stresli anda bir anda her şeyi kesen bir parolamız var. Hatırlayan var mı? Yani açık beynin en temel ilacı. Tek kısacık bir cümle.
2: Çok da şey etmemek lazım.
0: Çok da şey yapmamak lazım. Bravo. Bir alkış
1: alalım. Evet, doğru.
0: Şimdi tabii bunu diyebilmek için de belli bir aşama kat etmiş olmak lazım.
1: Bunu diyebilmek için ben size söyleyeyim. Sağlık ve huzur bence en önemli zenginlik. Çok da şey yapmamak lazım. Bu noktaya da özetle belli bir yaştan sonra ve belli bir yaşanmışlıktan sonra geliniyor.
0: Sona sakladığım, yani sona doğru konuşmak istediğim durum şu. Mesela seninle selfie çektirmek istediklerinde. bu yani biliyorum sen de bunu seviyorsundur. Hepimiz seviyoruz ama şöyle bir durum düşün. Ben mesela işte televizyon programları bir sene falan olmasa, YouTube'da bir şey çekmesem, yolda muhtemelen kimse beni tanımaz. Hani şu anda eyvallah gibi. Ama bir anda seni kimsenin tanımadığı, unuttuğu bir yerde olsan mesela. O zaman nasıl hissedersin ya da böyle bir şey deneyimledin mi?
1: Ya insan geçiyor hayattan ya. Yani o duygular geçse ne olur ki? Ben kendi halimden memnunum. Ben kendimden razıyım.
0: Yani kimse tanımasa da diyorsun ben kendimle.
1: Kesinlikle.
0: Gayet güzel.
1: Kesinlikle. Çünkü
0: vallahi
1: ben yani...
0: Söylemesi zor bir şey bu arada.
1: Ben kendimden razıyım. Yani aynı dediğiniz gibi bir şey yaşayabilirim. Hiç sorun değil. Bu yaşadığım zamanı hatırlayıp bundan mutluluk çıkarırım. Yine kendi bildiğim, inandığım yolda, kendi versiyonumun en iyisi olacak şekilde yolu yürümeye, bu hayat yolculuğunu devam ettirmeye çalışıyorum.
0: Şunu diyeceğim tekrar, yine şifalanmak konusu ya merkezde. Birçok insan işte zengin olayım, şunu becereyim, görüneyim, ünlü olayım, 100.000 like alayım, bak ondan sonra nasıl mutlu, rahat ve huzurlu olacağım falan filan. Galiba bu konuda en bilgece uyarıyı yapan Amerikalı oyuncu Jim Carrey. Diyor ki bir gün inşallah herkes benim gibi diyor, zengin, mutlu ve başarılı olur. Ve cevabın bu olmadığını anlar diyor, yani konu bu değil, hayat bu değil. Ve işte biz bunun peşinden koşarken ben mesela neden diğer arkadaşlarım gibi kötü etkilenmediğime baktım. Çünkü ben bir şey yapıyordum birileri gördü. Bir anda kendimi burada buldum mesela. Bir anda derken bir 10 sene sürdü ama

0: Kendim bir anda burada buldum. Mesela davet ediyoruz, bu sevgili konuklarımız geliyorlar. On binlerce, yüz binlerce insan programları seyrediyor. Milyon seyredilen YouTube muhabbetleri var. Çünkü nasıl oluyor bu iş? Ve galiba benim sende ta ilk boyalı direkten beri gözümü senden ayırmıyor olmamın ve benim mesela hikayedeki önemli selebritilerden, meşhurlardan biri olmanın sebebi samimiyet diye bir ana hikaye galiba, değil mi? Sen seviyorsun yaptığın işi. Rol kesmiyorsun. Çünkü biz rol keseni yemiyoruz galiba, değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. O çok gerçek.
0: İşin kötüsü rol kesen kendi de yemiyor sonucu.
1: Evet.
0: Tırnak içinde başarılı olsa bile bu onu çok mutlu etmiyor.
1: Bir de herkes artık her şeyin farkında yani. 2026 yılında yani o kadar çok sosyal medya ve bilişim teknolojisi, her şey o kadar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ki. Kim yapmacık, kim değil. Bir de benim artık hakikaten şeye tahammülüm yok. Yani böyle birileri memnun etmeye çalışmak için kendimden artık veremeyeceğim. Yani. Hani çünkü çok yani yıprandım, üzüldüm bu konuda ve böyle yapmacık ve nasıl diyeyim yani bir şey oldurmaya çalışıp gibisini yaşayan insanlar, burada böyle kamera ışığı yanınca ya da burada başka görünüp kamera kapanınca başka olan insanlar, yani ben onlarla arama çok ciddi bir mesafe koydum. Çünkü bu bir sertlik değil, bu bir netlik. Çünkü bu benim için hayatta o hakikat, insanın kendi hakikatini...
0: Laf çok iyi değil miydi ya?
1: Ne demek?
0: Bu bir sertlik değil,
1: bu bir netlik. Değil, bu bir netlik.
0: Ben alkışla, çünkü ben netim. Çizerim derim.
1: Ben netim ve ben dürüstüm. İçimdeki neyse... Çok teşekkür ederim. Öyle diyorlar ya, kalbindeki neyse işte gözüne yansıyan da o oluyor. Ben zaten oynayamıyorum. Oyunculuk yaparken de oynamıyorum ki, kendim ağlıyorum. Altı Üstü İstanbul dizisinde anne karakterini oynuyorum, Fahriye karakterini. Ve Fahriye dram içinde olan bir kadın ve müzikolde şarkı söyleyen bir kadın ve iki kızı var ve gerçekten çok dramatik. Ve kendim ağlıyorum, yani onu bile yapamıyorum çünkü onun seyirciye gerçek olarak geçeceğini düşünmüyorum. Yani bir şeyler sürüp böyle ağlamak, çünkü o duyguya girmek durumundayım ve aslında bundan besleniyorum da. Evet, çok yoruluyorum, doğru. Bu kadar kendimden vermem doğru mu? O da tartışılır. Ama bundan besleniyorum. Çünkü bunu yapabilme kabiliyetiyle yarattıysa yaradan Allah beni, ben de diyorum ki yani bu cevherle, bu duyguyla yaratıldıysam, bazı şeyler, çünkü o yetenek doğuştan, önemli olan sonradan bunu nasıl şekillendirdiğiniz. O zaman bunu layıkıyla yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz önceki sorunuza da çok küçük bir cümleyle bağlayacağım. İşte o ünlü olma noktasında insanın kendini kaybetmesi var ya, o bence biraz cahillikten kaynaklanıyor.
0: Kendiyle ilgili cehalet galiba daha belirleyici, değil mi? Kendi evet, sınırlarını yani, tam bilmemek.
1: Asla galiba. Böyle hani olumsuz bir yerden birilerini eleştirmek ya da tenkit etmek için söylemiyorum.
0: Tabii ben bunu hep kendime uyarı olarak
1: o bilgelik zekası insana belli bir yaştan sonra yükleniyor. Ve o bilgelik zekasıyla birlikte olaylara verdiğiniz tepkiler, durumlara verdiğiniz tepkiler, sizin ne yaşadığınızdan çok hayat. Sizin ne tepki verdiğiniz ya zaten. Ben mesela bunu keşfettiğimde sizinle çok huzura erdim.
0: Mert de diyor ki,
1: Mert.
0: Ya şeyde çıkınında diyor soruyla gelmişti diyor Öykü Hanım diyor. Acaba diyor sormak ister mi diyor gitmeden önce. Ben de bilmiyorum bu arada. Tamamen sürpriz arkadaşlar.
1: Daha evet gerçekten şimdi ya aslında sormak istediğim çok soru var. Ya iki tane var.
0: Biliyorum. Seç ya,
1: bence zor bakalım. Değil ama şey...
0: Muhtemelen bilmiyorumdur cevabını.
1: Çok merak ettim yani. Bu kadar insanı anlama ve hani anlamlandırma noktasında bilimsel olarak da, bilim insanı olarak da bu kadar hani bilgiye sahip bir kütüphane gibisiniz ve insanları şifalandırmak ve onların nedenlerine cevap bulmak ve anlatmak noktasında sizin cevabını bulamadığınız bir nedeniniz var mı?
0: Aslında sorunun içinde çok güzel, hiç böyle düşünmemiştim ama ben hiç kendi derdine deva olan bir kütüphaneye rastlamadım. Yani o kadar şeyi bilmek çok önemli değil Öykücüğüm, ama seninle burada, senin gibi arkadaşlarla bu dönemden sonra, bu sezondan itibaren konuşmak istememin temel sebebi şu. Bir şeyleri biliyoruz, internete yapay zekayı sorunca çok şeyi hemen öğrenebiliyoruz ama... Konu bilmekle ilgili değil ki, yapabilmekle ilgili. Yani
1: evet, yapabilmekte... Bundan da bahsetmiştiniz.
0: Çok
1: doğru.
0: Bahsederim ya. Dolayısıyla yapabildiklerim var, yapamadıklarım var. Burada özellikle konuştuğumda geçtiğini
1: bildiğim... Böyle çok
0: bildiğim,
1: spesifik bir, yani neden bu böyle, ben bunun cevabını bulamıyorum.
0: Olmaz mı? Olmaz mı? Tonla mesela. Kadınlar niye böyle davranıyor bilmiyorum. Bilmiyorum ya, hala. Evrenin en büyük sırrı yani, bunu çözemezsin.
1: Doğru.
0: Ya da mesela...
1: Ama iyi ki varsınız gerçekten.
0: Kendim
1: yani hepimiz
0: var.
1: İçin iyi ki varsınız.
0: Estağfurullah, yani siz hepimiz güzel. Aynı şekilde. Hı. Ama mesela bir sabah yataktan kalktığında... Mesela o gün niye yataktan kalktığını bilmediğin halde, böyle hatırlayamadığın halde. Böyle hayata başlıyorsun otomatik pilotta, hep böyle bazen hiç sana faydası olmayan, hatta zararı olan şeyler döngüsüne giriveriyorsun ya, işte ya dedikodudur ya işte fazla şekerli kahvaltıdır bir şey. Bir anda böyle ayılıp, ya Sinancığım diyorum, sen de mi? Sen de mi? Yani bu kadar anlatıyorsun, ediyorsun. En sonra diyorum ki evet ben de. Çünkü ben insanım.
1: Evet.
0: Hiçbirimiz kusursuz olmak için buraya gönderilmedik. Özellikle de sevgili dostlar, birbirimizden öğreneceğiz. Birbirimizi hatırlatacağız. Açık Bey'in zaten sadece Sinan Canan'ın böyle konuştuğu bir yer değil. Aslında böyle bir cemiyet, bir ekip, bir komünite yani.
1: Peki,
0: biz birbirimizi hatırlatacağız, daha güzel olacak.
1: Öfkelendiğinizde ya da içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz bir durum olduğunda mesela, siz ona bilgelik zekasıyla bugüne kadar doldurduğunuz bütün birikiminizle mi cevap vermeyi düşünüyorsunuz?
0: Yoksa annem orada sor.
1: Çok insani bir yerden böyle bana bağırana, ben de bağırırım.
0: Benim bulduğum,
1: ne diyorsun kardeşim falan.
0: Benim bulduğum çözüm şu, öfkeleneceğim yerde durmamaya çalışıyorum. Çünkü
1: tamam, güzel.
0: O hali...
1: Sizin durduğunuz an ne zaman mesela, onu merak ediyorum. Yani durmaktan bahsettik ya.
0: Benim çok bu aralar çok anlattığım için çok da yapmak zorunda kalıyorum. Arada şahit olan bazı arkadaşlar var. Yani kendi hayatımda rutin ve ritüel olarak kurduğum yeni şeyler var son 5 senedir. 15 dakika mesela bir beyaz duvara bakabiliyorum. Yani bunu geliştirdim. Çok güzel bir şey bu arada.
1: Bu çok iyi.
0: 15 dakika bitiyor diyen alarma kızdığım oluyor. Ne güzel duvara bakıyorduk boş boş falan diye. Bu çok kişiye tavsiye ettiğim ama yapmayanı anlatamayacağım bir şey. Yani
1: yok, ben yaparım.
0: Yaparsın bence de.
1: Bence de yaparım.
0: Bizim ihtiyacımız var çünkü.
1: Var, evet.
0: Süreyi şu anda öyle bir açık duramıyoruz mesela.
1: Hayır, açmayacağız.
0: Durma konusunda çok ciddi. Ama Öykücüğüm valla sezonu senden iyi biriyle açamazdım ben,
1: çok
0: onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Güzel oldu mu?
1: Çok teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Valla ben anlamadım yani bakayım size geçti. Bence sen arada bir gene gelirsin.
1: Hadi limanı, limandır liman, aman aman.
0: Bir dakika,
1: ben çok
0: bir ekip,
1: teşekkür
0: ekip
1: ederim.
0: Ekip fotoğrafı yapmışlar bize. Bir dakika şu
1: bakalım.
0: Bir ekip fotoğrafımız var. Bir de onu görelim. Cesta, bakar mısın?
1: Ya çok arkadaş, tatlı.
0: Yok ya, bizim bu halimiz bence daha güzel. Ya vallahi Öykücüğüm, ayaklarına
1: 80'ler,
0: sağlık.
1: 80'ler, 90'lar.
0: Şimdi seni
1: çok teşekkür ederim. Gerçekten.
0: Uğurlayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Harikasın. Bir kocaman alkış alalım. İnşallah bundan sonra hayat her şey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok daha iyi gitsin.
1: Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Çok güzel bir programdı. Ben çok keyif aldım. Bu yolculukta devamını keyifle izleyeceğim.
0: Kendine çok dikkat et.
1: Hoşça kalın.
0: Eyvallah.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın.
0: Ya ben ne kadar notlar aldım, hiçbirini konuşamadım yani. Ne kadar çok yani, hay Allah. Neyse, ne yap, hayırlısı bir seri program yapacağız herhalde biz Öykü'yle, öyle gözüküyor. Ama daha çok değişik konuklarımız olacak. Çok farklı konu başlıklarımız var. Bu döneme çok değişik hazırlandık. Ama ben bu ilk programda şunu anladım ki bu başka bir deneyim. Çok başka yerlere gidebilir. Hiç planladığımız gibi olmayacak. Tamamen kaos, belirsizlik. Ve bence en bereketli tarafı da orası. Sevgili Öykü'yü uğurladıktan sonra çok şey konuştuk, toparlamam mümkün değil. Buraya toparla diye not almışım, toparlayamayacağım. Ama söylemek istediğim bir şey var. Şifa, bir daha hatırlayalım, sizinle alakalı bir şey. Kendinizin şifa sadece sizde. Doktoru da, psikoloğu da, nörobilimcisi de, sırtınızı sıvazlayan dostunuz da tek yapacağı şey sizi korumak, kollamak, ben buradayım, arkandayım demek, başka bir şey yok. Onun dışında biz bir karar vereceğiz ve inşallah kendimizi iyileştirmenin yollarını arayacağız. Bunun önemli yerlerinden bir tanesi de bizim Açık Bey'in. Ve biz Açık Bey'in olarak arkadaşlar, bu arada gitmeden evvel bir duyuru da yapayım. Beni çok gururlandıran, çok güzel bir şeyler de oluyor arka planda. Sadece televizyon programımız değil. 15-16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası'nda Türkiye'de ilk defa Açık Bey'in bilim iletişim bölümünü organize ediyor efendim. Bilim iletişimi ile ilgili çok güzel bir merkezimiz olacak orada, bir köşemiz, köşede diyemeyeceğim, koca bir alanımız olacak. Ve bilim iletişimiyle uğraşan birçok partnerimizle beraber orada bilime meraklı, bilmeye meraklı, kendini keşfe meraklı insanlarla enteresan bir buluşma yapacağız. Bu arada İstanbul'a o günlerde yolunuz düşerse 15-16-17 Ekim 2026 hepinizi Haliç Kongre Merkezi'nde bekliyor olacağız efendim. Bu da benim ayrıca bir gurur kaynağım. Bunu şimdi niye söyledim, niye not aldım? Şifalanmak için vesile dedik ya. Arkadaşlar bilmek iyidir. Biz mesela bir her bölümün sonunda biliyorsunuz bir özü söz okuyoruz. Buraya sevgili Mert not almış. Albert Schweitzer isimli bir yazarın sözü. İnsan yaşamının amacı hizmet etmek, merhamet göstermek ve başkalarına yardım etme iradesine sahip olmaktır. İyi olmanın en iyi yolu, iyi hissetmenin en iyi yolu, şifalanmanın en iyi yolu bir başkasına şifa vesilesi olabilmek. Biz de bunun için efendim gayretlerimize devam ediyoruz. Gayretlerimiz ve eylemlerimiz sürecek. Siz oldukça daha da sürecek inşallah. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkürler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir konukla, başka bir konuyla bir sonraki hafta tekrar buluşana kadar hoşça kalın.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin. NTV Radyo.
1: Hava durumu. Pazar ülkenin geneli yine sıcak. Batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece.
2: Hava durumu. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: Yeniden merhaba. Gece yarısı haber kuşağıyla karşınızdayız. Gülistan doku soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı öğrenildi. Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler 5 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Gerede ilçesindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken zaman zaman da patlama sesleri duyuldu. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bolu Valiliği yangında bir çalışanın hafif yaralandığını duyurdu. Yangın 5 saat süren çabaların ardından kontrol altına alındı. Şimdi de soğutma çalışması yapılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Fidan ve Arakçı ayrıca Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıları da değerlendirdiler. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen ABD Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Trump'ın ziyaretine tepki gösteren İrlandalılarsa protesto gösterisi yaptı. Amerikan Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
1: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
2: ABD Başkanı İrlanda Başbakanı'yla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
1: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
0: İran'la Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmeleri sürüyor. Taslim Haber Ajansı'nın haberine göre taraflar boğazdan geçişler konusunda ay başında bir mutabakata vardı. Taslim'e konuşan İranlı yetkili, taraflar arasında varılan mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Geçişlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'ın öne sürdüğü şartları yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'na giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde yer aldığını ve çıkış güzergahının bir kısmının da İran karasuları içinde kaldığını duyurdu. Bu güzergahtaki trafik İran'ın düzenlemelerine tabi olacak ve bu düzenleme hayata geçirildikten sonra da ABD'nin açılmasında ısrar ettiği Güney Güzergahı kapatılacak dedi. Hindistan'daki BRICS zirvesinde Ukrayna Savaşı da gündemde. Hindistan Başbakanı Modi'den savaşı durdurma çağrısı gelirken Putin'dense Avrupa'ya asker gönderme konusunda sert bir uyarı geldi. Peki zirvenin mesajları Kiev'de nasıl karşılandı? Rusya ile Avrupa arasında doğrudan çatışma riski var mı? Son gelişmeleri Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
3: Rusya ile yakın ilişki içinde bulunan ülkelerin bir arada olduğu topluluk ve BRICS içerisinde Ukrayna'nın düşman olduğu ülke. Rusya ayrıca İran'la da düşmanca ilişkileri var. İran, Ukrayna'nın nazarında Rusya'ya yardım eden, yani düşmana yardım eden ülke olarak görünüyor. Fakat Hindistan ve Çin'e baktığımız zaman Ukrayna'nın tutumu biraz daha farklı. Ukrayna'nın bu arada savaşın ilk iki yılında, yani 2022 ve 2023'te Ukrayna'nın bakışı şuydu: Rusya ile her kim ekonomik ilişki yürütüyorsa bize uzaktır, bize terstir tarzı bir yaklaşımı vardı. Çünkü o dönemde Ukrayna'da Batı'nın epey bir desteği vardı. Fakat 2023 yılından itibaren savaş da biraz zora girmeye başlayınca Ukrayna yönetimi Batı'nın her şeyi belki belirleyemediğini gördüğü için bu sefer küresel güney ülkeleriyle yakınlaşma çabasına girdi. Ve bu çerçevede Hindistan ve Çin gibi Rusya ile iyi ilişkileri olan fakat Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını desteklemeyen ülkelerin tutumu Ukrayna açısından önemli hale geldi. Mesela Zelenski Büyükelçiler Konferansı toplamıştı bir ay önce ve Ukrayna Büyükelçilerine Çin'le ilişkileri geliştirmek için elinizden geleni yapın talimatını vermişti. Hindistan'la olan ilişki de bu bakımdan önemli. Hindistan şu anda Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı durumunda. Fakat diğer taraftan da Hindistan ve Çin Rusya'nın savaşı bir an önce durdurmasını istiyor. Ukrayna'nın temel talebi de ateşin bir an önce kesilmesi. Fakat bu Rusya'nın talebine de ters düşüyor. Rusya diyor ki önce Ukrayna bazı taleplerimizi kabul etsin ve Ukrayna'yı destekleyen Batı dünyası, biz ondan sonra ateşi keselim diyor. Ukrayna bu ülkeler aracılığıyla Rusya'ya etki etmeye çalışıyor. Bu ne kadar mümkün? Tabii bunu ileriki süreçte göreceğiz. Rusya ile Almanya arasında kriz epey tırmandı. Ve karşılıklı olarak bazı tehditler, mesela Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir savaş ihtimalinden bahsetti. Burada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istilacı politikası var, işgalci politikası var. Fakat Avrupa ülkelerinde de bazı devletlerin Ukrayna savaşını Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak kullanma çabasında olduklarını görüyoruz. Mesela Alman İstihbarat Kurumu Başkanı'nın açıklamaları doğrudan doğruya buna işaret ediyordu. Öbür taraftan mesela Litvanya ve Norveç gibi ülkeler kendi topraklarına bazı silahlar, füzeler yerleştireceklerini açıkladılar. Buna karşılık Rusya yönetimi şunu söylüyor: Norveç'e yerleştirecek olan Amerikan füzeleri bizim meşru hedefimizdir. Ya da Medvedev bir açıklama yaptı. Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı, şimdiki Güvenlik Kurulu Sekreteri. Dedi ki Litvanya'ya nükleer silah yerleştirilirse o zaman Rusya gereken karşılığı verir.
0: Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışması başladı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Aksaray'da Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NTV muhabiri Ercet İren'in sorularını yanıtladı.
4: Entegrasyon çalışmaları yapıldı, test atışları tamamlandı. Roketsan tarafından gerçekleştirilen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Yarışmanın finali Aksaray'daki Hisar atış alanında gerçekleştiriliyor. Peki finalde kaç takım var, yarışmanın amacı nedir ve Türkiye'ye ne gibi katkılar sağlanacak? İşte bu soruların cevabını almak amacıyla Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
5: Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz alanımıza.
4: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Yarışmanın finalinde kaç yarışmacı takım var ve neler olacak finalde?
5: Aslında bu yıl yine her yıl katlanan yarışmacı sayısıyla 2000'den fazla takım bu yarışmaya başvuruda bulundu. Bunların 73 tanesi finale kaldı. Şu anda bu alanda 73 tane takımımız yarışıyor. 7 takımımız uluslararası takım. Bunlar 6 farklı ülkeden katıldılar bu sene. Aslında Teknofest artık özellikle bizim roket yarışması uluslararası bir organizasyona dönüşmüş oldu. Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar. Tabii her sene de biz yarışmanın içerisinde yeni zorluk dereceleri ekliyoruz. Bu sene işte zorlu görevde geçmiş senelerde başarılı olan ekiplerimizi, takımlarımızı zorlu görev klasmanına alıyoruz ki orada daha da böyle kendi yeteneklerini göstereceği alanlar ortaya çıksın. Baktığınızda dünyanın en gelişmiş, aslında dünyada en çok katılımı olan, en iyi organizasyonu yapılan roket yarışmasını şu anda burada Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın buradaki başarılarının her geçen gün arttığını görmek de bizim için çok keyif veriyor.
4: Efendim uluslararası katılımın da bu yıl arttığı söyleniyor. Yarışmayla ne amaçlanıyor, ne hedefleniyor?
5: Aslında uluslararası katılımda hem bizim yarışmamıza katılımcı sayısı her geçen gün artıyor, hem de bizim burada derece alan çocuklarımız uluslararası yarışmalara da katılmaya başladılar. İşte buralarda birincilikler, şampiyonluklar elde ettiler. Aslında burada hedeflediğimiz şey Türkiye'nin savunma sektöründe, savunma alanında, roketçilik ve füzecilik anlamında çocuklarımızın yetişeceği, kendi okumuş oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri bir ortam hazırlamak. Burada kaybeden yok. Buraya katılan herkes kazanıyor. Bizim arkadaşlarımız, 300'den fazla mühendisimiz sahada. Hatta daha önce burada yarışmış, bizim istihdam ettiğimiz, bizimle beraber şu anda çalışma arkadaşı olan kardeşlerimiz, mühendislerimiz şimdi yeni öğrencilerimize burada mentörlük yapıyorlar. İşte onlara hakemlik yapıyorlar. Onların kabiliyetlerini artırmaya çalışıyorlar. Bu saha, bu görmüş olduğumuz saha Türkiye'nin roket ve füzecilik anlamında geleceğini inşa eden, dipten gelen dalgayı temsil ediyor diyebiliriz.
4: Efendim, geleceğin mühendisleri burada yetiştiriliyor diyebilir miyiz? Ve burada hem savunma sanayine hem de uzay ve havacılık teknolojilerine ne gibi katkılar sağlanıyor?
5: Tabii kesinlikle burada şu anda bütün kardeşlerimiz özellikle roketçilik, füzecilik, işte uzay teknolojileri anlamında kabiliyetlerini geliştireceği bir ortam var. Kendilerini gösteriyorlar. Buradaki birçok kardeşimiz aslında işte Roketsan'da çalışma arkadaşı olarak bizim aramıza katılma fırsatı ediniyorlar. Yüzlercesi staj imkanı kazanıyor. Yüzlercesi aday mühendis oluyor. Birçok arkadaşımız işte Roketsan'da çalışma arkadaşımız olarak bizim aramıza katılıyor. Dolayısıyla burası bizim aslında teorikle pratik bilgileri harmanladığımız, bu alandaki yetenekli kardeşlerimizi de kendi aramıza aldığımız bir ortam diyebiliriz. Sadece Roketsan'a değil, savunma sektörüne de çok ciddi bir şekilde burada yetişen kardeşlerimizin desteği inşallah olacak gelecekte.
4: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için.
5: Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için, heyecanımızı paylaştığınız için.
4: Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Roketsan Genel Müdürü Murat ikinci yayın konuğumuzdu. İkinci yarışmanın finaline kaç takım kaldığından bahsetti. Yarışmanın amacını anlattı ve yarışmayla havacılık ve uzay teknolojileriyle savunma sanayi alanına ne gibi katkılar sağlanacağından bahsetti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde ise Üsküdar Belediye Başkanlığı seçimleri vardı.
6: Sinem Başkan'a, millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak, tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin, kimse enseyi karartmasın, kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrıca ayrılıkta azap, birlikte de rahmet vardır mesajını da vermesi dikkat çekti.
7: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
7: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
8: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlak'ın Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı.
8: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine MASAK harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı. MASAK raporunda Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standartları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'la birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya, gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu da söyledi.
8: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
9: Dahil olmak üzere.
8: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
0: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki erkek çocuğa cinsel istismar iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Otel odasında 15 yaşındaki çocuklarla yakalanan iş adamı tutuklandı. Gözaltına alınan otel işletmecisi de cezaevinde. Gelibolu Belediyesi ekipleri otelin ruhsatını iptal etti.
8: Otel odasında çocuklara cinsel istismar iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Gelibolu'da iki akaryakıt istasyonunun sahibi 67 yaşındaki Şükrü Tabaklar tutuklandı. Otel sahibi de istismara yardım ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi. Polis ekipleri 7 Eylül'de çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili bir ihbar üzerine harekete geçti. İş insanı Şükrü Tabaklar, Gelibolu ilçesinde bir otel odasında 15 yaşındaki iki erkek çocukla yakalandı. 67 yaşındaki zanlı, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Polis, otel sahibi Mustafa Pala'yı da gözaltına aldı. Zanlı, resmi belgede sahtecilik, suçu bildirmeme ve çocuğun cinsel istismarına yardım etmek suçlarından tutuklandı. Otel, Gelibolu Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek süresiz olarak mühürlendi. İş adamının iki akaryakıt istasyonunun ruhsat iptali içinde çalışma başlatıldı. Otel çalışanları ve çocukların da ifadeleri alındı. Bazı çocuklar ifadelerinde cinsel istismar iddiasını reddetti. Sanığın kendilerine alkollü içki ısmarladığını söyledi. Bazıları ise sanığın kendilerinden masaj yapmasını istediğini anlattı. Otel çalışanları ise işletme sahiplerinin baskısı nedeniyle sustuklarını iddia etti. Şükrü Tabaklar ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Hiçbir çocuğa cinsel temasta bulunmadım, teklif etmedim diyerek kendini savundu.
0: Siirt'te 2010 yılında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetmişti. O dönem güvenlik gerekçesiyle olay yerinde yapılamayan keşif 16 yıl sonra yapıldı ve davanın seyri tamamen değişti. Sanıkların 3700 metre uzaklıktaki bir kişiyi silahla vurmalarının imkansız olduğu belirtildi. Tutuklanan iki kişi ise beraat etti.
8: Kasten öldürme suçundan tutuklandılar, yıllar sonra yapılan keşifte beraat ettiler. Sanıkların bulundukları yerin maktulü öldürmeye elverişli olmadığı tespit edildi.
9: Kelajer Dağı ile Kato Dağı arasında yaklaşık 3700 metre fark var ve 290 metre kot farkı var. Yani büyük bir rakım var.
8: Olay Siirt Pervari'de 2010 yılında meydana geldi. Belenoluk ve Düğüncüler köyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. 37 yaşındaki Remzi Sevinç hayatını kaybetti. Olayın ardından Hasan B. ve Abid U. hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Yargıtay 2016 yılında eksik inceleme gerekçesiyle olay yerinde keşif kararı aldı. Ancak zorlu arazi şartları ve o dönemki güvenlik sorunları nedeniyle bu keşif tam 10 yıl boyunca yapılamadı. Bu arada tutuksuz yargılanan sanıklardan biri 2021, diğeri 2023 yılında cezaevine girdi. Bölge güvenliğinin tesis edilmesinin ardından 16 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı. Davanın seyri tamamen değişti. Bilirkişi raporunda sanıkların bulunduğu konumla maktulün vurulduğu nokta arasında 3700 metre mesafe olduğu saptandı. Sanıkların elindeki Kalaşnikov tipi tüfeğin bu mesafeden bir insanı öldürmeye elverişli olmadığı belirtildi. Yaklaşık 16 yıldır süren davada müebbet hapse mahkum edilen iki sanık beraat etti.
9: Müvekkillerin atılı suça bulaşmadığı açık ve net bir şekilde belli olmuştur.
8: Hasan Bey 5 yıl sonra, Abid Uysa 3 yıl sonra tutuklu bulundukları cezaevinden çıkarak aidilerine kavuştu.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu denetimler sonucu da ölümlü kazalar azaldı.
8: Trafikte her 3 kazadan birine karışan motosikletlere yönelik denetimler hız kazandı. Bu yılın ilk 8 ayında 9 milyon 891 bin motosiklet denetlendi. Bu denetimler sonuç verdi. Cezai işlemler ve ölümlü kazalar azaldı.
10: Denetimlerdeki artış daha fazla ceza uygulanması amacı taşımıyor. Temel hedef kural ihlallerini ve kazaları meydana gelmeden önlemek. Bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır.
8: motosikletler dahil olmak üzere denetlenen tüm araçların sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 110 milyonken 2026'nın aynı döneminde 120.960.000 araç denetlendi. Artırılan denetimler ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar can kayıplarını azalttı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki can kaybı sayısı 2025 yılının ilk 8 ayında 3.167 iken 2026'nın aynı döneminde 2.839'a düştü.
0: Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliği operasyonları düzenlendi. 164 olay ve soruşturmada 106 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gülek'ten geldi.
8: Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir. Öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gülek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında turizm bölgelerinde gerçekleşen operasyonlara ilişkin verileri bu ifadelerle açıkladı.
10: Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
8: Bakan Gürley'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre en fazla işlem şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerini gerçekleştirenlere yapıldı. Bu suçlardan 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı. Gürlek, turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bu isimlerden 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Turistlerin mal varlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı. Ayrımcılık, özel hayatın idari, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemlerde, kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlardaysa 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin fesilin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı. Gelişmeleri Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk NTV yayınında değerlendirdi.
11: Sincar Dağı'nın boşaltılması, oradaki PKK'nın entegrasyonla ilgili haber hem Irak'ın iç siyaseti bağlamında hem bizim yürüttüğümüz teröristi Türkiye süreci bakımından önemli. Irak'la ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Irak hükümeti 30 Eylül'e kadar Irak'taki devlet dışı organizasyonun silahsızlandırılmasına dair bir politikayı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu konuda özellikle Şii gruplar bakımından çok da başarılı olamadılar açıkçası. Hatta işte güncel gelişme Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmada Irak'taki bazı Haçlı Şabi'ye yakın birliklerin Suudi Arabistan'a saldırdığına dair bir takım haberler de var. Ama yine de hükümet, merkez hükümet kararını sürdürüyor. Sincar Dağı'ndaki durum şu. Bu arada Sincar nerede onu söyleyeyim. Sincar Türkiye-Irak sınırında değil. Suriye-Irak sınırında. Ve orada büyük bir PKK kampı var. Dahası oradaki yerel halk daha çok ezildi. Onlar da PKK tarafından silahlandırılmış durumdalar. YBŞ diye bir örgüt var. Yani PKK'nın alt kollarından bir tanesi. Orada orayı kontrol etmekte. Alınan bu kararla işte YBŞ ile işte Bağdat hükümeti ve PKK ile Bağdat hükümeti arasındaki görüşmeler ve sürecin geldiği nokta itibariyle PKK'nın ana mevzilerinden, PKK kamplarından bir tanesi boşaltılıyor. Oradaki YBŞ birlikleri yani Ezidi birlikleri de Irak ordusuyla entegre olacak. Bu bir kere Irak açısından şu anlama geliyor. Irak federal hükümetinin tüm Irak toprakları üzerinde ya da Irak topraklarının büyük bir kısmı üzerindeki kontrolünü sağlama siyasetinde bir adım daha ileri gidiyor. Bir de şunu da hatırlatayım. Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre bazı bölgelerin durumu açık değil Atabey. Mesela Kerkük, işte Sincar Dağı'nın olduğu yer, Mahmur Kampı'nın olduğu yer. Buralarda aslında Kürt yönetimi de kontrolü sağlayamıyor. Irak Federal Hükümeti de Irak Federal Hükümeti'nin Sincar'ı boşaltması, oradaki PKK ana kampının tahliye edilmesi ve oradaki YBŞ birliklerini de Suriye'ye benzer bir şekilde Irak ordusuyla entegre olması tabii ki Türkiye'nin yürüttüğü terörist Türkiye süreci bağlamında önemli bir adım. Ve aynı zamanda Irak'ın kendi iç bütünlüğü, işte ulus devletin inşa süreci bağlamında da yani Irak'ı da güçlendiren bir adım. Şimdi bir kere Türkiye bu terörist Türkiye sürecini PKK uluslararası bir terör örgütü olduğu için Suriye ve Irak'la koordineli bir şekilde yürütüyor. Yani Şam'la Ankara arasındaki koordinasyon aslında SDG'nin fesiyle sonuçlandı. YPG birimlerinin de bireysel olarak ya da Tugaylar halinde Suriye ordusunun entegrasyonuyla ilgili ciddi bir kazanım elde edildi. Son gelişmeler de bizim terörsüz Türkiye'ye dair çözüm yasasından sonra oldu. Yani işte Mazlum Abdi'nin işte Şam'a gitmesi, orada bir merkezi hükümette bir pozisyonu kabul etmesi, SDG'nin kendini pes etmesi. Yani Suriye'de işler önemli ölçüde hala bazı sorunlar olmakla beraber sahada olumlu gelişmeler var. Bu arada biz bu çözüm süreci yasasını çıkarırken bu süreç içerisinde Ankara, Bağdat ve Erbil arasında biliyorsunuz bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yani bu üç tane merkez aslında PKK'nın nasıl silahları nereye teslim edeceği, nasıl silahsızlandıracağı noktasında en azından sahada istihbarat bakımından işbirliği de yapmakta. Çünkü bu yürüttüğümüz sürecin, yasayı hatırlayalım, en önemli aşaması PKK'nın silah bırakması. Biliyorsunuz komisyon da toplandı. Komisyonun alt kurullarından biri de silahsızlanma alt kuruluydu. O kurul şu anda PKK ne kadar silah bırakıyor, bu silahlar nereye bırakılıyor, bunun sahada kontrolü yapılmakta. Başta MİT olmak üzere istihbarat teşkilatı tarafından burada Erbil ve Bağdat arasında bir işbirliği söz konusu. Sorunuza başka bölgeleri etkileyecek mi? Yani beklentimiz olumlu yönde. Suriye'deki başarının bir benzerinin Irak'ta da yaşanması. Çünkü PKK'nın biliyorsunuz ana kampları Kandil dahil olmak üzere aslında Irak'ta ve Kuzey Irak'ta. Dolayısıyla Bağdat ve Erbil'deki yerel ve ulusal otoriteyle tam işbirliğinin aynı zamanda Barzani ve Talabani yönetimlerinde kastediyoruz. Süreci hızlandıracağı açık. Burada belirsiz olan, yani soru işareti olan tek bir nokta var. PEJAK'ın durumu. Bu da İran savaşı sonuçlanmadığından PEJAK'ın silah bırakıp bırakmayacağı, onun akıbeti çok açık değil. Ama PKK'nın büyük bir kısmı Suriye ve Irak kolları bağlamında, aynı zamanda Avrupa diasporası açısından şu anda sahada bir olumlu seyir söz konusu. Umarım böyle devam eder. Suriye'de de Irak'ta da siyasi risk var. Ama ikisinin riskinin kaynağı birbirine yakın ama aynı değil. Suriye'deki risk neredeyse tümüyle İsrail'den kaynaklanmakta. İsrail Şara yönetimi devam edecekse, ki Ankara'nın ve Washington'un net bir desteği var biliyorsunuz, işte HTŞ terör örgütü listesinden çıkardı, Suriye terör örgütü teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı, Amerika Suriye'deki rejimin ayakta kalmasını istiyor, aynı zamanda Ankara'da tabii ki Şam'la yüksek düzeyde bir işbirliğini devam ettirmekte. Ama bizimle İsrail arasındaki soğuk savaşın ana sahalarından biri Suriye. Mesela İsrail Suriye rejimi devam edecekse de bunun zayıf bir rejim olmasından yana. Bunu nasıl sağlıyor? Bir kere Suriye'nin silahlanmasını ve bütün bölgede kontrolü ele geçirmesini engellemekte. Daha geçen ay Türkiye'ye yakın bir hava sahasını bombaladı. Türk uçaklarının oraya inme ihtimali dikkate alarak. Bu bir tabii ki provokasyon ama aynı zamanda Suriye'nin sınırlı bir askeri güce sahip olmasını istiyor. Dürzüleri silahlandırdı. Oranın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Yani merkez kaç kuvvetlere ciddi bir desteği var. Daha düne kadar SDG'nin silah bırakmaması, YPG'nin silah bırakmamasının ana nedeni, 10 Mart mutabakatın hayata geçmemesi ana nedeni İsrail'di zaten. Yani SDG silah bırakmayacak, Hamas bırakırsa ancak SDG silah bırakacak gibi bir argümanı yaklaşık bir yıl kadar kullandılar. Irak'ta da risk var ama oradaki risk bence İsrail'den çok Amerika-İran mücadelesinden kaynaklanmakta. Çünkü Irak'taki, şimdi biliyorsunuz Irak'ta işte federal bir ülke ama kuzeyinde bir Kürt yönetimi var. Güneyin, Irak'ın büyük bir kısmı Şiilerden oluşmakta ve bu Şiilerin bir kısmı da kendi askeri güçlerine sahipler. Mesela Haçlı Şabi diye bir şey var. Şimdi İran'a yönelik Amerikan saldırısı ve baskısı o bölgedeki Haçlı Şabi birliklerinin, Irak'taki bu Şii milis güçlerinin çeşitli ülkelere saldırı düzenlenmesine ve bu Irak'ın da yine saldırı altına girmesine neden olmakta. Yani bu programda hatırlattım. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşta Haçlı Şabi'ye dair birlikler Suudi Arabistan'a işte bir takım füze saldırısında ya da drone saldırısında bulundu. Ya da İran savaşının çok hararetinin arttığı dönemlerde, yani bir kara operasyonun falan düşünüldüğü dönemlerde, yani Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırması, Bahreyn'e saldırması gibi bir senaryo söz konusuydu. Dolayısıyla Irak'ta, bu arada Irak'taki hükümet Irak ordusu dışındaki birliklerin silah bırakmasını istiyor. Ama İran buna yanaşmamakta ve şu anda İran'ın dediği olmakta. Yani o birliklerin kısa bir süre içerisinde silah bırakacağını düşünmüyoruz. Yani Irak'ta da bir risk var ama bu risk önemli ölçüde Amerika-İran savaşından ve İran'ın konumundan kaynaklanmakta. İran'ın hala en büyük diri güçlerinden biri Irak'ın güneyindeki Şii nüfus. Burada da bir sosyolojik yakınlık var. Onu da söyleyeyim, bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Ali Hamene'nin cenazesi çok geç toprağa verildi. Hamene'nin cenazesi Necef'e götürüldü. Irak'ta gezdirildi. Irak'ın güneyi ile İran arasında Şiilik üzerinden bir siyasal sosyolojik ortaklığın da olduğu açıkça ortada. Bu da Bağdat hükümetini çoğu kez zor durumda bırakıyor.
0: Yine devam edelim dış gelişmelerle. Norveç Kralı 5. Harald 28 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Prenses Astrid ise kardeşinin cenaze töreninden 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Astrid için ülkede bayraklar yarıya indirildi.
8: Norveç'te Kral 5. Harald'ın ölümünün ardından kraliyet ailesinden ikinci kayıp haberi geldi. Kralın ablası Prenses Astrid, kardeşinin cenazesine katılmasından 2 gün sonra 94 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Astrid, 9 Eylül'de Oslo'da düzenlenen Kral Harald'ın cenaze törenine katılmıştı. Bu tören, prensesin kamuoyuna çıktığı son etkinlik oldu. Astrid'in ölümünü Norveç Kraliyet Sarayı duyurdu. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi. 1932'de doğan Prenses Astrid, Norveç kraliyet ailesinin önemli isimlerindendi. Annesi Prenses Martha'nın 1954'te ölmesinin ardından henüz 22 yaşındayken First Lady unvanı aldı. Kardeşi Harald'ın 1968'de evlenmesine kadar 14 yıl boyunca bu unvanı korudu. Kral 5. Harald, 35 yılı aşkın süre tahta kaldıktan sonra 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Onun ölümüyle tahta geçen Kral 8. Håkon, halası Astrid'in kraliyet ailesini uzun yıllar sıcak ve görev bilinciyle temsil ettiğini söyledi.
0: Yapay zekanın gelişimi son günlerde gündemden düşmüyor. Anthropic şirketinin üst yöneticisi Dario Amodei, şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme çağrısı yaptı. Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artması sonrası şirketlere seslendi. İnternet sitesinden yayınladığı makalesinde yapay zekanın kontrolünün kaybedilmesi, siber saldırı ve biyoterörizm amacıyla kötüye kullanılması gibi tehlikeler taşıdığını yazdı. Amodei, yapay zekanın faydalarından yararlanmayı sürdürürken güvenliğini de sağlamaya amaçlayan 3 aşamalı bir plan önerdi. Bunlardan ilkinin kendi şirketinin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri içerdiğini kaydetti. Amodei, 2. aşamada sektör genelinde, 3. aşamada ise küresel düzeyde koordinasyon gerektiğinin altını çizdi. Tesla ve SpaceX firmalarının üst yöneticisi Elon Musk'la OpenAI'nin üst yöneticisi Sam Altman da sosyal medya hesabından Amodei'ye destek verdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın, yani 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada il genelindeki 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağına dikkat çekildi. Yaşanabilecek trafik yoğunluğunun ulaşımda aksamalara neden olmaması için de 14 Eylül Pazartesi günü ilk derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Sırada spor dünyasından notlar var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sona erdi. İstifa kararından vazgeçen sarı lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı.
12: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüme ulaştı. İstifa kararından dönen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı. Roma maçının ardından istifa eden Kartal'ın göreve dönüşünü futbol direktörü Oğuz Çetin duyurdu.
13: Gündemleri burada.
12: Oğuz Çetin'in çabalarına rağmen istifa kararından vazgeçmeyen Kartal'ı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ikna etti.
14: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
12: Yıldırım Kartal görüşmesinin ardından istifa kararı rafa kalktı. Kulüp İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması yaptı. İstifa kararından vazgeçmesinin ardından geceyi Samandıra'da geçiren Kartal, sabah antrenmanında takımının başında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
0: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Trabzonspor'da da kötü gidişat sürüyor. Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'la karşılaşan Bordo Mavili ekip 2. dakikada kalesinde gördüğü golle mağlup oldu.

0: Yeniden konser vermeye başlayan Şebnem Ferah'ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri de tükendi.
1: Şebnem Ferah sahnelere hızlı döndü. 6 yıl aranın ardından 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan rock müziğin önemli ismi konserlerine devam ediyor. Ferah'ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi. Sanatçı 18 Eylül'de İzmir'de, 24 Eylül'de İstanbul'da, 2 Ekim'de Ankara'da sahne alacak. Ferah'ın konser takvimine Antalya, Bursa ve Adana'nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu da ekleniyor. Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak. Yana yana 1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, Küllerinden ve Koridor gibi şarkıların yer aldığı son albümü Parmak İzini 2018 yılında yayınlamıştı. Ondan yeni bir şarkı duyduğumuz son albüm, 7 Şubat 2020'de çıkan Muratan Munga'nın 2020 model albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca dijital gönüllülük projesi hayata geçiriliyor. Projenin adı İyilik Var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tanıtımı yapılan projeyle ilgili ayrıntıları paylaştı. NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı. Bu haberle de noktayı koyuyoruz. Saat başında ise Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün önemli bir projenin tanıtımı yapılacak. Adı da İyilik Var projesi. Aslında biraz hayatımıza girmeye başladı. Sizden alabilir miyiz projenin ayrıntılarını?
2: Biz geçtiğimiz hafta biliyorsunuz burada derbi maçımızda, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçısında bunun ilk aşamasında ilk duyurunu yapmıştık. Sonra 81 ilimizde işte merak edilen pankartlar, iyi ki varsın Nimet abla, hoş geldin Cenk abi gibi pek çok çalışmaya başladık. İyilik Var Bakanlığımızın gönüllülük platformu. Aslında biz 86 milyona hitap eden bir bakanlığız. Aynı zamanda ihtiyaç duyan her vatandaşımızın biliyorsunuz yanındayız. Fakat iyilik, gönüllülük başka bir şey. Gönüllülük her vatandaşın yapabileceği, bir gülümsenin bile bir iyiliğin bir parçası olduğu ve ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Dijital mecraların çok arttığı bir dönemdeyiz. Sosyal medya bağımlılığı çok arttı. Ama bununla beraber yalnızlaşan bir toplumumuz var. Kalabalık yalnızlıktayız. Bu kalabalık yalnızlığı iyilik var hareketiyle iyiliğin daha görünür olduğu, daha kurumsal olduğu ve tek çatı altında buluştuğu bir platform oluşturuyoruz. İyilik Var Gov.tr platformumuzun lansmanını bugün yapıyoruz. QR kodumuz burada.
1: Tam da onu soracaktım. Efendim nasıl katılım sağlanıyor?
2: Gönüllülerimiz burada kayıt altına olacak. Özellikle yapmak istedikleri etkinlikler kapsamında. Diyelim ki genç bir müzisyen bir kurumda devlet korumasındaki çocuklara biraz müzik çalmak istiyor, müzik eğitimi vermek istiyor. Veya bir ev hanımı yaşlarımıza zaman zaman kitap okumak istiyor. Veya bir esnafımız arta kalan bazı ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunmak istiyor. İşte iyilik var. Tam da bu gönüllü faaliyet yürütmek isteyenle ihtiyaç sahibi olan grupları bir araya getiren bir platform. Burada 81 il müdürlüklerimiz, tüm kamu tüm kuruluşlarımızın da bu entegre olduğu bir sistem. Hayırseverlerimizin, gönüllülerimizin zamanını dayanışmaya dönüştürmek isteyen herkesin buluştuğu bir platform. Zor zamanlarda biliyorsunuz herkes bir anda bir şeyler yapmak ister. Biz sadece zor zamanlarda değil aslında dayanışmanın güçlü olduğu bir toplumuz. Biz iyiliği tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz ve bu platform üzerinde

0: nerede bir ihtiyaç varsa, işte 50 tane şehit çocuğu bir etkinliğe katılacak. Belki orada 3-5 saat eşlik etmek isteyenden tutun da orada daha nitelikli çocuklarla futbol oynamak isteyenler veya daha kurumsal bir dişçinin haftada ben 3 tane ücretsiz ihtiyaç sahibi bir kişiye bakmak istiyorum dediğinde de ihtiyaç sahibinin yine platform üzerinden bir QR koduyla gidip orada mesela ücretsiz tamamen tedavi olabileceği bir sistem. Dolayısıyla biz hem hayırseverliği, gönüllülüğü ama aynı zamanda ihtiyaç sahibini buluşturduğumuz bir sistem oluşturuyoruz.
1: Arkadaki gitarı, tavlayı ve oyuncak ayı da sormak istiyorum size. Bu projenin aslında lansmanında kullanılan görseller.
0: Evet. Kitaplarla şu anda aslında bakanlıkta 30 yılı aşkındır gönüllülük etkinliği yapan pek çok gönüllümüz var. Onları da bugün ödüllendireceğiz. Onlar da zaman zaman kuruluşa gelip çocuklarla zaman geçiren gönüllülerimiz var. İşte bebeklerle zaman geçiriyor. Devlet korumasındaki çocuklarımızla zaman geçiriyor. Bunu tamamen devletin güvenli bir platform etrafında, kayıt sistemi etrafında yapıyorlar. Şimdi biz bu gönüllülük hareketini daha görünür, bütün Türkiye'yi yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü insanımız gerçekten iyiliği seven, Türk toplumu dayanışmadan, ahili kültürümüzün de bir parçasıdır. Dolayısıyla bunlar da aslında sembolik olarak bazı ürünler. Geçen hafta da maçta yer aldı.
1: Gitarı gördük.
0: Huzur evlerinde yaşlarımızla beraber şarkı söylemek isteyen veya bir sohbet gerçekleştirmek isteyen gönüllerimizle bir araya getiriyoruz. Aslında mesele maddi değil, mesele çoğunlukla manevi. Gönüllülük platformumuza biz de bütün Türkiye'yi davet ediyoruz.
1: Efendim bir ziyaret gerçekleştirdiniz, Suriye'ye gittiniz çocuklarla beraber. Neler yapıldı orada, neler konuşuldu? Çok kısa sormak
0: Tabii
1: istiyorum.
0: Tabii şimdi Suriye istikrar kavuştuktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz biz her zaman Suriye halkının yanında olduk. Bu sürede pek çok Suriyeli vatandaşa ülkemize misafir ettik. Devlet koruması altında olan ancak burada aile bağı kalmamış, ailesinden anne baba veya büyük annesinin Suriye'de olan çocuklarımız vardı. Bu gönüllü geri dönüş kapsamında da hem oradaki Suriye Sosyal Hizmet Bakanı ile beraber bir protokol imzalamıştık. Ve bu kapsamda da gönüllü geri dönüş kapsamında ailesini tespit ettiğimiz güçlü bağ oluşan ama çocukların burada kaldığı ve geri dönme imkanı olmayan ancak devlet korumasında olan bu çocukları sosyal inceleme çalışması sonrasında da şartların uygun olduğunu ve geri dönmeye hazır olduklarını tespit ettikten sonra ilk teslimini gerçekleştirdik. Bunun gibi başka çocuklarımız da var. Bu ilk aşamada bu ziyaret kapsamında da götürdüğümüz çocuklarımızdı. Devletimiz her daim ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmaya da devam edecek.
1: Gitmeye devam mı edecekler efendim?
0: Olacak yine çocuklarımız. Tabii bunu iki ülke arasında çalışmalarla sürdürüyoruz. Yine bakanlığımızın personelinin niteliklerini ve sosyal çalışma sonrasında oluşturduğumuz çalışma sonrası eğer durum tespit edilirse, aile tespit edilirse yine Suriye Devleti ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma.
1: Son olarak da terörsüz Türkiye sürecinde illeri dolaşıyorsunuz. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya geliyorsunuz. Neler konuşuluyor? Durum nedir bölgede?
0: 26 ile kadar terörsüz Türkiye vefa buluşmaları gerçekleştirdik şehit yakını ve gazilerimizle. Hem geçtiğimiz yıldan bu yana onların hassasiyetlerini dinledik. Biliyorsunuz bu Büyük Millet Meclisi'ndeki Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona da şehit yakını ve gazi STK temsilcilerimiz de orada özellikle talepleri ve beklentilerini de dinleme imkanı bulunmuştu. Onlar da rapora derç edildi. Aileler gerçekten terörsüz bir Türkiye istiyor. Biz çektik, başka aileler çekmesini istiyorlar. Ve bu süreci sonuna kadar desteklediklerini ifade ediyorlar. Sorusu olanlara da bizzat gerekli cevapları veriyoruz. Özellikle doğru muhatapla dezenformasyonun da önüne geçerek bu bilgiyi doğrudan bizden almasını istiyoruz. Ve gerçekten sahada karşılığı oldukça fazla. Sayın Cumhurbaşkanımıza oldukça güveniyorlar şehit yakını ve gazilerimiz. Bu kapsamda da bizler her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Çok sağ olun. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş konuğumuzdu. İyilik Var projesinin ayrıntılarını bize anlattı ve gündeme ilişkin sorularımızı da yanıtladı.
2: Bugün Ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece. Akşam gök gürültülü sağanak yağmur var. Yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak. Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor.
3: Hava durumu. NTV Radyo.
4: Doğa takvimi. Bugün 13 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaları tanıtmaya, yanlış bilgileri düzeltmeye devam ediyoruz. Doğa kuruluşlarının çalışmalarıyla yok olmanın eşiğinden dönen akbabalar, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yavaş yavaş çoğalıyor, yakından izleniyor. Bir tür hariç, Mısır akbabası Avrupa'da küresel olarak nesli tehlike altında olan tek akbaba türü. Mısır akbabasının çamur havuzuna girerek beyaz olan tüylerini boyadığını biliyoruz. Bunu neden yaptığını henüz bilmesek de bu önemli bilgiyi doğa takviminde not etmiştik. Mısır akbabasının bir başka özelliği daha var. Dünyada alet kullanan tek akbaba türü. Basit bir teknik uygular Mısır akbabası. Sivri taşları alıp deve kuşu yumurtalarına fırlatır. Yumurta çatlayana kadar bu işlemi sürdürür. Sonunda da yumurtanın en lezzetli iç kısımlarına ulaşıp yer. Akbabalar eski çağlardan beri birçok kültürde hayranlıkla sevilir. Mısır'da akbabaların fedakar anneler olduğuna inanılır. Ki bu doğrudur. Akbaba, annelik ve şefkatle ilişkilendirilir. Ayrıca akbabalar birçok yerel topluluk için kültürel ve manevi değer taşır, aynı zamanda ekoturizm için de cazip olan önemli gelir kaynağı sağlar. Leş yiyici diye kötü bir üne sahip olan akbabaların aslında kötü olmadığını tekrarlayalım. Onlar ölmüş hayvan leşlerini yiyerek doğayı temizlemeye, besinleri geri dönüştürmeye ve potansiyel olarak hastalıkların yayılmasını en aza indirmeye yardımcı olurlar.
4: Doğa takvimi.
6: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo.

0: İyi geceler, saat 1 haberlerle karşınızdayız. 2011'de tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Gözaltındaki şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Ayrıntıları İlkay Dikici aktaracak. İlkay, nedir son durum?
1: Canan Arslan 9 kişi jandarmadaydı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. Adliyede önce savcının karşısına çıktılar, ardındansa sulh cezaevine sevk edilmişlerdi. Hakimlik 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Gün içerisinde peki bu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında neler olmuştu? 15 yıl sonra mezarı açılmıştı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe mezarlığındaki işlemler sabah saatlerinde başlamıştı ve uzun saatler sürmüştü. Yaklaşık 2 saatlik bir süre geçmişti. İlk olarak olay yeri inceleme ekipleri mezar başına ve çevresinde incelemeler ve hazırlıklar yapmıştı. Ardından savcı gözetiminde yaklaşık 2 saat süren bir fethi kabir işlemi yapıldı. O kabirden kemik parçaları, toprak parçaları ve tıbbi örnekler toplandı. Toplanan bu örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonunda da 9 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınan 9 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi sulh cezaevi tarafından tutuklandı. 6 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
0: İlkay Dikici aktardığı soruşturmayla ilgili son bilgileri. Gülistan Doku soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı öğrenildi. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen kiralık denilen altınların izine ulaştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı.
2: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Karahaydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününe ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Düğünde yaklaşık 44 milyon liralık altın takıldığı iddia edildi. Görüntüler üzerine masak harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin odunluk bölümünde saklanan bir valiz bulundu. Valizin içinden 66 bilezik, altın kaplama bir telefon, metrelerce altın zincir, altın kemer, altın gerdanlık ve döviz çıktı. Altınlara el koyulurken ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tançalan'ın eşi Çağla Öz ise İstanbul'da gözaltına alındı. Masak raporunda Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlı gelinleriyle banka hareketleri ve yaşam standardı arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunduğu değerlendirildi. Raporda 2020'den itibaren yalnızca 74 bin lira ticari kar beyanı tespit edilen Tançalan'ın banka hesaplarındaki transfer trafiğinin yaklaşık 115 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Eşi Çağla Öz Tançalan'la birlikte çiftin toplam transfer hacminin 222 milyon lirayı aştığı tespit edildi.
0: 12 Eylül darbesinin 46. yılı geride kaldı. Ankara'dan 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakalım.
2: Selam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbeler destekliğe uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
3: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
4: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
4: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
2: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlak Yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçenin katılımıyla İstanbul'da istişare kampı başlattı. Kampın açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Celal Adan yaptı. Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama vardı.
5: Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür.
6: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla İstanbul İstişare Kampı başladı. Şile'de yapılan kampa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda partili isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.
5: İradenin dönüştüğü alana bak. Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Türk milliyetçiliği fikri bu meseleyi çözmeyecek de kim çözecek? Kendi iç cephesini güçlendirerek Suriye'ye şekil vermiştir. Irak çeki düzen almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bir kat daha güçlüdür bugün.
6: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle 39 ilçe teşkilatının katıldığı kampın devam edeceği öğrenildi.
0: Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Asu'nun İstanbul Silivri açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Ticari geminin son durumu havadan görüntülendi. Asu isimli gemi Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor. Ticari gemi Marmara Denizi'nde Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu batmış. Mürettebata ulaşılması için arama çalışması başlatılmıştı. Kazaya karışan Asu ise Silivri açıklarına götürülmüştü. Geminin bölgedeki son durumu havadan görüntülendi. Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına geçildi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor ve 73 takımın yarıştığı finalde dereceye girenler belirlenecek.
7: 3, 2, 1, atış serbest!
2: Roketsan tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Bu yıl 9.sü düzenlenen yarışmaya Aksaray Atış Alanı ev sahipliği yapıyor. 73 takım tasarlayıp ürettikleri roketlerle finalde mücadele ediyor.
8: Roketsan tarafından gerçekleştirilen yarışmanın final etabı Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Finalde yarışan 73 takımdan 6 kategoride şampiyonlar belirlenecek.
9: Roketimizin özelliklerine gelecek olursak ismi Börü. 3170 metre irtifada yani yükseklikte görev yapıyor. 4 kilogram faydalı yük kapasitesi var.
10: Roketimiz 2 kademeli bir roket. İlk önce bir yüksek irtifa motoruyla kalkışını gerçekleştiriyor. Ardından o motoru bırakıyor ve tekrardan bir lise motorunu ateşleyerekten uçuşunu devam ettiriyor.
2: Bu yıl 6 farklı ülkeden 7 uluslararası takımda yarışmaya katıldı.
11: Uzay ve roket alanında biz ilgiyi artırmak, ilgili olanların da bilgisine, gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yarışmalar düzenlenmeye başlamıştı. Bu sene uluslararası katılım arttı.
12: Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar.
2: Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu'da alacak.
0: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Çatışmalar hız kazandı. Babülmendeb Boğazı'nın ikinci bir Hürmüz Boğazı olup olmayacağıysa tartışma konusu. Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralananlar oldu.
13: Yemen'de çatışmalar devam ediyor ve Suudi Arabistan'ın iş kesimlerine yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda. Riyad yönetimi yaptığı açıklamada Cazan bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını ve bazı araçların zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Riyad yönetimi açısından petrol rafineleri ve enerjinin güvenliği son derece önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde bir İran baskısı söz konusu. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü Doğu Batı petrol hattı gibi projelerle Kızıldeniz'e ulaştırması ve enerjinin güvenliğini sağlaması son derece önemli. Husilerin yine Necran bölgesine yönelik bir saldırıları olduğu bir petrol rafinerisi hedef alındı ve burada en az 6 petrol deposunun ağır hasar gördüğü ifade edildi. Suudi Arabistan ise Yemen'in iç kesimlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Son 48 saat içerisinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cef, Saada, Amman ve Hacce gibi bölgelere yönelik hava saldırıları arttı. 129 hava saldırısının şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Marib hattında ise yine çatışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Marib ülkenin petrol ve enerji açısından stratejik öneme sahip bir noktası. Bu noktada yine çatışmalar devam ediyor. Merak edilen bir konu tabii Babul Mendeb Boğazı ne durumda? Kapandı mı? Gemi trafiğine açık mı? Başkent Sana yönetimine bağlı Yemen Ulaştırma Bakanlığı bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı. Son 48 saat içerisinde 73 geminin Babul Mendeb Boğazı'ndan geçtiğini ve boğazın uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu bilgisini paylaştı. Öte taraftan söz konusu boğazın Suudi Arabistan limanlarına ve gemilerine kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış olduğu ancak uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu belirtildi. İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı hakkında pazartesi günü Umman'da önemli bir toplantı yapılacak. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak bu toplantıya ve buradan da bir kararın çıkması en azından bekleniyor. Bu kararda ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve Umman arasında bir anlaşmanın duyurulması en azından bekleniyor. Ama artık masada Babul Mendeb Boğazı da var ve her iki boğazın da kaderi son derece önemli.
0: İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da içinde olduğu 12 ülke İsrail'e yaptırım açıklamıştı. İngiltere'nin bu yaptırımı genişletmeyi değerlendirdiği de belirtiliyor. Golan Tepeleri ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim bölgelerinin de ticari yaptırıma eklenebileceği düşünülüyor. The British government
2: agrees that there is ethnic cleansing. İngiltere, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimlerine yönelik ticaret yasağının kapsamını genişletiyor. Londra yönetimi, ticaret yasağına işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ile Doğu Kudüs'teki yerleşimleri de dahil etmeye hazırlanıyor. İngiliz hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, kapsamı genişletme kararında Filistin destekçisi sivil toplum kuruluşlarının yoğun baskısı etkili oldu. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerine yönelik ticaret kısıtlamaları getirme kararı almıştı. Söz konusu yasağın 6 ayda 9 ay içinde tamamen yürürlüğe girmesi planlanıyor. İngiliz hükümeti yerleşimlerin iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu savunuyor. Londra, yerleşim faaliyetlerini destekleyen, bunları kolaylaştıran veya bunlardan kar sağlayan kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.
0: Almanya'da otizm teşhisi konulan 9 yaşındaki Mehmet konuşamıyordu. Türkiye'de hayvanlarla eğitim yapılan merkezde ilk kelimelerini konuşmaya başladı. Doğayla iç içe ortamda hayvanlarla aldığı eğitime karşılık veren Mehmet şimdi istediği her kelimeyi söyleyebiliyor.
14: Konuşamıyor, göz teması kuramıyordu. Oğlu için 2500 kilometre yol kat etti. Otizm teşhisi konulan Mehmet, hayvanlarla eğitim yapılan merkezde ilk kelimelerini konuştu.
15: Oğlum şu an için 9 yaşında. Bayağı bir ilerleme kat ettik. Konuşmaları var. İstediğini yani söyleyebiliyor, ne istiyorsa söyleyebiliyor.
14: Burası Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi. Tesiste tavus kuşu, tavşan, keçi, ördek, tavuk gibi birçok hayvan bulunuyor. Bu da özel gereksinimli bireylerin gelişimine olumlu katkı sağlıyor. Çocukların hayvanlarla kurdukları göz teması gelişimlerinde büyük rol oynuyor. 9 yaşındaki Mehmet Biliz otizmli. Almanya'da dünyaya gelen Mehmet burada birçok kez tedavi gördü. Ancak eğitimlere rağmen gelişim gösteremeyince aile 2022'de Türkiye'ye gelerek Kocaeli'deki rehabilitasyon merkezine gitti. 4 yıllık eğitimin ardından Mehmet ilk kelimelerini konuşmaya başladı.
15: Hani Almanya'da çok çaresizdik. Burayı bulduğumuzda hemen ilk başladı. Çünkü çocuğundan anlaşamıyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun, farkındalığını anlamıyorsun. Soğuk sıcağı anlamıyor. O yüzden çok çaresizlik. Burayı bulduktan sonra bayağı bir çözüm bulduk yani. Bayağı bir rahatladık.
14: Biliz ailesi çocukların gelişimini desteklemek amacıyla her yıl Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Aile rehabilitasyon merkezlerinin Almanya'da açtığı yeni şubesiyle birlikte haftalık eğitim seanslarını orada sürdürüyor.
0: İzmir'de pediatri hekimleri çocuk sağlığı kongresinde buluştu. Kongre çok sayıda akademisyen, pediatri uzmanı, asistan hekim ve aile hekimini bir araya getirdi.
16: İspirtonlu antibiyotiklerin daha güvenli hazırlanmasını hedefledik.
6: Aşıdan obeziteye, ekran kullanımından bulaşıcı hastalıklara kadar çocuk sağlığını ilgilendiren pek çok konu İzmir'de düzenlenen pediatri kongresinde ele alındı. Kongre çocuk doktorları, aile hekimleri ve farklı uzmanlık alanlarından sağlık çalışanlarını bir araya getirdi.
17: Çocuklar küçük erişkinler değiller. Onlar her yaş döneminde farklı ihtiyaçları olan ve bizim canımız, ciğerimiz, yavrularımız ve geleceğimiz.
6: Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyon vakalarının artması bekleniyor. Grip mevsimi öncesinde uzmanların ailelere en önemli uyarısı ise aşıların zamanında yaptırılması. Uzmanlar çocukluk çağında ağır seyreden diğer enfeksiyonlara karşı bağışıklamanın da hayati önem taşıdığını vurguluyor.
18: Özellikle 2 yaş altında gördüğümüz RSV var. Bu RSV özellikle bronşolit yapıyor. Yani solunum sıkıntısıyla gidebiliyor, yoğun bakımlara yatışa neden olabiliyor. Aşı gerçekten çok güvenlidir ve aşı birçok insanın hayatını kurtardı. Çocuklarımızın hayatını hala kurtarmaya devam ediyor.
6: Kongrenin bir diğer önemli başlığı çocukluk çağında giderek yaygınlaşan obezite.
19: Eğer obeziteyi biz zamanında önleyip geri çeviremezsek bu zamanla vücutta insülin direncine yol açıyor. Onun da arkasından şeker hastalığı gibi tablolar karşımıza çıkabiliyor.
6: Bir diğer tartışma konusuysa çocukların ekran bağımlılığı oldu. Aileler çocukların ekran karşısında geçirdiği süre ve izlediği içerikler konusunda da uzmanlarca uyarıldı.
20: Küçük çocuklarda özellikle ekran kullanımını kısıtlamak, büyük çocuklarda da içeriye dikkat ederek ve bunu hayatımızın diğer basamaklarını engellemeyecek şekilde yapmaya çalışmak çok önemli.
0: ...2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bu yıl yeni güvenlik tedbirleri devrede. Yeni önlemler neler olacak ve bu önlemlere, bu tedbirlere neden ihtiyaç duyuldu? Bu konuyla ilgili bir parantez açacağız ve böylece veda etmiş olacağız. Saat başında tekrar buradayız.
14: Okullar yeni güvenlik önlemleriyle açılacak. 30 bin yeni güvenlik görevlisi alındı. Okul ve çevresinde de güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Giriş çıkışlara turnike sistemi kuruldu.
21: Yeni eğitim öğretim yılı başlarken okullarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Giriş çıkışlarda turnike ve kartlı geçiş sistemlerinden 24 saat izlenen güvenlik kameraları ve çevre denetimlerine kadar pek çok uygulama hayata geçirildi. Okullarda birçok nokta mercek altında.
14: Güvenlik önlemlerinin artmasının nedeni 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ömer Ket pompalı tüfekle sabah saatlerinde okula gitmişti. 19 yaşındaki Ömer Ket öğrencilere ve görevlilere ateş açtı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralıların 10'u öğrenci, 4'ü öğretmen, biri polis memuru ve biri kantinciydi. Bu olayın hemen ertesi günü Kahramanmaraş'ta da benzer bir olay yaşandı. Aysel Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli öğle saatlerinde okula gitti. İki sınıfa girerek ateş açtı. Saldırıda öğrencilerini korumak isteyen bir öğretmen ve 3 çocuk hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. 14 yaşındaki saldırgan daha sonra hayatına son verdi. Saldırının ardından İsa Aras Mersinli'nin emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
22: Anne babalar da çok daha tedirgin, çocuklarına çok fazla tebliğlerde bulunuyor. Çocuklar da daha alarmdalar. Yani ufacık bir şey olduğu zaman daha büyük bir olay olacak mı, başlarına bir şey gelecek mi diye kaygılar yaşıyorlar.
14: Bu sürecin ardından okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alındı.
23: Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin
1: eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz.
14: Okul giriş çıkışları sıkı denetim alındı. Turnike sistemi kuruldu.
21: Okul kapılarındaki güvenlik artık bu noktadan, yani turnikelerden başlıyor. Öğrenciler kartlarını okutarak okula girerken yabancı ve yetkisi olmayan kişiler bu hattı geçemiyor. Böylelikle hem öğrencilerin giriş çıkışları anlık olarak kayıt altına alınıyor, hem de yabancı kişilerin okula girmesi önleniyor.
3: Turnike sistemi öğrencilerin hem takibi açısından devamsızlığı da takip etmek esasında bu işin bir parçası. O da hani bu güvenlik önlemleri açısından son derece önemlidir. Tabii ki dışarıdan girecek yabancıları önleme konusunda bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki içerideki şeyin takibi de, denetimi de, güvenlik öneminde farklı bir şekilde yapmak gerekiyor.
4: Giriş çıkışlara şey koydular, bu hani geçiş sistemi turnike koydular. İyi oldu. İçimiz rahatladı. Bu tedbirler yeterli mi bilmiyorum ama yine de caydırıcı olacağını düşünüyorum.
14: 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla okul çevresi ve giriş çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor. Ayrıca veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusu ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
23: Bence iyi bir şey, olması gereken bir şeydi. Öğretmenlerle randevu alıp ona göre gidiyoruz. Veli olarak öyle gidiyoruz. Bence mantıklı.
22: En azından okulların elinde şöyle bir tablo olacak. Yani hangi veliyle biz görüşebilmişiz, hangi çocuğun ailesinden hiç haberdar olamamışız, hangisinin ilgisi daha yüksek. Tabii o verilere ulaştıktan sonra irtibatın az olduğu, etkileşimin az olduğu çocuklar ve aileleriyle okulun, yine rehber öğretmenlerin aracı olarak etkileşimde olması önemli.
14: Bir diğer önemli güvenlik tedbiri ise okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları aktif hale getirildi. Kör noktalar aydınlatıldı.
21: Yeni uygulamayla birlikte okullarda birçok noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Koridorlar, okul bahçeleri ve giriş çıkış noktaları kurulan kameralarla anlık olarak takip ediliyor. Bu önlemle olası risklerin en azı indirilmesi hedefleniyor.
3: Okul bölgelerinin, çevrelerinin denetlenmesi tabii ki güvenlik güçlerinin sorumluluğu içerisinde. Bu da olayın bir parçası esasında. Yani çevre güvenliği, okul giriş çıkışının güvenliği ve okul içi güvenliği. Bunları bir bütün olarak bakacağız.
14: Uzmanlara göre önlemlerin yanı sıra aileyle okul işbirliği de kritik önemde.
3: Öğretmen, ebeveyn ve okul işbirliği son derece önemli. Yani öğrencinin davranışlarının takibi, öğrencinin devamsızlığının takibi, öğrencinin motivasyonunun takibi, öğrencinin ders esnasındaki davranışlarının takibi burada son derece önemli.
22: Aile, okul, öğrenci. Burada gerçekten bu üç bacağın birbiriyle iletişim halinde olması, birbirinden haberdar olması çok önemli. Okullardaki psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler bu tarz olaylarda çok hayati önem taşıyor.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Kral mutsuzdu. Hayatındaki en güzel şeylerin lezzeti kaçmıştı. Yemeğin tadı, soytarıların eğlencesi, eşinin cazibesi kalmamıştı. Sarayında her şey bulunuyordu ve bu ruhuna dayanılmaz bir ağırlık veriyordu. Doktorların tavsiyelerini pek kulak asmıyordu. Zaten verdikleri ilaçlar, diyetler, çaylar bugüne kadar hiç yaramamıştı. Bir gün saraya bir derviş geldi. Ciliz adamın hırkası sisler gibi inceydi. Cildi güneş altında kuru üzüme dönüşmüştü. Ama gözünde yanan ateş onu canlı ve ilginç bir şekilde genç gösteriyordu. Kralı iyileştirebileceğini söyleyince onu kralın huzuruna getirdiler. Heybesinden bir taş leğen çıkarttı. Onu su ile doldurdu ve kralın yaklaşıp suyun yüzeyine bakıp ne gördüğünü söylemesini rica etti. Kral yaklaştı, leğen üstünde eğilip sıkılmış bir sesle sadece kendini gördüğünü söyledi. Demek ki yeterli kadar iyi bakmamışsınız. Daha yakından bakın efendim diye cevap verdi derviş. Kral alaylı bir ifadeyle yüzü suya dokunacak kadar eğildi. Birden güçlü bir el onu ensesinden tutup kafasını suya itti. Kral boğulacağını düşünürken düştü. Gökten düştü. Bir köye vardı. Gözlerini açtığında etrafında kılıyla dalga geçen bir grup işçi vardı. Kral olduğunu söyledi. Sağa sola emirler yağdırdı. Ama bu herkesin onunla daha fazla dalga geçmesine sebep oldu. Grubun başındaki genç ne iş yaparsın diye sorunca kral ben iş yapmam. İnsanlar benim için iş yaparlar diye cevap verdi. Genç o zaman sen bizi ancak hamal olursun. Mesleği olmayanlar eşek yerini kullanırız burada deyip onun sırtını yükleyip kırbaçlamaya başladı. Kral yardım alamayınca mecbur yürüdü. O akşam ahırda uyudu. Sabah uyandığında eşek olmuştu. Elleri yerinde toynak, kafasında uzun gri kulak, arkasında da sağlanan kuyruğu vardı. O günden sonra her gün sabahtan akşama kadar yük taşıdı. Az yemek, bol kırbaç yedi. 7 sene geçince bir sabah insan olarak uyandı. Ahırdan çıkınca insan olduğuna o kadar sevindi ki. Ama hala mesleği yoktu. O nedenle her gün ekmeğini kazanmak için çok zorlanıyordu. Bir gün bir adam ona sıra dışı bir iş teklif etti. Hamamın kapısında durup çıkan her kadına evli olup olmadığını sorup evli olmayan ilk kadınla evlenmeyi kabul ederse ona yüklü bir para vereceğini söyledi. Bunu duyan kral koşa koşa hamama gitti. İlk 10 kadın evliydi. Ama 11. görünce sormak istemedi. Kadın yaşlı, sakallı ve şaşıydı. Tek bir dişi vardı alt çenesinde ve ağzından salya akıyordu. Kral titrek bir sesle evli olup olmadığını sorunca kadın ona dev bir gülümsemeyle ''Hiç sormayacağını zannettim. Gel buraya yakışıklıyım.'' diyerek onu boynundan yakaladı. Kral kendini özgürleştirmek için kadını geriye itti. Öyle güçlü itti ki kafasını sudan tutan el onu sonunda bıraktı ve kendini yine sarayda buldu. Sarayda zaman hiç akmamıştı. Derviş mütevazı bir gülümsemeyle ona ''Peki şimdi efendim suda ne gördünüz?'' diye sorunca kral asılmaktan kurtulmuş bir mahkum gibi ona sarılıp kalbinin en derinden gelen bir mutluluk çilliği attı. O gün bugün kral hayatın lezzetiyle birlikte gelen neşe içinde yaşadı.

Hintli bir şehzade kendine yeni bir fil seçmek üzere ülkenin en iyi fil yetiştiricilerinin sarayın bahçeye çağırdı. Bir sonraki gün bahçede 20'ye yakın fil bekliyordu. Hayvanlar sarı, pembe, mor boyalarla süslenmişti. Boyunlarına itina ile örülmüş çiçekler ve hayvanın etrafında onu telbiye etmek için sivri çubukla bekleyen 50 yardımcı vardı. Şehzade bu renkli kalabalığın ortasında gezmeye başladı. Fillerin hortumlarını okşuyordu ve sivri çubuklarla dürtülen filler şehzadenin önünde diz çöküyorlardı. Şehzade bir fil önünde durdu. Öteki fillerinden farklı olarak etrafında onu kontrol etmeye hazır bir yardımcı kalabalığı bulunmuyordu. Filin genç sahibi tek başına gelmişti. Elinde filin bacağına bağlı bir zincir tutuyordu. Şehzade şaşırdı. Bu boyda bir fil, bırak bir zinciri, zincirin bağlı olduğu ağacı bile kökten devrilebilirdi. O nedenle sordu. Filin kaçmasından korkmuyor musun? Sahibi sakin bir sesle, yok efendim, bacağı zincire bağlı. Şehzade ısrar etti. Peki zinciri çekip koparmasından korkmuyor musun? Efendim, bu gördüğünüz fil bana geldiğinde küçük, güçsüz bir bebekti. O zamandan beri aynı zincirle aynı ayaktan bağlı tutuyorum onu. Küçükken zinciri koparıp kaçmaya çalıştı tabii ki, hem de çok. Ama başaramadı. Bütün gücüyle denedi ama nafile. Zincir onu o zaman çok güçlü tutuyordu. Şimdi ise büyüdü, güçlendi. Denese elbette zinciri koparır. Zaten gördüğünüz gibi zincir hiçbir yere bağlı değil. Elimde tutuyorum onu, o kadar. Ama çocukluğundan beri bu zinciri koparamayacağını öğrendi. Gücü arttı ama ümidi kalmadı. Artık çoktan denemeyi bıraktı. Bu gördüğünüz zincir filin dişinde değil, içine bağlı.

Senelerce beklenmişti. Onun gelmesi için kilisede mumla yakılmış, sabah, öğlen, akşam onu çağırmak için dualar gönderilmişti. Ve sonunda gelmişti. Pes pembe, dişsiz, hiç kırık gibi gülmesiyle geldi. Annesinin ve babasının hayatını değiştirmeye. Üstelik Giulio, senenin en şanslı gününde geldi dünyaya. Geleneklere göre annesi ve babasının onun için bir madrina, yani bir koruyucu anne seçmesi gerekiyordu. Ama öyle şanslı bir günde doğan ve o kadar uzun zaman beklenen bir çocuk için sıradan biri olamazdı. Yok, onun için güçlü olduğu kadar adaletli birini seçmeyi karar verdiler. Ve bir sonraki gün babası yola çıktı, ağzında bir şarkı.

şarkısını duyan zengin bir hanımefendi arabasını durdurttu. Gel bakalım köylü, nedir söylediğin? Şanslı bir çocuk mu doğdu evinde? Ülkenin en zengin ailelerden biriyim. Eğer bu mutluluğu benimle paylaşırsan, ben de çocuğun madrinası olabilirim. Babası kadına baktı. Bu çocuk çok özel. Onun için güçlü bir koruyucu anne bulacağıma söz verdim annesine. Siz de kesinlikle öylesiniz. Ama aynı zamanda adaletli birinin bulacağıma söz verdim. Sizin her parmağınızda bir pırlanta görüyorum. Ama köylerde sizin için çalışan çiftçiler aç yatıyorlar. Adaletli değilsiniz. Diyerek zengin at arabasından uzaklaştı şarkısını söyleyerek.

Biraz ileride, fakir mi fakir, yaşlı bir deli teyze geldi. Maria teyze, herkes tanır oğlu beyaz saçlarıyla. Zararsız, ağaçlarla konuşan, rüzgarlarda uçabildiğini düşünen biri. Çocuğun madrinası ben olurum.

0: biraz ileride uzun siyah etekli, siyah pelerinli, siyah başörtülü bir kadın çıktı karşısına. Yüzünü peçeyle kapatıyordu, bedeni incecik görünüyordu. "Ben olurum çocuğun madrinası," dedi.
1: "Peki ama ben sizi tanımıyorum," diye cevap verdi babası.
0: "Beni herkes bir gün tanır," diye cevap verdi. "Çünkü ben ölümüm."
1: Babası düşündü. Ölüm son derece güçlü biri olmakla beraber aynı zamanda adaletli biri. Zengin fakir ayırmaz, her evden can alırsın. Son derece adaletlisin, çocuğuma koruyucu anne olarak seni memnuniyetle kabul ederim," deyip ölümle el sıkıştı.

Gel zaman git zaman Julio akıllı ve güçlü bir çocuk olarak büyüyor. Ve ölüm her sene doğum gününde ona farklı bir hediye gönderiyor. Sönmeyen bir çiçek, parlayan bir taş, yükseklere zıplayan bir kurba, doğanın gizlerinin birebiri açıklayan ve genç çocuğun merakını uyandıran hediyeler. Ama kendisini hiç göstermiyordu. Ta ki 18. doğum gününe kadar. O gün ölüm Julio'nun karşısına çıkıyor ve ormana çağırıyor onu. Julio daha önce Madinasi ile hiç tanışmamışsa da ona hemen güvenebileceğini anlıyor ve onunla yola çıkıyor. Bir sene boyunca ormanda yaşıyor ve o süre boyunca ölümün yardımıyla yılanların zehirinden kurbaların sümüğüne kadar ormanın bütün bitkileri, kökleri ve minerallardan şifalı ilaçlar hazırlamaya öğreniyor. Ve en son ölüm onu ormanın ortasına götürüyor. Orada kıpkırmızı zonklayan kalp şeklinde çiçekler gösteriyor. Ve çiçeklerden hayat kurtarıcı bir şerbet yapmaya öğretiyor. Ona o tarifi verdikten sonra ama güçlü bir sesle tembih ediyor. Julio, seninle çok güçlü silah paylaştım. Bu şerbetle herkesi iyileştirebiliyorsun. Ölmesi gerekenler bile. Ama zamanı gelince her insan ölmeli. O yüzden sana söyleyeceğimi asla unutma. Bir hastanın yanında geldiğinde, çok hastaysa, beni odasında görürsün. Hastanın ayak ucundaysam, ona hayat şerbeti içirebiliyorsun. Ama eğer o hastanın baş ucundaysam, o zaman unutma. O kişinin vakti geldi demektir. Odaya girer girmez çık ve zamanında gitmesine izin ver. Beni görebildiğini hiç kimseye söyleme.

Julio hepsini öğrendikten sonra köye dönüyor ve hemen şifacı olarak hastalara yardım etmeyi başlıyor. Karşılığında kimi ona bir yumurta veriyor, kimi bir tavuk, kimi bir koyun. Julio için fark etmez. Yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ediyor. Karşılığında gönülden gelen her şeyi minnettarlıkla kabul ediyor. Zaman geçmeden tabii ki ünü yayılmış. Yan köyler

köylerden, kasabalardan, şehirlerden çağırmaya başladılar. Hediye edilen bir at üstünde artık Julio yollarda hastadan hastaya geziyor. Ölümü hastanın ayak ucunda görünce hayat şerbeti içirip iyileştiriyor. Ölümü hastanın baş ucunda görünce ise özü özeleyerek hasta için hiçbir şey yapamayacağını söyleyip gidiyor. Julio dışında hiç kimse ölümü göremediği için herkes onu anıt işlerine şaşırıyor. Ama hep doğru olduğunu biliniyor. Gel zaman git zaman ülkenin kralı hasta olmuş. Julio o zaman ülkenin en ünlü doktor olarak hemen kralın yanına çağrılmış. Odaya girince Julio kralın baş ucunda ölümü gördü. Kral için hiçbir şey yapamayacağını söyledi. O zaman kral yalvardı ona. Lütfen kurtar beni. Yapabileceğini biliyorum. Eğer kurtarırsan beni, sana ülkemin yarısını veririm. Bunu duyan Julio, annesini ve babasını düşündü. Bütün ailesini. Böyle bir fırsat hayata tek bir kere gelir. Senelerdir herkesin hayatını iyileştirmek için uğraşan Julio, kendi ailesi için pek bir şey yapmadığını fark etti. Ve düşünmeye başladı. Bir kereye mahsus, ölümü kandırıp kral iyileştirirse, onun madırına, o küçücük itaatsizlik için ona bir şey demez herhalde. Yok, demez. Ölümün gözüne bakmadan birden bağırarak sağa sola hızla emirler yağdırdı. Hava, bol hava, kralın havasını değiştirmesini gerekiyor. Hemen pencereleri açırsın ve kralın başı pencerenin altına getirirsin. Yatak dönünce ölüm kendini hastanın ayak ucunda buldu. O zaman Julio hızla krala hayat şerbetini içirdi. Birden kral ayağa kalktı ve eski enerjisiyle hizmetçilere emirler vermeye başladı. Bunu gören herkesin çenesi düşmüş. Herkes krala fal taşı gibi gözleri bakarken Julio koruyucu annesine baktı. Ölüm ona öfkeli gözlerle ve hayal kırıklığına baktı. Ve sonra yok oldu. Kral iyileştikten sonra söz verdiği gibi Julio'ya kraliyetinin yarısı verdi. Sarayda Julio kralın kızı ile tanıştı. Kralın kızı güzel olduğu kadar akıllı. Ve Julio onun babasının hayatı kurtardığı için ona çok minnettar. Önce arkadaşlık olarak başladı. Onların sohbetleri ve bahçede yürüyüşleri. Ama zaman geçmeden her ikisinin kalbi yanmaya başladı. Julio ona evlilik teklif etmeye cesaret edince prenses boynunu asılıp mutluluk çığlıklarıyla kabul etti. Düğün için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bütün ülke bu özel günü kutlamaya çağrıldı. Her gün olmuyor ki bir halkın çocuğun ülkenin yarısı alıp bir prensesle evlenmesi. Uzak diyarlardan baharatlar getiriliyor, şekerden heykeller yapılıyor, şehrin bir ucundan ötekine kadar uzayacak bir sofra kuruluyor. Şenlik için hazırlıklarla prenses bizzat ilgileniyor. Sokaklar çiçeklerle 1 milyon mumlarla donatılıyor. Şehri bütün yıldızlar imiş gibi olsun deyip leşe dolu bir enerjiyle ilk mumu kendisi asmak için merdivene çıkıyor. Ve birden dengesini kaybedip merdivenden düşüyor. Yeri düşüp kafasını vurup bayılıyor. Odasına götürülüyor. Julio koşarak yanında gelince ölümü baş ucunda görüyor. Julio'nun nefesi kesiliyor. Olamaz. Herkesi kurtarıp kendi nişanlısının düğünden önceki gün kaybetmek fazla acı verici olur. Julio bunu kabul etmiyor ve yine yatağın yönünü değiştiriyor. Prensese hayat şerbeti içirip hayatını kurtarıyor. Ölüm ona ateşli bir bakış atıyor ve sırtını dönüp gidiyor. Bir sonraki gün prenses ve Julio evlendiler ve mutlu bir hafta geçirdiler.

Ama bir hafta sonra ölüm Julien'in yanında geldi. Takip et beni deyince Julio verdiği kararlar için ödeme zamanı geldiğini anladı. Bir hafta boyunca gece gündüz yürüdükten sonra bir mağaraya geldiler. Julio sessizce ölümü takip etti ve mağaranın içinde aşağıya doğru yürümeye başladılar. Karanlığın içinde Julio ne kadar çok yürüdüğünü bilmiyor. Ama dünyanın kalbini doğru yürüdüğünü hissediyordu. Sonunda büyük bir odaya vardılar. Ve odanın her yerinde ateş böcekleri gibi havada milyonlarca mum asili duruyordu. Bazı mumlar parlak ve güçlü yanarken bazı mumlar sönmek üzere. Mumlar uzun ya da kısa. O zaman Julio'nun gözleri doldu. Hayatın kaynağına çok yakın olduğunu hissediyordu. Ve o zaman ölüm ona yumuşak bir sesle, "Julio, çocuğum, bu mağarada dünyanın bütün hayatları parlıyor." Ve Julio'nun elini açıp içine küçücük bir mum koydu. "Bu mum sönmek üzere Madrina." "Evet Julio, bu mum sönmek üzere. Ve bu da oğlum, senin işindir. Benden çaldığın hayatlar senin hayatından eksildi. Ve şimdi senin ayrılma vaktin geldi. Ama senin mumum sönmeden oğlum, sana son bir hediye vermek istiyorum. Son bir hediye. Bir insanın yapabildiği en güzel şeyi vereceğim sana. Ölüm öteki elini açtı ve büyük, kocaman, yanmayan, yepyeni bir mum tutuyordu. "Yoksa bana ikinci bir hayat mı armağan ediyorsun Madrina?" "Yok oğlum. Bu dünyada herkesin tek hakkı var. Ama bu mum oğlunun hayatındır. Ayrılmadan onu yakabilirsin." O zaman Julio yapması gerekeni anladı. Titreyen ellerle yeni mumu aldı. Ve kendi oynak ışığına yaklaşıp mumu yaktı. Ve yeni mum elinden çıkıp havaya yükselince Julio son nefesini verdi.

0: Her şeyin bir zamanı ve gökler altında her işin bir mevsimi var. Doğmanın vakti ve ölmenin vakti var. Tohum atma vakti var, armağan vakti var, öldürmenin vakti var ve şifa vermenin vakti var. Yıkmanın vakti var ve bina inşa etmenin vakti var. Ağlamanın vakti var ve gülmenin vakti var. Yas tutma vakti var ve dans etme vakti var. Yırtmanın vakti var ve dikiş dikmenin vakti var. Söylemenin vakti var ve susmanın vakti var. Ve şimdi benim susmamın vakti geldi.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tek

podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var, sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Hava durumu.
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: İyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü ise tutuklandı.
1: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fetih kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe Mezarlığı'ndaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yer inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.
1: Savcı gözetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklandı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Ankara'dan 12 Eylül'e dair gelen mesajlara bakalım.
3: Noktası! Selam! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi.
4: 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Eylül darbesinin toplumumuzun hafızasında derin yaralar açtığını söyledi. Üzerinden 46 yıl geçse de milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarını hiçbir zaman unutmadık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Eylül mesajında milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur ifadesine yer verdi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 12 Eylül askeri darbesiyle askeri vesayetin millet iradesini gasp ederek Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve hukuki hayatında derin izler bıraktığını belirtti. Gürlek, 12 Eylül'ün yıl dönümünde yayınladığı mesajda sivil anayasa mesajı da verdi. Milletimizin ortak iradesini esas alan sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasanın ülkemize kazandırılması, gelecek nesillere karşı tarihi sorumluluğumuzdur dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 12 Eylül darbesinin Türk demokrasisine dönük ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Çelik, hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 12 Eylül darbesinin millet iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihin en acı hadiselerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da 12 Eylül mesajında yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ala, Türkiye'nin ihtiyacı yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır ifadesini kullandı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Üsküdar Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde konuşan Özel'in gündeminde Üsküdar Belediye Başkanı seçimleri vardı.
5: Sinem Başkan'a millete güveniyorum. Kendine güveniyorsan çık karşımıza, yenileyelim seçimleri. Belediye meclisinde adam satın alarak, tehditle, şantajla, yargı gücüyle bir ilçeyi alıyorsan o bir seçim başarısı değil, tükenmişliğin itirafıdır. Kendine güvenen karşımıza çıksın. Birileri sosyal medyada bozgunculuk, moral bozukluğu yaratıp aslında önümüzdeki döneme ilişkin mücadele azmini kırmak için türlü oyunlar içinde olabilir. Kimse endişe etmesin, kimse enseyi karartmasın, kimse korkmasın. Biz o sandığa varırız, o seçimi alırız.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkında konuştu. Görüşmenin gündeminde yatırımların olduğunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır mesajı da dikkat çekti.
6: Kendisine gidip bu metro yatırımlarının programı alınması, 1.3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, hazine tahvili çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama var. Yavaş görüşmede yatırımların gündemde olduğunu söyledi. AK Parti'ye geçeceği iddialarına da üstü kapalı tepki gösterdi.
6: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
3: Yavaş daha önce yaptığı açıklamalarda CHP ve Yeni Parti arasında denge politikası izlediğini ifade etmişti. O açıklamasına atıfta bulunan Mansur Yavaş, ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır diye konuştu. Yavaş'ın CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması CHP yönetiminin tepkisini çekmişti. Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103. yıl dönümünde birlik, beraberlik içinde olmamız gerekirdi dedi. Kılıçdaroğlu, Mutlak Mutlak'ın yüzleşme kitabı için Haziran ve Temmuz aylarında verdiği röportajla da gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu aklanırsa ve CHP'de kalırsa, Mansur Yavaş CHP'de devam ederse aday gösterilebilir dedi.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın yüksek mahkemeye yaptığı bireysel başvuru hakkında açıklamada bulundu. AYM o başvuruda iki yönden hak ihlali tespit etmişti. Özkaya gerekçeli kararın yayımlanma aşamasında olduğunu söyledi.
3: Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın ikinci bireysel başvurusunu karara bağladı. Hem adil yargılanma hakkının hem de bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Nisan ayında alınan bu kararın gerekçesinin yayımlanma sürecinde olduğunu söyledi. Özkaya, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Buran ve yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını ifade eden Özkaya, her bir yargı kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarda düzenlendiğini ifade etti. Günümüzde anayasa yargısının yalnızca hukuk normlarının, anayasaya uygunluğunu denetleyen bir mekanizma olmadığını da belirten Özkaya, anayasa yargısının temel hak ve özgürlüklerin etkin şekilde korunmasıyla demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesinde de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Özkaya, 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne toplam 775.547 bireysel başvuru yapıldığını da açıkladı.
7: Dahil olmak üzere.
3: Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiye göre bu başvuruların 646.021'i karara bağlandı. Yüksek Mahkemenin önünde halen 109.526 bireysel başvuru var. Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar toplam 86.849 ihlal kararı verdiğini açıklayan Özkaya, bunların yaklaşık 56.000'inin makul sürede yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi.
0: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçenin katılımıyla İstanbul'da istişare kampı başlattı. Kampın açılış konuşmasını Meclis Başkan Vekili Celal Adan yaptı. Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum vardı.
8: Suriye'de, Irak'ta da dahil olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye 2000 Genel Başkanımızın açıklama yaptığı tarihten bugüne kadar barış içindedir, huzur içindedir ve daha güçlüdür.
1: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla İstanbul İstişare Kampı başladı. Şile'de yapılan kampa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda partili isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Celal Adan, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu.
8: İradenin dönüştüğü alana bak. Türkiye dünden daha büyüktür. Ve Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerikalıların destek verdiği PKK terör örgütü şu anda sahipsizdir. Türk milliyetçiliği fikri bu meseleyi çözmeyecek de kim çözecek? Kendi iç cephesini güçlendirerek Suriye'ye şekil vermiştir. Irak çeki düzen almıştır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bir kat daha güçlüdür bugün.
1: Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle 39 ilçe teşkilatının katıldığı kampın devam edeceği öğrenildi.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı. Bu gelişmeleri Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk NTV yayınında değerlendirdi.
9: Sincar Dağı'nın boşaltılması, oradaki PKK'nın entegrasyonla ilgili haber hem Irak'ın iç siyaseti bağlamında hem bizim yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreci bakımından önemli. Irak'la ilgili bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Irak hükümeti 30 Eylül'e kadar Irak'taki devlet dışı organizasyonun silahsızlandırılmasına dair bir politikayı hayata geçirmeye çalışıyor. Bu konuda özellikle Şii gruplar bakımından çok da başarılı olamadılar açıkçası. Hatta işte güncel gelişme Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmada Irak'taki bazı Haçlı Şabi'ye yakın birliklerin Suudi Arabistan'a saldırdığına dair bir takım haberler de var. Ama yine de hükümet, merkez hükümet kararını sürdürüyor. Şimdi Sincar Dağı'ndaki durum şu. Bu arada Sincar nerede onu söyleyeyim. Sincar Türkiye-Irak sınırında değil. Suriye-Irak sınırında. Ve orada büyük bir PKK kampı var. Dahası oradaki yerel halk daha çok ezildi. Onlar da PKK tarafından silahlandırılmış durumdalar. YBŞ diye bir örgüt var. Yani PKK'nın alt kollarından bir tanesi. Orada orayı kontrol etmekte. Ve alınan bu kararla işte YBŞ ile işte Bağdat hükümeti ve PKK ile Bağdat hükümeti arasındaki görüşmeler ve sürecin geldiği nokta itibariyle PKK'nın ana mevzilerinden, PKK kamplarından bir tanesi boşaltılıyor. Oradaki YBŞ birlikleri yani Ezidi birlikleri de Irak ordusuyla entegre olacak. Bu bir kere Irak açısından şu anlama geliyor. Irak federal hükümetinin tüm Irak toprakları üzerinde ya da Irak topraklarının büyük bir kısmı üzerindeki kontrolünü sağlama siyasetinde bir adım daha ileri gidiyor. Bir de şunu da hatırlatayım. Irak Anayasası'nın 140. maddesine göre bazı bölgelerin durumu açık değil Atabey. Mesela Kerkük, işte Sincar Dağı'nın olduğu yer, Mahmur Kampı'nın olduğu yer. Buralarda aslında Kürt yönetimi de kontrolü sağlayamıyor. Irak Federal Hükümeti de Irak Federal Hükümeti'nin Sincar'ı boşaltması, oradaki PKK ana kampının tahliye edilmesi ve oradaki YPG birliklerini de Suriye'ye benzer bir şekilde Irak ordusuyla entegre olması tabii ki Türkiye'nin yürüttüğü teröristi Türkiye süreci bağlamında önemli bir adım. Ve aynı zamanda Irak'ın kendi iç bütünlüğü, işte ulus devletin inşa süreci bağlamında da yani Irak'ı da güçlendiren bir adım. Şimdi bir kere Türkiye bu teröristi Türkiye sürecini PKK uluslararası bir terör örgütü olduğu için Suriye ve Irak'la koordineli bir şekilde yürütüyor. Yani Şam'la Ankara arasındaki koordinasyon aslında SDG'nin fesiyle sonuçlandı. YPG birimlerinin de bireysel olarak ya da tugaylar halinde Suriye ordusunun entegrasyonuyla ilgili ciddi bir kazanım elde edildi. Son gelişmeler de bizim teröristsiz Türkiye'ye dair çözüm yasasından sonra oldu. Yani işte Mazlum Abdi'nin işte Şam'a gitmesi, orada bir merkezi hükümette bir pozisyonu kabul etmesi, SDG'nin kendini fesh etmesi. Yani Suriye'de işler önemli ölçüde hala bazı sorunlar olmakla beraber sahada olumlu gelişmeler var. Bu arada biz bu çözüm süreci yasasını çıkarırken bu süreç içerisinde Ankara, Bağdat ve Erbil arasında biliyorsunuz bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Yani bu üç tane merkez aslında PKK'nın nasıl silahları nereye teslim edeceği, nasıl silahsızlandıracağı noktasında en azından sahada istihbarat bakımından işbirliği de yapmakta. Çünkü bu yürüttüğümüz sürecin yasayı hatırlayalım. En önemli aşaması PKK'nın silah bırakması. Biliyorsunuz komisyon da toplandı. Komisyonun alt kurullarından biri de silahsızlanma alt kuruluydu. O kurul şu anda PKK ne kadar silah bırakıyor, bu silahlar nereye bırakılıyor, bunun sahada kontrolü yapılmakta. Başta MİT olmak üzere istihbarat teşkilatı tarafından burada Erbil ve Bağdat arasında bir işbirliği söz konusu. Sorunuza başka bölgeleri etkileyecek mi? Yani beklentimiz olumlu yönde. Suriye'deki başarının bir benzerinin Irak'ta da yaşanması. Çünkü PKK'nın biliyorsunuz ana kampları Kandil dahil olmak üzere aslında Irak'ta ve Kuzey Irak'ta. Dolayısıyla Bağdat ve Erbil'deki yerel ve ulusal otoriteyle tam işbirliğinin aynı zamanda Barzani ve Talabani yönetimlerinde kastediyoruz. Süreci hızlandıracağı açık. Burada belirsiz olan yani soru işareti olan tek bir nokta var. PEJAK'ın durumu. Bu da İran savaşı sonuçlanmadığından PEJAK'ın silah bırakıp bırakmayacağı onun akıbeti çok açık değil. Ama PKK'nın büyük bir kısmı Suriye ve Irak kolları bağlamında aynı zamanda Avrupa diasporası açısından şu anda sahada bir olumlu seyir söz konusu. Umarım böyle devam eder. Suriye'de de Irak'ta da siyasi risk var. Ama ikisinin riskinin kaynağı birbirine yakın ama aynı değil. Suriye'deki risk neredeyse tümüyle İsrail'den kaynaklanmakta. İsrail Şara yönetimi devam edecekse ki Ankara'nın ve Washington'un net bir desteği var biliyorsunuz işte HTŞ terör örgütü listesinden çıkardı, Suriye terör örgütü terörü destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Amerika Suriye'deki rejimin ayakta kalmasını istiyor. Aynı zamanda Ankara'da tabii ki Şam'la yüksek düzeyde bir işbirliğini devam ettirmekte. Ama bizimle İsrail arasındaki soğuk savaşın ana sahalarından biri Suriye. Mesela İsrail Suriye rejimi devam edecekse de bunun zayıf bir rejim olmasından yana. Bunu nasıl sağlıyor? Bir kere Suriye'nin silahlanmasını ve bütün bölgede kontrolü ele geçirmesini engellemekte. Daha geçen ay Türkiye'ye yakın bir hava sahasını bombaladı. Türk uçaklarının oraya inme ihtimali dikkate alarak. Bu bir tabii ki provokasyon ama aynı zamanda Suriye'nin sınırlı bir askeri güce sahip olmasını istiyor. Dürzüleri silahlandırdı. Oranın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Yani merkez kaç kuvvetlere ciddi bir desteği var. Daha düne kadar SDG'nin silah bırakmaması, YPG'nin silah bırakmamasının ana nedeni 10 Mart mutabakatının hayata geçmemesi ana nedeni İsrail'di zaten. Yani SDG silah bırakmayacak, Hamas bırakırsa ancak SDG silah bırakacak gibi bir argümanı yaklaşık bir yıl kadar kullandılar. Irak'ta da risk var ama oradaki risk bence İsrail'den çok Amerika-İran mücadelesinden kaynaklanmakta. Çünkü Irak'taki, şimdi biliyorsunuz Irak'ta işte federal bir ülke ama kuzeyinde bir Kürt yönetimi var. Güney'in, Irak'ın büyük bir kısmı Şiilerden oluşmakta ve bu Şiilerin bir kısmı da kendi askeri güçlerine sahipler. Mesela Haçlı Şabi diye bir şey var. Şimdi İran'a yönelik Amerikan saldırısı ve baskısı o bölgedeki Haçlı Şabi birliklerinin, Irak'taki bu Şii milis güçlerinin çeşitli ülkelere saldırı düzenlenmesine ve bu Irak'ın da yine saldırı altına girmesine neden olmakta. Yani bu programda hatırlattım. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşta Haçlı Şabi'ye dair birlikler Suudi Arabistan'a işte bir takım füze saldırısında ya da drone saldırısında bulundu. Ya da İran savaşının çok hararetinin arttığı dönemlerde, yani bir kara operasyonunun falan düşünüldüğü dönemlerde yani Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırması, Bahreyn'e saldırması gibi bir senaryo söz konusuydu. Dolayısıyla Irak'ta, bu arada Irak'taki hükümet Irak ordusu dışındaki birliklerin silah bırakmasını istiyor. Ama İran buna yanaşmamakta ve şu anda İran'ın dediği olmakta. Yani o birliklerin kısa bir süre içerisinde silah bırakacağını düşünmüyoruz. Yani Irak'ta da bir risk var ama bu risk önemli ölçüde Amerika-İran savaşından ve İran'ın konumundan kaynaklanmakta. İran'ın hala en büyük diri güçlerinden biri Irak'ın güneyindeki Şii nüfus. Burada da bir sosyolojik yakınlık var. Onu da söyleyeyim, bir hatırlatmada bulunayım. Biliyorsunuz Ali Hamene'nin cenazesi çok geç toprağa verildi. Hamene'nin cenazesi Necef'e götürüldü. Irak'ta gezdirildi. Irak'ın güneyi ile İran arasında Şiilik üzerinden bir siyasal sosyolojik ortaklığın da olduğu açıkça ortada. Bu da Bağdat hükümetini çoğu kez zor durumda bırakıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük bir ziyaret için İrlanda'da, İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüşen ABD Başkanı, İran Savaşı yakında bitecek, savaş bitince de petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Trump'ın ziyaretine tepki gösteren İrlandalılarsa protesto gösterisi yaptı. ABD Başkanı üst düzey temaslarının yanı sıra golf turnuvasına da katıldı.
7: Bence savaş yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacak. Seçimi zorlaştırmak için ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyorlar ama bence insanlar bunun farkında.
3: ABD Başkanı İrlanda Başbakanıyla kamera karşısına geçti. İran savaşı ne zaman bitecek sorusunu bu şekilde yanıtladı. Trump, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini iddia etti. Amerikan Başkanı Yemenli Husilerle ilgili de konuştu. Bizimle savaşmak istemiyorlar dedi.
7: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Onların peşine düşmemi istemiyorlar. Bizim sürece dahil olmamızı hiç istemiyorlar. Gemilerin çoğunun geçişine izin veriyorlar. Sadece bir ülkeyle araları pek iyi değil. Bunu da çözüme kavuşturacağız.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İrlanda ziyaretinde önce İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly tarafından kabul edildi. Ardından İrlanda Başbakanı Michael Martin'le bir araya geldi. Trump'ın İrlanda ziyaretini protesto edenler de vardı. Sivil toplum örgütleri ve siyasi gruplar Trump karşıtı gösteri yaptı. Protestocular Trump'ı İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki savaş nedeniyle eleştiriyor, İrlanda hükümetini de Trump'a fazla taviz vermekle suçluyor.
0: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Çatışmalar hız kazandı. Babülmendeb Boğazı'nın ikinci bir Hürmüz Boğazı olup olmayacağı tartışma konusu. Husilerin Cazan bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralananlar oldu. Çatışmalardaki son durumu NTV muhabiri Ali Çabuk aktardı.
10: Yemen'de çatışmalar devam ediyor ve Suudi Arabistan'ın iş kesimlerine yönelik de saldırılar yoğunlaşmış durumda. Riyad yönetimi yaptığı açıklamada Cazan bölgesine yönelik gerçekleşen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını ve bazı araçların zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı. Ancak Riyad yönetimi açısından petrol rafineleri ve enerjinin güvenliği son derece önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde bir İran baskısı söz konusu. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü Doğu Batı petrol hattı gibi projelerle Kızıldeniz'e ulaştırması ve enerjinin güvenliğini sağlaması son derece önemli. Husilerin yine Necran bölgesine yönelik bir saldırıları olduğu bir petrol rafinerisi hedef alındı ve burada en az 6 petrol deposunun ağır hasar gördüğü ifade edildi. Suudi Arabistan ise Yemen'in iç kesimlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Son 48 saat içerisinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cef, Sa'da, Amman ve Hacce gibi bölgelere yönelik hava saldırıları arttı. 129 hava saldırısının şu ana kadar gerçekleştiği belirtildi. Marip hattında ise yine çatışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Marip ülkenin petrol ve enerji açısından stratejik öneme sahip bir noktası. Bu noktada yine çatışmalar devam ediyor. Merak edilen bir konu tabii Babülmendeb Boğazı ne durumda? Kapandı mı? Gemi trafiğine açık mı? Başkent Sana yönetimine bağlı Yemen Ulaştırma Bakanlığı bu konuya dair bazı bilgiler paylaştı. Son 48 saat içerisinde 73 geminin Babülmendeb Boğazı'ndan geçtiğini ve boğazın uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu bilgisini paylaştı. Öte taraftan söz konusu boğazın Suudi Arabistan limanlarına ve gemilerine kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Ancak uluslararası deniz taşımacılığına açık olduğu belirtildi. İran cephesinde ise Hürmüz Boğazı hakkında pazartesi günü Umman'da önemli bir toplantı yapılacak. Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları katılacak bu toplantıya ve buradan da bir kararın çıkması en azından bekleniyor. Bu kararda ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran ve Umman arasında bir anlaşmanın duyurulması en azından bekleniyor. Ama artık masada Babülmendeb Boğazı da var ve her iki boğazın da kaderi son derece önemli.
0: Yemen'de İran destekli Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktaları ele geçirmesi gözleri bir kez daha Babülmendeb Boğazı'na çevirdi. Husilerin boğaza doğru ilerleyişi dünyanın en önemli ticaret ve enerji geçiş noktalarından biri olan bu bölgede gemi trafiğinin yeniden tehdit altında olduğu endişesini arttırıyor. Peki Babülmendeb neden küresel ticaret için bu kadar kritik? Buna da yakından bakalım.
3: Babülmendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. İsmi Arapça gözyaşı kapısı veya keder kapısı anlamına geliyor. Eski denizcilik dönemlerinde çok tehlikeli akıntılara ve dar geçişlere sahip olduğu için bu adı aldı. Babülmendeb binlerce yıldır Doğu Afrika, Arabistan ve Hindistan arasında deniz ticaretinin merkezi konumunda. Afrika ile Asya kıtaları arasında geçiş noktasını oluşturuyor. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Babülmendeb Boğazı'nın bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. 1869 yılında Süveyş kanalının açılması Babülmendeb'in de kaderini değiştirdi. Boğaz, Asya ve Avrupa arasındaki deniz ticaretinin Afrika'yı dolaşmadan Akdeniz'i geçmesine olanak sağlayarak küresel önem kazandı. Boğaz'ın küresel denizcilikteki rolü nedeniyle ABD, Çin ve çeşitli Avrupa ülkeleri Cibuti'de askeri üsler kurdu. 21. yüzyılda deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık onda biri Babülmendeb Boğazı'ndan geçmeye başladı. Malaka Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndan sonra küresel petrol ticaretinde en önemli üçüncü geçiş noktası haline geldi. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendeb'i kontrol altında tutuyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babülmendeb Boğazı'ndan geçiyor. Bu boğaz özellikle Suudi Arabistan için kritik önemde. Petrolünü Asya ülkelerine bu boğaz üzerinden gönderiyor. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer körfez ülkeleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçirdikten sonra petrol, doğalgaz ve diğer yakıt maddelerini Avrupa'ya Süveyş kanalından yolluyor. 2024 yılında 4,1 milyar varil petrol ve rafine petrol ürünü boğazdan geçti. Bu dünya genelinde denizden taşınan ham petrolün %5'ine tekabül ediyor. Babülmendeb ve Hürmüz Boğazı'nın aynı anda kapalı olması, dünya petrol ve doğalgaz arzının %25'inin yani 1/4'ünün bloke olacağı anlamına geliyor.
11: Nakliye firmaları ve petrol şirketleri özel işletmeler ve para kazanmak için iş yapıyorlar ve bunu yapmak, emtiaları dünya çapında taşımak için bu emtiaların ve onları taşıyan gemilerin sigortalanması gerekiyor ve hayatın her alanında olduğu gibi sigortacılar riskleri değerlendirecek ve kararlar alacaklardır. Ve eğer sigorta primi çok yükselirse, bu şekilde ticarete devam etmek ekonomik olarak mantıklı değilse, o şirketler ticaret yapmayacaklardır.
12: Babülmendeb Boğazı sadece petrol değil, diğer ürünlerin sevkiyatında da kritik rol oynuyor. Küresel ticaretin %10'u bu boğazdan geçiyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri de Avrupa'ya ürünlerini Babülmendeb üzerinden gönderiyor. Uzmanlar bu açılardan kritik öneme sahip boğaz konusunda şirketlerin ve devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
11: Devlet aktörleri, nakliye şirketleri, petrol ve doğalgaz şirketleri de dahil olmak üzere tüm paydaşların birlikte çalışması, bilgi paylaşması, en iyi uygulamaları paylaşması ve piyasaların olup bitenlere yanıt vermesini sağlamak için sigortacılarla el ele çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
12: Yemen'de İran destekli Husiler 2023'te Gazze Savaşı'na tepki olarak Babülmendeb Boğazı'nı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerine kapatmıştı. İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenlenmişti. Boğazdan geçen trafik normal kapasitesinin yarısının altına düşmüştü. Babülmendeb'i kullanamayan gemi ve tankerler çok daha uzun ve masraflı olan Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının ardından Husiler 2025 Mayıs'ında Washington'la ateşkes anlaşmasına vardı. Husiler, ateşkesle birlikte ABD gemilerine saldırıları durdurdu.
0: Hindistan'daki BRICS zirvesinde Ukrayna savaşı da gündemde. Hindistan Başbakanı Modi'den savaşı durdurma çağrısı gelirken Putin'den Avrupa'ya asker gönderme konusunda sert bir uyarı geldi. Peki zirvenin mesajları Kiev'de nasıl karşılandı? Rusya ile Avrupa arasında doğrudan çatışma riski var mı? Son gelişmeleri Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
13: Rusya ile yakın ilişki içinde bulunan ülkelerin bir arada olduğu topluluk ve BRICS içerisinde Ukrayna'nın düşman olduğu ülke. Rusya ayrıca İran'la da düşmanca ilişkileri var. İran, Ukrayna'nın nazarında Rusya'ya yardım eden, yani düşmana yardım eden ülke olarak görünüyor. Fakat Hindistan ve Çin'e baktığımız zaman Ukrayna'nın tutumu biraz daha farklı. Ukrayna'nın bu arada savaşın ilk iki yılında, yani 2022 ve 2023'te Ukrayna'nın bakışı şuydu: Rusya ile her kim ekonomik ilişki yürütüyorsa bize uzaktır, bize terstir tarzı bir yaklaşımı vardı. Çünkü o dönemde Ukrayna'da Batı'nın epey bir desteği vardı. Fakat 2023 yılından itibaren savaş da biraz zora girmeye başlayınca Ukrayna yönetimi Batı'nın her şeyi belki belirleyemediğini gördüğü için bu sefer küresel güney ülkeleriyle yakınlaşma çabasına girdi. Ve bu çerçevede Hindistan ve Çin gibi Rusya ile iyi ilişkileri olan fakat Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını desteklemeyen ülkelerin tutumu Ukrayna açısından önemli hale geldi. Mesela Zelenski Büyükelçiler Konferansı toplamıştı bir ay önce ve Ukrayna Büyükelçilerine Çin'le ilişkileri geliştirmek için elinizden geleni yapın talimatını vermişti. Hindistan'la olan ilişki de bu bakımdan önemli. Hindistan şu anda Rusya'nın en büyük petrol ithalatçısı durumunda. Fakat diğer taraftan da Hindistan ve Çin Rusya'nın savaşı bir an önce durdurmasını istiyor. Ukrayna'nın temel talebi de ateşin bir an önce kesilmesi. Fakat bu Rusya'nın talebine de ters düşüyor. Rusya diyor ki önce Ukrayna bazı taleplerimizi kabul etsin ve Ukrayna'yı destekleyen Batı dünyası, biz ondan sonra ateşi keselim diyor. Ukrayna bu ülkeler aracılığıyla Rusya'ya etki etmeye çalışıyor. Bu ne kadar mümkün? Tabii bunu ileriki süreçte göreceğiz. Rusya ile Almanya arasında kriz epey tırmandı ve karşılıklı olarak bazı tehditler, mesela Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir savaş ihtimalinden bahsetti. Burada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istilacı politikası var, işgalci politikası var. Fakat Avrupa ülkelerinde de bazı devletlerin Ukrayna savaşını Rusya'yı yıpratmak için bir vesile olarak kullanma çabasında olduklarını görüyoruz. Mesela Alman İstihbarat Kurumu Başkanı'nın açıklamaları doğrudan doğruya buna işaret ediyordu. Öbür taraftan mesela Litvanya ve Norveç gibi ülkeler kendi topraklarına bazı silahlar, füzeler yerleştireceklerini açıkladılar. Buna karşılık Rusya yönetimi şunu söylüyor: Norveç'e yerleştirecek olan Amerikan füzeleri bizim meşru hedefimizdir. Ya da Medvedev bir açıklama yaptı. Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı, şimdiki Güvenlik Kurulu Sekreteri dedi ki Litvanya'ya nükleer silah yerleştirilirse o zaman Rusya gereken karşılığı verir.
0: Roketsen tarafından düzenlenen roket yarışması başladı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Aksaray'da Roketsen Genel Müdürü Murat İkinci NTV muhabiri Erçet Tren'in sorularını yanıtladı.
14: Entegrasyon çalışmaları yapıldı, test atışları tamamlandı. Roketsan tarafından gerçekleştirilen roket yarışmasında final aşamasına gelindi. Yarışmanın finali Aksaray'daki Hisar atış alanında gerçekleştiriliyor. Peki finalde kaç takım var, yarışmanın amacı nedir ve Türkiye'ye ne gibi katkılar sağlanacak? İşte bu soruların cevabını almak amacıyla Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yayın konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
15: Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz alanımıza.
14: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yarışmanın finalinde kaç yarışmacı takım var ve neler olacak finalde?
15: Aslında bu yıl yine her yıl katlanan yarışmacı sayısıyla 2000'den fazla takım bu yarışmaya başvuruda bulundu. Bunların 73 tanesi finale kaldı. Şu anda bu alanda 73 tane takımımız yarışıyor. 7 takımımız uluslararası takım. Bunlar 6 farklı ülkeden katıldılar bu sene. Aslında Teknofest artık özellikle bizim roket yarışması uluslararası bir organizasyona dönüşmüş oldu. Burada şu anda 73 ayrı takım birbirleriyle yarışarak işte alçak irtifa, orta irtifa, zorlu görev, yüksek irtifa gibi kategorilerde özel görev kapsamında birçok yarışmada şu anda kabiliyetlerini sahada gösteriyorlar. Tabii her senede biz yarışmanın içerisinde yeni zorluk dereceleri ekliyoruz. Bu sene işte zorlu görevde geçmiş senelerde başarılı olan ekiplerimizi, takımlarımızı zorlu görev klasmanına alıyoruz ki orada daha da böyle kendi yeteneklerini göstereceği alanlar ortaya çıksın. Baktığınızda dünyanın en gelişmiş, aslında dünyada en çok katılımı olan, en iyi organizasyonu yapılan roket yarışmasını şu anda burada Aksaray'da gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın buradaki başarılarının her geçen gün arttığını görmek de bizim için çok keyif veriyor.
14: Efendim uluslararası katılımın da bu yıl arttığı söyleniyor. Yarışmayla ne amaçlanıyor, ne hedefleniyor?
15: Aslında uluslararası katılımda hem bizim yarışmamıza katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem de bizim burada derece alan çocuklarımız uluslararası yarışmalara da katılmaya başladılar. İşte buralarda birincilikler, şampiyonluklar elde ettiler. Aslında burada hedeflediğimiz şey Türkiye'nin savunma sektöründe, savunma alanında, roketçilik ve füzecilik anlamında çocuklarımızın yetişeceği, kendi okumuş oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri bir ortam hazırlamak. Burada kaybeden yok. Buraya katılan herkes kazanıyor. Bizim arkadaşlarımız 300'den fazla mühendisimiz sahada. Hatta daha önce burada yarışmış bizim istihdam ettiğimiz, bizimle beraber şu anda çalışma arkadaşı olan kardeşlerimiz, mühendislerimiz şimdi yeni öğrencilerimize burada mentörlük yapıyorlar. İşte onlara hakemlik yapıyorlar. Onların kabiliyetlerini artırmaya çalışıyorlar. Bu saha, bu görmüş olduğumuz saha Türkiye'nin roket ve füzecilik anlamında geleceğini inşa eden, dipten gelen dalgayı temsil ediyor diyebiliriz.
14: Efendim geleceğin mühendisleri burada yetiştiriliyor diyebilir miyiz? Ve burada hem savunma sanayine hem de uzay ve havacılık teknolojilerine ne gibi katkılar sağlanıyor?
15: Tabii kesinlikle burada şu anda bütün kardeşlerimiz özellikle roketçilik, füzecilik, işte uzay teknolojileri anlamında kabiliyetlerini geliştireceği bir ortam var. Kendilerini gösteriyorlar. Buradaki birçok kardeşimiz aslında işte Roketsan'da çalışma arkadaşı olarak bizim aramıza katılma fırsatı ediniyorlar. Yüzlercesi staj imkanı kazanıyor. Yüzlercesi aday mühendis oluyor. Birçok arkadaşımız işte Roketsan'da çalışma arkadaşımız olarak bizim aramıza katılıyor. Dolayısıyla burası bizim aslında teorikle pratik bilgileri harmanladığımız, bu alandaki yetenekli kardeşlerimizi de kendi aramıza aldığımız bir ortam diyebiliriz. Sadece Roketsan'a değil, savunma sektörüne de çok ciddi bir şekilde burada yetişen kardeşlerimizin desteği inşallah olacak gelecekte.
14: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza konuk olduğunuz için.
15: Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için, heyecanımızı paylaştığınız için.
14: Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yayın konuğumuzdu. İkinci yarışmanın finaline kaç takım kaldığından bahsetti. Yarışmanın amacını anlattı ve yarışmayla havacılık ve uzay teknolojileriyle savunma sanayi alanına ne gibi katkılar sağlanacağından bahsetti.
0: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi sona erdi. İstifa kararından vazgeçen Sarı Lacivertli teknik direktör takımın başında antrenmana çıktı.
16: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüme ulaştı. İstifa kararından dönen Sarı Lacivertli teknik direktör takımının başında antrenmana çıktı. Roma maçının ardından istifa eden Kartal'ın göreve dönüşünü futbol direktörü Oğuz Çetin duyurdu.
17: gündemleri burada.
16: Oğuz Çetin'in çabalarına rağmen istifa kararından vazgeçmeyen Kartal'ı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ikna etti.
17: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
16: Yıldırım Kartal görüşmesinin ardından istifa kararı rafa kalktı. Kulüp İsmail Kartal görevinin başındadır açıklaması yaptı. İstifa kararından vazgeçmesinin ardından geceyi Samandıra'da geçiren Kartal sabah antrenmanında takımının başında yer aldı. İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
0: Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'la karşılaşan Bordo Mavililer 2. dakikada kalesinde gördüğü golle mağlup oldu.
1: Trabzonspor Konya deplasmanında tek golle mağlup oldu. Karadeniz ekibi Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlara galibiyeti getiren gol 2. dakikada Raymond Todd'un ayağından geldi. Ligdeki 4 maçını da kaybeden Tümosan Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde ilk galibiyetini Trabzonspor'a karşı aldı. Bordo Mavililer'de teknik direktör Fatih Tekke'den boşalan koltuğu devralan Hüseyin Çimşir, ilk maçtaki 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetinin ardından ikinci karşılaşmasında mağlubiyetle tanıştı. 7 puanda kalan Trabzonspor gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Tümosan Konyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
0: Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Egeli balıkçılar son yılların en bereketli başlangıcını yaptı. Ege'de de tıpkı Karadeniz'deki gibi balık bu sene bol.
18: Limandan açılan balıkçılar tekneleri dolu olarak kıyıya dönüyor. Ege'de ağlara daha fazla sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz takılıyor.
19: 2005 yılından bugüne kadar daha böyle bir bol bereketli bir sezon yaşamadık. Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Balıkçılık da var. Karadeniz'de bugün inanılmaz derecede palamutçuluk var. Ama Ege'ye bakarsan sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit bol miktarda şu anda çıkıyor.
18: Ege Denizi'nde kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar denizlerdeki besin ortamını zenginleştirdi. Deniz suyu sıcaklığı geçen yıla oranla düştü. Geçen sezon avcılığın daha az olması da balık popülasyonunu olumlu etkiledi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte Egeli balıkçılar sezona iyi bir başlangıç yaptı.
20: Sardalya bitiyor beyler! Sardalya bitiyor beyler!
19: İnanılmaz derecede bir balık var. Hem bizim teknelerimiz, hem mal sahiplerimiz para kazanıyor. Hem de bizim tedarikçilerimiz para kazanıyor. Fiyatlar da halkımıza yansır yani.

0: Bu aslında %92'lik neredeyse bir oran, oldukça iyi bir oran.
1: Cuma Ovası'nda Değdek Popülasyonu Projesi 5 yıl önce başladı. Proje, Sinop Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülüyor. Sinop Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi de projeye destek veriyor.
0: Burada YEDAŞ'ın önemi çok büyük çünkü YEDAŞ'ın katkılarıyla yapay yuvalar biz takıldı leylek direklerine. Bu yapay yuvalar hem yavruların ölüm oranını düşürdü hem leylek popülasyonunun daha sağlıklı olmasını sağladı.
1: Proje kapsamında her yıl ovada yumurtadan çıkan leylekler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra halkalanarak sayımları yapılan ve tekrar yuvalarına konulan leylekler ovada kaldıkları süre boyunca bilim insanlarınca yakından takip ediliyor.
0: Gelecekteki amacımız da yine bu leylek popülasyonunun çevresel değişimlerin bu leylek popülasyonuna etkisini değerlendirmek olacak. Yavrulara etkisini değerlendirmek olacak. Belki iklim değişikliğiyle ilgili bir modelleme kurabiliriz.
2: Atopik dermatit hastalığı yalnızca ciltte iz bırakmıyor. Hastaların uykusundan okul ve sosyal yaşamına kadar pek çok alanı etkileyebiliyor. İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencisi olan genç tasarımcılar gerçek hasta hikayelerinden yola çıktı. Sanat yarışması kapsamında hastalığın görünmeyen yüzü lif sanatı eserleriyle anlatıldı.
3: Ortaokul lise çağında bir çocuğunuz var, kaşıntıları var. Bu kaşıntılar nedeniyle uyuyamıyor, ders dinleyemiyor ve yine bu lezyonlar nedeniyle görüntüsü de belirgin bozuluyor. Bir taraftan akran zorbalığına uğruyor, bir taraftan ders dinleyemediği için başarısı düşüyor.
4: Araştırmalara göre sadece Türkiye'de 1,5 milyondan fazla kişiyi etkiliyor. Vücutta döküntüye ve kaşıntıya sebep oluyor. İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri atopik dermatit hastalarıyla Alerjiyle Yaşam Derneği aracılığıyla buluştu. Hikayelerini dinledi. Hastalığın fiziksel ve duygusal etkileri renk, doku ve liflerle görselleştirildi.
5: Lif sanatının yoluyla bu hastalığa dikkat çekmek istendi. Farkındalık yaratmak istendi. Öğrencilerimiz tekstil malzemeleri teknikleriyle 2 ya da 3 boyutlu soyut, figüratif, yapıtlar ortaya koymuş oldular.
4: Cildimdeki hikaye projesinde 5 kişi finale kaldı.
6: Cildimizdeki değişiklikleri daha çok gözlemlemeye başladığımızda aklımızda sadece bedenimizin o kısmı oluyor. O yüzden parçalara böldüm. Yani fiziksel rahatsızlığı göstermekten çok hissettirdiği o takıntıyı gerçekleştirmek, göstermek istedim.
7: Hasta deneyimlerini dinlediğimde ben onların yaşadığı o psikolojik zorluktan daha çok etkilendim.
4: Birincilik ödülü Çatlaklardan Filizlenen adlı eserle Gürcan Kökpınar'ın oldu. Projenin amacı sanatın diliyle atopik dermatitin yalnızca ciltte değil, hastaların hayatında bıraktığı izleri de görünür kılmak.
2: Antalya'nın Akseki ilçesinde ailesiyle orman işlerinde çalışarak yaz tatillerini geçiren 18 yaşındaki Ahmet Deniz YKS'de büyük bir başarıya imza attı. Sayısal puan türünde Türkiye 636.sı olarak hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.
1: Yaz tatillerinde orman işlerinde çalışarak ailesine yardım etti. Orman kalına kurdukları naylon çadırda üniversite sınavına hazırlandı. 18 yaşındaki Ahmet Deniz, zorlu yaşam şartlarına rağmen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.
8: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum. Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
1: Mehmet ve Yıldız Deniz çifti Antalya'nın Akseki ilçesinde orman işçisi olarak çalışıyor. Oğulları Ahmet de okuldan ve derslerinden kalan zamanlarında ailesine yardım ediyor. Yaz tatilini tomrukların kabuklarına soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve çeşitli ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi. Eğitimini de aksatmayan 18 yaşındaki genç, fırsat bulduğu her an ders çalıştı. Düzenli ve disiplinli çalışması sayesinde YKS'de sayısal puan türünde Türkiye 636.sı oldu.
9: Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen, tüm

0: yaratıp en iyi şekilde çalıştı ve istekli olarak bu işi başardı.
1: Başarısına da büyük büyük çok gurur duydum. Çok gurur duydum.
2: Ahmet Deniz, hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders başı yapacağı günü heyecanla bekliyor.
3: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den uyarılar geldi. Okullarda güvenlik için aile, esnaf, öğretmen ve kolluk görevlilerinin el vermesi gerektiğini söyledi.
4: İnşallah ki 2026-2027 öğretim yılı başarılı bir şekilde neticelenir. Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Okullarda 30 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını belirten Palandöken, bu süreçte velilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.
4: Tabii ki ailelerinde eğitim döneminde çocuklarını okul aile birlikleriyle, öğretmenleriyle temasını geliştirmesi lazım. Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
3: Palandöken yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servislerinin bakımları ve şoförlerinin yeterliliklerinin de önemli olduğunu belirtti.
4: Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımını aynı zamanda da bu can güvenlikleriyle ilgili bütün sorunların halledilmiş bir vaziyette servisleri yapılmış, okula götürüp getirmelerinde ilgili oda belgesine dayanan sertifikaları olan şoförlerimizin bu konuda uyarılması ile ilgili de tedbirler alındı.
3: Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdığı PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanı artırdı. Peki bu başarının arkasında ne var ve bu yükseliş kalıcı hale nasıl getirilebilir? Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Oğuz Köklü'den dinleyelim. Ardından saat başında tekrar buradayız.
5: 15 yaş grubundaki örgün eğitimdeki öğrencilere yapılan bir araştırma bu, uygulama. Yani bu da bizde hali hazırda büyük oranda lise 1, lise 2 öğrencilerine tekabül ediyor. OECD ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları ya da Eğitim Bakanlıkları ile doğrudan iletişim haline geçerek o ülke için en önemli kriterleri belirliyor. Bizim ülkemiz için 12 tane coğrafi istatistiki bölge var. İstanbul örneğin kendisi başlı başına bir bölge olarak orada ifade edilir. 12 bölgenin tüm Türkiye'yi yansıtacak şekilde örnekleme dahil edilmesi söz konusu. Bununla beraber okul türleri bizde çok önemli. Çünkü burada ayrışmalar yaşanabildiği için Türkiye'deki örnek veriyorum fen lisesine giden o yaş grubundaki kaç öğrenci var ve bunun toplumdaki yani o yüzdedeki ağırlığı oranında örnekleme dahil ediliyor. Bir diğer fark kız erkek öğrenci, bir diğer fark da devlet okulu özel okul ayrımı. Bunların tamamının nüfusta temsil edildiği oranda örnekleme dahil ediliyor. OECD ve dünya genel ortalamaları fen bilimleri, okuma becerileri ve matematiğin her üçünde de büyük düşüş yaşadı. Bu aslında pandemi sürecinden beri eğitimde sadece PISA'da değil daha önce açıklanan TIMSS'te de gördüğümüz bir sonuçtu. Genel olarak puanlar düşme eğiliminde. Fen bilimlerinde OECD'de bir düşüş var. Okuma becerilerinde fen ve matematiğe kıyasla çok ciddi bir düşüş var. 2022'den 25'e 15 puanlık bir düşüş söz konusu. Türkiye ise puanını 16 puan arttırdı. Dolayısıyla 30 puana yaklaşan bir şey var. Puan artışı söz konusu. Yine OECD ortalaması matematikte 9 puan düşerken Türkiye puanını 9 puan arttırmış durumda. Bu gerçekten ciddi kayda değer bir artış. Yani pandemiyle başlayan ve işte yapay zeka bu öğrencilerimizin dikkatini dağıtan birçok şeyin yaygınlaşmasının etkileri OECD ülkelerinde daha ciddi oranda görülürken biz halen en azından o şeyleri biraz bertaraf etmiş gözüküyoruz. Bir de bu arada çok acı bir deprem yaşadık. Orada da bir kesintiye uğramış olmamıza rağmen çok şükür ki bu ciddi bir anlamda sonuçlara yansımadı negatif olarak bizde. Fen burada bir ciddi sıçrayış yaptı. Okuma onu takip ediyor. Matematik özellikle PISA'da sorulan soruların dikkate alındığında daha çok böyle verilen bağlamdan sonuç çıkarma. Yani doğrudan bir salt matematik bilgiyi ölçmek yerine size verilen ilgili ilgisiz bilgiler içerisinden bir sonuç çıkarmaya dayanıyor. Dolayısıyla okuma becerilerini büyük oranda yaslanan bir hali var matematiğin. Matematikte halen bir miktar kat etmemiz gereken yol var. Fen ve okuma sonuçları göz dolduruyor. Matematikte umarım bir sonraki döngüde, yanılmıyorsam 2029'da tekrar gerçekleştirilecek. O döngüde umarım yakalar diye düşünüyorum. Çünkü bizim ders kitaplarımızda, ulusal sınavlarda sorulan soruların da bir miktar odağı değişti. Şu anda daha çok böyle okuduğunu anlama üzerine, okur yazarlık üzerine ilerliyor. Bunun etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Olumlu tabloyu oluşturan birçok etken var. Bu etkenlerin devam ettirilmesi şart. Şimdi biraz önceki sıçrayışlar elde edilebilir sıçrayışlardı. Bundan sonrakiler biraz daha zorlayıcı olacaktır. Çünkü yukarıya doğru çıktıkça tüm ülkenin, tüm öğrencilerin her okul türündeki farklılıkların azaltılarak gitmesi gerekiyor. Biz bu konuda bir rapor yayınladık. O raporda dikkat çekici bir farklılık, okul türleri arasında ciddi bir puan farkı var. Bazı alanlarda 2,5 yıla karşılık gelen puan farkları söz konusu. Okullar arasındaki farkın azaltılması, ama tabii bu vasatta değil de yukarıda birleştirilmesi şeklinde olması gerekiyor. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde PISA'nın daha detaylı raporu var. Yani bölgelere göre, okul türlerine göre o raporların detaylı incelenip Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi uygulamanın daha öncelikli olduğunun belirlenmesi ve ona dönük odaklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Ben yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu denli hızlı bir sıçrayış olmasa da yükselmeye bir miktar devam eder. Fakat bu puanlar, özellikle fen ve okumadaki puanlar gerçekten şu anda belirgin bir artış. Matematiğin bunu yakalamasını ve buraya ulaşması, OECD ortalamasına ulaşmış durumdayız şu anda. Hani biz 500'lere doğru çıkmamız büyük oranda bizim için sevindirici bir gelişme olur.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Bugün ülke geneli yine sıcak, batıya ise serin hava geliyor. İstanbul'da karayel soğuk esecek, sıcaklık 25 derece, akşam gök gürültülü sağanak yağmur var, yağış pazartesi de sürecek. Ankara ve İzmir az bulutlu 33, Bursa 27 derece. Antalya'da nem artıyor, sıcaklık 32 derece. Pazar Marmara'da, Edirne'de gök gürültülü kuvvetli sağanak var, sıcaklık 23 dereceye inecek. Yağış akşam Kocaeli kesimine ulaşacak, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da Eskişehir ve Kayseri 32, Konya 34 derece. Gece sıcaklık Sivas'ta 12 dereceye iniyor. Ege'de karayel orta hızda. Manisa ve Muğla 34, Bodrum 33 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece birden düşecek. Akdeniz'de, Adana'da nem artıyor. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu. Zonguldak 24, Samsun 26, Tokat 34 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif, Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
6: Hava durumu. Radyo tiyatrosu.
8: Sürgüne gidiyor Abdülhamit. Evet, sürgüne. Ne kadar tuhaf. Yıllarca o bizim arkadaşımızı sürgüne yolladı. Şimdi biz onu sürgüne yolluyoruz. Hem de nereye biliyor musun? Selanik'e. Evet. Bizim Selanik'imize. Çırağan Sarayı'nda kalmak istemiş olmaz demişler. Hemen toparlanmalısınız demişler. Şu anda Yıldız Sarayı'nda bir telaş var ki sorma. Eşyalarını topluyor hanedan. Seyahat bu gece. Bizim de toparlanmamız lazım Şehsuvar. Fazla vakit yok. Eve git, bavulunu hazırla.
9: Neden? Yani ne demek istiyorsun?
8: Biz de gidiyoruz Şehsuvar. Evet, yeni vazifemiz Abdülhamid'e yol boyunca eşlik etmek. Hadi hadi aziz kardeşim, oyalanma, derhal eve git. Eşyalarını topla, sirkeciye gel. Hususi bir tren hazırlanıyor. Şu işe bak yahu. Abdülhamid sürgüne gidiyor. Hem de biz götürüyoruz onu Selanik'e.
10: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Burası NTV Radyo. Saat 3.

0: saat 3 haberlerle karşınızdayız. Gülistan doku soruşturması kapsamında savcılık delillerin karartıldığı iddiasıyla 6. dalga operasyon başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale edildiği iddiasıyla operasyon için harekete geçildi. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu 11 kişi tespit edildi. Şüpheliler için 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramaların yapılacağı öğrenildi. ...2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için mezarı açıldı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.
1: 15 yıl sonra mezarı açıldı. Savcı gözetiminde mezarından doku, kemik ve toprak örnekleri alındı. Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. İstanbul Ümraniye'de bulunan Kocatepe mezarlığındaki işlemler sabah saatlerinde başladı. İlk olarak olay yer inceleme ekipleri mezar başında ve çevresinde inceleme ve hazırlık yaptı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak, aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak.
1: Savcı gözetiminde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren işlemler sonrası kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu örneklerin yanı sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. Kozinoğlu soruşturması kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 7'si sağlık çalışanı, 2'si gazeteci, 9 şüpheli jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. 3 kişi tutuklandı. Kozinoğlu 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala Silivri cezaevindeki koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi ve soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.
0: Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekipler çiftin düğününde takıldığı belirtilen ve kiralık olduğu iddia edilen altınları buldu. Hakkında yakalama kararı olan Tançalan'ın eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı.
3: Takıların kiralık olduğunu söylemişti. Vanlı Kara Haydar'ın altınları evin odunluğunda bulundu. Kayıp eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı.